sarayda tahtıma ok saplayan çeşitlerin var. Bilirsin ama demezsin. Ulu Ece'nin yüzüğü Vardıbeg'in üzerinden çıktı. Bana yüzük getirdin. Ama kim verdi demezsin. Tengri bilir. Benden daha neler saklarsınız. Şimdi bugünden tezi yok. Düşünün. Bana doğruları söyleyin. Andolsun sizi bağışlayacağım. Ama siz anlatmazsanız da ortaya çıkarsa... Çin'den önce sizi yere çalarım. Pişman da olmam.

0: Ne yapacağız? Çobanla balamir sakladığımız öğrenilirse, Alpagoyan duyarsa.
1: Alpago'ya söylemeyesiniz. Bizi bağışlasa bile Çolpan'ı bağışlamaz.
2: Merak etmeyesin. Bizim Alpago Han'a dürüstlük borcumuz yoktur. O bir şeyler unutmaya karar verdi diye biz de unutacak değiliz.
0: Öyle. Göksaray'da Ulay Cey'nin oyunlarını ortaya çıkarmak için dururuz. Çolpan Han'ı sakladık diye suçluluk hissedecek değiliz.
2: Evet ama Saltuk, Gökorda'dan bir an evvel gitmeleri şarttır. Balamir'in taht sevdasıyla teyzemin öç sevdası birleşirse hiç iyi şeyler olmaz.
1: Bilirim hanım, bilirim.
2: Gir.
3: Kızım.
0: Ana.
3: Seni ararım. Göremedim dünden beri.
0: İşlerimiz vardı. Gelemedik, kusura bakma. İşlerimizi bitirelim. Akşam yanındayız. Olur mu?
3: Olur tabii. Beklerim ben. Ne işiniz var?
1: Sen düşünmeyesin ne işimiz olduğunu. Geldiğimizden beri zaten huzur görmedin. Haydi. Haydi ben seni Çalayır'a götüreyim de kuşluk aşı versin. Akkız, kervan tuzağı için Güneş Tepe'ye çıkınca İpek yolunun girişinde buluşuruz. Haydi. Alaca Hatun. Seninle bir anlaşma yapacağız. Sen Hakkız'ın peşinde dolaşıp Ulayca'ya ve Kaya'ya çaşıtlık etmeyeceksin. Ben de seni öldürmeyeceğim. Anlaştık mı?
2: Esenlikler olsun.
4: Sağ olasın. Buyurun Kaya Tegin'i.
2: Kaya Yapkum.
4: Kaya Yapkum.
2: Ordumuz için erzağa ihtiyacımız var. Ne kadar buğdayın var?
4: Hiç yok Kaya Yapkum.
2: Ne demek hiç yok? Sen Gökordu'nun en büyük buğday ambarı değil misin?
4: Haberiniz yok mu? Günlerdir Gökordu'daki...

0: Bütün erzakları toplarlar. Hiç kalmadı.
1: Kim toplar?
0: Bilmem. Yüzünü kapatır. Tanımayız. Ama iyi altın verir.

0: olur burada?
1: Gökten alamadığı hıncı ondan çıkarttı.

0: İyi misin?
1: İçim soğumadı. Ama daha iyiyim.
0: Hakkız'ın anası sandığımız kadın Ulu Ece'nin çarşıda çıktı.
1: Nasıl?
0: Bilmem nasıl. Ama o sizi bilir. Senin canınla tehdit eder beni. Eğer ben ona Hakkız'a dersem, o da sizin yaşadığınızı Alpagohan'a diyecekmiş. Ne iş çevirirsiniz bilmem. Ama yeri değildir. Buradan hemen gitmen lazım çoban. Batuga iyidir. Ben yanındayım. Merak etmeyesin.

0: Sen beni anlamaz mısın be kadın? Senin canına zarar gelecek diye ben düşmanımla savaşamam.
1: O kızını ele veremem.
0: Hakkıza ana diye sığındığın kadın çaşıt diyemem.
1: Ben seni korumak için ve sevdiklerime yalan söylerim.

0: seni senin canınla tehdit etmesin.
1: Aldakçı başından haber var mı?
2: Bütün çeşitlerimiz onu arar. Ama yok.

0: Tuzu kaç altından verirsin?
1: Veremem, kaya yap bunu. Çünkü elimde hiç tuz kalmadı. Bir bekle, bir hatun hepsini aldılar.
0: Eğer aklım veren doğruysa... Yok. Yok, doğru olmasın.
2: Yapkım.
0: Biri bütün erzakları alıp... kıtlık çıkarmaya çalışır Kuzubek. Bunu hemen babama söylemeliyiz. Dağılın. Bütün esnafa sorun.

Buradan da arpalara. Kaya bu nerede? Şimdi buradaydı. Nerede? Nerede?

0: 这
1: dün ne dedi babam Kaya? Kandaş kandaşı bıçaklamış. Dönmüş yine kucaklamış. Benim kandaşım sevdiğimi bıçakladı. Ben sevdiğimin ölüsünü kucakladım.
2: Ben yapmadım.
1: Aldatçı başının senin çaşıdın olduğunu bilirim Kaya. İkimiz de biliriz bunu. Söyle. Kim verdi buyruğu? Sen mi verdin, anam mı verdi? İmli. Bu bıçağı buradan çıkartırsam damarlarından kan fışkıracak. Göz açıp kapayıncaya kadar öleceksin Kaya. Söyle. Kim verdi buyruğu? Kandaş katili mi olayım? Ana katili mi olayım? Söyle! Söyle!

0: Bu heyecan. Ne istersin Mecin?
1: Size Temur'dan bir haber getirdim Ulu Ecem.
0: Ne haberiymiş bu?
1: Saraydan çıkmadan bana dedi ki... kıymetli oğlunuz Kaya Yabgu'nun damarına bir bıçak saplayacakmış. Ve o bıçağı çıkardığı an tavana kan fışkıracakmış. Tavan kirlenmesin ya da oğlunuz ölmesin derseniz Alpago Han'a dağı bastığınızı ve tutkunu öldürdüğünüzü itiraf edebilirmişsiniz. Ben kendisine ileteceğim itiraf ederseniz. Gelirken gördüm. Alpago Han da buraya geliyordu. Geldi işte. Buyurun.

0: Patiko'yu görmem gerek.
1: Hiç uğurlu bir haber getirmişe benzemezsin. Babam mı bir şeyler karıştırır yoksa?
0: Babamın bir şey karıştırdığı yok. Yaraları sağalsın diye bekler. Patiko nerede?
2: Odasında.

0: Sonra çiçek.
1: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Sağ salim kurtuldun.
0: Sağ olasın. Ha, niye geldin Kır Çiçek? Önemli bir şey mi oldu?
1: Oldu. Bak kızın anası. Bu Ece'nin çaşıdıymış.

0: Bak kız. Eminsin değil mi? Yaman'la sırma değildir.
1: Değildir. Benim candaşlarım beni zora sokacak bir şey yapmaz.
0: Yapmazlar bilirim ama her şey üst üste geldi. Çapula çıkacağız dediler. Kervanlar çapullandı. Hem öcüleri de var. Gök obalarını basmış. Düğünlerini kana bulamış. Onlar yapmayacak da kim yapacak?
1: Onlar değil derim Saltuk. Neden anlamazsın? Başkası yapar bilirim. Haydi.

0: Hanım.
1: Vergi kervanlarını çapulayan sen misin?

0: Sana yalan dedim diye bana kızarsın bilirim. Ama ben seni ölümden korumak için.
1: Sen bana yalan söylemedin Çolpan. Yalan söylediğini zannettin.
0: Saltuk zaten sana inanmaz. İşler çevirdiğini bilirdi. Hanım.
2: Çolpan.

0: İyi madem. Madem bana inanmadın, beni son kez dinle o vakit Saltuk. Benim uyruğum kara kurganlarda yatarken ben öcümden vazgeçmem. Halkım başlarını topraklara sermişken ben başıma kuş tüyü yastıklara koyamam.
1: Gök'ün vergi kervanlarından çapulladığınız altını iade edeceksiniz.
2: Bir tek altınlar değil, Gök'ün tüm ambarlarını boşalttık. Gök'ün arpalarını, darılarını, tuzlarını ambarlarıma taşıttık. Onları da ister misin?
1: Sen ne dersin?
2: Çoğu para ele veremezsin ya. Ben rahat rahat itiraf ederim. Hem de tarlalarınızı da kireçlettik.
0: Ne? Daha yaparsınız.
2: Yok, o karşılıktan kırılsın diye. Aç kurt nasıl şehre inerse, Gök halkı da öyle yapacak. Saraya yürüyecek. Hanınızı da, ulayıcınızı da yerleri çalacak.
0: Halka aç bırakarak öç alınmaz.
1: Alpaguan Çin'le savaşa gider. Savaşa! Duydunuz mu? Sadece halkı değil, orduyu da aç bırakırsınız.
0: Eğer ben de ak kızsam, ne halkımın, ne ordumun aç kalmasına izin vermem. Madem Çin'le savaşıp bir oluruz, o zaman bir olmayan ölür.

Birliği sağlayacak olan benim. Gökhan olunca çini yere çalacak olan benim. Ölecek olan da sensin.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak milat

0: milattan önce 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Akşamlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta sınavları konuşacağız, üniversite eğitimini ve tercihleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Osman Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
0: Osman Hocam, sizinle başlayalım. Şimdi binlerce öğrenci üniversite hayali kuruyor ve zorlu bir sürecin ardından bir kısmı üniversiteli olacak. Öncelikle üniversiteli adaylara neler söylersiniz?
2: Aslında tabii programın adı bunun tam oturmuş yani. Başarılı anahtarı nedir o? Çalışmak tabii. Başarılı anahtarı çalışmak öğrencilerimiz için de. Bunu da şöyle anlıyoruz. Aslında güzel bir bizim hukuk fakültesinin eski hocalarından rahmetli Ali Fuat Başgül hocanın güzel bu anlamda gençlere öğüdünde çok kilit bir cümlesi vardır. Bir şeyin her şeyini, her şeyinde bir şeyini bilmeniz lazım. Öğrenci arkadaşlarımızın başarının anahtarı çalışmak, bilmek için yapılır. Malumat sahibi olmak için değil. Günümüzün problemi o. Biraz hani farkındalık oluyor ama içselleşmiyor. Bilgi içselleşmiyor. Bilgi içselleşirse o başarıya dönüşüyor. Ben o nedenle çalışmayı içselleştirmek, orada edinileni içselleştirdiğimiz zaman hayata uygulanabilir oluyor. Zor anlarda ondan yeni sonuçlar çıkarıp orayı aşabilme, krizi yönetebilme. Yani kriz çok çeşitli kriz olabilir. Yani insanın hayatının her evresinde olabilir. Dolayısıyla öğrencilerimize yani giriş cümlesi olarak onu söylemek

0: istiyorum. Hayatlarında ilkeleri olsun, onun üzerine yoğunlaşsınlar ama diğerleri hakkında da bilgileri olsun. Malumat değil, bilgileri olsun ve o bilgi onlarda içselleşmiş, onların kendi öz malları olsun. Ha, bunun yanında günlük ihtiyaç olan bilgiler var falan filan kullanmak için tabii ki o kullanılacak olanlar var. Evet. Ama kullanımın ötesinde kendisine ait oldu. Kişileri farklılaştıran da biraz o. Yani niye bugün konuklar arasında biz ikimiz varız? Bilgilerimizi ve bu bilgiyi hayata yansıtmamızı, sahaya yansıtmamızın farklı seviyesinden buradayız. Oradaki yaptıklarımızın neticesindeyiz. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız bunu az görmesinler. Yani hayat içerisinde bu farklılaşma, yani oluşum, gelişim, değişim süreçleri hakikaten birbirini izliyor ve biz de bunun sonucunda o biriktirdiklerimizi daha evvel bizim hayatımızı kolaylaştıran kişilerin benzer rolünü biz üstlenerek biz başkalarına aktarmaya çalışıyoruz. Aslında nesiminindir. Kul nesiminin bir sözüdür. Kah çıkarım gökyüzüne seyreylerim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreyler alem beni. Bizim hayatımız da böyledir. Yani hem hayatı seyredip hayata bir takım eksiklikler, fazlalıklar neresinden ne var? Ama aşağıya indiğimizde de bilelim ki bizi de seyredenler, bizden beklentileri olanlar var. Genç arkadaşlarımızın önleri açık. Türkiye hakikaten çok mükemmel bir yolda. Genç arkadaşlarımız da bana göre çok iyi. Yani ben İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizi çok beğeniyorum. Bu demektir ki üniversitemize gelen öğrencilerimiz ve bunun dışarıda kalanları da, yani önümüzdeki yıl üniversitemize gelecek olanlar da onlardan aşağı değil. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Bu hafta sonu işleri rast gitsin. Verimli bir sınavları olsun inşallah.
1: İnşallah. Peki. Celil Hocam, sizinle devam edelim. Tabii çok kritik bir sürecin içerisindeler şu anda. Sona gelindi. Siz bu süreçte adaylara neler söylersiniz?
2: Vallahi hocam aslında çok güzel bir çerçeve çizdi. Ben de şunları ekleyebilirim. Bir hafta sonra girecekleri, hafta sonunda girecekleri sınav için en az bir yıldan beri hazırlanıyorlar. Dolayısıyla bir yılda bir sürü sınava girdiler. Bu sınavlardan sonuçları aldılar. O sınav sonuçları değerlendirdiler. Ve süreç içerisinde geliştiklerini de fark ettiler. Çözemedikleri soruları öğretmenlerine sordular. Aynı yanlışı bir daha yapmamaya çalıştılar. Süreç içerisinde sonuçtan ziyade kendilerinin geliştiğini de fark ederek çok güzel sonuçlar almaya başladılar. Bütün mesele şu. Mış gibi mi yaptılar yoksa gerçekten çalıştılar mı? Gerçekten içselleştirdiler mi hocamın dediği gibi bilgiyi kullanacak hale geldiler mi? Buna bakmak lazım. Sınav için bir kere birincisi sınavın teknik bilgilerine sahip mi? Onu arkadaşlarımız bilmesi lazım. Biz bütün programlarda aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. İki aşamalı bir sınav şimdi bu. TYT'si var, AYT'si var. TYT'nin özelliği ne, AYT'nin özelliği ne? İkisinin arasındaki bağlantı ne? Bunları bilmesi lazım. Yani kimi arkadaşlarımız fark etmeyebiliyorlar ama TYT bütün farklı okul türlerindeki bütün öğrencilere ortaklaşa uygulanan bir sınav olduğu için bilgiyi, çocuğun ne bildiğine değil, bildiklerini, öğrendiklerini hayatta nasıl kullandığını ölçmeye başlayan bir mantığa sahip. Yani verileri veriyor size, o verilerden yola çıkarak sonuç çıkarmanızı istiyor. Onu kullandırıyor size. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bilgiden ziyade o bilgiyi kullanma konusundaki becerilerini geliştirmiş olmaları evet. gerekiyor. En önemlisi bu. Zaten bizde hocam okul başarısıyla hayat başarısı arasında hep böyle farklar oldu falan söylenir ya. Onun bütün meselesi, bütün esprisi o bilgilerin günlük hayatta kullanılacak biçimde öğrenilmemesinden kaynaklanıyor. Okul bilgisi olarak kalmasından kaynaklanıyor.
0: Yani diploma için yapılmış
2: evet, oldu. Evet. Halbuki hayatta da başarılı olmak için hiç farkına varmadığımız, ta anaokulundan itibaren öğrendiğimiz bir takım çalışması, ekip çalışması var mesela. Oyunlarda başlayan, devam eden o takım çalışması var. Bizim ilerideki başarılarımızda ta baştan aşağıdan gelen işte matematik bize problemlerle başa çıkmayı öğretiyor. Diyelim ki. Ne bileyim işte Türkçe, edebiyat bizim kendimizi ifade etmemizi, kendisini bize ifade edenleri anlamamızı, doğru anlamamızı öğretiyor bize. Dolayısıyla okul hayatı ucundan kıyısından şöyle ya da böyle mış gibi gerçekleştirilmemişse yarın öbür gün sınava girecek olan arkadaşlarımız gerçekten de bir şey öğrenmişlerdir ve kendilerine güvensinler. Hani bir programda söylemiştik ki

0: Norveç'te bir atasöz olarak kullanılan bir söz varmış. Yetişkinler bir genç sıkıntıya düştüğü zaman işin içinden çıkamadığında büyükler ona derlermiş ki git Atatürk gibi düşün. Atatürk gibi düşünmek. Şimdi Atatürk'ün ortaya çıktığı, Cumhuriyeti kurduğu süreci bir hatırlayalım. O süreçte yokluk var hep. Ama usanmamış, bıkmamış, vazgeçmemiş ve gayret etmiş, çalışmış, sonuç almış. Dolayısıyla arkadaşlarımızın da eğer bir idealleri varsa, bir amaçları varsa, bir yere ulaşmayı istiyorlarsa o bakımda vazgeçmemeleri gerekiyor. Vazgeçtiğin zaman zaten kaybediyorsun. Başaramadığında değil, vazgeçtiğinde kaybediyorsun yani. Evet. Onun için arkadaşlarımızın kendilerine güvenmelerini tavsiye ediyorum. Çalıştılar, öğrendiler ve ellerinden gelen en iyisini yaptıkları yanılıyorlarsa iyi sonuç olacaklar demektir.
1: Evet. Peki. Hocam öğrenciler sınavı hayatlarında nasıl bir yerde konumlandırmalılar? Yani şimdi sınavı hayatının merkezine alan da var veya çok önemsemeyen de var. İkisi arasında doğru dengeyi nasıl sağlamak gerekir?
2: Ya ya hayatın kendisi sınav.
1: Evet.
2: Bir defa onu anlayalım. Yani sınav bitmeyecek. Biz yaratılmışsak yüce yaradan zaten dünyaya bizi sınav için yollamış. Her anımızda bunun aşamalarını yaşayacağız. Ha, dolayısıyla sınava da böyle bir yer vermemiz lazım. Yani sınavda hayatımızda olacak basamaklarda karşımıza çıkacaklardan biridir. Hiçbir son değildir. Hele günümüzde üniversite sınavı açısından baktığımız zaman tamamen bu bahsettiğim sınırlar içerisindedir. Belki geçmişte sınırlı sayıda üniversitemiz vardı. Sınırlı sayıda kontenjan vardı. İşte diğer olanaklar çok fazla değildi. Şunu söyleyebilirim. Bilginin şu anda tek kaynağı üniversite değil. Belki bir zamanlar bilginin tek kaynağı üniversiteydi ve üniversiteye gitmek zorunluluğu vardı ama öyle değil. Dolayısıyla kişi gerçekten niyetliyse, yani başarılı olmak, hayatta birilerine dokunabilmek, birilerinin sorununu çözmeye ve kendi sorunlarını çözmeye azimliyse, niyetliyse bunun önüne pek çok imkan açılır. Yani tabii ki her aşamada sınav olabilir. Yani biriyle görüşmeye gittiği zaman o da bir sınav. Eş seçimine gitse o da bir sınav. Elma, armut, domates seçimine gitse o da bir sınav. Yani hayatın her aşamasında bu olacak. Olacaklardan biri. Ama geçmişe göre daha avantajlılar. Bir şey ekleyeyim tabii. Bizim neslimizle yeni nesil arasında bir fark var. Ya tabii üniversitede bunu çok iyi görüyoruz. Şimdi yokluktan gelenlerin anladığıyla varlık içerisinde olanların durumu aynı değil. Günümüzün problemlerinin başında bir de bu var. Yani hakikaten o varlık içerisinde nasıl bir yol çizeceğiz? Varlık ne? Çok seçenekli eğitim imkanları. O zaman kafa karışıklığı oluyor.
1: Ve çok hızlı değişen.
2: Ve niş alanlar var. Evet. Daha evvelde olmayan niş alanlar vardı. Hı-hı. Ve günümüzde zaten hayatı domine eden o niş alanlar. Hayatın içerisinde başarılı olanlar o alanlardan çıkanlar. Geçmişte ana alandan gidiliyordu. Çünkü ana alanda zaten boşluk vardı ve o ana alanı doldurduk. Şimdi ana alanlardaki boşluklar dolduğu için bizim öğrencilerimizin dikkat edeceği üniversite seçecekleri üniversitede branş ve ondan sonra kurgulayacakları bir hayat yolu kendileri için özellikle hakikaten o dar alanlar, bir çıkıntı, yani bir girintili alanlar, boşta kalmış alanlar. Yani da çok değil, bir ay kadar önce Belçika Kraliçesi hanımefendi İstanbul Üniversitemizi ziyarete geldi.
1: Evet.
2: Ülkemize büyük bir heyetle gelmişlerdi, biliyorsunuz işin o tarafına girmiş ama konunun şu tarafı önemli. Kraliçe Hanım psikolog, konuşma terapistliği de yapmış. Hı hı. 5-6 sene. Şimdi nadir hastalıklarla ilgileniyor. Nadir hastalık dediğimiz zaman 2000 kişiden birinden daha azında görülen, 3000 kişide, 10.000 kişide, 30.000 kişide, 250.000 kişide gibi böyle var bunlar. Böyle 1 milyon bir kişide birinde görülenler. Çok şükür yani hem akademik hayatım hem de üniversitemizin bu alandaki bilgi birikimi de, tecrübesi de, bölümleri de var. Ve dolayısıyla bu mesela ilgi çeken bir şey. Bizim de hayatımızın içerisinde öyle. Yani kardeşler arasında, evde bu konular gündeme gelmeli. Büyüklerin çok iş düşüyor. Yani öğrencilerimiz kadar bizim annelerle ve babalarla daha bu hayatın içeriğini daha iyi kendileriyle konuşmamız lazım. Çünkü çok güzel işte evde konuşuluyor dedik ya, bir yıldır çalışılıyor, ediliyor.

0: Hala eminim birçok anne diyordur, bak masanda kitapların duruyor, niye gidip bakmadın, veya işte hadi hızla şey kahvaltını yap otur vesaire gibi. Ama bu hayatın bütünlüğü içerisinde baktığımız zaman öğrencilerimizi geleceklerini iyi düşünerek yapacakları seçimlerden biri olarak sınavı görüyorum. Ama sınav asla bitmeyecek, bu sınavda hayatın sonu olmayacak.
1: Peki. Hocam şimdi eskiyle yeniyi karşılaştırınca siz aklıma şu geldi. Şu anki gençler geleceğe dair öngörüde eskiye göre, eskilere göre daha zor bulunuyorlar. Yani çünkü çok hızlı değişiyor her şey. Bu anlamda meslek seçimi daha zor bir hale geldi diyebilir miyiz?
0: Şöyle tabii, rakip çoğaldı. Daha evvelden yani işte bir ortaokulu bitirenin bile işi hazır olurdu yani, evet, kamu sektöründe falan. Sonra üniversiteyi bitirenin özel sektörde de işi hazır hale geldi. Ama günümüzde şimdi o değil. Yani üniversite bitirmiş olmak veya diploma sahibi olmuş olmak yetmiyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üniversiteye girdiğimiz gün, evet, bizim iş alanında da olmamız lazım. İstanbul Üniversitesi şimdi eğitimi ters yüz edilmiş eğitim modeliyle, disiplinler arası gelişim dersleriyle öğrencilerine bu alanı açıyor. Evet. O gün hayata başlayacağız. 4 yıl sonra diplomayı aldım. Ya bana sizin tanıdıklarınız vardır bir iş alan, o yok, geç. O ilk günden başlıyor orada. Çünkü o günden itibaren sahayı görecek, kendisi bir interlant oluşturacak. Yani bir ilişkiler ağı oluşturacak. Mesela güzel Türkçe burada işe yarıyor. Girdiğiniz zaman belki görüntünüz vesaireniz karşı tarafa etki ediyor ama çıkarken ağzından çıkan cümleler kalıyor orada. Evet, dolayısıyla evet, bunu da yapabilmek için her gün en az 40 sayfa kitap okumaları lazım. Ha, dijital okurlar, kağıttan okurlar, fark etmez. O insanın konuşma tarzını da, diğer insanlarla olan ilişkilerini de, sabırlarını da artıracak. Evet. Çünkü hayatın içerisinde göreceğiz ki bazı yerlerde yutkunacağız. Bazı yerlerde onu bir kere daha düşünmemiz gerektiği için bir adım geriye alacağız. Hatta şarkılarda, türkülerde vardır. Eğer iyi söyleyemediyseniz efendim bir baştan alalım, bir geriden alalım. Hayatın içerisinde bu hep olacak.
1: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Üniversite sınavları veya işte diğer sınavlar çocukların gerçek anlamda, öğrencilerin gerçek anlamda potansiyellerini ölçebiliyorlar mı? Yoksa burada sadece bir akademik potansiyelden mi bahsetmeliyiz?
2: Şimdi hocamın söylediklerine bir iki şey de ben de eklemek istiyorum, izin verirseniz. Sınav özelde işte LGS'dir, YKS'dir, öyle baktığımız zaman çocuklar için ölüm kalım savaşı haline getiriliyor. Evet. Halbuki sınav amaç değil, araç. Çocukların daha iyi okullara ulaşabilmek için, daha iyi hedeflere ulaşabilmek için, daha iyi mesleklere ulaşabilmek için geçmeleri gereken bir, aşmaları gereken bir engel yani bir anlamda. Dolayısıyla her sınav, bu sınav sonrasında eğer liseye gidecekse liseler için, üniversiteye gidecekse üniversiteler için, o okulların eğitim öğretimlerini izleyebileceği altyapıya sahip olup olmadığını akademik anlamda ölçmeye yarıyor bir anlamda. Yani şimdi çocuk üniversiteye girdi. Eğer üniversitede o akademik altyapıya sahip değilse üniversitenin kendisine vermeye çalışacağı bilgileri alamaz. Özümleyemez. Öğrenemez de. Bu anlamda sınavı geçilmesi gereken bir engel, aşılması gereken bir engel olarak görmek lazım. Yani hayatın sonu değil sınav.
1: Evet. Doğru anlamı yüklemek lazım sınava. Doğru anlamı yüklemek lazım.
2: Doğru anlamı yüklemek lazım. Yani sınav, hocamın da dediği gibi her an bir sınav var. Mesela biz şimdi şu anda bir sınavdayız, ona bakarsanız.
0: Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki hocam, yani dünyanın pek çok ülkesini biliyoruz. Üniversiteler boş kalıyor. Yani evet, uluslararası öğrencilerin makbul olmasının sebebi o öğrencileri yetiştirmek değil, oradaki boşlukların da kapanması.
2: Tabii.
0: Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Demek ki sınava girmeden de elinizde bir, orta birde, lise birde, ikide, üçte aldığınız birikimi belgelediğinizde sizin bir yere girmenizi sağlıyor.
2: Tabii ki.
0: Yani illa onun için ek bir sınava girmeniz gerekmiyor. Yani o nedenle hayatın kendisi sınav. Hayatın içerisinde gönüllü faaliyetlerde bulunmuşsanız, yani bir yaşlı bir hanımefendi elinde fileleriye geçiyorsa, marketten çıkmışsa, yolun karşısına geçerken onun alıp geçirmişseniz, bir komşunuz, bir aile büyüğünüz, aileden biri bir kiralık ev arıyorsa, onu siz de gördüğünüzde haber veriyorsanız, evet, hayatın sınavlarını o gün vermeye

0: Yapmışsınız zaten. Bunu esasın buradan başlıyor. Yoksa o gün oradaki kazanılan sınav tamam. Oradan girilen yeri düşünmemiz lazım. Şimdi nereye giriyoruz o sınavla? Evet. O sınavın arkasındaki işte yani ne diyelim? O şeyin resmin arkasını için konuşmamız evet. lazım aslında. Sınavdan sonraki perde açık o yeni perde açılıyor. O perdenin orada ne var? O evet. perdenin orada az önce söylediğim insanı yetiştiren unsurlar var. O insanı yetiştiren unsurlar o gün başlamıyor ki. Ondan önce de zaten başlamış o. O başlamışın bir devamını ekliyoruz oraya. Biraz özelleştiriyoruz. Yani spesyalize ediyoruz. O alanda artık kendini işte mühendislik alanında mı, sosyal bilimlerde mi, hukukta mı, iletişimde mi, işte lojistikte mi, ulaştırmada mı? Yani yaklaşık 30'a yakın sektör var aslında. Yani bu sektörlerin geniş yapısı var. Mesela sanat dediğimiz zaman içine müzik de giriyor, resim giriyor. İşte bunların hepsini onun içine sayarız. Kamu hizmeti dediğimiz zaman kamunun çeşit çeşit hizmeti var. Yerel yönetimler var, genel yönetim var, sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalar var. Yani sektörel bazda baktığımız zaman hepsini üzülmesinler. Yani kendilerine uygun kesinlikle bir sektör ve o sektörde başarılı olabilecekleri yerler var.
1: Evet. Peki. Hocam şimdi öğrenciler tercih yapacaklar önümüzdeki dönemlerde, haftalarda. Bir üniversiteden ne beklemeli adaylar? Yani öğrenciler üniversite tercihi yaparken en önemli kriterler hangileri?
2: Tabi bu kişiden kişiye değişir. Kişinin hayalleri kendi gerçekleriyle sınırlıdır derler eskiler. Dolayısıyla kişinin neyi hedeflediği önemli. Hı hı. Öyle öğrenciler var ki, öyle adaylar var ki ille de falan üniversitede falan bölümü diye yola çıkıyorlar ve oraya girmek için gerekiyorsa bir sene iki sene uğraşıyorlar. Kim insanlar için de ille de herhangi bir üniversiteye girmek onlar için önemlidir. Sonuçta üniversiteye girdim diyor. Dolayısıyla üniversitenin ne iş yaptığına bakmak lazım. Üniversitenin görevinin ne olduğuna bakmak lazım aslında. Üniversitenin eski hocalarımızdan biri derdi bize, üç tane görevi var. Birincisi bilim üretmek, bilim insanı yetiştirmek. Birincisi bu. Eğer bilim insanı olmak istiyorsanız, bilimsel alanlarda çalışma yapmak istiyorsanız üniversiteye girmelisiniz. İkincisi, bir mesleki donanım kazandırarak o mesleki donanım sayesinde hayatta o mesleği icra etme yani. Becerisi kazandırmak, alt kültürü kazandırmak. Üçüncüsü var. Üçüncüsü de üzerinde pek durulmayan bizde ama çok da önemli olan bana göre üniversite kültürü kazandırır. Üniversite kültürünü almışsa eğer hangi alandan mezun olursa olsun ayağını yere sağlam basabilir. Bizim hocalarımızdan biri Edebiyat Fakültesi'nde, Türkoloji'de Ahmet Caferoğlu rahmetullah derdi ki binanın dışına çıkmayın. Niye çıkmayacağız binanın dışına? Buranın havasını koklayın. Şuraları elinizi sürmek bile size bir şey kazandırır derdi. O zamanlar tabii ki anlamazdık onu ama şimdi anlayabiliyorum ben. Gerçekten de o atmosferi solumak, o atmosfer içerisinde bir arkadaşınla sohbet etmek, ne bileyim işte orada bir kitabı görmek, bir kitaptan bir Halil Nihat Tarlan hocamız bize cumartesi günleri dersi vardı. Giderdik, bir beyit yazardı. Beyitte 12 tane kelime var. O beyti bize 2 saat anlatırdı. Derdik ki devamı gelecek hafta. Allah Allah, 12 tane kelimeyi biz 2 hafta derdik. Sonra rahmetli arkadaşlarımızdan Refik Durbaş bir gün sonra hocam dedi, Allah'ını seversiniz dedi ya. 2 haftadan beri aynı beyte geliyoruz. Acaba dedi, şair bunları düşünmüş mü? Halil Nihat Tarlan çok tom bir insandı. Dünya tatlısı bir insandı. Bir dakika dedi, sildi tahtayı. Yeni bir beyit yazdı bize. 2 haftada ona gittik geldik. Biz sıkılıyoruz, sorular soruyoruz falan filan. Bekleyin diyor. Bittikten sonra dedi ki, şimdi dedi bu şairin bu anlattıklarımı düşünmediğini iddia edebilir misiniz dedi. Hepimiz bir an ayağa kalktık biz. Tabii hocam, bunlar neden düşünecek şair falan filan. Tatlı tatlı dedi. Şair düşündü bunları dedi. Nasıl biliyorsunuz dedim. Çünkü ben yazdım bunları dedi.
1: Vay be.
2: Bir gazel yazmış kendisi.
0: Şair de kendisi. Evet.
2: Yani tabii. Bunlar aslında tabii. Ne bileyim işte tabii. Benim tezimde mesela bir Mecmuat-ı Nezair'den 15-16. Yüzyıldan bir metin verdiler. Bunun transkripsiyonunu yapıyorum. Bir kelime kimse okuyamıyor hocam. El yazması tabii ki. Her taraf okudu. Bir kelime var. Tezimi artık vereceğim. Kimse okuyamıyor. Yine Ali Nihat Hoca'ya gittim. Benim de böyle tezde hocam, ben kim

0: okuyamadım bunu filan diyorum böyle. Şöyle baktı. Bana tuttuğun gibi tutsan evladım dedi şunu. Bir ters çevirdim hocam. Rakip yazıyormuş. Meğer divan şairlerinin özelliklerinden birisiymiş o. Rakibi tersten yazarlarmış. Kızdıkları için rakibi. Okunması için. Bir şey öğreniyorsunuz işte yani. Her şeyden bir şey öğreniyorsunuz. Bu bakımdan üniversite yaşantısı insanın bakış açısını geliştiriyor, zenginleştiriyor. Üniversiteye aslında böyle bakmak lazım.
1: Hocam ben biraz da şey ekliyorum oraya izninizle. Yani mentörlük yapıyor ya şimdi oradaki hocamız, öğretim üyemiz, öğretim üyemiz. Orası çok mühim. Çünkü mentor dediğim şeyin bilecek, yanında yürüyecek ve gösterecek. İşte onu arasınlar tabii. Galiba.
0: Bana şudur demedi mesela. Ters çevir bak dedi bana. Tamam. Kendisi söylemedi. Benim bulmamı istedi gene.
1: Çünkü o biliyor.
0: Evet tabii
1: daha
0: ki.
1: Daha evvel yani. O benzerini bildiği
0: tabii, tabii, için.
1: Tabii. Evet. Mentörlük fonksiyonunu maalesef unuttu. Hocalarımız da unuttu. Yani burada biraz hocalarımızı da tekrar güncellememiz gerekiyor. Yani nasıl işte telefonlar şunlar bunlar güncelleniyorsa hakikaten bilgiyi aktarmanın da güncellenmesi lazım. Biz onu şimdi elimizden geldiğince çok disiplinli dersleri çok sayıda hocayla eş zamanlı yapmanın içerisindeyiz. Yani ben geçenlerde iş yeri ve mesken sağlığı üzerine konuşuyorum. Şehir planlamadan, mimarlık fakültemizden şehir planlama bölümünden bir hocamız, halk sağlığından bir hocamız ve ben üçümüz beraber iş yeri ve mesken sağlığını konuştuk. Çünkü iş yeri ve mesken sağlığını böyle konuşmamız lazım. Bana düşen tarafı var. Çocuk hekimi olarak bir şehir sağlığıyla uğraşan biri olarak ama halk sağlığıyla ilgili taraf var. Tabii şimdi mühendis mimarlık tarafı da var. Evet. Nereye kurulacak bu? Ne kadar ölçülüyor? Yani dolayısıyla derslerin özellikleri budur. Yoksa bir kişinin anlatacağı dersler o bitti. Evet. Konferans tarzı ona diyoruz. Seminer yap hocam sen. Seni ara ara çağıralım, seminer yap ama öğrenci dersi yap o değil. Öğrenci dersinde biraz daha farklı bir şekilde bakmam. Nitekim onu yapan hocalarımızın hala derslerinde öğrenciler var, öbürlerinin dersinde öğrenciler yok. Gitmiyorlar.
0: Evet.
1: Hoca çok güzel bir şey dedi. Sözü hemen bırakıyorum hocama.
0: Estağfurullah.
1: Bilginin üretildiği yerdir dedi üniversite.
0: Evet.
2: Peki. Aynı soruyu aslında size de sormak istiyorum. Üniversitelerle ilgili öğrenciler üniversite seçerken en önemli kriterler hangileri olmalı? Ve şunu da aslında ekleyeyim. Üniversitelerin temel gayesi bir meslek kazandırmak mı olmalı? Yoksa bireye vizyon kazandırmak mı?
0: Hocam özür dilerim. Ben bir iki şey söyleyeyim de hocamın
2: tabii, buyurun.
0: Açıklamalarına yardımcı da olmaya çalışayım. Yani yol göstereyim. Çünkü sıkıntı burada. Şimdi bilim ve teknolojideki bu gelişmelerle hocam işte ulaşım, iletişim her şey gelişti. Artık bilgiye ulaşmak sizin de bildiğiniz gibi çok kolay.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani hatta ben biraz daha ileri götürüyorum. Örneğin Kars'taki üniversite mezun olmakla, Konya'daki üniversite mezun olmakla, İstanbul'daki üniversite mezun olmak arasında çok büyük farklar da kalmadı. Yani buradaki hoca sabah uçağına biniyor, Kars'a gidiyor, akşam dersini verip geri geliyor. Dolayısıyla bu bakımdan üniversitenin ama biraz önce ifade etmeye çalıştığımız görevlerini gerçekleştirirken işte bilim üretmek, mesleki donanım kazandırmak ve
1: dünya görüşü vermek, vizyon kazandırmak,
0: üniversite kültürü kazandırmak, bunları da düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. Bu açıdan da bakarsanız mesele...
1: Hocam çok doğru, çok doğru. Şimdi şöyle değerli hocam, biz şimdi İstanbul Üniversitesi'yiz, kadim bir üniversiteyiz. 1453, şimdi Perspektif 2053 diye bizim logomuz, şu andaki bütün uğraşımız o. Öğretim üyelerimize de diyoruz ki bize girdiğiniz gün 40 yıllık bir akademik hayatınız var, onu şimdiden planlayın. Bunu niye söylüyoruz? Şimdi üniversiteye giren arkadaşlarımız, lisans okuyanlar mezun oluyorlar, ayrılıyorlar. Aynı şekilde hocalarımızın da mezun olup ayrılması lazım. Bize araştırma görevlisi giren, doktor öğretim üyesi giren buradan profesör olarak emekli olmayı düşünmemeli. Şimdi hoca dedi ya Anadolu'daki üniversiteler. Anadolu, bunu o zaman biz buraya düşünürsek Anadolu'da Anadolu'ya göre olacak. Ama bu üniversite vizyonu sadece orada görünenlerle değil ki. Dünya bunu reddediyor şimdi.
2: Evet.
1: In Brindik, içinden büyümeyi, içinden gelişmiş olanların makbul olma devri geçti o.
0: Evet.
1: Öbür tarafı da bu hem bir elindeki eteğinde biriktirdiklerini götürüp oraya verecek hem de yeni şeyler içine katacak. Dolayısıyla öğrencilerimiz buna da dikkat etsinler. Bu hocanın deneyimleri nerede? Yani bu

0: deneyimli olan hoca burada da olabilir, orada da olabilir, orada da olabilir. Yani mentörlüğü, yani eskiden birçok kişinin hayatında biliriz. 2 yıl birinin yanında okumuş, 3 yıl birinin yakında okumuş. Bunlar deli divane değillerdi. Bunlar da kimin yanına gidebileceğini öğrencilerimiz lütfen. Şimdi bu çok güzel seçilebiliyor. Yani bizi de sizi de çok rahatlıkla girseler web sitelerinden hakkımızda bilgilerimizi, çalışma alanlarımızı, araştırma alanlarımızı pekala bulabilirler. Zaman yani orada da onların işte bu alanları bilmelerine ihtiyacımız var. Burada liseye çok iş düşüyor. Lise döneminde bunları kazanmaları lazım. Belki gelecekte üniversite zaten tartışıyoruz. Üniversitenin süresini azaltmak için ciddi ciddi tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son üniversite açılışındaki, bu yeni sezondaki açılışındaki beyanatları da o çerçevedeydi. Yani gencimizi kısa sürede hayatın içerisine dahil edin. Yani gençlerimizin kendi rızıklarını kazanmayı üniversitenin ötesine, sonrasına ertelememeleri lazım. Evet. Yani Allah Resulü'nün kapalı çarşının girişinde, çarşı kapıdaki girişinde girenler bir daha baksınlar girerken. Orada çok güzel bir sözü var. Rızkını kendi emeğiyle kazanan Allah katında en makbul kişidir diye. Şimdi bu hayatın ötelenmeyecek işlerinden biridir. Yani dolayısıyla biz buna yük olmamak diyoruz. Yani anaya, babaya, öğrenciye, o devletine, diğer insanlara. Yük olmamak illa sağlıkla ilgili bir şey değil ki. Allah vermesin, olabilir. Sağlıkla ilgili bir sorunumuz olur. O zaman doğal olarak, ama her şey yerinde olacak. O zaman biraz daha farklı oluyor. Bizim gençlerden arzumuz, hakikaten önlerinde müthiş bir şey var. Ben İstanbul Üniversitesi'nin genç öğrencilerinde, yani birinci, ikinci sınıf öğrencilerinde de onu görüyorum. Dördüncü sınıflara ders anlatıyorum. Bir de bu az önce bahsettiğim disiplinler arası gelişim dersim var. O derste mimarlık fakültesinden de öğrenci var. Konservatuvardan da var. Diş hekimliğinden de var. Dolayısıyla farklı alanlardan gelmiş öğrencilerimizin de kanaatlerine anlamak mümkün olabiliyor. Burada gördüğümüz hadiseyi bu yani girdikleri yerdeki durumla da
1: ekmal etmesin. Hocam tabii şöyle bir şey var. Takdir edersiniz ki gerçekleştirilmesi artık yasalarla çerçevelenmiş olan işte meslekler var. İşte hekimlik gibi, avukatlık gibi, ne bileyim işte eczacılık gibi, diş hekimliği gibi, öğretmenlik gibi, hemşirelik gibi. Çoğaltabiliriz bunları. Doğru. Bunların dışında herhangi bir alanda mezun olan arkadaşlarımızın artık bu gelişen bilim ve teknolojiyle birlikte dünya da değişti, hayat da değişti. İlle de mezun oldukları alanda çalışmaları diye bir şey söz konusu olmayabiliyor. Yani matematik mezunu ama başka bir alanda çalışabiliyor. Buna da aslında bakış açılarını hazırlamaları gerekiyor.
2: Yani bir meslekle bir ömür geçirme dönemi aslında artık
1: tabii meslekler arası geçişler başladı. Ne bileyim işte bazı meslekler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İşte geçenlerde mesela bir araştırma okudum. Son 20 yılda bu gelişen bilim ve teknoloji birlikte 2 milyon civarında iş kolu girmiş.
2: Evet. Yeni inşallah. Hocam yani 5 sene önce de yapay zeka vardı. Evet. Belki bu kadar yaygın, bu kadar sık bir şekilde biz hayatımızda kullanmıyorduk yapay zekayı. Ancak 5-6 sene önce yapay yazılım için geleceğin mesleği deniliyordu. Ancak şimdi tam tersi söyleniyor ve 5-6 yıllık bir değişim bu.
1: Çocukların, gençlerin şimdi giydiği bu hani yırtık pırtık elbiseler var ya, bu pantolonlar. Onların yırtıklarının hangi ölçüde olacağını, ne kadar olacağını belirleyen bir alan var mesela. Bir çocukla tanıştım ben. Ben diyor hocam çok para kazanıyorum diyor. Ne yapıyorsun dedim ben. Pantolonun neresi yırtık olacak onu ben belirliyorum dedim. Buyurun.
0: Tabii nereden yırtılsın onu seçiyor.
1: Yani bu
0: hani o kadar çok fazla dizlerin aşılması değil artık.
1: O kadar fazla çok iş alanı ortaya çıkmış ki artık bir diyeyim işte terzilik, terzinin etrafında bir sürü şey çıkmış ortaya.
0: Evet. Bu iyi bir şey aslında. Yani alanın genişlemesi açısından iyi bir şey. Ama şunu ekleyelim belki. İlla o üniversiteden bitirdikten sonra o diplomamla gideyim, birinin yanında çalışayım, bir yerden maaşlı çalışayım, o devir geçiyor.
1: Çok
0: bunu düşünmesinler bence. Yani arkadaşlarımız belki bizim aramızdaki nesilde bu anlam ifade edebilirdi. Ama bizim nesilde de o çok bir şey ifade etmiyordu. Bizden sonra bir ara bu moda oldu ama şimdi kesinlikle anlamı yok. Çünkü özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemeyen bir dönemdeyiz. Özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemeyenlerin mesai saatleri kavramında da farklı bir anlayış işin içinde olması lazım. Oraya da dikkat etsinler lütfen.
2: Hocam şimdi eskiden bilgiye ulaşmak esastı. Şimdi çok fazla alternatif var. Şimdi esas olan doğru bilgiye ulaşmak. Çünkü bilgi kirliliği de çok fazla var. Dezenformasyon da ciddi anlamda büyük bir problem aslında. Bu kadar çok alternatifin olması ve dijitalleşmenin yaygınlaşması ile birlikte, sosyal medya ile birlikte. Şimdi bu anlamda öğrencilerin işi de zor. Yani şimdi eskiden bilgiye ulaşırken zorluk yaşıyorlardı. Şimdi doğru bilgiye ulaşırken zorluk yaşıyorlar aslında. Hani evet, kullanalım, interneti kullanalım, dijital medyayı, sosyal medyayı kullanalım. Onun getirdiği avantajlardan faydalanalım. Ancak doğru bilgiye ulaşmak da esas olan herhalde günümüzde, değil mi?
0: Doğru. Şimdi ben rektörlüğümün ilk zamanlarında bu bahsettiğim perspektif 2053'ü anlatırken arkadaşlarımıza, hocalarımız vardır. Böyle 10 senedir aynı slaytlarla derse çıkar falan filan. Bunlar benzerleri. Hatta bir ara sordum, ne yapar? Biz bilim öğretmeniyiz tabirini kullananlar oldu. Bilim öğretmeni. Vallahi dedim, bu değiliz. Yani bu değiliz. Bilim öğretmeni işlerimizden biri olabilir. Sonu değil, tamamı değil. Biz bilim üreten bir yerdeyiz. Bilim üretenler olmamız lazım. Üniversite şu anda, zaten Türkiye'de üniversiteler ayrıştı hocam, biliyorsunuz. Araştırma üniversiteleri var ve diğer üniversiteler var. Belli alanlarda şey olmuş, özelleşmiş üniversiteler var. İşte biri tarımda, biri ticarette, biri turizmde ve benzeri.
1: Öyle de olması lazım sanatta. Zaten yani.
0: Ama öbür üniversitelerden de 20+3 araştırma üniversitemiz var. Türkiye'deki bu 208 üniversitenin içinde. Bu 20 üniversite devlette, 3 de vakıf üniversitelerinden. Şimdi bu çok kıymetli. Yeni bilgi üretmek için de proje sahibi olmak lazım.
2: Evet.
0: Yani hayata proje gözüyle. Tabii bu bizim sokaklarda gezerken ayrıştım, burası proje alanıdır diye o kentsel dönüşüm onu kazanmıyorum. Yani yanlış anlamasınlar onu, ama gerçekten proje ne demektir? Çok disiplinli proje nasıl yapılır? Çok kişi, çok merkezli proje nasıl yapılabilir? Burada da işte çok kültürlü bir yaşama, katlanabilme, yüreği açma üzerinden bakmamız lazım.
2: Evet.
0: Genç arkadaşlarımıza istirhamım odur. Yüreklerini açsınlar. Anlayamadıkları noktada biraz daha genişletsinler. Acaba gözden bir şey mi kaçırıyorum diye. Bu topraklarda unutmasınlar. Yıllarca her çeşit insan birlikte yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemlerde söylediği şeyler müthiş. Kürt, Türk, Arap, Fars bu bölgenin asli unsurlarıdır diyor. Bunlar kol koladır diyor. Şimdi bunu biz şimdi bu gözle bir bakın. Hiçbir ayrımı yok ki, yıllarca da bu ayrım olmadan yaşadı. Yani çok önemli, güzel örnekler veririm ama konumuz oraya girmesin diye. Ama şurayı söylemeliyim. Bu alanlar, bu ülkede ki bu imkanlar kolay elde edilmiyor. Burada eminim çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışmanın karşılığı sadece bize lazım değil, bizden ötelere de lazım. Bu topraklarda mesela Tarım Bakanlığımız hakikaten çok güzel işler yapıyor. 85-86 milyon Türkiye. Senede 50 milyona yakın turist geliyor bu ülkeye.
2: Evet.
0: Bunları aylara bölün, her ay 5-6 milyon onlar var demektir. Yurt dışına satıyorsunuz. 5-6 milyon göçmenlerimiz var. Bu topraklar 150-160 milyon insanı besliyor. Nasıl oluyor? Bu bilgiyle oluyor. Yani bilgimizi iyi kullandığımız için oluyor. Nasıl stoklayacağız, saklayacağız, nasıl nakledeceğiz, nasıl bunları işte pişireceğiz, yiyeceğiz. Yani buradaki ve tamamen daha sağlıklı ürünler şeklinde nasıl olabilecek? Bunların hepsi bilimdir değerli arkadaşlar. Ya öğrenci arkadaşlar, bunların tamamı bilim çerçevesinde oldu. Yani bilimin ötesinde bunların hiçbiri olmaz. O nedenle ülkemizin bilimsel gücüne inanalım. Bu bilimsel güç az bir güç değildir. Ha, ama bunu artırmak da bizlere düşüyor. Bununla bu yetmez. Her zaman daha yenileriyle de çaba göstermemiz gerekiyor.
2: Bunun için de öğrencilerin yeniliğe ve dönüşüme açık olmaları gerekiyor ve üretken olmaları gerekiyor, sizin de söylemiş olduğunuz gibi.
0: Sadece bir şey daha, hocalarını da uyarmaları lazım. Sorularını sormaları lazım. Hoca niye bu böyle, bu böyle? Bu böyle oluyor.
1: Soru sormayı bilmesi lazım.
2: Uyarılmaya da açık olması gerekiyor hocalar.
0: Evet. Yani soru sormayı bilmek lazım yani. Evet. Hakikaten öyle. Sormazlarsa nasıl olacak bu iş?
1: Tabii.
0: Biz de diyor, anlatıyoruz da soru soran var mı diyoruz öğrenciye. Yok. O zaman demek ki her şey pırıl pırıl. Ama öyle değil o zaman. Orada öyle olmamalı yani.
2: Peki. Şimdi yapay zeka ve otomasyon çağındayız. Dijitalleşmenin arttığı bir dönemdeyiz. Az önce de zaten konuştuk. Bu anlamda üniversitelerin rolü ve temel görevi önümüzdeki dönemlerde nasıl şekillenecek sizce? Değişecek mi? Veya

0: değişti mi? Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması sınav ve ölçme sistemlerini nasıl etkiler?
1: Bence değişir. Yani yıllar önce 2006'larda falan işte sınav sistemini değiştirmek tartışılıyordu o günlerde. İşte üniversite giriş sistemini değiştirmek tartışılıyordu. İşte dediler açık uçlu soru soracağız. Evet. Şimdi sayıya bakıyorsunuz, uygulamaya bakıyorsunuz. Açık uçlu soru ne zaman nasıl toparlanacak?
2: Kim okuyacak?
1: Kim okuyacak? Nasıl okunacak? Okuyandan okuyana farklılıklar ortaya çıkacak. Ama şimdi ÖSYM her ilde bir tane merkez oluşturmaya başladı. Yani bir günde belki bir çocukları bir günde sınav yapmak yerine yılın belli aylarında sınavlar yapmak mümkün olabilecek. Dolayısıyla yapay zeka, yani bilim ve teknolojideki değişiklikler, gelişmeler ölçmelerde de farklılıklar yaratacaktır. Çok doğaldır bu. Olması da gerekiyor zaten. Yani standart ölçme biçimleri değişebilir, değişmelidir de zaten yani. Hayat değişiyorsa hayatın içindeki her şey değişecek demektir. Bu bakımdan üniversitelerinde yavaş yavaş artık YÖK Başkanı bizim zamanlar üniversitelerle yapılan bir toplantıdan sonra bir konuşmasını dinlemiştim. Üniversitelerin artık bu çağa uygun mezunlar yetiştirmek için neleri değiştirmeleri gerektiğini tartışmaları gerekiyor. Yani artık 20 sene, 30 sene önceki kafa bugün yok artık. Çünkü hayat çok hızlı akıp geçiyor etrafımızdan. Biz bu çocukları eğer geleceğe hazırlıyorsak, gelecekte de yapay zeka olacaksa, bu çocukların kendi kendilerini öğrenmeleri yerine biz onlara rol model olmalıyız, örnekler göstermeliyiz. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi rehberlik yapmalıyız. Yani üniversitelerin buna hazır olması gerekiyor bence. Onun için üniversitelerin programlarını, yöntemlerini gözden geçirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Elon Musk'ın da bir açıklaması vardı bununla ilgili. Geçtiğimiz günlerde bir sözü vardı. Üniversitelerin değişen vizyonu ile ilgili üniversiteler artık sosyalleşme yeri demişti. Katılır mısınız siz buna?
2: Kesinlikle. Zaten yani başka türlü anlamlandıramayız. Tabii evet. Bizim orası o açıdan çok müsait.
0: Evet.
2: Bizim Beyazıt da üniversitenin olduğu yerde olunca işte Beyazıt, Süleymaniye, Vezneciler'deki Şehzadebaşı, oradan Ayasofya'ya kadar Kral Yolu, Divan Yolu dediğimiz şey. Yani bunların hepsini, buna birkaç kelime birazdan söyleyeyim ama şunu ekleyeyim. Senede bir kere sınav olmaz. Yani hayatın her günü sınav dediysek o zaman bizim bu üniversitede de buna dönüşmemiz lazım. Şimdi bizim güzel bir yazlık alanımız var üniversitemizin. Senede 3 ay falan çalışır. Çünkü deniz kenarında. Orası bir süre sonra rüzgar alıyor. Yani Edirne'nin o Saros Körfezi'ne bakan tarafta falan. Şimdi orada bu seneye kadar haftada 6 gün kalınır. 7. gün herkes gider. Orayı işte bizim elemanlarımız temizler. Bir sonraki dönem gelir. Orada öbür grup kalır. Ama böyle değil ki. Devre dönemler böyle değil ki. Bizim o elemanlarımız bir gün çalışıyorlar ya full, yani tamamen 24 saat, ne diyelim 300 tane odayı temizliyorlar. Bunu kaç tane adamla yapıyoruz? 30 tane adamla yapıyoruz. Her biri 10 tane temizlesin diye. Tamam, bizim adamlarımızı her gün 30'ar 30'ar temizleyerek haftanın 300'ü 7'ye bölelim, ne eder? 70 tane 210 40 oda. 4 kereydi 28, 280, 45 oda. Bizimkiler 2 tanesi 45 odayı bir günde, 4 tanesi 45 odayı bir günde temizler. Dörder dörder yapsınlar bu işi. Ve bizim hiçbir boşluğumuz olmaz. Haftanın 7 günü orası çalışır. Buradan şuna geleceğim. Yani dönüşüm kendi içerisinde, hayat süreklidir. Hayatın sürekliliğini koruyacağız. Ama o koruduğumuz süreklilik içerisinde de bizim üzerimize düşen işte sınavsa sınav, işte bir sorunu orada tamamlamak, çözmekse o, bunların hepsini birlikte yeni şeylere bakmak. Bu yapay zeka bunu getiriyor. Eminim gelecekte bu kağıt okuma sistemlerini bu açık uçları da okuyacak şekilde organize olacak. Yani biz zannediyoruz ki bizim dedi, yani aklımıza gelenin çözümü var. Önemli olan hayalleri yıkmamak. Gerçekten hayal edip günümüzün sorunlarından biri hayal sahibi olamamak oldu. Algoritmalar insanın hayalini de şekillendiriyor.
0: Evet.
2: O hayali şekillendirmek

0: Mesela biz yeni bir projeniz olsun, bunu nasıl olsun? Mesela tıp fakültesiyle beraber proje yapın. Nasıl yapalım? Mesela gidin bir hafta boyunca hemşirelerin çalışmasına bakın. Bir hafta boyunca doktorlarla yaşayın. Bir hafta boyunca o teknisyenlerimize bakın, röntgen teknisyeni, bir ameliyathane teknisyeni. Gelin ondan sonra oturun, güzel bir dizi film yazın. O filmin senaryosunu yazın, öbürünü yazın. Ama sahada olmadan bunlar olmaz. Öbür türlü birinden kopya çekmek olur, öbüründen olur ve buna biz intihal diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Zaten yapay zeka da çok kolay yakalıyor. Şimdi hangisi bir yerden aşırma yapmış, hangisi yapmamış, bunu çok iyi belirliyor.
1: Özel programlar var galiba bu durumda. Bir cümle yazdığınız zaman o cümle bir yerden alınmışsa eğer hemen yakalıyor.
0: Evet. Çünkü öyle dergiler de var. Yani öğretim üyelerimizin en büyük şeylerini tehlikeler. Adam bunlar, biz sizin yayınınızı yayınlayalım, yeter ki siz bize başlık verin, biz onunla ilgili size hazırlarız. Ama bu bilgi böyle olmaz ki. Bilgiyi kendimiz üreteceğiz ve kendimiz orada, hani alınlar terleyecek, sırttan akacak. Beyin hakkı dediğimiz, fikir hakkı dediğimiz şey, fikri ve sinai haklar bir haktır. Yani kişilere, hani kul hakkıdır, insan hakkıdır. Evet. Bunları iyi korumamız lazım. Ama bir şey söyleyeyim, şununla ben hocama söz vereyim. Patentlemeyi biz bilmiyoruz. Yani bizim en bilgimiz iyi olur ve yeni şeyler üretirsek, o ürettiklerimizi fikriyle veya işte ürünse neyse, patentleme evlatlarımıza kalacak en iyi miras olur.
2: Evet.
0: Yani bırakacağımız şey illa nakdi bedel değildir veya ev, arsa vesaire değildir. Hakikaten öbürü çok kıymetlidir. Burada ben anne babaları bir kere daha takdirle almak istiyorum. Evlatlarına farklı düşüncelerini, yaratıcı düşüncelerinin önünü açmada yardımcı olsunlar. Onlara biraz daha farklı bakabilmelerine fırsat tanısınlar. Ve o fırsatta da oturup tartışsınlar. Beraber konuşmayı bol bol yapsınlar. O farklı söylediklerine bir şekilde yeni çareler üreterek o farklılıklar netleşecek. Ama bu farklı olmasın demesinler. Öyle. Farklılık bereketi de beraberinde getirebilir.
2: Peki. Hocam şimdi az bir zamanımız kaldı. Son 4 dakikanın içindeyiz. Şu konuyu konuşalım. Biraz bahsettik ama üniversiteler iş dünyasının ihtiyaçlarını yeterince karşılayabiliyorlar mı? Bunu sorayım size. Günümüzde şimdi organize sanayi bölgelerinin içerisinde sadece, yani üniversitenin dışında liselerin de sanayi ile işbirliği yaptığını biliyoruz ki günümüzde de bu çok yaygınlaştı. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
1: Bu konuda bir sorun olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki TÜİK verilerine göre Türkiye'deki işsizlik oranı %8 civarında. Hı-hı. Ama üniversite mezunlarındaki işsizlik oranı %9.2 civarında. Evet. Yani burada bir problem var. Bu çocuklar üniversiteye gittiler, diplomalarını aldılar ama hayatta o diplomaların karşılığı olarak, işte deminden beri konuşuyoruz ya, iş bulma konusunda ya da ne bileyim iş dünyasının istemiş olduğu becerilere sahip olma konusunda eksikleri olduğu düşüncesiyle iş bulamıyorlar.
0: Evet.
1: Sıkıntı var. O zaman işte biraz önce de söylemeye çalıştım. Okul başarısıyla hayat başarısı uyuşmayabiliyor bazen. Yani biz ya da ne bileyim liselerinde, üniversitelerinde artık bizim eğitim sistemimizin çocukları hayata hazırlayacak bir organizasyonun içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu çocuk eğer buradan mezun olmuşsa, o diplomayı vermişsek ona, onu hak ederek almışsa, şaka şaka gidip herhangi bir yerde işe girebilmeli.
2: Evet.
1: O donanıma sahip olarak çocuğu mezun etmeliyiz. Evet. Sıkıntılarımızdan birisi sanıyorum bu.
2: Peki. Hocam aynı soruyu size de sormak istiyorum. Üniversiteler iş dünyasının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyorlar mı? Kısa cevap verirsen sevinirim.
0: Bu zaten tam olmadığı için büyük bir tartışma var. Yani evet. Yükseköğretim Kurulu bu konuda tartışma yapıyor. Hı-hı. Üniversiteler sahanın ihtiyacından kaynaklanarak kurulmamış. Üniversiteler kurulmuş, öyle gelmiş ama sahanın ihtiyacından kurulan yerler tık tıkır yürüyor. Ama biraz daha geriye gidelim. Biz lise düzeyinde yetiştirdiğimiz çocukların hayatın içine dahil olabilecekleri dönem o. Yani bunlar üniversiteyi bitirdikten sonra hayata dahil olmak geç. Günümüzde evet. Geç. Serbest girişimciliği önemseyelim. Kendi işini kurmayı muhakkak önerelim. Hı hı. Gidip bir yere, işte az önce de söylediğim gibi, diplomasını gösterip orada maaşlı halin ötesine girelim. Çünkü onları, o işleri kuracağız ki o işlerden birileri de gelip o işlerin devamını yapsın, onlar olsun. Hep birileri kuracak gibi olmayacak. Üniversitelerimiz bu açıdan değişimlerini yapmaları lazım. Biz şu anda üniversitede ön sırada toplumsal katkıyı görüyoruz.

0: araştırma 1, toplumsal katkı 2, sonra öğretim orada olacak. O öğretiminin ve lider yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Üniversitede öğrencilerimizin arasında lider yetiştirmeyi çok önemsiyoruz. Bununla ilgili etkinliklerimizin önemli bir kısmında bu da yer alıyor. Dolayısıyla tabii ki demek biraz eksiğimiz var ki genel anlamda müfredatımızı buna göre revizyon yapıyoruz ki aksi halde dünyadaki diğer yerlerden baş edemeyiz.
1: Evet. Peki Osman Hocam, Celil Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
0: Bitirdik.
1: Bitirdik. Hızlı geçti değil mi?
0: Hızlı geçti, evet. Teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

inanılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

0: Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.
1: Ölürüm

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Günümüzün en sevilen müzisyenlerinden biri olan Yaşar, bu özel kayıtla geçmişi ve bugünü ustaca harmanlıyor. Görmüşsün sesini.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Kaan Tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan kastım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer aklıma, canın sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Evcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, o da matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması, yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilmiştir.

gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renklerse gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken,

diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakta kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim, değişim zamanından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Üç değerli konuğumuz olacak. Önce güvenlik sektörüyle başlıyoruz. TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizden nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii sizin sektörde özellikle yani yarattığı istihdamlarına çıkan sektörlerden
1: evet.
0: biri. Ve burada da yani Türkiye'de güvenlik hizmetleri sektörü deyince bizim ne anlamamız gerekiyor? Ne kadarlık bir büyüklük, ne kadarlık bir çalışan? Bir genel değerlendirme alalım sizden.
1: Tabii ki memnuniyetle. Ben TAV Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin genel müdürlüğü yanında bugün bu programa da vesile olan Güvenlik Servisleri Organizasyonu Derneği GİSOT'un başkanlığını yapıyorum. Derneğimiz bünyesinde sektörün önde gelen özel güvenlik şirketleri bulunmakta ve biz özel güvenlik sektörünü yaklaşık 30 yıla yakın bir süredir önde gelen bir STK olarak haklarını, özlük haklarını, çalışanların yararlarını, şirketlerimizin durumunu ve özel güvenlik sektörüne neler katabileceğimizi yurt dışı gelişmeleri de takip ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii kimle? Kamuyla beraber. Kamuyla çok yakın ilişkiler sürdürerek. Sektörümüzden kısaca şöyle bahsetmek lazım. Hem istihdam hem ekonomik büyüklük açısından oldukça önemli bir yer tutmakta. Yakın coğrafyamızda Avrupa'da 50 milyara yakın euroya yakın bir finansal büyüklüğün olduğu bir sektör iken Türkiye'de 5 milyar euronun üzerinde bir finansal büyüklüğün içerisinde bulunmaktayız. Tabii bu

0: sistem açısından da önemli bir yere işaret etmektedir. Ancak sektörümüzün istihdam açısından tabii ki sıkıntıları var. Onu şöyle özetleyebilirim. Şu anda yaklaşık 400 bine yakın kamu ve özel sektörde özel güvenlik çalışanı var. 1 milyona yakın sertifikalı özel güvenlikçi var. Bunların yaklaşık 830 bini çalışabilmek açısından kimlik almış durumda. Ancak ben bu açıklamayı yaptığımda kamuoyu da izleyicilerin hemen dikkatini şu çekiyor. 830 bine yakın kimlikli olmasına rağmen niye 400 bin istihdam var? Öbürleri neden tercih etmiyor? İstihdama gerçekten ihtiyacı olan bir sektör mü diye. Kendi içerisinde bu soruların cevapları olan bir sektörüz. Doğrudur. Çok fazla talep görmemize rağmen tutunma oranı en düşük sektörlerden birisiyiz. Maalesef işe giren arkadaşlar üniforma aşkı ya da genel kolluğa destek olma, genel kolluk olamadığı için özel güvenliği tercih eden arkadaşlar bu sektörde özlük ve yanaklar açısından çok mutlu olmadıkları için çok uzun süreler kalamıyorlar. Bu da bizim sektörümüzü istihdam açısından negatif olarak etkiliyor. Biz dernek olarak uzun yıllardır kamuyla birlikte yaptığımız çalışmalarda bunun gayret ve çabasını göstererek sektörümüzün özellikle istihdam açısından iyi bir yere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz uzun yıllardır. Şöyle bir fark oldu. Bu 400 bine yakın çalışanın yarısı son dönemlerde çıkan taşeron yasasıyla kamuda istihdam edilirken diğer yasası bizim gibi şirketlerin hizmet verdiği yerlerde istihdam ediliyor. Ama arada bir dengesizlik oldu. Kamu tarafında çalışan özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve yanakları özel güvenlik sektörünün bizim bulunduğumuz tarafta çalışan özel güvenlik görevlilerine göre %50 daha yukarıda. Bunun yaratmış olduğu eşitsizlik de sektörü olumsuz yönde etkilemekte. Sık sık bunu çeşitli sizlerin sayesinde elde ettiğimiz programlarla dile getirmeye çalıştığımız gibi kamuya yapmış olduğumuz ziyaretlerde de biz bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik çeşitli adımlar atıyoruz. Bunu dile getirebilecek çeşitli organizasyonlarımız ve yapılarımız var. Derneğimizin kendisi bu konuda faal bir rol üstlendiği gibi Türkiye Odalar Borsa Birliği nezdindeki kurulmuş olan sektör meclisiyle de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kime? Kamuyla olan iletişimi güçlü tutarak oraya özlük ve yanaklarımızın iyileştirilmesine yönelik taleplerimiz var. Şimdi programımızın ismi de Değişim Zamanı. Özel güvenlik sektörü içinde aslında içerisinde bulunduğumuz yıl ve önceki yıl 2025 aslında değişimin bir başladığı dönem. Hangi açıdan? Hem ekonomik büyüklük, hem istihdam, hem sorunlarımızın giderilmesi açısından önemli bir değişim zamanı. Neyi kastediyorum? Ekonomik büyüklük açısından konuşursak, uzun yıllardır bizim içerisinde bulunduğumuz sektördeki hizmet sadece insan gücü teminiyle yapılmaktaydı. Ama artık bu değişim gösteriyor. Teknolojik oluşumların, donanımların, yapay zekanın, farklı olguların kullanımıyla beraber özel güvenlik sektörü insan temin eden, insan gücüne dayalı hizmet ortaya koyan şirketler olmaktan çıkıp artık teknolojiyi, yapay zekayı kullanan şirketler ve bu şekilde hizmet üreten şirketlere dönmüş durumdayız. Böyle olunca bizim ekonomik büyüklüğümüz biraz önce söylemiş olduğum 5 milyarın birdenbire 3'e katlanmasıyla farklı bir yere gitmeye başladı. Çünkü işin içerisinde kamera var, izlenmesi var, yapay zekanın kullanımı var, robotlar var, dronlar var. Farklı devri hizmetlerin icra edildi. Artık görev hayvanlarının söz konusu olduğu, köpeklerin, atların kullanıldığı bir hizmet alanının ortaya çıktığı bir hizmet alanına ve büyüklüğe döndü. Tabii ki biz bu işleri yaparken çerçevesi çizili olan bir yapı içerisindeyiz. Nedir o da? Normalde biliyorsunuz Türkiye'de aslında genel kolluğun faaliyetlerinin yürüdüğü bir güvenlik alanının hizmetin içerisindeyiz. Biz genel kolluğa yardımcı mahiyette, aslında bir yerde genel kolluğun gözü ve kulağı mahiyetinde sahada görev icra etmekteyiz. O yüzden çerçeveyi bu şekilde belli bir misyona bağlı yürütmekteyiz.
1: Evet, peki şimdi dediniz ya, biz aslında hani turnover tarafında hani sıkıntı yaşıyoruz. Biraz hani onun sebeplerine girdiniz. Şimdi onun rakamlarını da sizden alalım. Yani nasıl bir, ne kadarlık yüzdelerde bir turnover var sizin tarafta?
0: Evet,
1: ve siz ne olsun istiyorsunuz? Hedef ne sizdeki?
0: Maalesef şöyle, Türkiye'de şu anda biz özel güvenlik sektörünün

0: açısından. %27 şu an çok yüksek. Niye yüksek? Biraz önce söylediğimiz gibi çalışma koşulları ağır. Ücretler arzu ettiğimiz yerde değil. Bazen piyasanın koşulları ücretleri belirliyor. Bazı yerlerde de kamu desteğini alarak bunu belirlemeye çalışıyoruz ama hala arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bu oranın ücretlerin özellikle özlük ve yanaklar açısından biraz yukarı çıkması gerekiyor. Bizim özellikle sektör meclisi toplantılarında ve farklı camialarda dile getirdiğimiz şey genelde asgari ücretin özel güvenlik çalışanlar için daha yukarıda bir oranda belirlenmesi ve çeşitli tazminat, silah taşımadan kaynaklı, görev güçlüğünden dolayı, yıpranmadan dolayı çeşitli tazminat haklarının verilmesini dile getirdiğimiz mecra ve noktalar var. Umarım kısa süre içerisinde özellikle devletimizin de öngördüğü koşullara bağlı olarak bir şeyleri elde edip bu yoğun çalışanın olduğu bir sektöre bir şeyler kazandırmayı sağlamış olacağız.
1: Evet. Peki şimdi havalimanı güvenliği sizin de tabii içinde bulunduğunuz ve diğer işte organizasyonlar, AVM'ler vesaire yani güvenliğin içinde bulunduğu sektörlere baktığımız zaman tabii özellikle bu personelin eğitim süreci de kritik oluyor.
0: Çok
1: özellikle
0: doğru.
1: Havalimanında evet, da tabii. Çok kritik bu konu. Burada nasıl uzmanlıklar gerekiyor? Yani nasıl bir süreç işleniyor?
0: Şimdi tabii aslında devletin 5188 sayılı yasayla koyduğu bir standart kurallar var ve buna bağlı yönetmelik eğitim işini düzenliyor. Her özel güvenlikçi adayı kimlik alabilmek için bir eğitimden geçmeli ve daha sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sınava girerek o sınavı geçtikten sonra özel güvenlikçi olmaya hak kazanıyor. 100 saat temel, silahlı ise 120 saat eğitim alarak bunu yapıyor. Ancak bu yetmiyor tabii. Bu sertifikayı ve kimliği aldınız, işe girdiniz. Sektörde bizler tarafından, özellikle GÜSOT tarafından tanımlanmış kategoriler var. Bu sadece sınıflama işin ehemmiyetine göre değil, daha iyi farklı eğitimler yapabilmek açısından dizayn edilmiştir. O yüzden 1, 2, 3 ya da ABCD kategorilerinde olan görev ifa edilen yerler var. Bunlara kritik altyapı tesisi dediğimiz yerler de girmekte. Diğer normal güvenlik hizmetinin sağlandığı alışveriş merkezleri veya farklı yerler, okullar, üniversiteler, farklı alanlarda güvenlik hizmetlerinin icra edildiği yerler var. Temel eğitim aldıktan sonra bizim ÖZGE projesiyle birlikte takip ettiğimiz verdiğiniz hizmete yönelik aldığınız ilave eğitimler gündeme geliyor. Bir de şirketlerin kendileri de bu eğitimleri veriyorlar. Ben kendi şirketimden örnek verecek olur isem, havalimanı güvenliği açısından biz artık uzmanlaşmış bir şirket olarak geldiğimiz nokta itibariyle uluslararası normları takip etmemiz gerektiği için her havalimanında göreve başlayan güvenlik görevlisi ayrıca 7 gün sivil havacılık güvenliği ve davranış bilimleri eğitimi almak zorunda. Bunu almadığı müddetçe göreve başlamıyor. Bunların adına da kısaca alan eğitimi diyoruz. İçişleri Bakanlığı da geçen sene ÖZGE eğitimleri kapsamında bunu başlattı. Çeşitli alanlarda alan eğitimleri koyarak temel eğitim aldıktan sonra o aldığınız eğitime yapacağınız hizmetin ihtisasına göre ilave eğitim almanızı sağlayarak daha yetkin, daha hizmete uygun eğitim sunmanızı sağlayacak güvenlikçiler elde etmenizi sağlıyor. Biz de havalimanlarında aynısını yapıyoruz. Hastanelerde çalışan özel güvenlikçilerin aldığı eğitimler de farklı. Okullarda çalışanların aldığı eğitimler de farklı. Bunların hepsi temel eğitimlerin üzerine ilave eğitimler koyarak yapılıyor. Bazıları yüz yüze, bazıları online eğitim şeklinde oluyor. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz bu eğitim olgusu farklılık göstermeye başladı. Online eğitimlerin çeşitleri arttı. Artık daha çok görselliğe dayanan eğitimlerle çalışanları yetkin kılmaya çalışıyoruz.
1: Evet, peki tabii teknolojik dönüşüm ve yapay zeka da sizin için önemli.
0: Evet.
1: Bu akıllı güvenlik dediğimizde mesela bizim ne anlamamız gerekir? Çünkü işte bu hani biyometrik geçiş sistemleri, yapay zeka destekli X-ray tarayıcıları, akıllı kameralar, işte bunların hepsi tabii sizin tarafta önem kazanıyor. Nedir şu anda hani biz bunu ne kadar içselleştirebiliyoruz bu yapay zeka konusunu?
0: Şöyle anlatayım. Tabii bunu böyle çok rahat ve geniş bir çerçevede anlatamıyoruz hemen. Özellikle biyometrik verilerin kullanımında KVKK unsurları devreye giriyor ama hepsinin bir çözümü var. Algoritmik değerler kullanarak bu verileri çok rahat kullanabiliyoruz. Neyi kastediyoruz biz teknolojik verileri kullan? Biz özellikle yapay zekayı konuştuğumuzda sektördeki çalışanların

0: insanlarımızın birçoğunun algısında şu oluşuyor: acaba yapay zeka destekli bazı unsurlar, robotlar vesaireler bizim işgal ettiğimiz yerdeki görev unsurumuz mu elimizden alacak, oradaki istihdam oranı mı azalacak diye bir kaygıya kapılıyor olabilirler, ama bizim sektörde öyle bir şey yok. Biz aslında teknolojiyi, yapay zekayı veya diğer unsurları devreye sokuyor olmamızın sebebi, artık bunu içselleştirmiş olmamızın sebebi, çalışanlarımızın yetkinliğini daha yukarıya taşıyabilmek için. Neyi kastediyorum? Hemen bir örnekle bu teknoloji, yapay zeka hepsini birleştirecek bir örnekle açıklayayım. Normalde görev mahallinizde bir kamerayla izleme yapıyorsunuz. Bu kameraların sayısı o kadar çok fazla ki güvenlik görevlisi olarak bütün kameralardaki görüntünün içerisindeki detayı yakalayabilme beceriniz ne kadar eğitim alırsanız alın belli bir orandadır. Sizin birey olarak o oranın üzerine çıkabilmeniz ancak kişi sayısını arttırabilmeniz mümkün. İstihdamı bu şekilde de optimizasyondan çıkarma söz konusu olacağı için mevcut çalışan güvenlik görevlisinin o izlediği kameralardaki sakıncalı görüntüleri rahat tespit edebilmesi için yapay zeka devreye giriyor. Nedir? Basit bir örnek vereyim. Kontrollü geçişin olduğu bir yerde kapı dedektöründen geçmesi gereken bir şahsın yandan geçtiğini kameralar çok rahat algılayabilir. Kontrole tabi olmadığını çok rahat algılayabilir. Havalimanlarında yanında durmadığınız, bırakmış olduğunuz sahipsiz bir bagajın 15 saniyelik süre içerisinde sahibinin olmadığını kameralar çok rahatlıkla güvenlik görevlisine sinyal, kırmızı daire içerisine alarak söyleyebilir. Bunu kim yapıyor? Basit algoritmalarla geliştirdiğiniz, yapay zeka destekli kullandığınız programlar söylüyor. Böylece sizin bunu izlemekle görevlendirmiş olduğunuz güvenlik görevlisinin yetkinliğini yukarı taşımış oluyorsunuz. Dronlar, devriye hizmeti. Çoğu zaman özellikle zor koşulların olduğu yerlerde devriye hizmetlerini insan birey olarak ifa etmek çok zordur. Ama buralarda bu sayede özellikle gelişmiş drone aktiviteleriyle hem görüntü alabilme hem de belirlenmiş noktaları arzu ettiğiniz otomasyon dahilinde drone maharetiyle kontrol ederek oradaki olumsuz, sizin için olumsuz olacak algıyı ya da sizin için kabul görebilen yasa dışı bir müdahaleyi tespit edip sürekli, tabii bu hizmetleri genel kolluğa da bildirerek yapıyoruz. Önceden tespit edebilme yeteneğiniz artıyor. Böylece görevliniz zor koşullarda değil, daha uygun koşullarda görev ifa ederken kullanılan teknolojiden elde ettiği veriyi daha rahat analiz ederek aksiyon alınmasını, karar alınmasını, ilgili mercilerin dahil olmasını sağlıyor.
1: Turgay Bey, çok teşekkür ediyoruz size. Tam Güvenlik Genel Müdürü. Süremizin sonuna geldik. Gündem maddeleri sizde de yoğun. Artık bir dahaki sefere diyelim. Size de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sektörümüz adına.
1: Teşekkürler.

0: Ve şimdi de karşımızda Ergün Kurluk olacak. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı, GİKAD'ın Başkanı. Ergün Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum.
0: Tabii malum yaz mevsimi gelince sizin sektör daha da bir önem kazanıyor. Şimdi tabii bu sene özellikle başlangıçta talep nasıl? Geçtiğimiz senelerle kıyasladığımızda bir değerlendirelim daha yaza başlamışken bu dönemi.
1: Efendim sezona güzel başladık. Tedarik noktaları ürünlerini aldılar, raflarına koydular. Müşterilerini bekliyorlar. Hazırlıkların tamamı bitmiş vaziyette. Nihai tüketicilerin alımlar başladı. Lakin anormal bir hızda değil. Sezon birazcık geç geldi. Havaların yağmurunda.

0: havadan ve rüzgarından serindiğinden dolayı yaklaşık bir 15 gün kadar sezon sarktı. Lakin son bir haftadır, 10 gündür çok ciddi bir talep var sektördeki ürünlere. Bu süreçte servisler gayet güzel bir şekilde randevularına uyuyorlar. Müşterilerini bekletmeden hizmetlerini sürdürüyorlar. Benim müşterilere, tüketiciye, son nihai tüketiciye tavsiyem, sıkışmadan, yani Temmuz ayına girmeden, bu ayın ortalarında, sonlarında ürünlerini tedarik edip montajlarını yaptırmaları.
1: Siz tabii buna vurgu yapınca, bu servis ve montaj trafiğinin yoğunluğunun 15 günü de aştığını bildiğimiz dönemler oluyor. Şimdi burada sizin tavsiyeniz nedir? Yani hani ne kadar önceden bu randevular alınmalı?
0: Efendim şöyle, biz ülke olarak makbuzu son gün yatırırız. Bir şey olduğunda son dakikada alırız, hemen talep ederiz. Bu bizim yapımızda var maalesef. Her yıl bunları yaşayan sektörlerden bir tanesiyiz. Bizim nihai tüketiciye, son kullanıcıya tavsiyemiz, sıcaklar gelmeden, ki şu anda tam zamanı, bunları çok ciddi bir şekilde randevulaşıp hemen alıp servis randevularını kurdurup kullanmaya başlamaları efendim. Yani gecikmemeleri lazım. Şu an tam zamanı.
1: Peki şimdi tabii El Nino sıcaklarına dönelik de bir beklenti var şu anda haberlerde, gündemde olan. İşte bu konular mesela sizin satışları nasıl etkiliyor? Yani bu hani bu haber akışları böyle ciddi bir farklılık yaratıyor mu satışlarda?
0: Efendim şöyle, bildiğiniz üzere yerküre her yıl ısınıyor. Yani birkaç derece ısınıyor. Ve bir önceki yıldan daha az bir sıcaklık olmuyor hiçbir zaman ve olmayacak ondan sonra. Güzel bir şey değil. Lakin insanların tedariklerini yapıp son güne bırakmamaları lazım. Yani çok ciddi sıcaklar geliyor. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi sıcakların süreleri. Yani 15 gün mü sürer, 1 ay mı sürer, 45 gün mü sürer? İşte bu önemli. Bunun ön hazırlığını yapmak lazım. İklimlendirme sektörü, ısıtma soğutma diye tabir ettiğimiz sektör, özellikle soğutma sektörü çok ciddi anlamda büyüyor. Yani bunun da yer kürenin ısınmasına paralel bir şekilde gittiğini çok iyi biliyoruz efendim. Onun için herkesin önlemlerini alması lazım. Bu önlem, yeni ürün alırlar, bakımlarını yaptırırlar ondan sonra. Yani bunların hızlı bir şekilde yürümesi lazım. Lakin şunu atlıyoruz. Bu Allah muhafaza depremden dolayı çok ciddi bir sıkıntı yaşadı ülke olarak. 5-600 bin konut yapıldı. Şimdi haliyle eskisi gibi değil. Yani servislerin ve tedarik noktalarının bunları tedarik etmeleri lazım. Yani 11 tane şehrimiz yerle bir oldu. Bunun için yaralar sarıldı. Çok şükür sarılıyor. Bu da bir faktör olduğu için sektörle alakalı tüm noktalar yoğun. Bunu atlamaması lazım son tüketicinin. Son güne kalmamalı, son haftaya kalmamalı. Hızlı bir şekilde bunları değerlendirmek ve randevu almalı efendim.
1: Evet. Peki fiyatlar bu sene nasıl? Yani geçtiğimiz yıla göre artışlar ne kadar oldu oran olarak?
0: Klima sektöründe son süreçte inanılmaz bir rekabet var. Rekabetten dolayı enflasyon oranında dahi artmadı klimalar. Yani şu anda tabiri caizse bir telefon, ucuz bir telefon, ekonomik bir telefon fiyatıyla yürüyor. Yani emtiaların en ucuzu şu anda klima olarak kaldı ki çok kombine bir üründür klima. Yani basit bir ürün değildir, fişe tak değildir, emeğe yoğun bir iştir, emeğe yoğun bir üründür. Şu anda en ucuz emtialardan bir tanesi klimadır ve insanlar çok rahat ulaşabiliyor. Bir tane almıyor. Evinin hemen hemen kullandığı her odasına ürün almaya başladı efendim. Artık klima eskisi gibi lüks kavramından çıktı. Hayatımızın içerisinde bir materyal oldu efendim. Standartlarımıza girdi.
1: Peki, şimdi tabii pandemiden sonra da özellikle bu konteyner ve lojistik problemler sizin tarafta da ciddi sıkıntılar yaratmıştı genel olarak küresel iklimlendirme sektöründe. Bu son dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri, İran Savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bunun sizin tarafa bir yansıması oldu mu?
0: Evet, tabii ki. Yani zaten pandemi de başladı. O zamandan beri böyle süreç artık çok kullanılmıyor. Yani Cebeli Tarık'tan geliyor artık gemiler, artık daha fazla garanti olsun diye. Özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndan dolayı, gemilerin güvenliğinden dolayı uzun yollar tercih ediliyor. Ve hem öyle uzuyor süreç. Süreç uzuyor ve sürekli aktarmalar oluyor ve gecikmeler oluyor. Bunu bu yıl da yaşadık ve yaşanacak. Bana göre bundan sonra bizim globalde alternatif yollar, alternatif sahalar bulmamız lazım. Çünkü artık ticaretin rotası çok güvenli değil. Bunu da devlet büyüklerimiz çok çabuk analiz ettiler, çok çabuk önlemlerini almaya başladı. Önümüzdeki süreçte bunların meyvelerini alacağız kanaatindeyim efendim. Bunlar konuşuluyor.
1: Evet. Peki, bizim ülkedeki biraz bu iklimlendirme sektörünün de siz bize fotoğrafını çekin. Şu andaki büyüklüğümüz nedir? Kaç firma var? Siz çünkü hem ihracatçı hem ithalatçı taraftasınız dernek olarak. İthalat ihracat tarafındaki rakamlar nasıl şekilleniyor?
0: Efendim şöyle arz edeyim. 2 milyon 500 bin barajına ülke olarak klima ulaştı. Ondan sonra geçen sene. Bu çok güzel bir, fevkalade güzel bir durum. Şu an globaldeki tüm oyuncuların tamamının ilgisini Türkiye çekmiş bir vaziyette. Gerek Türkiye'nin yan sanayi altyapısıyla, gerekse de genç nüfusuyla, gerekse de en önemli tırnak içerisinde Made in Europe içerisinde olmamızdan dolayı inanılmaz derecede Batı dünyasına kapı açıldı. Şimdi Türkiye'nin bir de lojistik bacağı var. 44 ülkeye 4 günde ulaşabiliyoruz. Bu inanılmaz bir avantaj. Yani her kim olursa olsun, millet hangi milletten olursa olsun gelecek Türkiye'de tesis kuracak. Bizlerin işletme sahiplerinin, üreticilerin sonra altyapısını ona göre dizayn edip organik olarak yurt dışındaki globallerle ya beraber olacak ya da biz kendimize göre çok çok daha farklı büyüyüp o pazarları avantajını yaşayacağız. Bunu Uzak Doğu'daki üreticiler şu anda tek başına yaşayacak konumda değil. Bu üreticilerin her kim olursa olsun Türkiye'de bir partnerle beraber Made in Europe alacak. Türkiye'de üretecek çünkü yok X ülkeye isim vermek istemiyorum. Y ülkeye kaydı diyorlar ama tekstil gibi kaymaz, kayamaz da. Çünkü kaliteli tedarikçi, yan sanayi Türkiye'de inanılmaz değil. Onu da çok çok avantajlıyız. Minimum farklı ülkelerden 20 yıl öndeyiz. Onun için bu avantajları süreç içerisinde yaşayacağız ve göreceğiz ve Türkiye'deki tüm sektörler, özellikle teknolojik sektörler inanılmaz atılımda ve ben şahsen çok umutluyum ve inanılmaz bir gelecek görüyorum. Özellikle iklimlendirme sektöründe herkesin bu sektöre yatırım yapması lazım diyelim.
1: Peki bizim en çok ihracat nereye, hangi pazarlara?
0: Benim şöyle, önce kendimize yetmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz üzere ısıtma soğutma sektöründe Avrupa'da üretici yok denecek derecede az. Avrupa'nın birçok ülkesine gidiyor ondan sonra. Lakin ihracatı biraz daha büyütmek için önce kendi üretimimizi arttırıp kendimize yetelim. O yettikten sonra da ihracatla alakalı altyapımızı büyütelim. Ve ihracat önü özellikle iklimlendirme sektörünün önü inanılmaz açık ve Avrupa'yı besliyor efendim ihracat.
1: Evet. Peki hedef pazarlar nereleri?
0: Efendim, pazarlar şöyle. Öncelikle yeniden varoluş içerisine giren bir Suriye var. Onun yanında bir Irak pazarı var. Orta Doğu olduğu gibi iklimlendirmeye aç bir konumda. Diğer taraftan baktığımızda Çinli oyuncular Avrupa'da ve yakın coğrafyada çok aktifler. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı

0: Bunlardan bir tanesi bir lojistik. Çünkü 45 günde hızlı bir şekilde geldiğini farz edip bir gün 45 günde geliyor. Bizim memleketimizin en büyük avantajı 4 günde 44 ülkeye gidiyoruz. Yani biz inanılmaz avantajlıyız lojistikte. Arkamızı dönüyoruz Kafkaslar, önümüzü dönüyoruz Avrupa, yanımızı dönüyoruz Orta Doğu. Yani burnumuzun dibi Arap coğrafyası. Yani her tarafta inanılmaz güzel noktalar var. Yani bizim yatırım yapıp istihdam sağlayıp ve çıkıp yurt dışından ihracatla alakalı çalışmalar yapmamız lazım. Üreteceğiz. Başka bir alternatifimiz yok.
1: Evet, bu arada şu notu da aktaralım. Bu noktayı da daha doğrusu pas geçmeyelim. Şimdi tabii artık klimalar sadece soğutmuyor veya ısıtmıyor. Kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen, enerji tüketimini optimize eden akıllı sistemlere de dönüşüyorlar. Bu yapay zeka ve akıllı iklimlendirme ile birlikte. Şimdi burada teknolojinin bu hızı sizin sektördeki iş yapış biçimlerini ve mühendisliği nasıl etkiliyor ve tüketiciye bir nasıl yansıması olacak bunun?
0: Yani şimdi bizler klimacı olarak konfor sunuyoruz. Yani ısıtıyoruz, soğutuyoruz, havayı temizliyoruz. Yani taze hava veriyoruz. Yani bu konuda evimize gelmeden akıllı telefonlarımızı çıkartıyoruz, çalıştırıyoruz. Uyku modunu alıyoruz, dereceleri düşürüyoruz. Yani aklınıza gelen her şey, yapabilecek her şey artık klimalarımız daha yapmaya başladı. Yani onun için akıllı telefonlarla ve bilimle, teknolojiyle inanılmaz paralel gidiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ergün Kurluk. Evet. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Birliği Başkanı. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim efendim.

0: Ve şimdi de Erkin Bayri ile birlikte olacağız. Violent Tema Park Direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii sizin tarafta da bu tema park deyince turizm sektörünün de aslında bir fotoğrafını çekilebilecek bir alan bu. Sizde nasıl bu sene gidiyor şu anda işler diyelim? Özellikle yani turistler tarafında kimlerden daha fazla ilgi görüyorsunuz? Bir farklılık var mı geçtiğimiz yıllara göre?
1: Tekrar merhabalar. Tabii geçtiğimiz yıllara göre büyük farklılıklar var. Özellikle savaşın bölgemizde yoğun olması, şu zamana kadar da her ne kadar açıklamalar olumlu yürüse de olumlu sonuçlanmaması hala bizi özellikle yabancı pazarımızda, ana pazarımız olan Orta Doğu ve Arap ülkelerinde biraz zorlamaya başladı. Verilere baktığımız zaman zaten tema parkımızın bulunduğu İstanbul'a girişte Orta Doğu pazarında %40'a yakın bir düşüş söz konusu. Özellikle Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerden bu çok büyük, %90'lara gelen rakamlar var. Bir tek Suudi Arabistan'dan daha az bir düşüş yaşanmakta. Bu da bizim parkımıza direkt etkilemekte tabii ki. Geçen yılki yabancı sayılarımız daha yukarılarda gidiyordu. Yaklaşık %20-25 civarında bu sene gerilerdeyiz şu zamana kadar. Tabii bizim esas sezonumuz Haziran'ın 15'i itibariyle başlıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde okulların kapanmasıyla beraber artıyor. Eğer şu anki olumlu hava devam eder, anlaşma sağlanırsa biz hızlı bir yukarı çıkış olacağına inanıyoruz. Bu farkımızı bu sene biz BDT ülkeleri Rusya'dan kapatmaya çalıştık. Geçen yıla nazaran Rus pazarında iyi bir artış sağladık. İnşallah böyle devam eder.
0: Evet, peki. Şimdi tabii anladığımız kadarıyla bu Orta Doğu'daki krizi

0: Etkileri size ciddi bir şekilde yansımış durumda. Fakat şu anda bakıyoruz, bir mütabakat var ve de kalıcı barış umutları güçlenmiş durumda. Tabii burayı yine kompanse etme ihtimali yüksek bu sene içerisinde, ama sizin bunun dışında odaklanacağınız pazarlar olacak mı, ya da hangi pazarlara daha fazla odaklanmaya başladınız?
1: Biz son 3 senedir BDT, Balkan ve Rus pazarında yoğun bir çalışma ilerletiyorduk. Bu sene onun meyvelerini almaya başladık. Özellikle İstanbul'a gelen Orta Doğu turistin düşüş oranı kadar yabancı girişimizde bu ülkelerdeki artış sebebi düşüş olmadı. Yerli misafirlerimiz için de birçok çalışmalar yapıyoruz. Bu durumda yerli misafirlerimizin yeni kampanyalarla, yeni paketlerle biraz daha giriş sayılarına arttırma hedefli çalışmalarımız var. Geçen yıl da aynı çalışmaları yapmıştık ve olumlu dönüşlerini almıştık. Bir 15 gün sonra okullar kapanacak. Okullar kapandıktan sonra biz hem outdoor'da hem diğer mecralarda zaten reklamlarımızla bunu destekliyor olacağız. Her sene olduğu gibi bu yılda esas sayılarımız 15 Haziran'dan sonra netleşecek aslında. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz.
0: Evet, peki şimdi tema parklar, yani sizin gibi tema parklar, hani bir taraftan da ekonomik ve markasal katkıya, ülke markasal katkısına da ciddi değer sağlıyor. Bunu biraz anlatır mısınız? Neden önemli?
1: Tema parklar bütün dünyada aslında turizm odaklı çalışıyor. İstanbul'da da yaklaşık biz 14 yıldır hizmet vermekteyiz. Ve İstanbul'a gelen turistlerin mutlaka tur programlarında, kataloglarda bulunan bir parkız. Bütün dünyada da şu an son 4-5 yıldır bir dönüşüm söz konusu. Fuarlara gittiğimiz zaman da, tanıtım faaliyetlerini izlediğimiz zaman da bütün ülkeler deneyim turizmi ağırlıklı çalışmalar yapıyorlar. Yani şu an Türkiye'nin rakibi konumunda olan Mısır gibi, İspanya gibi, Arnavutluk gibi, özellikle Orta Doğu pazarında bize rakip olan ülkeler de deniz, kum, güneşle beraber deneyim turizmini de ön plana çıkartmaya başladı. Zaten herkesin bildiği gibi Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda oldukça hızlı ilerliyor. Hedeflerini 2030 olarak koydular. 2030'a kadar deneyim turizmi alanında dünya lideri olmak için çaba gösteriyorlar. Bizim parkımız da bu doğrultuda hareket ediyoruz bütün satış pazarlama faaliyetlerimizde. Yurt dışındaki bütün etkinliklere, bütün fuarlara katılıp hem parkımızı hem de İstanbul'u tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Devlet kurumları da bizlerle beraber bu yurt dışında hareket ediyor. Umarım bunların hepsinin meyvesini bu yaz sezonunda alırız diye düşünüyorum.
0: Peki, tabii deneyim özellikle sizin tarafta öne çıkan konu ve bu deneyim kalitesini arttırmak için de hangi yenilikler planlanıyor, ya da hani tesiste bu hani tema parkının içinde yeni üniteler planlıyor musunuz?
1: Tabii sürekli kendimiz yenilememiz gerekiyor misafir deneyimini arttırmak için. Biz tabii ki yeni planlamalar yapıyoruz. Hem dijital alanda hem de fiziksel eğlence alanında yeni ünite planlamalarımız var. Tabii dünyadaki bu sebeplerden dolayı maalesef tedarik zincirinde büyük gecikmeler yaşıyor. Şu an bizim biz bu üniteye devam edelim, şu üniteyi alalım dediğimiz noktada 1,5-2 yıldan başlayan terminlerle karşı karşıyayız. Biz tabii ki yeni yatırımlarımızı planlarlarken de bu terminleri dikkate alarak yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda misafirlerimize çok yeni ünitelerle hem dijital ortamda hem de fiziksel eğlenceli.

0: yeni deneyimler yaşatacağız inşallah.
1: Evet, peki burada ne öne çıkıyor daha çok? Yani talep daha çok hangi tip ünitelere?
0: Daha çok adrenalin ünitelerine talep var. Son yıllarda dünyada bir trend haline gelen dijital üniteler de tabii ki çok önemli. Biz ikisinin bir arada olduğu ünitelere aslında birazcık daha ilgi gösteriyoruz. Dünyada bir dijital deneyim trendi olduğu kesin. Ama diğer taraftan da bütün parklar roller coaster'lar gibi adrenaline yönelik üniteler de sipariş ediyor. Bizim de her iki alan içinde siparişlerimiz önümüzdeki yıllarda söz konusu olacak. Biz de tabii ki sadece ünite olarak bakmamak lazım. Gelen misafirlerimiz için burası tam gün bir vakit geçirecekleri yaşam alanı. Burada içerideki yiyecek içecek fonksiyonlarımızı da arttırıyoruz. Kendi yatırımlarımızda içeride her sene yeni bir yiyecek içecek alanı açıyoruz. Yeni ürünler getiriyoruz. Ünitelerle birlikte içeride daha çok vakit geçirmesi için misafirlerimizin yeni alanlar yaratmaya da devam edeceğiz.
1: Evet, insan kaynağı açısından da tabii istihdama katkı da tema parklarda mühim. Özellikle hangi alanda sizin ihtiyaçlarınız var? Bir hani şu alanda biraz sıkıntı yaşıyoruz dediğimiz noktalar var mı?
0: Tema parklarda tabii çok büyük personel sayılarına ulaşıyoruz. Yıllık sezonda 350 kişiyi bulan, kışın bile 200-250 kişiler istihdam etmemiz gereken sayılar oluyor. Burada tabii ki tema park çalışanlarının çok büyük çoğunluğu genç arkadaşlarımızdan oluyor. Burada hem üniversite eğitimini yeni bitirmiş ya da üniversite eğitimine devam eden arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Geçen seneye kadar, pandemiden sonra geçen seneye kadar insan kaynağı bulmakta biraz problem yaşıyorduk. Ama bu sene itibariyle bu da çözülmüş gibi gözüküyor. Özellikle bu tema park kültürünün Türkiye'de daha çok oturması, tema parkımızın daha çok duyulmasıyla beraber insan kaynağı ihtiyacını karşıladığımız genç kitleden, üniversite öğrencilerinden talepler oldukça artmaya başladı. Şu an kriz denebilecek bir insan kaynağı yaşanıyoruz. Şu an için sezon hazırlıklarımız tamam. Teknik personel tarafında tabii birazcık ürünlerimizimiz spesifik ürünler. Özel bakım gerektiren elektronik ve mekanik ağırlıklı ürünler. Burada zaten uzun yıllardan beri bizlerle beraber çalışan içeride büyük bir kalabalık teknik ekibimiz var. Biz bu arkadaşlarımızla iyi diyalog halinde işi götürüyoruz. Ancak yeni ihtiyaçlarımız olduğu zaman tabii orada biraz eleman bulmak zor olabiliyor. Teknik hizmetler ve operasyonel konular dışında tabii temizlik ve güvenlik ekiplerimiz var. Buralarda da geçen sene yaşadığımız problemleri yaşanıyoruz. Bu sene biraz daha rahat, biraz daha kolay eleman tedariği sağladık.
1: Evet, bu arada tabii özellikle günümüzde gençler arasında dijital ekranlara, oyun konsollarına bağımlılık bir hayli fazla. Tabii sizin taraf fiziksel bir eğlence parkı olduğu için hani siz bu alanı çekici yapmak için bu kitleye dönük olarak nasıl inovasyonlar yapıyorsunuz?
0: Bizim şu an yaş kırımlarımıza baktığımız zaman zaten parkımıza gelen misafirin %65'i 25 yaşına kadar gelen misafir kitlesi. Özellikle bunun da yarısı 15 yaş üzerindeki misafirler. Burada şu an bizim ünitemiz içerisinde işte Viking, Macera Perest, Nefes Kesen gibi ünitelerimiz bu kitleye çok hitap etmekte. Sizin de söylediğiniz gibi bu kitle aslında dijital ortamda çok vakit geçiriyor. Ama parkımıza geldikleri zaman tamamen algıları değişiyor. Adrenalin odaklı, eğlence odaklı bir deneyim yaşıyorlar. Az önce bahsettiğim gibi önümüzdeki yıllarda yeni yapacağımız yatırım

0: günlerde bu adrenalinle dijitali bir arada yaşatabileceğimiz, dijitallikle sadece durağan değil, hareketli bir ortam sağlayabileceğimiz ünitelere yöneleceğiz. Şu an için bizim genç kitleden, genç misafirlerimizden bize gelen bir şikayet yok. Geldikleri zaman mevcut ünitelerimizden oldukça memnunlar. Ama tabii ki biz de onları daha üst seviyeye taşımak için yeni yatırımlar için çalışıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Erkin Bayrı, Vialand Tema Park Direktörü. Size de ya bu
0: Ben
1: yeni yaz
0: teşekkür ederim.
1: sezonunda başarılar diliyoruz, kolaylıklar diyelim.
0: Sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
1: Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Fakat saat 13'te yatırım günlüğünde Apara ekranlarında yine birlikte olacağız. Piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Görüşmek üzere saat 13'te.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Info Yatırım Seans Öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 17 Haziran Çarşamba saat 07. Ben Sema Ertekin. Aylarca küresel piyasaların merkezinde, fiyatlamaların merkezinde yer alan savaş başlığı yerini diplomasiye bıraktı ve piyasalar şimdi yeni dengeyi arıyor. Amerika ile İran arasında mutabakat sağlandı. Gözler 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak imzalarda. Barış masası kuruldu ama kırmızı çizgi de çekildi. Trump'tan İran'a nükleer uyarı geldi. Trump nükleer silah olursa sonuçları ağır olur dedi. Yani mutabakatın merkezinde nükleer taahhüt var ve Washington'da barış kadar aslında denetim mesajı da veriyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentisiyle de enerji piyasalarında sert bir normalleşme takip ediyoruz. Brent petrol savaş dönemindeki yükselişini geri verdi. 80 doların altına düştü. Ons altınsa 4337 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Yatırımcı bir yandan barışı satın alırken diğer yandan belirsizliklere karşı pozisyonunu da koruyor. Borsa İstanbul'sa küresel iyimserlikten payını almaya devam ediyor. BIST 100 endeksi 14.500 puanın hemen sınırında tutunurken Türkiye'nin risk primi son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Ve bugünün en kritik başlığı Washington'dan gelecek mesaj. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh ilk kez faiz kararına başkanlık edecek. Faizlerde değişiklik beklenmiyor. Piyasalara yön verecek olansa rakam değil, Warsh'un tonu. Çünkü bundan sonra soru şu: petrolün düştüğü, savaş riskinin azaldığı bir dünyada Fed daha güvercin mi olacak, yoksa yükselen enflasyon nedeniyle

Şahin duruşunu korumaya devam edecek. İşte bugün küresel piyasalarda herkes bu sorunun cevabını bekliyor ve o cevap dolardan altına, tahvillerden borsalara kadar, gelişmekte olan ülke piyasalarından Borsa İstanbul'a kadar tüm fiyatlamaların yönünü belirleyecek ve siz tabii ki bu sabahta seans öncesinde sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resmi de izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açalım. Seans öncesine hoş geldiniz.

gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım neler var. Amerika-İran mutabakatına ilişkin detaylar netleşti. İki ülke arasında varılan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. İsviçre'nin resmi haber ajansı İsviçre Dışişleri Bakanlığı Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatın Bürgenstock'ta imzalanacağını doğruladı. Ve İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmeye taahhüdünden vazgeçmesi halinde inanılmaz sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini de vurguladı ve bu konunun Amerika ile İran arasında hazırlanan mutabakat zaptının temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Bir başka önemli gündem maddesine bakalım. İran'dan 2 ay aradan sonra ilk ham petrol sevkiyatı da başladı. İran'la Washington'la Tahran arasında Amerika'nın deniz ablukasının sona erdirilmesine yönelik anlaşmaya varılmasının ardından ilk ham petrol sevkiyatları gerçekleşti. Gemi takip verilerine göre İran Ulusal Tanker Şirketine ait en az 2 süper tanker toplam 3,8 milyon varil ham petrolle Amerika'nın deniz ablukası hattını geçti. Devam edelim. Fed faiz kararını bugün açıklayacak. Gözler tabii ki Fed'in faiz kararında olacak. Piyasalar Amerika ile İran ateşkesinin ardından Fed'in faizi sabit bırakmasını öngörüyor. Faiz kararı bugün açıklanacak ve ardından Fed yeni başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da Türkiye saatiyle açıklamalarda bulunacak. Fed Mart ayında faizi %3.50-3.75 aralığında sabit bırakmıştı. Ve son gündem maddesi bugünün petrolde son 3 ayın en düşük seviyesi takip ediliyor. Petrol fiyatları Mart başından bu yana ilk kez varil başına 80 doların altına düştü. G7 liderler zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Amerikan Başkanı Donald Trump, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığını ve petrol fiyatlarının da hızla düştüğünü belirtti. Gündem başlıklarına baktık. Hızlıca verilere bakalım. Son durum bize ne söyleyecek? Rakamlar ne anlatıyor? Petrolle başlayalım. Brent petrol geldi. 80 doların altında Brent petrol 78,6 dolardan fiyatlanıyor. 0,42'lik geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Devam edelim altın onsla. Altın onsla son durum 4330 dolardan fiyatlanıyor. Bir miktar aşağı yönlü hareketi var altın onsun. Gümüş tarafında yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 70 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. 0,68'lik geri çekilme var platinde. 1796 dolardan işlem görüyor ve paladyumda 0,87'lik düşüşle 1344 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya tarafına bakalım. Çin Şangay geri çekildi. 0,18'lik düşüş takip ediliyor. Hindistan'da yukarı yönlü hareket var. 76.840 puandan geçiyor. Güney Kore'de 0,11'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 8.736 puandan geçiyor. Hong Kong'da da 0,27'lik bir geri çekilme hareketi var. 24.429 puandan işlem görüyor Hong Kong. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Yeşil bir tablo geldi ekrana. Dow Jones yükseldi. 0,14'lük kazancı var. 52.075 puandan geçiyor. Nasdaq'ta 0,53'lük yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 30.126 puandan Nasdaq. S&P 500'de de 0,27'lik kazanç var ve o da 7.532 puan seviyesinde.

0: takip ediyoruz S&P 500'a. Devam edelim. Barış imzaları 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak dedik. Amerika-İran mutabakatında hem tarih hem de adres netleşti. Ve tabii ki gözler şimdi 19 Haziran'da İsviçre zirvesinde olacak. Hürmüz Boğazı için kritik eşik de yaklaşıyor. Petrol piyasası arz normalleşmesini fiyatlıyor ve altın güvenli liman primini de koruyor. Küresel risk iştahında yeni bir sayfa açılıyor diyebiliriz. Artık piyasaların elinde sadece bir beklenti değil, bir takvim de var. Amerika ile İran arasında aylar süren gerilimin ardından varılan mutabakatın 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında imzalanacağı da resmen doğrulanmış oldu. Bu gelişme sadece diplomatik açıdan değil, küresel piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası. Çünkü piyasalar haftalardır savaş riskini, enerji arzı endişelerini ve Hürmüz Boğazı kaynaklı belirsizlikleri fiyatlıyordu. Şimdi ise masada farklı bir senaryo var. Petrol piyasası yeniden normalleşecek mi? Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışı tamamen açılacak mı? Ve İran'a yönelik yaptırımların gevşemesi enerji arzını nasıl etkileyecek? İşte yatırımcılar bugün bu soruların cevabını arıyor. Brent petrolde savaş priminin önemli bir bölümü geri alındı. Altın tarafında daha dikkat çeken bir direnç takip ediyoruz. Yani piyasa barışı satın alıyor ama riskleri de tamamen göz ardı etmiş değil. 19 Haziran'daki imza töreninde artık sadece diplomatik bir gelişme değil, petrol, altın, tahvil ve hisse senedi piyasalarının yönünü belirleyecek küresel bir eşik olarak takip ediliyor. Devam edelim. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçiyoruz dedi Donald Trump. En önemli unsur olarak da nükleer silah programını özellikle vurguladı ve İran nükleer silah edinirse sonuçları da ağır olur ifadesini kullandı Amerikan Başkanı Donald Trump. Şimdi bir yanda İsviçre'de imzalanması beklenen bir mutabakat var. Diğer yanda Washington'dan gelen sert mesajlar. Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın temelinde nükleer silah geliştirmeme taahhüdünün bulunduğunu söylerken bu çizginin aşılması halinde de ağır sonuçlar yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Bu açıklama aslında piyasalarda önemli bir mesaj anlamına geliyor. Evet, savaşın sona ermesi sonrası Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması beklentisi risk iştahını arttırıyor. Ama anlaşmanın en hassas başlığı olan nükleer program konusunda taraflar arasındaki güven sorununun tamamen ortadan kalkmadığını da görüyoruz. Bu nedenle de yatırımcılar artık sadece imza törenine değil, anlaşmanın uygulanma sürecine ve denetim mekanizmalarına da odaklanmış durumda. Petrol fiyatlarının geri çekildiği, hisse senedi piyasalarının yükseldiği bir ortamda altının da hala güçlü kalmasının nedenlerinden biri de tam olarak bu görünüyor ve piyasalar barışı satın alıyor ama jeopolitik riski de tamamen fiyatlardan çıkarmıyor. Devam edelim şimdi. G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da dedik Donald Trump Katar Emiri ile yaptığı görüşmelerde önemli açıklamalarda da bulundu. İran'la varılan anlaşmayı değerlendirdi. Cuma günü atılacak imzalarla ikinci aşamaya geçileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın da Cuma günü tamamen ve ücretsiz açılacağını öne sürdü. Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın da bu süreçteki çabalarından övgüyle bahsetti. Buyurun bakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Ahmet Şarah harika iş çıkardı. Hizbullah'la Suriye ilgilensin. Suriye lideri çok başarılı. Bunu başarabilir. Ben olmasam İsrail yok olurdu.
2: İran'la anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. Başkan Erdoğan'ın zorlu sürece katkısından övgüyle bahsetti.
1: Bildiğiniz gibi İran'la olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında gittiği Fransa'da Katar Emiri El Sani ile bir araya geldi. Gündeminde ise İran'da varılan barış anlaşması vardı.
1: Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek. Muhtemelen ben orada olmayacağım. G7 programımız yoğun. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ni temsilen orada Başkan Yardımcımız J.D. Vance bulunacak ve bu tarihi anlaşmaya imzayı atacak. Çok büyük bir iş başardık.
2: Trump ardından da tüm gözlerin çevrildiği Hürmüz'e ilişkin konuştu. Normale dönüş için yine

0: Cuma gününe işaret etti.
1: Hürmüz Boğazı önümüzdeki Cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak.
0: Tahran'a bir dizi yeni tehdite savuran ABD Başkanı, nükleer silah kırmızı çizgimiz dedi.
1: Benim için, yönetimim için ve ülkem için gerçekten önemli olan tek bir şey var. O da İran'ın asla ama asla bir nükleer silaha sahip olmamasıdır. Vardığımız bu yeni anlaşma bunu çok yüksek, çok net ve kesin bir sesle söylüyor. Herkes kurallara uymak zorunda. Eğer bu sözden dönerlerse, eğer yeniden nükleer silah edinmeye veya geliştirmeye kalkışırlarsa, üzerlerine cehennemi yağdıracağız.
0: Ardından da barış sonrası sürece değinen Trump, İran'daki hasarın telafi edilmeyeceğini söyledi.
1: Şunu herkesin çok net anlamasını istiyorum. Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek, bölgeye barış getirecek bu anlaşmadan sonra bile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yatırım yapma gibi bir yükümlülüğü kesinlikle bulunmuyor. Biz İran'a tek bir dolar, tek bir sent, tek bir kuruş bile yatırım yapmıyoruz. Yatırım yapacak olanlar başkaları, biz değiliz.
0: İran'ın yeni yönetimiyle daha iyi anlaşacaklarını öne süren Trump, mantıksız insanları ortadan kaldırdık diye de ekledi. Türkiye bile onların hedefindeydi iddiasında bulundu.
1: İran bir keresinde Türkiye'ye bile saldırmıştı. Bunu hiç anlamadım. Kimse bunu anlayamayacak. Sorun da bu. Onlar tamamen mantıksız insanlardı ve o insanlar artık yok. Bence İran'ın şu anda mantıklı bir lider kadrosu var.
2: Bugün önemli FED'den faiz kararını karşılayacağız ve Türkiye saatiyle de 21.30'da yeni başkan Kevin Warsh bir açıklama yapacak. Tonu önemli olacak, vereceği mesajlar önemli olacak. Bu Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı toplantısı, faizlerin sabit bırakılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ama asıl fiyatlama piyasalar açısından noktasal grafik ve sözlü yönlendirmelerde olacak. Piyasalarda artık soru faiz kararı değil. Soru şu, Fed'in yeni patronu Kevin Warsh nasıl bir merkez bankacısı olacak? Bu akşam açıklanacak karar öncesinde piyasa faizlerin sabit kalacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor dedik. Ancak yatırımcıların asıl odağı karar metninde ve Warsh'un ilk basın toplantısında vereceği mesajlarda. Çünkü son dönemde tablo karışık. Bir tarafta %4'ün üzerine çıkan bir enflasyon, diğer tarafta güçlük almaya devam eden istihdam piyasası. Ama aynı zamanda Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakat sonrasında düşen enerji fiyatları ve azalan jeopolitik riskler. İşte FED tam da bu denklemde yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Piyasalarda bir süredir yıl sonuna kadar bir faiz artışını fiyatlıyordu ama artık Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle bu beklentiler zayıflamaya da başladı. Şimdi gözler Warsh'un şu soruya vereceği yanıtı. FED enflasyonla mücadelede daha sert mi olacak yoksa büyüme tarafındaki riskleri daha fazla mı dikkate alacak? Çünkü bugün verilecek her mesaj dolardan Amerikan tahvil faizlerine, altına, küresel risk iştahına kadar doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Ve FED'de yeni dönem başlıyor. Bu da piyasaları bu kez rakamlardan çok satır aralarını okuyacağı anlamına geliyor. Şimdi FED'in yeni başkanı Kevin Warsh'tan uzun uzun bahsettik. İlk toplantısını da yapacak. İndirim gelecek mi? Hangi mesajları verecek? Stratejist Eralp Ersoy piyasa beklentilerini değerlendirdi. Buyurun bakalım.
3: Bence bu toplantıda konu politika faizinin ne olacağı değil. Bu pas geçecek. Belli aşağı yönlü hareket yapma eğilimi olan, görevi bu olan Fed guvernörü kendisi. En azından imaj bu yönde. Trump'ın verdiği mesajlarla güçlenen imaj bu yönde. Ama mevcut dinamikler faiz indirimi için kısa vadede bir yer olmadığını gösteriyor. Biz ne fiyatlıyorduk yılın erken döneminde? Fed'in yıl içinde işte Warsh'un da gelişiyle birlikte yılın ikinci döneminde 2 ve belki 3 faiz indirimine gidebileceğinden çok kısa sürede Fed acaba bir tane mi iki tane mi faiz arttıracak konusuna geldik. Bugün itibariyle baktığımız zaman uzlaşı haberi Warsh'un elini rahatlatacaktır. Şüphesiz. Çünkü enflasyon beklentilerinde daha da yüksek bir savrulma ihtimali, dediğim gibi her şeyin yolunda gittiği senaryoda, aslında iyice azalmış durumda. Risk baki, dediğim gibi uzun bir süreç var. Orta vadeli enflasyon beklentilerinde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de küresel ölçekte ABD üzerinde konuşacak olursak iyice yüksek.

0: enflasyon beklentilerinde aşağı yönlü bir hareketi göreceğiz. Bu borçun elini rahatlatacaktır. Fed toplantısında önemli olan konu ekonomik projeksiyonlar. Borçun etkisini aslında orada göreceğiz. Yani bir tabii ki karar dediğim gibi pas geçecek, görüşüm bu yönde. Karar metnindeki ifadelerdeki değişiklikler bir konu. Bir de ekonomik projeksiyon setinde ne gibi değişiklikler olduğunu göreceğiz. Burada sadece tabii hem borçun etkisi hem komite diğer üyelerinin etkilerini de göreceğiz. Borçun yapacağı yönlendirmeye dair vereceği mesajlar, oradaki bir politik değişimi sinyali vardı. Bizim hepimizin çok sevdiği dot plot'un kaldırılmasına kadar uzanan yeni bir iletişim seti ile yavaş yavaş tanışmaya başlayacağız. Ben bu toplantıya bu açıdan bakıyorum. Bir tanışma toplantısı, bir yeniden hizalanma toplantısı olarak bakıyorum. Yeni liderlik altında yeni mesaj setinin ne olacağı çerçevesinde bakıyorum. Ama dediğim gibi hareket alanı birazcık daha geniş. Kullanabileceği araçları daha kullanma ihtimali, en azından üstünde orta vadeli baskıların daha hafif olması sebebiyle daha rahat hareket edebileceği, daha geniş bir hareket alanının olacağı bir toplantı yapacak. Odaklanmamız gereken konu karardan ziyade mesajlar ve projeksiyon seti olmalı.
1: Fiyatlamalarla devam edelim. Aylarca küresel piyasaların üzerinde dolaşan enerji kabusu şimdilik dağılmaya başladı. Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından piyasalar savaş riskini değil, normalleşme senaryosunu fiyatlıyor ve bunun ilk ve en net yansıması da petrol cephesinde görülüyor. Brent petrol 4 Mart'tan bu yana ilk kez $80 altına gerileyerek $78 seviyelerine kadar çekildi. Bu sadece bir emtia hareketi değil aslında. Aynı zamanda küresel enflasyon, faiz politikaları ve büyüme beklentileri açısından da önemli bir sinyal. Çünkü son aylarda merkez bankalarını zorlayan en büyük başlıklardan biri enerji fiyatlarındaki yükselişti. Şimdi ise denklem tersine dönüyor. Piyasalar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, petrol akışının normale dönmesini ve arz endişelerinin azalmasını fiyatlıyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir durum da var. Anlaşma 19 Haziran'da imzalanacak ama uygulama süreci de henüz başlamadı. Yaptırımlar, nükleer program ve bölgesel güvenlik başlıkları da önümüzdeki 60 günlük müzakere döneminde masada olacak. Bu nedenle de piyasa şu an barışı satın alıyor fakat kalıcı fiyatlama için somut adımlar görmekte isteyecek. Önümüzdeki günlerde de enerji piyasaları kadar tahvil faizleri, dolar endeksi ve merkez bankalarının vereceği mesajlarda bu yeni dönemin kalıcılığını test edecek diyebiliriz. Peki petrol fiyatlarındaki geri çekilme sürecek mi? Gelişmeler petrol piyasasına nasıl yansıyor? BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi. Buyurun.
2: Petrol fiyatlamalarında aşağı yönlü hareket görüyoruz ama burada bir çekince koymak istiyorum. Eğer Amerika yaptırımlarını kademeli olarak İran'a yönelik olarak kaldıracaksa, bununla birlikte İran petrolünün de dünya petrolüne katılması, ki yaklaşık olarak günlük bazda 3.2 milyon varillik bir üretim kapasitesi söz konusu. Bu durum petrol fiyatlamalarını nasıl etkileyecek, petrol savaşları nasıl olacak, her ne kadar OPEC Plus ülkeleri içerisinde değilse de ve üretimiyle birlikte veya da fiyatlama tarafında nasıl bir rekabet ortamı karşımıza çıkacak? Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC Plus'tan ayrılması ve ben fiyatlamayı kendi istediğim gibi, üretimimi kendi isterim ve istediğim gibi yaparım söylemi sonrasında OPEC'te bir takım yeni değişimler, dönüşümler olacak mı? İran'a karşı nasıl strateji olacak gibi birçok bilinmezlik var. Savaş bitip anlaşma imzalandığında sanki bir bahar havası ile karşılaşacağımız şeklinde fiyatlamaları görüyoruz. Ama ben bunun bir de maliyet, bir de savaş zararları, bir de İsrail faktörünün biraz göz ardı edilen bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul 14.500 puanın hemen kıyısında günü 14.493 puandan tamamladı dün. Bankacılık ve holdingler de yükselişi destekledi Borsa İstanbul'da. Madencilik hisseleri

0: priminin önemli bölümünü geri verdi diyebiliriz. Ancak Hürmüz Boğazı'nda ticaretin tamamen normale dönmesinin haftalar sürebileceği beklentisi de var. Yatırımcılar da oldukça temkinli hareket ediyor. Borsa İstanbul'da tablo güçlü. BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı dün. Yatırımcılar risk iştahını korumayı tercih etti. Ancak bugün piyasaların asıl gündemi Orta Doğu değil, Washington'ın, Fed'in yeni başkanının Kevin Warsh'un ilk sınavı. Faizlerde değişiklik beklenmiyor dedik. Kritik olan karar olmayacak, karar metni olacak ve Warsh'un vereceği ilk mesajlar olacak. Fed enflasyonla mücadelede daha sert bir duruş mu sergileyecek, yoksa enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin etkisiyle daha dengeli bir ton mu kullanacak? Bu soruların yanıtı da yalnızca doların yönünü değil, dediğimiz gibi altına, tahvillere, gelişmekte olan ülke piyasalarına, Borsa İstanbul'a kadar geniş bir fiyat atlama alanını etkileyecek. Bugün piyasalarda gözler Washington'dan gelecek sinyallerde olacak. Amerika-İran anlaşmasının piyasalar üzerindeki etkilerine bakalım. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayyıldır değerlendirdi. Ekrana geliyor.
1: Piyasalar şu anda her zaman işin olumlu tarafını fiyatlama alanı içerisine ekleyecektir. Ekliyor da zaten şu anda. Geçen haftadan itibaren belli konjonktürde zaten referans göstergelerde de bunu hareketlerini görmüştük. Tabii burada söylemlerin eyleme dönüşmesi ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, özellikle biz bu jeopolitik riski konuşurken enerji tarafı üzerindeki sorunun ortadan ne zaman kalkacağını da dikkatli bir şekilde incelemekteydik. Yani şu anda ana odak noktamız birazcık daha Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiği olacaktır. Eğer biz bu süreci sağlıklı bir şekilde anlaşmalar vasıtasıyla eski normlarına dönemeyecek olsak da o akışı piyasaya umutlu bir şekilde verebilirsek, o zaman normalleşme eğilimi yavaş yavaş kendisini hissettirecektir. Ama hani burada masanın diğer ayaklarına da bakmak lazım. Yani Amerika, İran, İsrail, Amerika oradan bir şey söylüyor, İsrail oradan farklı şeyler söyleyebiliyor. Dolayısıyla bu sürecin tam anlamıyla netlik kazanması lazım. Bu açıdan da Cuma günü önemli olacaktır bu süreçle alakalı netliğin görülebilmesi açısından. Ve yine ana odak noktamız işin Hürmüz Boğazı enerji trafiği olacak. Şimdi teorik açıdan Borsa İstanbul Yüz Endeksi ile alakalı dolar bazlı 278-288 dolar bölgesinin oldukça kritik olduğunu ve bu düşüşlerin aslında orta vadeli, uzun vadeli bir fırsat yarattığını aktarmıştık. Nitekim senaryomuzda bozulan bir eylem yok. O iyimserliğini sürdürüyor. Ha belki kısa vadeli olarak 314 dolar seviyesine dikkat edebiliriz. O bölümün üzerinde biraz hareket marjı oluşturması lazım. Ha TL tarafına döndüğümüz zaman da 11 günlük ortalama 13.950-14.000 bölgesinden geçiyor. O bölgenin şu an üzerindeyiz ve iyimser taraftayız. Yeter ki burası artık destek noktası olarak çalışmayı sürdürsün. Ha belki burada nelere dikkat edilebilir hususunda, hani burada birazcık daha hareket marjının 14.625, hani belki bu seviyeleri kısa vadeli takip edebiliriz. Hani aşabilirse birazcık daha hareket marjı iyimserlik yaratabilir. Aksi takdirde bir miktar patinaj görevi görebilir.
0: Fiyatlamaları, rakamları, verileri, haber akışlarına elbette hepsini konuşacağız. Son fiyatlamalar hangi sinyalleri veriyor? Ve seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Takvim belli, yer belli. 19 Haziran'da İsviçre'de iki taraf masaya oturacaklar. Tabii ama yine kırmızı çizgiler de var. Anlaşmaya oturma öncesinde yine nükleer uyarıda bulundu Donald Trump. Biz fiyatlamalara bakalım istiyorum öncelikle. Son haber akışlarının ardından Brent petrol 80 doların altına geriledi. Bu çok uzun zamandır görmediğimiz bir seviye. Altın ons hemen 4500 doların kıyısında bir seyirde. Önce fiyatlamaları nasıl yorumladınız? Beklentiniz ne yönde? Brent petrolde 75 dolar altını görür müyüz? Ne dersiniz?

0: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında ilk başta 19 Haziran'da Cuma günü ABD ve İran arasında İsviçre'de bir mütabakat imzalanacak ve geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle hem ABD tarafından ABD Başkanı Trump'ın iyimser söylemlerini geçtiğimiz haftadan beri görüyorduk ve bu iyimser söylemler piyasalara da yansıyordu. Brent petrol 90 doların altına sarkmamışken artık masada somut adımlar varken 90 doların altına sarktı ve hatta 80 doların altına gelip 78 dolar civarlarında şu anda işlem görüyor. Mart ayından bu yana en düşük seviyelere geriledi artık Brent petrol. Bu da artık somut adımların masada olduktan sonra fiyatlamalara sert bir şekilde yansıdığını bizlere gösteriyor. Diğer taraftan ons altın cephesine bakacak olursak 4500 doların altında çok fazla sarkmak istemeyen bir ons altın vardı, ancak belirsizliklerin artmasıyla beraber 4000 seviyelerine kadar bir geri çekilme de görmüştük. Yine taraflardan gelen pozitif haber akışları ve müzakere beklentileriyle beraber ons altında 4300 dolarların üzerinde şu an işlem görüyor. Yine somut adımlar devam ettikçe, taraflardan yapıcı açıklamalar geldikçe tekrardan ons altın tarafında 4500 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Şu an için piyasalarda tamamen müzakere fiyatlamaları var diyebiliriz. Brent petrol 78 dolara kadar geriledi. Anlaşma imzalandıktan sonra ve taraflardan tekrardan pozitif haber akışları gelebilirse 75 doların altına da sarkma ihtimali bulunuyor Brent petrol tarafının. Diğer taraftan da yine yapıcı açıklamalarla beraber Brent'in düşmesi ve enflasyon beklentilerindeki gevşemeyle beraber de altın cephesinde de yine yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Geçtiğimiz haftadan bu yana toparlayacak olursak, taraflardan gelen ılımlı haber akışları, ılımlı söylemler ve artık daha somut adımlarla beraber fiyatlamaların tamamen müzakere ilişkin fiyatları olduğunu belirtmek isterim.
1: Beklentiniz ne yönde altın onsta? Bu yıl içinde o gördüğümüz zirveleri tekrar görebilir miyiz?
0: Gördüğümüz zirveleri görmemiz tabii ki olabilir, ancak şu an için hala masada riskler devam ediyor. Evet, taraflardan pozitif haber akışları alabiliyoruz. ABD-İran arasında bir müzakere anlaşması yapılacak, ancak masada bir de İsrail faktörü var. İsrail tarafından çok fazla böyle yapıcı açıklamalar göremedik. Umarız ki müzakere hızlı bir şekilde tamamlanır ve bu riskler ortadan kalkar. Riskler ortadan kalkabilirse, Brent tarafında tekrardan bir savaş öncesi fiyatlamaları göremesek bile en azından 70 dolar seviyelerine doğru bir gerileme görebiliriz. Dolayısıyla bu da enflasyon beklentilerinde bir iyileşme ve dezenflasyon patikasının devam ettiğini bizlere gösterir. Bu da tekrardan güvenli liman altına olan ilginin artmasını sağlayabilir. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme başta ABD Merkez Bankası olmak üzere küresel birçok merkez bankasında da faiz indirimlerinin devam etmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bütün bu nedenleri topladığımızda jeopolitik riskler masadan kalkar, enflasyon beklentilerinde iyileşme gerçekleşir ve merkez bankaları da tekrardan faiz indirimlerinin üstüne devam ederse, bu da güvenli liman altına tekrardan katalizör olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yine kurumların, özellikle yabancı kurumların raporlarına baktığımız zaman yine 5500 dolar, 6000 dolar gibi hedef fiyatlarını revize etmediklerini görüyoruz ve hala bu fiyatlar geçerli. Dolayısıyla riskler masadan kalkarsa ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve faiz indirim patikası devam ederse, tekrardan ben ons altın tarafında zirve seviyelerini bu yıl içerisinde görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Gümüş fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz bu ortamda?
0: Gümüş tarafı biraz daha volatil altına göre 69 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Burada 72 doların üzerinde kalabilirse tekrardan 75 dolar seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Ancak biraz daha yatırımcılar şu aşamada altın tarafını daha yakından takip ediyor diyebiliriz. Gümüş tarafında hatırlayacak olursak, geçtiğimiz aylarda bir 60 dolardan başlayan ve 120 dolarlara kadar yükselen bir hareket görmüştük. Burada hareketin ana dinamikleri fiziki gümüşü olan çok ciddi talep ve geleceğe yönelik yapay zeka ve elektrikli araç bataryalarındaki ihtiyaçtan kaynaklı çok ciddi bir gümüş talebi vardı. Ancak şu anki fiyatlamalara baktığımız zaman fiziki gümüşe artık ulaşmanın daha rahat olduğunu, piyasanın normalleştiğini görüyoruz. Bu da zaten o gümüş tarafındaki fiyat köpüğünün alınmasıyla bizleri karşıladı. Şu an için bakacak olursak 69 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik olarak 72 dolar seviyesinin üzerinde kalabilirse tekrardan bir 75 dolar ve 80 dolar seviyesine doğru bir hareket görebiliriz.
1: Peki altın ve gümüş için bu fiyatlamalar alım fırsatı mı? Ne dersiniz?
0: Altın cephesine bakacak olursak 4000 dolarların altına sarkmayan, 4000 dolar seviyesini test eden, sert bir düzeltme hareketi yapan bir altın tarafı gördük. Ve şunu da belirtmek gerekiyor ki yılbaşından bu yana, yılbaşındaki seviyelerine gerilendi altın tekrardan. Yılın ilk iki ayında %30'a yakın bir getiri sağlamıştı altın yatırımcısına. Şu anki konjonktüre baktığımız zaman jeopolitik risklerin masadan en azından bir süre kalkacağını görüyoruz. Olası bir müzakere tarafında bir yara almazsak eğer, diğer taraftan tekrardan enflasyon beklentilerinde bir iyileşme görebilirsek altın tarafında tekrardan bir katalizör olacağını düşünüyorum. Petrol tarafındaki enerji fiyatlarındaki o sert yükseliş merkez bankalarının bir miktar korumacı politikalar izlemesine neden oldu ve dolayısıyla merkez bankaları bir miktar altın rezervlerinden feragat ettiler bu süreçte. Doların da güçlenmesi bir miktar merkez bankalarının altın rezervlerini eritmesine neden oldu. Şu anki konjonktüre baktığımızda tekrardan bir müzakere haberleri söz konusu ve somut adımlar artık daha net bir şekilde atılmaya başlandı. Bu somut adımlar devam ettiği sürece artık merkez bankaları bence tekrardan altın tarafında bir alış yönü pozisyona geçebilirler. Bu da tekrardan altın fiyatlarında bir arz talep dengesinden kaynaklı bir fiyat hareketlerinde yukarı yönlü bir hareket görmemizi sağlayabilir. Dolayısıyla ben 4500 doların altında altın tarafında biraz daha alım yönlü pozisyonların artacağı tarafındayım. Tabii ki burada temkinli olmakta fayda var. Hani jeopolitik riskler şu an için birçok jeopolitik riskler şu an için net adımlarla masadan kalkacak gibi duruyor, ancak İsrail faktörü de şu an henüz gündeme çok fazla gelmedi. Müzakere haberleri net bir şekilde imzalanır, taraflardan daha pozitif açıklamalar görebilirsek altın tarafında biraz daha pozitif yönlü fiyatlama görebiliriz.
1: Petrol fiyatlamasındaki bu seviyeler enflasyonun yukarı yönlü gitmesi baskısını ne kadar hafifletir dersiniz ve etkilerini ne kadar sürede görürüz?
0: Evet, zaten biz aslında Nisan ve Mayıs enflasyonunda Brent petroldeki bu yükselişin fiyatlamasını enflasyon tarafında gördük. Artık Brent tarafındaki bu gevşemenin yakın zamanda pompa fiyatına da yansımasını bekliyoruz. Dolayısıyla pompa fiyatına da yansıdıktan sonra enflasyon beklentilerinde bir miktar iyileşme olacaktır diye düşünüyorum. Hatırlatmak gerekirse Brent petroldeki 10 dolarlık bir artış aşağı yukarı yıllık enflasyona 1,5 puan civarında bir katkı sağlıyor. Yani dolayısıyla şu an için yıl sonu enflasyon beklentileri 30 civarında. Tekrardan Brent tarafında 70 dolarlara kadar bir geri çekilme görüp bu fiyatlamaları da pompa fiyatına yansıdıktan sonra enflasyonist baskılar azalabilirse yıl sonu 30'un biraz daha altında enflasyon görme ihtimalimiz yükselir diye düşünüyorum. Şu an için zaten o Brent petroldeki yüksek fiyatların enflasyona yansımasını gördük. Artık o düşen fiyatlardaki düşen petrol fiyatlarının pompa fiyatına yansımasını ve enflasyon üzerindeki baskısının azalmasını takip edeceğiz.
1: Gelelim FED kararına. Bugün kritik, piyasanın, yatırımcının gözü yeni başkan, FED'in yeni patronu Kevin Warsh'un vereceği mesajlarda, tonunda olacak. Tabii noktasal grafik de çok önemli olacak faiz patikasına ilişkin, yol haritasına ilişkin. Beklenti sabit bırakması yönünde piyasa beklentisi. Sizin beklentiniz ne? Ve karar sonrası altın, tahvil ve dolar cephesinde nasıl bir tablo bizi bekliyor?
0: Evet, piyasalar merakla ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Burada en önemlisi aslında yeni başkan Kevin Moç'un açıklamaları olacak. Hatırlayacak olursak Kevin Moç daha önceki görevlerinde daha şahin bir üyeydi ve enflasyon konusunda hassas bir üyeydi. Şu an için piyasanın faiz kararındaki beklentisi faizlerin %3,5-%3,75 aralığında sabit kalması yönünde. Bizim beklentimiz de faizlerin bir süre daha sabit kalması yönünde. Ancak karardan çok biraz daha karar metni ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Ve

0: yeni başkan Kevin Moç'un ilk toplantısı olacak ve ilk toplantısında piyasalar Watch'ın duruşunu biraz daha takip edecektir diye düşünüyorum. Genel anlamda şahin bir duruş sergileyebilir, ancak müzakerelerin olması ve enerji fiyatlarındaki geri çekilmeden kaynaklı biraz daha dengeli bir açıklama da yapabilir diye de piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Diğer taraftan On FED toplantılarına baktığımız zaman üyeler tarafında kafa karışıklıklarının ve uyumsuzlukların fazla olduğunu görmüştük. Faiz indirimi bekleyen üyeler vardı, sabit kalmasını bekleyen ve hatta artış bekleyen üyeler de vardı. Yine bu toplantıda oldukça kritik bir toplantı olarak önümüze çıkıyor. Burada da yine hem karar metni hem de üyelerin duruşları piyasalar konusunda merak konusu, piyasalar tarafında merak konusu. Hatırlayacak olursak enflasyon, Kevin Moç da enflasyon konusunda hassas bir üyeydi. Enflasyon beklentilerindeki bozulma ve ABD'de özellikle %4'ün üzerine çıkan enflasyon biraz daha şahin duruşu itecektir diye düşünüyorum. Merakla bekliyoruz. Muhtemelen sabit bir kararla şahin bir metin görebiliriz.
1: Bu durumda piyasada sert bir fiyatlama takip eder miyiz şahin metin sebebiyle?
0: Çok sert bir fiyatlama olacağını düşünmüyorum. Piyasalar zaten son zamanlarda özellikle Orta Doğu'daki belirsizliklerin artmasıyla beraber şahin duruşa alıştı diyebiliriz. Şahin bir tonlamanın piyasaları çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Buradan birkaç ay öncesine baktığımızda artık ne kadar bir faiz indirimi yapılır diye konuşulurken artık faiz indirim beklentileri rafa kalktı ve hatta faiz artış beklentileri gündeme yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu durumda zaten mevcutta piyasanın beklentisi yıl sonuna doğru bir faiz artışı olabileceği yönünde. Daha şahin bir konuşma olursa çok da bir fiyatlamalara etki edeceğini sanmıyorum. Ancak daha dengeli bir konuşmada piyasalar biraz daha pozitif algılayabilir. Burada enflasyon tarafındaki riskler devam ediyordu, ancak müzakerelerle beraber bir miktar enflasyon risklerin sönümlenebileceği düşünülebilir. Diğer taraftan iç gücü piyasası hala Amerika tarafında güçlü durumda ve bu da zaten FED üyelerinin biraz daha temkinli durmasına, daha temkinli hareket etmesine yol açıyordu. Yani dolayısıyla biraz daha dengeli söylemler en azından faiz indirim beklentilerinin bir miktar törpülenmesine neden olabilir. Şahin bir duruşta çok fazla piyasalar tarafında negatif bir fiyatlama olacağını düşünmüyorum. Ancak daha dengeli bir söylemin acaba faiz indirimi için zaman mı kullanıyor beklentisini tekrardan gündeme getirebilir ve biraz daha pozitif fiyatlamalara neden olabilir. Daha dengeli bir konuşma.
1: Enerji fiyatlaması sebebiyle şimdi enflasyonun yukarı yönlü riski de azalırken faiz arttırımı masadan kalkamaz mı? Kalkmamış mıdır? Ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani faiz artışı artık bekleniyor piyasalarda, özellikle yıl sonu
1: önümüzdeki dönem için, yani bugünün kararı için değil, önümüzdeki dönem içinde faiz arttırımı meselesi masadan kalkmış olabilir mi?
0: Yani şu an için konuşmak tabii ki erken. Enerji fiyatları gevşiyorken, diğer taraftan da riskler masadan kalkıyorken bence artık faiz indirim beklentileri tekrardan masaya yavaş yavaş gelebilir. Şu an için net konuşmak çok da doğru olmaz diye düşünüyorum. Biraz da zaman gösterecek. Aldığımız ekonomik datalara bakacağız burada. Özellikle ABD tarafında tekrar hedeflenen enflasyon %2 iken şu an için son veriye baktığımızda %4.2'lik bir enflasyon verisi bizleri karşılıyor. Diğer taraftan çekirdek enflasyon tarafında da hala %2.9'luk bir veri bizleri karşılıyor. Enflasyon hala risk unsuru olarak masada devam ediyor. Çekirdek enflasyon da, yani enerji ve gıda fiyatları hariç hesaplanan enflasyon da yüksek seyrediyor. Devam ediyor. Dolayısıyla bu da FED üyelerinin biraz daha temkinli durmasına neden oluyor. Diğer taraftan istihdam piyasaları da gücünü koruyor. Burada hem enflasyon güçlü durup hem istihdam tarafı güçlü dururken faizlerin beklentilerinin sürekli ötelendiğini görmüştük. Artık Enerji fiyatlarındaki geri çekilme bir miktar enflasyonist risklerin masadan kalktığını bizlere gösteriyor. Ve enflasyonist riskler bir miktar gevşeyebilirse işte o zaman faiz indirimleri beklenebilir. Ancak bunun için bence konuşmanın biraz daha erken olduğunu, en azından bu enerji fiyatlarının enflasyonla birkaç aylık bir geri çekilmede etkisini gördükten sonra daha net konuşmak

0: doğru olur diye düşünüyorum.
1: Peki FED kararı öncesi küresel piyasaların görünümüne de bakalım. Asya nasıl bir görünüm veriyor, nasıl bir sinyal veriyor? Biraz karışık görünüyor gibi bugün Asya.
0: Evet, bugün aslında hafta başından beri ya da geçtiğimiz haftanın son işlem günlerinden beri biraz daha piyasalarda müzakere söylemleriyle beraber pozitif, iyimser bir seyir söz konusuydu ve geçtiğimiz haftadan bu yana hem ABD tarafı hem hani özellikle küresel piyasalar ve yurt dışı piyasalarda ciddi bir yükseliş gördük ve bu sert yükselişin ardından bir miktar dinlenme aşamasında diyebiliriz borsalara. Asya borsaları da buna dahil. Yine Amerika tarafında da dün karışık bir seyir söz konusuydu. Borsa İstanbul tarafında da aynı durum söz konusu, zaten hafta başından beri %4'lük bir yükseliş gördük. Yani o iyimser pozitif beklenti sonrası, haber akışı sonrası sert bir yükseliş görmüştük. Biraz daha borsalar dinleniyor diyebiliriz. Hani belki kısa vadeli bir düzeltme hareketinde hem ISTR tarafında hem Amerika tarafında hem de Borsa İstanbul tarafında kısa vadeli bir düzeltme hareketi de görmemiz muhtemel diye düşünüyorum. Ancak genel çerçeveye baktığımızda çok önemli bir riski masadan kaldırmak üzeriz. Jeopolitik risk, ABD-İran arasında yaşanan gerilimler, artık müzakere haberleri geliyor. Ve genel çerçeveye baktığımız zaman masadan bir riskin de kalktığını düşünürsek, büyük bir riskin, borsalar tarafında biraz daha risk iştahının yükselmesi beklenebilir.
1: Evet, Amerikan borsaları da şu an ekrandaydı. Orada da yeşil bir tablo var. Tahviller ve hisse senedi piyasaları açısından değerlendirirseniz eğer, fırsat ve risk pencereleri nasıl şekilleniyor?
0: ABD oyunluklara baktığımızda 4.44 civarlarında, geçtiğimiz haftalarda risklerin artmasıyla beraber tahvil faizleri artmıştı. Burada 4.50'lerin üzerinde bir fiyatlamalar vardı ABD oyunluklarında. Dolayısıyla şu an için risklerin bir miktar masadan kalkmasıyla beraber tahvil tarafına bir alım geldi ve tahvil faizlerine 4.50'nin altına bir gerileme gördük ABD oyunluklarında. Bu da zaten borsalar tarafına, ABD borsalarına biraz daha girişi beraberinde getirdi. Yani biraz daha risk on modu açıldı diyebiliriz küresel piyasalarda. Yine böyle pozitif haber akışları aldıkça, enflasyon beklentilerinde bir iyileşme olabileceğine yönelik sinyaller aldıkça tahvil faizlerinde devamında bir gerileme, yine borsalar tarafında, riskli varlıklar tarafında bir risk iştahının artmasıyla beraber alım yönlü pozisyonlar görebiliriz. Ve diğer taraftan tahvil faizlerinde gerilemeyle beraber yine altın tarafında da bir güçlenme gördük. 4000 seviyelerine kadar bir gerilen bir ons altın varken, şu an için 4300 seviyelerinde bir ons altın bizleri takip ediyor ve tahvil faizlerinde gerileme devam ederse burada 4500 dolar seviyelerine doğru bir ons altın tarafında yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Şu an için piyasalarda tamamen müzakere yönelik fiyat akışları devam ediyor. Tahvil faizlerinde geri çekilme, diğer riskli varlıklarda, borsa ve altın tarafında bir yükseliş hareketi söz konusu.
1: Peki Borsa İstanbul'a bakalım. 14.500 puanın hemen kıyısında Borsa İstanbul. Hem dünkü kapanışı hem sektörel görünümü nasıl okudunuz?
0: Dün Borsa İstanbul tarafında 0.32'lik bir yükselişle 14.500'ün hemen altında bir kapanış gördük. Ve hafta başından bu yana yaklaşık %4'lük bir getiri söz konusu Borsa İstanbul tarafında. Pazartesi günü müzakere haberleriyle beraber sert bir yükseliş görmüştük. Burada yükselişin ana sektörü de bankacılık ve ulaştırma olarak önümüze çıkmıştı haftanın ilk gününde. Yine barışa yönelik fiyatlamalar Borsa İstanbul tarafında devam ediyor diyebiliriz. Genel olarak bankacılık sektörü yine piyasanın dominosu olarak olmaya devam ediyor. Diğer taraftan hem enerji fiyatlarındaki düşüş hem de tekrardan işlerin devam etmesi, tekrardan ulaştırma işlerinin devam etmesiyle beraber havacılık sektörü ön plana çıkıyor. Ancak yükselişin geneli yayılması da bizleri mutlu ediyor diyebiliriz. Geneli yayılan bir yükseliş söz konusu. Bu da riskli varlıklar olan iştahın giderek arttığını bizlere gösteriyor. İçeride tek sorunumuz siyasi taraftaki belirsizlikler kaldı. Bu belirsizlikler de en azından bir süre masadan kalkabilirse Borsa İstanbul tarafında tekrardan bir güçlü dinamiklerin devam etmesi beklenebilir. Teknik olarak bakacak olursak eğer 14.250 ve 14.000 seviyesi güçlü destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece BIST endeksinde ben yukarı yönlü potansiyelin devam etmesini beklerim. Direnç seviyesi olarak ise 14.650 seviyesi kritik direnç seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece de 15.000 seviyelerine doğru bir atak görebiliriz Borsa İstanbul tarafından. Genel çerçevede bir bozulma yok ve hatta pozitif bırakışları aldıkça yukarı yönlü hareketlerin biraz daha sertleştiğini görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Bu bizleri mutlu ediyor. İçeride de enflasyon, enerji fiyatlarının düşmesiyle beraber enflasyon beklentilerinde de bir gerileme söz konusu olabilirse bence fiyatlamalara Borsa İstanbul tarafındaki biraz daha pozitif etki eder diye düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda ben Borsa İstanbul tarafının hala iskontolu olduğunu ve biraz daha alacak yolumuzun olduğunu düşünüyorum.
1: CDS'teki geri çekilmeyle, çünkü yaklaşık 4 ayında en dip seviyesinde CDS. Bankacılık endeksi açısından baktığınızda, yabancı giriş açısından baktığınızda nasıl bir tablo bekler bize? Güçlenir mi? Evet, özellikle yabancı girişindeki bankacılık endeksine de yönelim.
0: Evet, çok güzel bir konuyu hatırlattınız. CDS tarafında da son 4 ayın en düşük seviyelerini aldık. Bu da yabancı yatırımcı ilgisinin tekrardan biraz daha yoğunlaşmasını sağlayabilir. Diğer taraftan komşu ülkemizde yakılan bir jeopolitik risklerin de ortadan kalkması tekrardan yabancının risk on modunu açmasını ve iskontolu olan Borsa İstanbul tarafında bir miktar risk iştahının artmasını sağlayabilir. Bankacılık endeksi tekrardan domino sektörümüz olmaya devam ediyor. Hem CDS listelerdeki gerilemeyle yabancı ilgisinin artması hem de enerji fiyatlarının düşmesiyle beraber enflasyon beklentilerindeki yumuşama başta bankacılık sektörü olmak üzere birçok sektöre etki etmesi beklenebilir. Yabancı yatırımcında genel olarak baktığımızda Borsa İstanbul'a geldiğinde genelde bankacılık ve holding sektörü olmak üzere bankacılık ve holding öncülüğünde son dönemde yatırım yaptığını görüyoruz. Ya dolayısıyla bu da bankacılık tarafında tekrardan pozitif fiyatlamalara beraberine getirebilir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size. Kolaylıklar Furkan Bey.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasa takvimine bakalım, neleri takip edeceğiz biz bugün. İçeride kısa vadeli dış borç istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endeksini izliyor olacağız. İngiltere'den tüketici fiyat endeksi verisi gelecek. Euro bölgesinden de aynı veriyi takip edeceğiz bugün. Ve Amerika'da FED faiz kararı toplantısı, FED Başkanı Warsh'un basın toplantısıyla perakende satışları izliyor olacağız. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan

0: indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A-Para'da.
6: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Gizem Sonuncusu devam ediyor ve yeni günde piyasalar Amerika-İran mutabakatının etkilerini fiyatlamaya devam ediyor. Altın ons 4350 dolara doğru ilerliyor ve Brent petrol de 80 doların altına gerileyerek enerji tarafında rahatlama sinyali veriyor. Küresel risk iştahı da FED toplantısı ve FED'in yeni patronu Kevin Warsh'un mesajlarına kilitlenmiş durumda. Son fiyatlamaları konuşacağız. FED'den gelecek mesajlar, Kevin Warsh'un açıklamaları önemli olacak bugün. Satır aralarında FED'in faiz patikasına ilişkin hangi mesajları verecek? Piyasaların gözü kulağı orada olacak. Hepsini konuşacağız. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına birlikte hızlıca bakalım. Amerika ve İran imzaları İsviçre'de atacaklar. Yer ve tarih belli oldu, duyuruldu. Kesin olarak Amerika ile İran arasında mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da yani Cuma günü İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. İsviçre'nin resmi haber ajansı, İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatın Bürgenstock'ta imzalanacağını da doğruladı. Devam edelim. Trump'tan mutabakat sonrası İran'a ilk tehdit geldi. İran'ın nükleer silah geliştirme taahhüdünden dönmesi halinde inanılmaz sonuçlarla karşılaşacağını belirtti Trump. Tahran'ın nükleer silah geliştirmesine, satın almasına veya edinmesine izin vermeyeceklerini de altını çizerek söyledi. Fed'in yeni başkanı ilk toplantısını gerçekleştirecek bugün. Kevin Warsh'un yöneteceği ilk faiz kararı toplantısı olacak ve dikkatler faiz kararıyla politika metninden ziyade Warsh'un vereceği mesajlarda olacak. Bugün Türkiye saatiyle de 21.30'da Kevin Warsh'un açıklamasını takip ediyor olacağız. Devam edelim. Altın FED kararını bekliyor. Amerika ile İran arasında barış anlaşmasına yönelik iyimserlik, FED'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatırken yatırımcılarda hem anlaşmaya dair ayrıntıları hem de FED'in

politika toplantısını bekliyor. Analistlere göre spot altın 4303 ile 4349 dolar aralığında nötr görünüm sergiliyor ve bu dar banttan çıkışta yönü belirleyebilir. Ve günün son maddesi SpaceX, Amazon'dan sonra Microsoft'u da geride bıraktı. Halka arzının 3. işlem gününde hisseleri 208 dolara kadar ulaşan SpaceX, 2,7 trilyon dolara aşan piyasa değeriyle e-ticaret devi Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli 5. şirketi oldu. Gündeme baktık, küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım. Asya ile başlayalım. Asya tarafında karışık bir görünüm takip ediyoruz. Bugün Güney Kore %1'e yakın kazançla 8797 puandan geçiyor. Çin'de 0.18'lik düşüş var. Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor. Hong Kong'da da yarım puanlık bir kayıp takip ediyoruz. Avrupa tarafında dün durum neydi? Hatırlatalım. Avrupa Merkez Bankası ilk faiz arttırımına giden Merkez Bankası oldu. Enerji şokundan en çok etkilenen taraf Avrupa tarafı olduğu için onun etkileri daha fazla hissediliyor. Peki fiyatlamalar dün Avrupa tarafında nasıldı bakalım? 0.69'luk yukarı yönlü hareket etti Madrid. Londra'da da yarım puanın üzerinde yükseliş takip ettik. Frankfurt'ta bir miktar kazanç vardı. Paris'te 0.75'lik yükseliş kaydetti. Şimdi Amerika tarafına bakacağız. Amerika'da 0.26'lık S&P 500'de yükseliş var. 7532 puan seviyesini takip ediyoruz. Nasdaq'ta 0.59'luk kazanç var. 30144 puan seviyesinde. Dow Jones'da 0.10'luk yükselişle 52057 puandan geçti. Borsa İstanbul'da dün günü 4500 puanın hemen kıyısında kapattı. 0.32'lik yukarı yönlü hareket takip ettik. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Kıymetli metallerde son durum ne? Altın ons 0.13'lük geri çekilmeyle 4325 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş ons yukarı yönlü hareket ediyor. 70 dolar seviyesini takip ediyoruz. Platinde 0.89'luk kayıp var. 1792 dolardan işlem görüyor ve paladyum 0.86'lık geri çekilmeyle 1344 dolar seviyesinde. Enerji emtia tablosuna bakalım. Petrol 0.84'lük bir kayıp yaşıyor. 75,4 dolardan fiyatlanıyor. 0.76'lık geri çekilme var. Brent petrolde 78,3 dolardan geçiyor şu anda. Doğalgaz tarafında 0.43'lük kayıp var. 3,2 dolardan fiyatlanıyor doğalgaz. Devam edelim piyasalardaki son durum ne? Dolar, euro hangi seviyede bakalım. Yukarı yönlü hareket etti dolar, 46,3 seviyesinde. Euro 0.32'lik bir kazançla 53.95'ten geçiyor. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde takip ediyoruz. Ve dolar endeksi de 100'ün altında, 100 seviyesinin altında 99.28'de. Sepet kurda da yukarı yönlü hareket var. 50.15'ten geçiyor. Devam edelim şirket haberlerine bakacağız. Şimdi hangi haberler öne çıkıyor bugün şirket haberlerinde? Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Savunma Sanayi Başkanlığı'yla hava savunma sistemlerinin tedariğine yönelik 780 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı. Garanti Factoring yurt dışında 100 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi paylarının yakın izleme pazarına alınmasına karar verdi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da 10 milyar lira kuruluş sermaye ile Dost Katılım Bankası anonim şirketinin kurulmasına izin verdi. Şirket haberlerine baktıktan sonra gazetelerle devam edelim. Ekonomi sayfalarında hangi haberler, hangi başlıklarla, hangi bilgileri, detayları paylaşıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Borcunu daha önce yapılandıran yeniden başvurabilir başlığı var. Vergi borcu olanlara nefes aldıracak yapılandırma başladı. Taksitlendirme süresi 72 aya kadar çıkacak. 10 milyona kadar olan borcun yapılandırmasında teminat istenmeyecek. Borcunu daha önce yapılandıranlar yeniden başvurabilir.

olabilecek, mirasçıya da hak var diyor gazete. Soru cevap şeklinde hazırlanmış bir haber. Her vergi dairesine ayrı başvuru da diyor. Birden fazla vergi dairesine borç varsa ne olacak sorusunun yanıtı için. En fazla iki kez hak var. Ayrıca hangi borçlar kapsamda, hangi borçlar kapsama girmiyor? Başvurular hangi sürede yapılacak? 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Altını çizelim. Tecil edilen borçların ilk taksiti de Eylül ayında başlayacak ve eşit taksitler halinde ödenecek. Başvurular nereye yapılacak? Gelir İdaresi Bakanlığı'nın internet adresi e-devlet borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapılacak. Borçlar kaç taksitte ödenecek? Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlendi. Likidite oranının birden büyük olması durumunda borç tecil edilmiyor. Likidite oranının bir veya birden küçük ve 0.50'den büyük olması durumunda 18 aya kadar tecil yapılabiliyor. Taksit nasıl hesaplanacak? Tecil edilen borçlar için teminat şartı var mı? Sorularının da yanıtı var gazetede. Peki motorlu taşıtlar vergisi borçları kapsamda mı? Onun da yanıtı var. Borç tutarı üzerinden başvuru yapılmalı diyor. Her araç için hesaplanan toplam borç tutarı üzerinden. Trafik cezalarını kapsıyor mu? 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre verilen trafik idari para cezaları Genel Müdürlük kuruluş ve görevleri hakkında kanunla 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri hakkında kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin ferleri tecil edilebilir diyor gazete. Devam edelim. Takvim gazetesi var şimdi sırada. Lastik devlerine rekabet cezası başlığını taşıyor. Detaylandıralım şimdi. Rekabet kurulunca otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 milyar 633 milyon 935 bin lira para cezası verildi. Soruşturma sürerken bazı firmalar tarafından uzlaşma başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada soruşturma sonucunda Brisa Bridgestone otomotiv lastikleri Tevzi, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli ve Prometon firmalarına ceza uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Ve güneşten yeni rekor geldi diyor ayrıca haber. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi 15 Haziran'da günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Devam edeceğiz Hürriyet gazetesiyle. Hürriyet gazetesindeki haberin başlığına bakalım. Konut fiyat artışı 6 yılın en düşüğü. Konut fiyatlarında reel düşüş hızlandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Konut ve kira piyasasında geçen ayın karnesi şöyle oldu. Fiyatlar aylık %1,7, yıllık nominal olarak %24,5 oranında arttı. Reel olaraksa %6,1 geriledi. Böylece reel düşüşte Ocak 2025'ten sonraki en yüksek oran görüldü. Yıllık artış ise Mayıs 2020'den sonraki en düşük oran olarak kayıtlara geçti. 3 büyük ilde en yüksek yıllık artış %27,3 ile Ankara'da görüldü. Onu %25,4 ile İstanbul, %22,8 ile İzmir izledi. Ve ülke genelinde en yüksek fiyat artışı %28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesindeki haberin başlığı Çelik Kubbe Avrupa sahnesinde diyor. Türk savunma sanayi Fransa'da düzenlenen Eurostory fuarında boy gösteriyor. Çelik Kubbe'yi Avrupa'da sahaya çıkaran Aselsan, NATO ile uyumlu savunma sistemlerine
uluslararası alanda tanıtıyor. Aselsan fuarda Avrupa savunma ekosistemindeki iş geliştirme hedefiyle uyumlu şekilde başta çelik kubbe mimarisinin yakın hava savunma ve anti-drone katmanını oluşturan drone hedef konsepti olmak üzere hava savunma sistemleri, elektronik harp çözümleri, güdümlü mühimmat

sistemleri, radar teknolojileri, elektrooptik keşif ve hedefleme sistemleri, elektronik harp faydalı yükleri ve otonom sualtı sistemlerinden oluşan geniş bir ürün portföyü sergiliyor.

0: Seans öncesinde. Şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. İsviçre'nin hangi kentinde olacağı da açıklandı, duyuruldu. Fiyatlamalar ortada. Hızla geri çekilen bir Brent petrol takip ediyoruz. 80 doların da altına geriledi. Altın tarafında da 4500 bandına doğru sakince ilerleyen bir altın görünümü var. Öncelikle Barış Anlaşması 19 Haziran'da, fiyatlamalar bu şekilde. Sizin yorumunuzu merak ediyorum.
1: Evet, şimdi uzun zamandan beri ekonomilerin, siyasilerin, ülkelerin beklediği bir haber Barış Anlaşması. Daha doğrusu ateşkes. Burada tabii görüşmeler devam edecek. Bu kalıcı bir Barış Anlaşması değil, bu 60 günlük bir ateşkes anlamına geliyor. Bu arada da işte Amerika ile İran arasında başta nükleer silahlar ve uranyum konusunda görüşmeler devam edecek. Şimdi önemli olan konu burada tabii ki hem sıcak çatışmaların bitmesi insani anlamda, hem de bu çatışmalardan kaynaklı petrol fiyatlarına yansıyan yukarı yönlü hareket, bunun enflasyon üzerindeki etkisi. Bu savaş öncesinde hatırlarsak zaten enflasyonla mücadele etmeye çalışan merkez bankalarını ve siyasi otoriteleri görüyorduk. Petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde 65 doların üzerinden 120 dolarlı seviyelere doğru gitmesi, yani yaklaşık iki katı yükselmesi, enflasyonla mücadele eden ülkeler açısından çok ciddi anlamda bir risk oluşturmuştu. Şimdi bu ateşkes anlaşması ile birlikte petrol fiyatlarında, Brent'te işte 80 doların altına doğru bir hareket gözlemledik. Akabinde baktığımız zaman merkez bankalarının yavaş yavaş bu yeni ortama adapte olabilme adına faiz kararlarını görmeye başladık. İşte Avrupa Merkez Bankası, arkasından Japon Merkez Bankası faizlerde yukarı yönlü düzenlemeler yaptı. Bugün FED var. Burada FED'i takip edeceğiz, açıklamaları takip edeceğiz. Hem yeni FED başkanının ekonomiye olan etkisi ne olacak, açıklamaları ne olacak soru cevap bölümünde bunları göreceğiz. Yani kısaca 3 aydan fazla bir süredir yaşadığımız bir stres vardı. Hem jeopolitik anlamda hem ekonomik anlamda. Bunun şu anda biraz sönümlendiğini görüyoruz ama bu kalıcı olacak mı? Arada başka faktörler var. İsrail faktörü var. Ara ara Trump'ın sert açıklamalarını göreceğiz ki hemen zaten dün akşam gördük. Tehdit var açıklamaları. Yani bunların ara ara piyasalarda volatilite yaratacağı, ara ara beklenmedik hareketleri tekrar karşımıza çıkaracağı, kalıcı barış anlaşması yapılana kadar bir sürecin içerisine girdik. Ama en azından şu anda enflasyon baskısını biraz olsun kırma ihtimalimiz ortaya çıktı. Bundan sonra dediğim gibi açıklamaları ve merkez bankalarının bu dönem içerisindeki tavırlarını gözlemleyeceğiz.
0: Evet, sizin de söylediğiniz gibi neticede önümüzde hem anlaşma imzalandıktan sonra uygulanmasına yönelik 60 günlükte bir süreç var. Orada asıl mesele Hürmüz Boğazı'ndaki akışın normale dönmesi tabii piyasalar açısından ve enerji tabii fiyatlaması açısından. Biz savaş öncesi Brent petrol fiyatlamasına döner miyiz, yoksa artık çok mu zor o noktaya gelmek?
1: Çok kısa vadede 65 dolar seviyelerine geri geleceğimizi pek zannetmiyorum. Şimdi bulunduğumuz seviye 78 doların hemen üzeri. 77 dolar seviyesinde zaten 200 günlük ortalaması var Brent'in. Bu arada dediğim gibi ortada ara ara tansiyonu yükseltecek olan etmenler var. Başta İsrail olmak üzere. O yüzden çok çok kısa sürede bir anda 65 dolarlı seviyelere geri çekileceğimizi zannetmiyorum. Burada yavaş yavaş bir bekle gör, yani belirli bir seviyeye gelmiş olan fiyatta bir bekle göre geçebilir. Çünkü petrol, aynı zamanda şunu da unutmayalım, petrol ağırlıklı olarak kontrat piyasasıyla çalışan bir piyasa. Yani spot taraftaki işlemlerle kontrat tarafındaki işlemlere de dikkat etmek lazım. Orada zaten bağlantılar yapılıyor. Belirli bir teslimat süresi var. Burada önemli olan konu önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve kalmaya devam etmesi süresince hem içeride Körfez bölgesinde kalmış olan halihazırda dolu olan tankerlerin tekrar piyasaya dönmesi, hem de bundan sonraki süreçte esasında tartışılması gereken konulardan biri bu olacak önümüzdeki dönemde. Şimdi İran'da zaten bir yaptırım dönemi vardı. İran petrol ihracatını gerçekleştiremiyordu. Farklı yollarla yapıyorlardı bunu. Şimdi bu yeni anlaşmayla yavaş yavaş İran'da piyasalara dönmeye başlayacak. Yani bir arz fazlası görme ihtimalimiz var belirli bir süre sonra. O yüzden önümüzdeki dönemde bir anda 65 dolarlı fiyatlara gelmeden, ama eğilimin, fiyat eğiliminin aşağı yönlü olduğu bir piyasa içerisinde olacağız petrol tarafında.
0: Petroldeki fiyatlama böyleyken altın tarafında da bir yatay, bir sakince seyir var. Altın fiyatlaması, altın ons fiyatlaması yatırımcının risk iştahı açısından size ne söylüyor Haluk Bey?
1: Şimdi altın esasında çok tartışılması gereken bir konu. Yani bir tarafta emtia olarak tanımlanan ama diğer tarafta merkez bankalarının rezerv olarak kullandığı, yani bir nevi para alternatif olarak kullandığı ya da elde tuttuğu paranın varlıkların hecinde kullandığı bir enstrüman. O yüzden değerlendirirken sadece bir emtia olarak değil, aynı zamanda bir para politikası aracı olarak da değerlendirmek lazım. Şimdi altın fiyatları bildiğiniz gibi savaş öncesinde çok hızlı yukarı yönlü hareket eden, akabinde üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan bir yatırım aracıydı. Ve petrol fiyatlarının hızlı yukarı gitmesiyle birlikte enflasyonla mücadele kapsamında bazı merkez bankaları altın sattı. Buna Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da dahil olmak üzere ya da swap işlemleri gerçekleştirdi. Şimdi burada altının hızlı bir şekilde yeniden o kaybettiği fiyat avantajını yeniden alabilmesi mümkün mü? Çok hızlı bir şekilde mümkün değil, ama şu var. Bundan sonraki hareketlerde yaşayacağımız volatilite, gitgeller eğim olarak yukarı yönlü, ama düzenli olarak o 2025 sonunda yaşadığımız rally şeklindeki bir hareketten ziyade daha çok gelgitlerin olduğu ama eğiminin yukarı yönlü olduğu bir fiyat seyri içerisinde olacak diye düşünüyorum. Bunun nedeni de şu anda içinde bulunduğumuz dönem merkez bankalarının sıkıştığı, politika faiziyle enflasyon arasında kaldığı, enflasyondan dolayı faizleri yukarı çekme eğiliminde olduğu bir dönemde ara ara merkez bankaları belki altından destek alacak satış veya swap yönünde. O yüzden belirli bir süre altında hafif yukarı yönlü bir eğilim içerisinde kalırız diye düşünüyorum, ama işler gerçekten normalleşirse, yani bu iki aylık süre sonunda İran'la Amerika arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanırsa, akabindeki süreçte altında yeniden yukarı yönlü daha net bir uptrend görme ihtimalimiz yüksek.
0: Peki buradan hareketle Amerikan tahvillerine ve doların yönüne de bakmak istiyorum. Tablo ne diyor bize, hangi sinyalleri veriyor FED kararı öncesi?
1: Evet, şimdi baktığımız zaman Amerikan tahvilleri bir

0: kararlar verecek. Neden? Çünkü Amerika'da enflasyon 3 4.20 ama politika faizi 3.75 4 aralığında. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın üzerinde çok ciddi anlamda bir baskı var. Fiyat kontrolünü yapabilmesi adına. Bunu aşabilmek için normalleşme sürecinin çok hızlı bir şekilde başlaması gerekiyor. Yani enflasyonun politika faizine doğru yakınsaması gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, yani enflasyon 4'ün altına düşüp hatta 3.75'in altına düşen bir patikaya girerse eğer, önümüzdeki dönemde Amerikan tahvillerine olan talebin biraz daha arttığını göreceğiz. Çünkü bu seviyeler para kazanmak için, yatırımcılar açısından para kazanmak için iyi bir seviye haline gelmiş olacak. Şu anda çok sınırda bir seviyede. Zaten dolar endeksine baktığımız zaman hemen 100'ün altında işlem görüyor olması, fiyatlanıyor olması bunun bir göstergesi. Dolar endeksi hızlıca aşağıya gelmediği sürece, yani 98'li seviyelere, 98'in altına doğru gelmediği sürece tahvillerdeki harekette, kıymetli madenlerdeki harekette yavaş ilerleyecek. Bu dediğim gibi esasında çok normal bir durum. Çünkü siz de takdir edersiniz ki çok uzun bir süre barış olacak, olmayacak, ateşkes olacak, bozuldu, çatışma yeniden çıktı. Yani bir güven sorunu yaşadı piyasalar. Şu andaki ateşkes anlaşması durumu kalıcı olacak mı? Bunu gözlemleyecek tabii ki piyasalar. Bir anda her şey bitti pozisyonuna geçmek de riskli. O yüzden önümüzdeki dönem bütün enstrümanlarda, finansal enstrümanlarda yavaş yavaş savunma amaçlı bir bekle gör politikası görebiliriz. Fiyatların ara ara yatayda kaldığı, hatta düzeltme yaptığı fiyatlamaları görebiliriz. Bu da çok normal. Piyasanın yeniden güvenli ortama dönebilmesi için ara ara fiyatları sindirmesi gerekiyor. O yüzden önümüzdeki dönem en azından bu 60 günlük süreç biraz daha bekle gör ve hafif pozitif yönlü hareketlerin içinde olacağı bir piyasa şeklinde karşımıza çıkacak. Hem tahvil tarafında, hem hisse tarafında, hem de emtialar tarafında.
1: Ve FED Başkanı Kevin Warsh bugün ilk kez sahnede olacak. Sizin beklentiniz ne yönde faiz kararı açısından? Tabii daha da önemlisi, sizce Kevin Warsh piyasalara hangi mesajları vermek isteyecek?
0: Şimdi gerçekten çok zor bir zamanlama, zor bir dönem. Bir tarafta demin dediğim gibi politika faiziyle enflasyon arasında enflasyon lehine bir açılma var Amerika tarafında. Yani 4.2'lik enflasyon, 3.75'lik bir politika faizi. Piyasa faizi bunun tabii ki üzerinde. Yani politika faizi burada tek başına bir gösterge değil. Piyasa faizi çok daha fazla. 5.5-6'larda, hatta bazı ürünlerde 6.5'larda Amerika'da. Ama işin özüne baktığımız zaman FED 7 FED Başkanı Trump'ın isteğiyle oraya oturtuldu. Bu ne anlama geliyor? Kasım ayında bir seçim var Amerika'da, ara seçim var. Bu seçim dönemine kadarki süreçte Amerika'nın ekonomisinde belirgin düzelmeler olmalı ki bir avantaj sağlayabilsin şu anki hükümet. O yüzden ilk fırsatta, eline geçecek olan ilk fırsatta faizleri aşağıya çekebilme adına bir hareket içerisinde olur diye düşünüyorum Fed tarafının. Ama şu anki ekonomik koşullar buna izin verecek mi? Şu an kısa vadede vermez. O yüzden bugünkü toplantıda faizlerde bir değişiklik beklemiyorum ama şu mesajı alma ihtimalimizi de yüksek görüyorum. Yavaş yavaş enflasyonda aşağı yönlü hareketleri göreceğiz ve Fed politikası da buna uygun bir şekilde ilerleyecek. Yani ilk fırsatta faizi indireceğim mesajını çok inceden verecek diye düşünüyorum yeni Fed başkanının.
1: Fed'in noktasal projeksiyonlarında

0: daha şahin bir tablo görür müyüz peki?
1: Şimdi dediğim gibi çok zor bir zaman şu anda merkez bankacılığı açısından. Çünkü eğer bu ateşkes anlaşmasındaki kalıcılık devam edecekse ya da şöyle söyleyeyim, petrol fiyatlarında 80 doların altında Brent'te bir fiyatlama görmeye devam edeceksek önümüzdeki dönemde faiz artışı beklentilerinin yavaş yavaş bekle göre oradan da yeniden faiz indirim sürecine geçme ihtimali yüksek. Burada önemli olan konu dediğim gibi 3 aydan beri biz petrol fiyatlarında 100 doları medyan olarak kabul edersek 100 dolar ve hafif üzerinde bir seyir gördük. Bunun fiyatlamalara yansımalarını gördük. Şimdi ortalamaya baktığımız zaman 80 doların altında belirli bir süre geçirmesi lazım petrolün ki şu anda yaşadığımız enflasyonun bu ortalamalarla aşağıya gelmesini gözlemleyelim. O yüzden 80 doların altında geçirdiği süre arttıkça faizlerdeki indirim beklentisi bütün merkez bankaları açısından daha çok konuşulur olacak. Bu dönem önümüzdeki bu 1 aylık 2 aylık dönem daha çok bir bekle gör politikasının gündemde olduğu bir dönem. Hemen akabinde barış anlaşması eğer devam eder sağlanırsa yavaş yavaş ne zaman ilk faiz indirimini görürüzün tartışılacağı bir döneme girmiş olacağız.
0: Peki sizce Walsh'un Powell döneminden ayrışacağı başlıklar neler olabilir?
1: Büyük bir ihtimalle aktif olarak faizlerde bir aksiyon alamayacağına göre büyük bir ihtimalle söylemler anlamında yani piyasayı sözlü yönlendirme anlamında belki bazı değişiklikler görebiliriz. Şimdi şunu unutmayalım. FED diğer merkez bankalarından farklı olarak istihdam tarafında da bir görev üstlenmiş durumda. Merkez bankalarının asli görevi fiyatlar genel seviyesini pozitif yönde tutabilmek. Yani enflasyonla mücadele birinci önceliği ama Fed'in bir önceliği de istihdam. O yüzden bir tarafta ekonomik büyümeyi, istihdamı ve bunu tam istihdama yakın seviyede tutarken enflasyonu da mümkün olduğu kadar %2'lik hedeflerine yakın bir seviyede tutmayı isteyecek. Ama işte arada seçim var. Trump çok farklı bir başkan politikası izliyor. Farklı bir karaktere sahip bir başkan. O yüzden bazı şeylerin biraz daha agresif olmasını isteyebilir. Burada büyük bir ihtimalle FED Başkanı bir taraftan FED'in bağımsızlığı konusunda piyasalara güven verirken diğer taraftan da ekonomik dengeleri sağlamaya çalışacak. Ama başkanlığının ilk 3 ayında, ilk 4 ayında ben açıkçası Powell'ın başkanlık döneminden çok farklı bir politika içerisinde olacağını düşünmüyorum. Piyasa şartlarından dolayı. Ama eline ilk geçecek fırsatta da faiz indirimi konusunda belki sözlü yönlendirme, belki aktif bir faiz indirimi göreceğiz. Ama şu anki ekonomik, makroekonomik dengeler Powell'dan çok farklı bir politika içerisinde olma ihtimalini ortadan kaldırıyor yeni başkanın.
0: Peki enerji fiyatlarındaki geri çekilme, rahatlama, enflasyon üzerindeki baskıyı da biraz olsun hafifletirken faiz arttırımını gelecek dönemde masadan kaldırmış olabilir mi FED?
1: Evet, demin dediğim gibi en azından belirli bir süre faiz arttırım süreci rafa kalkmış gibi gözüküyor. Daha çok bir bekle gör politikasının hakim olacağı bir dönem içerisine giriyoruz. Bu 60 günlük ateşkes süresi belki daha kısa sürecek, belki anlaşma daha erken olacak, kalıcı anlaşma. İşte burada petrol fiyatlarının 75 doların altına düştüğü bir ortam yakalanırsa yani Ocak ayındaki, Şubat ayındaki 65 dolar

0: seviyelerine yakın bir fiyatlama tarafına geçebilirse petrol tarafı, ancak ondan sonraki süreçte belki bir faiz indirimini tekrar gündeme alabilir piyasalar. Ama önümüzdeki iki, en azından 2 aylık süreç daha çok bir bekle gör politikasının gündemde olacağı bir dönem olacak. Şu anki elimizdeki makroekonomik göstergeler en azından böyle olduğunu gösteriyor. Burada önemli olan konu, araba belirli bir hızla giderken frene bastığınızda hemen duramazsınız. Bir durma mesafesi gerektirir. İşte merkez bankalarının da esasında karşısındaki sorun bu. Petrol fiyatlarının hızlı geri çekilmesi bir anda enflasyonun düşeceği anlamına gelmiyor. Enflasyonda bu yaşadığımız 3 ayın bir yapışkanlığını göreceğiz. O yüzden önümüzdeki bu 2 aylık süreç bekle görle geçecek diye düşünüyorum.
1: Peki gelişmekte olan ülke piyasaları için bakarsanız duruma, önümüzdeki dönem fırsat mı yoksa risk mi daha baskın Haluk Bey?
0: Şimdi mantık olarak bakarsak tabii ki bir fırsat. Ama hangi pencereden, hangi piyasa penceresinden baktığımıza da bağlı. Şimdi işin faiz boyutuna baktığımız zaman evet, gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler gördük. Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının geri çekilmesi, bunun enflasyona yansıması sürecine giriyor isek görüntü olarak, o zaman tahvil tarafı, yani faiz tarafı bir fırsat olarak gözüküyor. Hisse senedi tarafı birazcık daha farklı değerlendirilmesi lazım. Çünkü savaş süresi boyunca birçok ülke piyasası esasında bir savaş fiyatlaması içerisine direkt olarak girmedi. Evet, ara ara dalgalanmalar gördük, ara ara aşağı yönlü hareketler gördük, ama genel anlamda baktığımız zaman zirve noktalarından çok çok aşağıya yönlü düzeltmeleri görmedik. O yüzden tahvil tarafıyla mesela hisse senedi tarafını potansiyel getir anlamında baktığımız zaman farklı değerlendirmek lazım. Kıymetli madenleri farklı değerlendirmek lazım. Orada devreye merkez bankaları ne şekilde girecek? Yeniden alım yönünü kullanacaklar mı önümüzdeki dönemde? Bunları gözlemleyeceğiz. Enflasyon, bu enflasyonun yarattığı makroekonomik dengelerin emtiaları üzerindeki etkisini bir kıymetli maden emtiaları olarak, bir de ayrı sanayi emtiaları olarak ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden evet, gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında biraz da tahvil tarafı fırsatlar sunacaktır. Pay piyasası tarafı ise daha çok belki sektörel bazlı değerlendirilmesi gereken bir piyasa olarak karşımızda duracak.
1: Peki Türkiye'nin son 4 ayın dibinde olan CDS seviyesi düştü. Yabancı yatırımcı açısından ve tabii yabancı yatırımcının ilk durağı olan bankacılık tarafı için nasıl bir beklentiniz var bu düşüşle?
0: Evet, işte demin bahsettiğim konu buydu. Bugün bu ateşkes sürecinin kalıcı olacağını varsayarak ve petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki bundan sonraki etkisini pozitif yönde olma ihtimalini değerlendirirsek, bankacılık sektörü pay piyasasında öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Yeniden öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi anlamda bir darbeydi. BIST endeksiyle BIST bankacılık endeksini karşılaştırdığımız zaman bankacılık endeksi burada negatif ayrıldı. Haklı nedenlerden dolayı. Yani faizlerin, enflasyonun yukarı yönlü hareketinin faizler üzerindeki yukarı yönlü hareketi tetiklemesinden dolayı bankacılık sektörü satış yemişti. Önümüzdeki dönemde bu enflasyondaki geri çekilme, politika faizlerin yeniden aşağı yönlü hareketinin başlama ihtimali bankacılık sektörünü ön plana çıkartacaktır. Tahvil tarafını ön plana çıkartacaktır. Yani işin fon tarafına bakarsak borçlanma piyasası araçları, fonları yeniden belki biraz daha cazip hale gelecektir. O yüzden hem sektörleri, hem de tahvil tarafını değerlendirirken petrol fiyatlarını ve dolar endeksini gözlemleyerek hareket etmekte fayda var.
1: Ne kadar sade, ne kadar net anlattınız yine. Zengin anlatımınız için de teşekkür ederim. Çok ben kıymetli ederim, yorumlarınız. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Haluk Bey. Kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ederim. İnşallah bütün yatırımcılar için güzel bir gün olur.
1: Çok kolay teşekkürler. Sağ olun, size de. Seans öncesinde canlı yayında yeni bir konuğum var. Betül Gedik, İmeo Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Piyasaların en önemli fiyatlama teması ne mutabakat zaptı sonrası?
2: Şöyle, aslında tamamen 19 Haziran'a odaklanmış durumdayız. Bu taraftaki anlaşmanın artık rasyoneliteye dönmesi ve diplomasiyle aslında sonuçlanıyor olması ya da sonuçlanacak olması diyelim, genel itibariyle piyasaları destekledi. Ancak baktığımız zaman burada sert yükselişlerin yaşandığı performans görüyoruz. Ancak burada Trump'ın 19 Haziran öncesinde, yani herhangi bir açıklama yapacak mı ya da şu an açıklamalarına pozitif iyimser açıklamalarına aslında devam ediyor. Geçmiş dönemde gördüğümüz, tabii ki piyasada bu tarafta aslında hakim. Burada herhangi bir farklı tonda bir açıklama gelecek mi endişesi her ne kadar olsa da, yani her ne kadar iyimser fiyatlamayı görüyor olsak da hali hazırda temkinli yaklaşım aslında devam ettiğimiz bir performans var diyebilirim.
1: Daha arttı mı portföylerde?
2: Özür dilerim, sesinizi alamadı.
1: Portföylerde risk iştahı arttı mı?
2: Şöyle, evet, kesinlikle. Bu tarafta aslında risk iştahının arttığı bir şu an için atmosfer söz konusu. Ve yatırımcılar tarafından da aslında bu tarafta portföy oluştururken özellikle %40 ile hali hazırda içeride zaten fonlanan bir piyasa var. Ki tahvil tarafındaki şu an için genel itibariyle fırsat tarafından bahsettiniz sizler de biraz önce konuğumuzla. Bu tarafta bu iyimser beklentilerle aslında merkez bankaların bekle gör politikası ile birlikte bir süre daha bu fonlamada devam edeceği, bu oranda aslında devam edeceği beklentisiyle bu tarafta da risk iştahının görece güç kazandığını söyleyebiliriz. Ancak burada dediğimiz gibi her ne kadar burada enerji fiyatlarında bir geri çekim yaşanıyor olsa da bu tarafta biraz daha temkinli seyirle birlikte, yani 19 Haziran'ı geçmeden aslında bu tarafta rasyonel bir değişikliğe gitmeme tarafındayız diyebilirim. Burada rasyonel bir değişikliğe gidebilmek için biraz daha marjinal bir değişikliğe gidebilmek için aslında biraz daha 19 Haziran sonrasını görmekte fayda olduğu görüşündeyim.
1: Peki Brent petrolün 80 doların altına gerilemesi, şu an 78,5 dolara yakın. Portföy açısından baktığınızda, sektörel açıdan baktığınızda nerelere rahatlama sağlayacak, hangi sektörlere?
2: Tabii şöyle, aslında bu tarafta her ne kadar burada bahsettiğimiz, burada değişen döngüler vardı. Nelerden bahsediyorum aslında? Burada oranlamalardan ve portföy tarafında aslında %40, %50 baremini ayırırken aslında sabit getirili tarafa, burada geri kalan tarafta hisse tarafını biraz daha azaltmış durumdaydık. Enerji fiyatlarındaki bu sert yükseliş sebebiyle ve değişen beklentiler, yani merkez bankalarının sıkı para politikasına devam edeceği mesajı ve bu tarafta bekle gör politikası ile birlikte her ne kadar hisse tarafında oldukça volatilitenin yüksek olduğu ve buradaki aslında geri çekilmelerin de yaşandığı dönemde biraz daha yatırımcıyı korumak anlamında temkinli bir yaklaşım vardı. Ancak enerji fiyatlarındaki bir geri çekilme ile birlikte buradaki oranlarımız aslında seçicilik kaydıyla, aslında bu tarafta seçici olmak kaydıyla hisse tarafını biraz daha ön plana çıkarttık. Neden bahsediyorum? %20-25'lik bir orandan bahsediyorum. Bu tarafta yeniden hisse tarafında buradaki geri çekimleri aslında alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılarımız bundan sonraki dönemde özellikle enerji tarafındaki bu geri çekimiyle birlikte buradaki fon tarafındaki genel itibariyle portföyünü biraz daha değerli metaller tarafında %10 vaziyetinde, %10 bölgesinde tutuyorduk. %15-20'ye tekrardan çıkarmak istediği bir atmosfer söz konusu. Aslında enerji fiyatlarındaki bu geri çekimiyle birlikte biraz daha değerli metaller, yani özellikle altın tarafında sert bir geri çekime zaten görmüştük. Bununla birlikte bir toparlanma söz konusu ve yatırımcılar her ne kadar burada özellikle sık sık yapılan hatalar konusunda zaten sizlerle değiniyoruz. Yükselen sektörler ve yükselen barem olduğu zaman, risk iştahının özellikle volatilitenin artış kaydettiği zamanlarda yatırımcıların sadece enerji tarafında pozisyonlanmak istediğini görüyorduk ve buradaki sert yükselişten aslında faydalanmak istediğini görüyorduk. Ki bundan sonraki dönemde de aslında buradaki oranlama ve buradaki aslında bir taraftan pozisyonlanma yerine aslında buradaki portföydeki çeşitliliğin yine yeniden ön plana çıktığı bir dönemdeyiz diyebilirim.
1: Peki tabii Hürmüz Boğazı'ndaki o enerji akışının normale dönmesi biraz zaman alacak gibi. Bir de anlaşma imzalandıktan sonra da 60 günlük bir süreç de var önümüzde. Bu biraz yatırımcıyı temkinli mi tutuyor şu dönemde?
2: Kesinlikle biraz daha temkinli olmanın aslında daha doğru olduğu tarafındayız. Çünkü geçmiş dönemde bunu yaşadık. Özellikle Ocak ayından bu yana buradaki haber akışlarıyla birlikte ve burada aslında diplomasiyle yönetilmeyen ve haber akışlarının biraz daha ön plana çıktı ve kırılgan yapının aslında ön plana çıktığı atmosferde burada oldukça sert fiyat hareketlerinin yaşandığını takip ettik ve değişen beklentilerin. Şimdi evet Hürmüz Boğazı evet açılıyor ancak bunun diplomasiyle sonuçlanması, yani 19 Haziran'da anlaşmanın imzalanıyor olması ve burada önümüzdeki süreç çok önemli olacak ki burada 2 aylık bir dönem söz konusu nereden baksak. Yani bununla birlikte aslında evet iyimser beklentiler var ancak tamamen de buradaki pozisyonlanma anlamında Hürmüz tarafındaki problem ne kadar daha devam edecek ve buradaki aslında diplomasinin ardından bu taraftaki hareketlilik ne olacak? Biraz daha yatırımcılar bu tarafı aslında değerlendirmeli ki zaten hali hazırda da geçmiş dönemdeki fiyatlamaya baktığımız zaman da bu tarafta biraz daha temkinli duruşun ön plana çıktığı bir performans konuşurken yatırımcının da biraz daha temkinli olmak adına aslında hem profesyoneller tarafından hem de geçmiş dönemdeki tecrübelerinden daha temkinli kaldığını söyleyebilirim.
1: Şimdi sektörel açıdan dünkü kapanış rakamıyla birlikte de bakarsak tabii madenciliğin günün yıldızı olması da tabii ki tesadüf değil. Bankacılık tarafında CDS'lerin geri çekilmesi çok etkili yabancı girişi açısından da. Sektörel açıdan baktığınızda hem dünkü kapanışı hem de kapanış seviyesini nasıl değerlendirdiniz?
2: Şöyle 14.493 seviyesinden kapanan bir Borsa İstanbul vardı. Bu tarafta aslında biz burada savaş döneminde özellikle ulaştırma sektörünün ve bankacılık sektörünün oldukça geri planda kaldığını ve sert satışların söz konusu olduğunu takip etmişti ki bunu da yayınlarda zaten sık sık değindi ki likiditesi de aslında yüksek sektörlerden bir tanesiydi bankacılık sektörü. Burada hali hazırda sene içerisindeki performansına baktığımız zaman bankacılık endeksinin bu son haftaki yükselişle birlikte %10'luk bir sadece kazanç sağladığını aslında burada bu haftayı çıkartırsak da bir sene içerisinde 6 aylık dönemde kaybın söz konusu olduğu bir performans vardı. Burada iyimser beklentiler ve anlaşmaya ilişkin haber akışlarıyla birlikte özellikle bankacılık sektöründe pozitif seyirin ön plana çıktığını görüyoruz ki burada dediğimiz gibi baskılanan diğer sektörler arasında ulaştırma sektörü de vardı. Ulaştırma sektöründe de yeniden bir toparlanma söz konusu. Biraz önce bahsettiğimiz aslında buradaki altın tarafındaki yükselişten bahsettik. Burada da madencilik tarafındaki toparlanmanın asıl sebeplerinden bir tanesi de aslında burada hisse bazlı gidecek olursak da burada belli tarafta belli hisselerin aslında altındaki yükselişle birlikte değer kazandığı bir performans var. Tabii burada iş birlikleri de oldukça önemli ve kritik. Orta vadede en azından buradaki fiyatlamanın yayılabilmesi adına. Bundan sonraki süreçte biraz daha dediğimiz gibi evet savunma ve biz burada bu tarafta savunma sektöründe ön plana çıktığı bir atmosfer söz konusuydu. Ancak burada anlaşma haberleriyle birlikte bu yükselişlerin ardından biraz daha soluklanmanın bu tarafta aslında söz konusu olabileceğini, daha çok geri planda kalan, sektörel anlamda baskı altında kalan bankacılık sektörü, havacılık sektörü, telekomünikasyon sektörü bu tarafa biraz daha hareketliliklerde en azından öncülük edebileceğini düşünüyoruz ki hatırlayalım burada endekse zirve seviyelerin yaşandığı dönemlerde özellikle bankacılık sektörünün katkısı oldukça önemli. Bugünkü açılış biraz daha yatay kalabilir. Yatay pozitif bir açılış beklentimiz mevcut. Dediğimiz gibi biraz daha temkinli yaklaşımdan ötürü ancak toparlanmalarda özellikle 14.575, 14.600 seviyesinin aşılması durumunda direnç olarak takip ediyoruz bu bölgeyi. Bu bölgenin üzerinde alım iştahının yeniden güç kazandığı bir performans söz konusu olabilir ve 14.800 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak özellikle burada sert boşluklu bir açılış söz konusuydu. Burada evet soluksuz 3 günlük haber akışının ardından yaşanan bir yükseliş var. Burada geri çekimleri de oldukça olağan karşılamakta fayda var. 14.300 seviyesi geri planlarda, geri çekimlerde takip ettiğimiz önemli destek seviyesini oluştururken burada geri çekilmelerde özellikle 14 bin seviyesini ana destek olarak takip ediyoruz. Bu bölge üzerindeki toparlanmalardaki bu kalıcılık alım iştahını yeniden gündeme gelmesine ve aslında iştahın sürmesi adına oldukça pozitif izlediğimiz göstergelerden bir tanesi.
1: Peki portföylerde döviz bulundurmak için hala güçlü gerekçeler var mı?
2: Şöyle tabii burada biraz daha yatırımcılarımızın risk algısına göre diyebiliriz. Burada risk profiline göre aslında. Burada halihazırda %10'lu kısmın döviz tarafında değerlendirilmek istendiğini görüyoruz ki özellikle önceki dönemde burada kur tarafındaki hareketlerin oldukça yavaş olduğunu ve bu taraftaki TL'deki reel kazancın son dönemde artış kaydettiği özellikle son 2 senelik uygulanan politikalarla birlikte bu taraftaki pozitif ivmeyle beraber eskiden döviz tarafında yatırımcıların daha çok %30'luk, %40'lık hatta %50'lik pay ayırdığını ancak son dönemde uygulanan politikalarla ve uygulanan para politikasındaki istikrarlı duruşla aslında kararlı duruşla birlikte bu tarafta da hareketliliğin düşük olması sebebiyle yatırımcıların buradaki aslında oranlarını aşağı çektiğini yani portföydeki dağılımda döviz tarafındaki oranların biraz daha aşağı çekildiğini takip ettiğimiz dönem bu dönemde kalmayasına devam ediyoruz diyebilirim. Yani %10 ayıran yatırımcılarımız söz konusu ve %10'un üzerinde risk profillerine göre dediğimiz gibi ayırma taraftar değiliz.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler değerli analizleriniz için. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum Betül Hanım.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi seanslar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi seans öncesine biz noktayı koyalım. Yarın sabah 7'de aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
6: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Seramik hava durumunu sundu.
7: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
8: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
9: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
10: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
8: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
11: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
5: Otobit'te. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Sadık Alışveriş'in adresi İdefix sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
4: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
5: Dünya Kupası heyecanı D&R'da. Futbolcu kitaplarında ikinciye %40 indirim fırsatını kaçırma. Ayrıca Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Havit Bluetooth hoparlör 2999 liraya D&R mağazalarında.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Haftaya çok güçlü başlamıştık. Petroldeki düşüşle beraber bugün de 78 dolar bandına kadar gerileyen bir petrol tabi gözümüz Cuma gününde Amerika ve İran arasında atılacak imzalarda. Gündeme ilişkin başlıklar diyelim ve tabi Amerika İran'a attı petrol fiyatlarının geri çekilmesi. Hürmüz'de trafik henüz eskisine dönmüş değil ama tabii bunun haftalar sürebileceğine ilişkin değerlendirmeler var. Çünkü bölgedeki mayınların temizlenmesi gerekiyor, sigorta maliyetlerinin düşmesi gerekiyor ve tabii burada da sürecin eskisine dönmesi için birkaç hafta daha zamana ihtiyaç olduğu noktasında kurumlar görüşler paylaşmışlar ve Cuma günü o imzalar İsviçre'de atılacak. Tabii bazı iddialar var, değerlendirmeler var. Özellikle İran'ın dondurulmuş varlıklarının, yaptırımların yeniden kalkabileceğine ilişkinde bakalım detaylar neyi ortaya koyacak. Trump'tan İran'a yine bir tehdit geldi. Nükleer silah sahibi asla olamazlar diyor. Zaten en başından beri Trump'ın İran'a uyarıları kapsamında en önemli madde buydu ve Amerika ve İran arasında hazırlanan bu anlaşmanın en önemli detayının bu nükleer silah konusu olduğunu da yine vurguluyor. Gözümüz bugün Fed'in faiz kararında. Saat 9'da Fed'in çiçeği burnunda yeni başkanı Kevin Warsh'un ilk faiz toplantısı ve saatler 21.30'u gösterince Kevin Warsh kameraların karşısına geçecek ve Fed'in yeni dönemdeki yol haritasını paylaşacak. Bakalım Trump'ın istediği gibi gerçekten faiz indirimlerini paylaşacak bir başkan mı, ya da savaşın yarattığı tahribat ve yükselen enflasyonla birlikte daha temkinli mesajların görülebileceği bir gün mü? Kevin Warsh döneminde neler bekliyor bizleri konuşacağız ve tabii Fed Başkanı, eski başkanı Powell da guverner olarak o masada, o koltukta oturmaya devam ediyor, onu da söyleyelim. Şimdi gelelim City'ye. City diyor ki Fed bu yıl 3 kez faiz indirimi yapar. Tam 3 kez faiz indirimi yapar diyor. Ve şöyle söyleyelim, bu yıl faiz indirimi fiyatlaması da beklentisi yok. Hatta bir kez faiz artışı olabilir beklentisi vardı. Aralık ayı için %75'lerdeydi bu ihtimal. Şimdi bugüne baktığımızda CME Fed Watch'taki rakamlar %50'lere yakın bir faiz artışı ihtimali masaya koyuyor ama bu yıl hiç faiz indirimi beklentisi yok swap piyasalarında. Ama City diyor ki hayır, bugün bu yıl Amerikan Merkez Bankası faizleri indirecek. Çünkü savaş bitti, petrol düşüyor ve gevşemeye başlayacak Fed diyor. Şimdi gelelim petrole. Bir aylık düşüş %26'yı aştı. Nisan sonunda 118 dolara kadar yükselmişti ve 118'den 78'lere, tabi savaşın bitmesi, Hürmüz'ün açılacak olması, tabi bahsettik hemen o gemi trafiğinin eskiye dönmesi beklenmiyor ama birkaç hafta içinde de bakalım eskisine dönebilecek mi? Gelelim tabi petrole, artık ana göstergemiz Mart başından bu yana, Şubat sonundan bu yana petrol.

Önce petrole bakıyoruz, sonra piyasalardaki risk iştahını anlamaya, aktarmaya çalışıyoruz. Fiyatlamalar neyi gösteriyor? 78 dolar üzerindeki bugün fiyatlamaları konuşuyorduk ve geri çekilmelerin hızlandığı bir süreçten de bahsetmiştik. Getirebilecek miyiz ekranlara petrol fiyatlarını? Bakalım oradaki hareketliklere de. Evet, tam 78-99 dolar bandında seyrediyor. Peki altın? Altında durum nasıl? Amerika'nın 10 yıllık safi faizlerine biraz gerilemeler var bu arada. Altının ons fiyatı da 4300 doların üzerinde ama tabii borsaların gerçekleştirdiği o yükselişe görece çok geride. %20 zirvesinden aşağıda altının ons fiyatı. Ve bakalım küresel haritaya. Dün teknoloji hisselerinde, yapay zeka hisselerinde düşüşler vardı. Ama SpaceX halka arz edildikten sonra güçlü yükselişler yaşamıştı ve o rüzgarı arkasına alıp güçlü yükselişlerle teknoloji hisselerine de destek vermişti. Bugün Nasdaq 1000'de 7 artı da vadeli işlem piyasasında S&P 1000'de 3'e yakın yükseliyor. Avrupa'da dün yatay bir görünüm vardı. DAX'ta, Kakaran Paris'te 1000'de 7 artıdaydı. Euro dolara karşı bir miktar güçleniyor çünkü faiz artışı geldi 3 yıl sonra ilk kez. İhracat rakamları bugün Asya'da bir miktar daha olumlu görünüme işaret ediyor diyebiliriz. Japonya'da dün faiz artırdı. %1'e çıktı faizler. 31 yılı zirvesi 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. Ama borsalarda bir düşüş hareketi görmedik. Ve yende de bir değer kazancı görmedik. İlginç, bakalım süreç nasıl işleyecek ki Japon yenindeki değer kaybının önüne geçmek için böyle adımlar gelebiliyor. Bugün KOSPI'ye baktığımızda yükseliş hareketini görüyoruz. Güney Kore %1'in üzerinde artıda. Bu yılın en fazla yükselen borsası ve fiyatları ikiye katladı. %100 yükseldi sene başından bu yana. Şimdi gelelim içeriye borsamıza. Pazartesi güçlü yükseldik. Dün biraz soluklandık, dinlendik. İçeride tahvillerimiz 41.69'da. 44'lerden 41'e geriledi. CDS savaş öncesi seviyeye geldi ve 220 baz puanın altına geriledi. Bugün yeni güne başlarken 217 baz puandaki işlemleri görüyoruz. Peki borsa 14.000 üzerinde tutunmaya devam ediyor ama eski zirvesi 15.200'ü görecek mi? Dün de yatay bir görünümle 14.493'ten noktaladık. Bankalar pazartesi çok hareketliydi. Bankacılıktaki yükseliş hareketi ve tabii dünse burada da bir sakinleme eğilimi vardı. Yataydı dün bankalar. 0.13 artıda 18.182 puandan da bir kapanış gerçekleştirdiler ama ne bekliyoruz? Yani faiz indirimi beklentisi yeniden gündeme gelebilir mi? Bankaları yeniden destekleyebilir mi? 20.000'in üzerine gelmişti bankalar. Yeniden görülebilir mi? Bu detayları konuşuyoruz.

0: Hakikaten piyasalar diyoruz, bugün bir gevşeme var petrolde. Peki bu barış süreci nasıl ilerleyecek? Borsaları desteklemeye devam edecek mi? Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Yasin Özdemir ile birlikteyiz. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Gözde.
0: Şimdi savaş bitecek mi? İşte barış gelecek mi? Ateşkes ne kadar kırılgan bir zemine derken sonunda ortak noktada buluşuldu. Tabii detayları takip edeceğiz elbette ama böyle biraz genel eğilimiyle bu barış ortamı ve ne kadar kalıcı olduğundan belki artık söz etmek gerekir. Çünkü İran da teyit ediyor. Buradaki barışı zaten Trump hep barış gelecek demişti ama İran'ın da onayı ve imzaların atılacak olması. Ne deriz küresel risk iştahı anlamında? Şöyle bir genel çerçeveyle başlayalım. Sonra zaten detaylandırırız.
1: Evet, Mart ayında başlayan savaşın artık neredeyse sonuna geldi diyebilirim. Finansal piyasaları tabii derinden sarsan bir olaydı. Bizim işimiz finansal piyasalar olduğu için buradan girdim. Yoksa savaş zaten başlı başına maalesef kötü bir şey. Masumların hayatını kaybettiği bir olay. Ama dediğim gibi finansal piyasaları çok derinden sarstılar ve artık savaşın sonuna yaklaşırken de özellikle Trump'ın çelişkili ifadeleri, barıştık, barışacağız derken son dakika İran'ı tekrardan vurması tabii ki de barış acaba gelmeyecek mi diye birçok soru işareti de aslında barındırıyordu. Borsalar bunları fiyatlıyordu. Tahviller fiyatlıyordu. Altın bunu çok fazla, belki de en çok fiyatlayan enstrümanlardan biri de altın oldu ve kimsenin beklemediği yönde fiyatladı hem de. O yüzden sonuna gelmesi, Brent petrolün tekrardan aşağı yönlü hareket etmesi, hatta 80 dolarlara kadar yaklaşması tabii ki de hem Amerika için hem de gelişmekte olan ülkeler için pozitif bir olay diyebilirim. Ben bundan sonra barışın kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. Zaten dijital imza atılmış. 19 Haziran'da da resmi bir törenle imza atılacak. Amerika istediğini aldı mı? Önemli olan soru bu. Ama İran'dan bu kadar karşılık bence beklemiyordu kesinlikle. İran çok sert cevap verdi. Burada bence savaşın bitip bitmediğini belirleyecek ama ülke biraz İsrail olacak gibi duruyor. Çünkü artık barışa yaklaşırken İsrail'in İran'a biliyorsunuz tekrar bir başka ülkede saldırdığını gördük. Trump'ın hatta Netanyahu'yu arayıp hakaret içeren sözler söylediğini gördük. O yüzden dediğim gibi eğer İsrail burada bir oyun bozanlık yapmasa barış sağlandı diyebiliriz. Genel risk iştahı biraz daha artıyor borsalarda. İlk fiyatlamalar zaten böyleydi. Tabii SpaceX'in halka arzı da biraz bunda etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim borsamız açısından da pozitif. Ama borsalar bence burada biraz daha ikinci planda kalıyor Gözde. İlk planda tabii ki de enflasyon var. Çünkü genel eğilim bir anda yukarı çıkmıştı ki Amerika'ya baktığımızda son 3 yılın en yüksek enflasyonunu almıştık biliyorsun. Ki biliyorsun onlar 9.6'dan %3'e indirirken çok zorlanmışlardı. %3'ün altına neredeyse 2 sene inmedi Gözde ve çok uzun süre FED faizleri sabit bırakmak durumunda kaldı ve ardından da tekrardan %3'ün üstüne çıkması bence büyük tedirginlik yarattı, kimse belli etmese de. Ve şöyle iddialı bir söz söyleyeceğim, bence barışı getiren olgulardan bir tanesi de enflasyon rakamıydı diyebilirim. Eğer son enflasyon rakamı beklentilere paralel geldi ama beklentinin üstünde gelseydi, zaten arası seçimler yaklaşıyor, Trump için olumsuz bir senaryo olurdu diyebilirim. O yüzden evet, barışı getiren ana olgulardan biri enflasyon rakamlarıydı diyebilirim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden ben önümüzdeki dönemde barışın kolay kolay bozulacağını düşünmüyorum. İsrail tarafından bir saldırı olmazsa bence barış artık oldu diyebilirim. Hürmüz Boğazı kademeli açılacağından bahsediliyor. Orası önemli ama asıl soru şu: tekrardan Brent petrol 70 doların altına düşer mi? Bu çok iddialı bir laf olur.
0: 78'e düştü. Çok da hızlı bir geri çekilme yaşadı ama devam eder mi? Yani hani evet, 110 dolarlardan, 118'den petrolün 78'e doğru gidişini görüyoruz ama hani tam hani böyle 70'in altı mı biraz daha zorlayıcı nokta olur?
1: Evet, biraz daha 60-70 doların altına gelmesi bence biraz uzun süre alacak gibi duruyor. O yüzden ben bir müddet 70-80 bandı arasında gidip gelebileceğini düşünüyorum Brent petrolün. Bu da tabii ki de geçici riskleri de barındırdığını söyleyebilirim. hem küresel piyasalar biraz böyle şekilleniyor. Ama Trump'ın ilginç tweetleri var. Borsalar hakkında sürekli tweet atıyor. Bence yükselmeli pazartesi günü. İşte buradan hisse senedi almak için çok mantıklı yerler gibi tweetleri var. Bunlar tabii finansal piyasaların doğasında var ama Trump'ın finansal piyasaları sevdiğini biliyoruz ve işlem yaptığını da biliyoruz.
0: Bu arada tarihteki Amerikan başkanları arasında en fazla işlem yapan başkan Trump.
1: Ve şöyle de bir bilgi vereyim. Trump fonu var biliyorsunuz. En çok ilk çeyrekte rekor işlem hacmi var. Bunu da söyleyelim. Tabii bizim sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla oğlunun da işlem yaptığı yönünde haberler var. O yüzden Trump finansal piyasaları seviyor. Zaten kendisi daha önce bir iş adamı. Yüksek iş adamlarının ortak özelliğine yüksek faiz sevmezler. Kolay parayı sever.
0: Diye. Evet. Dolayısıyla finansal piyasalara çok hakim bir aile Trump ve ailesi. Evet. Hem kripto varlıklar hem Amerikan borsaları sıklıkla işlem yapıyorlar. Şimdi geleceğim bizim borsamıza, Borsa İstanbul'a. Pazartesi gününe çok güzel başladık. İşte bankalar %5, havacılıkta %5, %6 böyle yükselişler

0: gördük. Ama 14.500'ün üzerine geldik. Evet. Hemen altına sarktık. 15.200'de gözümüz. Acaba destekleyecek mi bizi? Yani borsanın bizi, tabii borsayı destekleyebilecek başlıklarda önce savaşın bitmesini konuştuk. Evet, petrol geri çekiliyor. Peki biz faiz indirebilecek miyiz? Ve bu faiz indirimleriyle birlikte alternatifteki Türk lirası cazibesi de bir miktar borsaya göre azalırsa ve borsanın rakibi olan TL faizden çıkış buraya gelirse ne olur dediğimiz noktada ne bekliyoruz acaba?
1: Evet, Borsa İstanbul özelinde konuşalım, sonra enflasyon faiz indirimleri özelinde biraz devam edeyim. Ben Borsa İstanbul'un önümüzdeki dönemde pozitif serinin bir kere devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Borsa İstanbul'daki düzeltmelerin en büyük sebeplerinden bir tanesi savaştı ve savaşın da artık yavaş yavaş sona geldiğini görüyoruz. O yüzden dediğim gibi ben artık bu düzeltme hareketinin yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum. Ancak faiz indirimleri konusunda Borsa İstanbul kadar maalesef pozitif değilim. Ben şunu çok isterdim. Borsa enflasyonu ilk 6 ayda belini kırmak çok isterdim. Çünkü biliyorsun en yüksek enflasyon rakamlarını biz yılın ilk 6 ayında alıyoruz. Diğer ikinci 6 ayda kısmen daha düşük enflasyonlar alıyoruz. İşte Kasım ayında 0.88, 0.80 Aralık ayı gibi düşük enflasyon rakamları zaten geliyor. O yüzden onun altına inmek zaten zor. Ama yılın ilk 6 ayında işte Ocak'ta 5 alıyoruz. Şubat ayında %3 alıyoruz. Mart ayı, Mayıs ayı gene aynı şekilde %2'lik enflasyonlar alıyoruz. Buranın altına inmek enflasyonda daha kolay. Ama maalesef işte iç siyasi belirsizlikler, tansiyonların yükselmesi, küresel cephede savaş, gıda fiyatlarının artması ilk 6 ayda enflasyonu indirmemizde maalesef ana etkenle indiremememizde ana etkenler oldu diyebilirim. O yüzden ben yılın ikinci yarısında bazı aylarda gözde, örnek veriyorum Ağustos, Eylül aylarında biliyorsun ki bir miktar yüksek enflasyon almıştık ve bu yüksek enflasyonda tabii ki de eğitim kalemi vardı, kira kalemleri vardı. Eğer yapılan mevzuatsal değişikliklerle bunları aşağı çekebilirsek, evet, bazı aylarda yılın ikinci 6 ayında yüksek enflasyon almıştık ve bunu dediğim gibi bir miktar altına çekeriz. Ama maalesef bunu söylemek zorundayım. Merkez Bankası'nın öyle çok büyük bir faiz indirim alanı var mı diye sorarsan bence yok. Evet, faiz indirimi kesinlikle yılın ikinci 6 ayında olacaktır. Ama çok büyük bir faiz indirim alanı kalmadı gibi duruyor. Mesela %30'un altına iner mi sence? Bence inmez.
0: Enflasyondan mı söz ediyorsun?
1: Hayır, faizlerden.
0: Faiz zaten 35 bekleniyor. Zaten evet, %30'un altında yani bekleyen çok yoktu hiçbir kurumdan.
1: Evet, yok. O yüzden %32'ler bile hani çünkü neden %32? Geçen yıl enflasyonu bu hedefle bitirmiştik. %32'ye bile gelmesi artık çok çok zor diyebilirim. Ama piyasa, önemli olan şu, önden fiyatlamayı sever. Faiz indirimlerini bir fiyatlamaya başlarsak tekrardan ilgili sektörlerle beraber Borsa İstanbul'da yukarı yönlü gider. Ama kesinlikle piyasa şunu görmek isteyecektir. Bakacak yılın ikinci 6 ayında enflasyon düşüyor mu? Düştüğünü görürse Merkez Bankası'nın direkt faiz indirimi yapmasına gerek yok. Piyasa bunu önceden zaten fiyatlar. O yüzden verileri yakından takip edeceğiz. İlgili sektörlerdeki hareketleri yakından takip edeceğiz. Yabancı girişlerini yakından takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsun çok büyük bir yabancı çıkışı yaşandı. Merkez Bankası para istatistiklerine $850 milyon yanlış hatırlamıyorsam bir para çıkışı vardı. Yabancılar biraz daha bekle gör modunda para piyasası fonlarında bekleyebilir. Çünkü hiç de azımsanmayacak bir getiri hala orada var. O yüzden dediğim gibi ben önümüzdeki dönemde gelen verilere bağlı olarak Borsa İstanbul yönünün tayin edileceğini düşünüyorum ve faizlerin dediğim gibi direkt böyle inmesine gerek yok. İnmeden önce de enflasyon verisi düşük gelirse Borsa İstanbul'da fiyatlama başlar. Eski zirveyi ben yıl sonuna kadar görebileceğimizi bu arada.
0: Yıl sonuna kadar yani
1: tabii kesinlikle görülebilir.
0: Buradan 600-700 puan yukarıda, belki %400-5 yukarıdadır.
1: Yani görülebilir yani çok rahat bir şekilde ama tabii riskler devam ettiği için.
0: Yakın vadede beklemiyoruz.
1: Evet, yakın vadede çok olmayabilir ama kesinlikle görülebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben önümüzdeki önümüzdeki günlerde dediğim gibi sektör seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum ki onu zaten birazdan konuşuruz. Bankacılık ve GEO hisseleri artık yeni bir strateji yazmanın zamanı geldi Gözde. Şimdi Borsa İstanbul'da biliyorsun bir müddet enerji şirketleri savaşın başlamasıyla beraber hareket ettiler ama artık yeni bir strateji yazmamız gerekiyor. O stratejide bence şu olmalı: Brent petrol düşüyor, enflasyon beklentileri tekrar aşağı yönlü gelecek. Bu durum, yani faiz indirimleri artık gelebilir. Bu durum hangi sektörlere yarar? Bunları bence artık konuşmamız gerekiyor. Yani yatırımcı burada bir strateji kesinlikle değiştirme. Çünkü strateji neydi? Enerji şirketlerinde kal. Hani bankalar ve GEO şirketleri baskılanmaya devam eder faiz indirimleri geciktikçe. Ama şimdiki yeni stratejimiz bence bankacılık ve GEO hisseleri, ulaştırma, holding, ana hisselerde pozisyonlanma olmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan fiili dolaşım oranı üzerinden de gidelim. Çünkü orada artık borsa patronlarının yatırım fonları üzerinden tuttuğu hisseler halka açıklık dışı kapsamında değerlendirecek, fiili dolaşım kapsamının dışına çıkacak. Dolayısıyla bizim hep konuştuğumuz endekse girmek ya da endekste kalmak zorlaşacak mı? Bu arada kontrol matiğinde BIST 50 ve BIST 100'den endeksten çıkarılacağına ilişkin bir gelişme, dün akşam yine bir haber vardı. Hemen bunun yanında işte endekse ilişkin koşulların da değişebileceğini mi göreceğiz diyeceğim. Çünkü MSCI'ın bize bulunduğu atıf vardı. Fiili dolaşım oranı üzerinden.
1: Hatta çok şikayet gitmişti.
0: Evet. Sonra tabii bir hisseyi önce alacağını söyledi. Sonra onu çıkaracağını söyledi. Sonra da bir not, bir değerlendirme paylaşmıştı bizle ilgili. Dolayısıyla nasıl okuyoruz ve bir yandan hani bu fiili dolaşım oranı düşen hisseleri de radarımıza aldık mı? Bakıyor musun mesela oraya ya da bakmalı mıyız acaba?
1: Tabii bakıyoruz kesinlikle. Yanılmıyorsam bu fiili dolaşım oranının değiştirilmesinden sonra 140'tan fazla şirketin oranı düşürüldü. Fiili dolaşım oranı düşürüldü. Kaç şirketinde? 50'ye yakın şirketinde arttırıldı diye bir rapor okumuştum bununla ilgili. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Evet, fiili dolaşım oranlarının düşürülmesi birçok yatırımcıyı aslında bazı hisselere çekebilir Gözde. Şöyle okuyabilir: İşte fiili dolaşım oranı biraz daha az ki hangi fonlar taşıyor. Biraz da yatırımcılık çünkü bunun üstüne döndü. Artık biraz daha temel analiz, işte çarpanlara bakmak ya da teknik analize bakmak yerine aslında biraz daha işte sermayesi düşük, fiili dolaşım oranı düşük, fonların aldığı hisselere bakılıyor ki o yüzden son 2-3 yıldır biliyorsun bazı serbest fonlar piyasaya gerçekten damgasını vurdu. Çok iyi getiriler elde etti. O fonların pozisyonlanmalarını artık yatırımcılar takip ediyorlar diyebilirim. Hangi fonun aldığını zaten biliyorsunuz, TEFAS'a açık şirketlerde her ayın ilk haftasında yayınlanıyor kamu aydınlatma platformunda. Yatırımcılar da oradan takip ediyor. O yüzden ben burada fiili dolaşım oranının değiştirilmesinde böyle hani bazı hisselerde çok fazla düşürdü, işte Lilac, Gezinom, Ziraat, GEO gibi hisselerde ama bu yatırımcılar kesinlikle fiili dolaşım oranı düştü diye bence hemen hisseyi böyle şey yapmasınlar, hani portföylerine eklemesinler, baksınlar kimler alıyor, hangi fonların elinde var, bunlar daha önemli diye düşünüyorum. Kontrolmatik ve Türk İlaç konusuna gelecek olursak, Kontrolmatik de Türk İlaç'ta ikisi Türk İlaç Kongortoto ilan etti. Kontrolmatik de biliyorsun bazı tahvillerin ödeyemediğini duyurdu. Tabii ki de yüksek faiz ortamında bunların çok daha aslında şey yaptığını görüyoruz. İşte Megap'ta mesela Kongortoto ilan etti ve halka açık olmayan aslında şirketlerin de biz haberlerini okuyoruz. İşte Kongortoto ilan ettiklerini. Bu yüksek faiz ortamında şirketlerin tabii ki de çok çok zorlandığını aslında biz seninle burada görüyorduk. O yüzden önümüzdeki dönemde, dün de bu arada Kontrolmatik tavan kapattı ama bugün işlem olmayacak sanırım Kontrolmatik'te. Evet. Bir sonraki gün yakın izleme pazarında olacak. Tabii şirket dün bununla ilgili de bir açıklama yaptı aslında kamu aydınlatma platformunda. Bankalarla yapılandırma süreci hakkında konuşulduğunu söylendi. Gerekli yerlerde duran varlık satışının yapıldığını söylendi ve bu önemli çünkü şirketin özellikle yanılmıyorsam 450 milyon TL'lik bir borcu vardı tahvilde ama duran duran varlıklarına baktığımızda 20 milyar TL'lik bir duran varlığının olduğunu görüyoruz. Zaten şirket de bunu KAP'ta değinmiş. Hani bir şey olmazsa duran varlık satışına gidilecek diye ve bir açıklama daha yaptı. Bedelli sermaye artırım süreci de devam ettiğini söyledi. Hani SPK buna onay verirse ve bedelli sermaye artırımı yapılırsa burada şirkete ek bir kaynak da oradan girebilir. Tabii üzücü bir durum. Yakından takip ediyoruz diyebilirim. Bu arada ilginç gelişmeler de yaşanıyor. Türk İlaç Kongortoto ilan etti. Ertesi gün, dün yeni iş anlaşması imzaladığını

0: bölgeden sadece gidersek %4 yukarı gideriz. Borsa için potansiyel bu. Senin gördüğün. Peki neye koyacağız da biz enflasyonun üzerine gelelim? Yani hani sene başından bu yana gittim altın aldım, altın değer kaybetti diyelim. Yani altın düştü. Tahvillere girdim, tahvil bonolarda zaten sert kayıplar oluştu. Borsada işte birkaç hissede değilsem, Mastor'da destekte katılım evimde, Aselsan'da, Tüpraş'ta böyle belli başlı hisselerde değilsem oradan da para kaybettim. Gümüşte zaten yani hani 120 dolarlardan 70 dolarlara hatta 60 dolarlara doğru bir hareketlik vardı. Oradan da kaybettim. TL mevduat mı kalıyor benim elimde? Ne kalıyor? Yani borsada sene sonuna kadar sadece %4'lük potansiyel görüyorsun.
1: Evet. Bu arada çok sevdiğim hocam Işık Ök de bizi izliyormuş. Selam gönderdi. Biz de ona buradan selamlarımızı iletelim kendisine. Kendisini de çok severim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tabii kurduğunuz portföy bir kere döngülere ayak uydurması gerekiyor gözde. Biz bu yıla başlarken nasıl bir döngüyle başladık? Biraz daha erken işte Kasım, Aralık gibi bu döngüye başladık. Faiz indirimleri gelir. Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketler gelir. Çünkü neden? Kasım ayında 0.88, Aralık'ta 0.80 enflasyonu aldık. Dedik ki faiz indirimleri gelir ve buna göre bir strateji kurduk. Hani işte bankalar portföylerde vardı, GEO'lar, holdingler vardı portföylerde. Daha sonra ne oldu? Tabii ki de Ocak ve Şubat ayında yüksek enflasyon almamıza rağmen yabancı alımları devam etti. Çünkü yabancıların bu enflasyonun düşüşüne ve faiz indirim döngüsüne inandığı günlerden geçiyorduk. Ve endekste ciddi getiriler olmuştu aslında. Ocak ve Şubat aylarında yüksek enflasyon gelmesine rağmen. Burası çok önemli. Çünkü dediğim gibi 2025 Kasım Aralık'ta bir yukarı yönlü hareket yoktu. Düşük enflasyon vardı ama Ocak ve Şubat aylarında yüksek enflasyon olmasına rağmen Borsa İstanbul'da bir rally piyasası görmüştük. Ardından savaş başladı gözde. Savaşla beraber Brent petrolü yukarı gitmesi, dedik ki biz de yayınlarda Brent petrol yukarı yönlü hareket ediyor. Bu gelişmekte olan enflasyon ülkeler için olumlu bir şey değil. Faiz indirimlerini geciktirebilir dedik. Faiz indirimlerini gecikmesi de tabii ki de banka ve özellikle GEO şirketleri için olumsuzdu. Bunları portföyden çıkarttık ve enerji şirketleri her savaşta olduğu gibi yine ön plandaydı. Hatırlarsan Rusya-Ukrayna savaşında da aynı hareket yapmıştı. Mesela enerji şirketlerine yoğunlaştık. Bu döngü, bir yatırımcı dediğim bütün döngülere ayak uydurabilmeli gözle. Yarın başka bir şey olursa biz o döngüye ayak uyduracağız. Peki şimdi hangi döngü var ki portföylere ne almalıyız? Şimdiki döngümüzün adı da tekrardan bizim Ocak Şubat aylarında özellikle inandığımız o işte Brent petrolün aşağı yönlü gelmesi pozitif. Bunun enflasyona etkisi özellikle pozitif olabilir ve enflasyonda tekrar aşağı yönlü hareketler gelebilir ve dediğim gibi tekrardan portföylere aslında banka, işte havacılık, bu arada ikinci çeyrek havacılık bilançoları biraz kötü gelebilir, o korkutmasın. Bu savaş nedeniyle öyleydi. Tekrardan düzelmeye başlayacak. Daha sonra GEO şirketleri ve holdingler. Yani bugün Sabancı'ya baktığımızda, Koç Holding'e baktığımızda yani bu net aktif değer iskontolarının gerçekten çok arttığını görüyoruz ve bunların tekrardan zamanının geldiğini görebiliriz.
0: Bu arada dün HSBC 315 lira Koç Holding'de bir tavsiye verdi. Yani %60'dan fazla getiri görüyoruz. %68 dediler. İskontolu bulduğunu yine paylaşıyor yabancı holdinglerin.
1: Evet, yani hem Koç Holding'in, ben Sabancı'nın biraz daha Koç Holding'den daha çok iskonto barındırdığını, özellikle o 85-90 lira arasına indiğinde gerçekten muazzam iskontolar barındırıyordu. Ama tabii konjonktür gereği yukarı aşağı yönlü bir testere piyasası gerçekten yordu yatırımcıları, uzun vadecileri de yordu diyebilirim. O yüzden ben yıl sonuna kadar eğer bir dediğim gibi karışıklık gene olmazsa hem içeride hem dışarıda tekrardan enflasyonun aşağı yönlü hareketlerinin gelebilmesiyle beraber faiz indirim sürecine tekrardan girme olasılığımızın arttığını ben düşünüyorum. Şu an finansal piyasalara yansımamış olabilir ama önümüzdeki dönemde enflasyon rakamları beklenti altında gelirse bu sefer Borsa İstanbul'da ana tema tekrardan işte banka olur, GEO olur, holding olur ve ulaştırma olur diyebilirim. Ve tabii ki de çok önemli, her yayında söylüyorum, fonların pozisyonlandığı hisseler. Şimdi yatırımcılar kamu aydına TEFAS'a girsinler. TEFAS'ta bir yıllığa tıklasınlar. Orada yıllık, işte 3 yıllık ve 5 yıllık sekmeleri var. Bir yıllıkta en çok kazandıran hisse senedi şemsiye fonlarına bir baksınlar. Hangi fonlar var? Muazzam getiriler var gözde. Yani birinci %123 sanırım. Şu an bakabilirler. En çok getiriyi sağlayan. Daha 6 ay olmuş bu arada. Yani işte enflasyon

0: Enflasyonu yenmiş para, çok iyi yönetilen tabii ki de fonlar var. Bunların kontrolünde olan hisseler var. Artık yatırımcılar çünkü böyle bakıyor. Yani bunu söylemek
1: yani
0: zorundayım. Artık
1: teknik değil. Yani evet, elbette teknik, elbette temel, elbette takas ama artık fonlar. Yani fonların
0: evet, kesinlikle
1: fonlar. Böyle parametreleri biraz genişlettik biz bakarken.
0: Parametreler biraz genişledi. Artık çarpan falan bakmıyoruz ya da patron evet. bakmıyoruz. Fonu kim yönetiyor? Evet. Hani biraz daha onlara artık bakıyoruz. Bu tabii yatırımcı algısını değiştirdi. Sonsuza kadar böyle sürmez bu. Ama belli dönemlere her yatırımcı ayak uydurabilmeli diye ben düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde bir miktar daha aslında enflasyona bağlı, verilere bağlı olarak portföylere sektör eklenebilir diyebilirim.
1: Evet, değer yatırım hikayesinden ziyade biraz da böyle trend hisse dönemine
0: momentum,
1: doğru da,
0: evet.
1: momentuma doğru bir gidişat izledik. Belli dönemlerde belli koşullara ayak uydurmak gerekiyor.
0: Evet, ama çok şükür atlattık bu dönemde. Yani Borsa İstanbul yatırımcısı gerçekten hani mesela bir ABD piyasaları, Nasdaq'a bakıyorsun, S&P 500, Dow Jones'a bakıyorsun, müthiş trendler var. Ve orada hangi analizi kullanırsan kullan, teknikle çalışıyor temelde. Çünkü trend hem yukarı ama Borsa İstanbul öyle bir testere piyasası ki yatırımcıyı bu süreçte gerçekten yordu, üzdü. Yatırımcı kaçamadı çünkü diğer tarafta zaten altının getirisi olmadı. Yani altın da düştü bu süreçte.
1: Evet.
0: Yani ne alırsa elinde kaldı. Umarım
1: zor
0: bundan sonra kazanır diyelim. Ama şunu söylemek istiyorum. Türk yatırımcısının borsa iştahı altın kadar değil.
1: Evet.
0: Altın hemen hatırlayalım. Savaş başladıktan sonra gram altın bir 6100 liraya düşüş hikayesi vardı biliyorsunuz. 6100 liraya düştü. Ertesi gün kapalı çarşı kilitlendi. Yani kuyruklar oluştu. Bir kız kardeşim var benim, ismi Tuğba. Bana mesaj attı, dedi ki abi kuyumcuda inanamayacaksın, ne oldu? Ne oldu dedim, altın yok dedi.
1: Evet.
0: Yani gerçekten öyle bir altına hücum oldu ki inanılmazdı.
1: Hatta tam bayram sonrasıydı diye hatırlıyorum.
0: Evet, bayram sonrasıydı.
1: Kurban bayramı değil, Ramazan bayramı sonrasıydı. Ciddi böyle altın piyasada bulunamadığına ilişkin birkaç gün
0: evet.
1: değil mi? Böyle görseller paylaşmışlardı.
0: Evet, ama mesela borsa aynı hızda düştüğünde çok o teveccüh olmuyor. Biraz da küfür kıyamet gidiyor maalesef. Ben şeyi çok isterim. Tam tersinin yaşanmasını mesela çok isterdim. Yani borsa
1: korkuda
0: mesela
1: alabilmek,
0: çok sert
1: mi?
0: Düştüğünde evet. Çok sert düştüğünde böyle yatırımcıların kuyruğa girmesi, büyük şirketlerde özellikle. Yani çok Türkiye'nin devlerinden bahsediyorum. Bunlarda sıraya girmesini çok istersen. Umarım o günler de bir gün gelir diyelim.
1: Evet, temenni bu arada edelim. 100 kişiden 50 kişi, yani soruluyor artık, paylaşılabiliyorsun. 100 kişiden 50 kişi altına yatırım yapmayı değerlendiriyor neredeyse. Yani altın, işte ev arsa, gayrimenkul burada. 100 kişiden 2 kişi Borsa İstanbul'a yatırım yapıyor.
0: Borsa İstanbul. Biri ben,
1: artırırız.
0: Biri de Sayın Işık Ökte.
1: beni de alın aranıza. beni de alın. Ben de Borsa İstanbul tarafını tabii tercih ederim. Sermaye piyasaları
0: evet,
1: büyümesi
0: senin
1: adına.
0: Senin de ilgin çok fazla.
1: Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, reklama gidelim, ardından konuşuyoruz.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline...

0: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Çok yakında Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim emtia notları diyoruz ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte konuşuyoruz. Zafer Bey hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Amerika İran hattı tabii varlık fiyatlamalarını emtia cephesine de yön veriyor. Oradaki süreci de belirliyor ama Washington kulislerinde bazı iddialar varmış. Bu özellikle İran'a olan yaptırımların kalkabileceği ya da gevşetilebileceği, örneğin oradaki dondurulan varlıkların yeniden açılabileceği. Zaten hani o mutabakat zaptının detaylarını biraz okumaya çalıştık ama şimdi de şöyle bir iddia var. İran ekonomisine yönelik 300 milyar dolarlık özel bir yatırım fonu kurulacak diye. Şimdi İran'ın çok daha hani Amerika'nın beklediğinden çok daha dirayetli bir durum izlenmesi. Acaba hangi koşullarda anlaştılar? Kim ne istedi? Kim ne verdi soru işareti? Var mıdır böyle bir ihtimal? Yani bu kulislerde böyle iddialarla zaman zaman sesler de yükseliyor ama var mıdır İran'ın da alacakları? İran ekonomisinin canlandırılması adına.
1: Yani İran'ın bunu istediğini biliyoruz zaten. Yani bunun müzakerelerin bir parçası olduğunu da biliyoruz ama bu gerçekleşir mi? Onu hep beraber görüyor olacağız. O yüzden de bu tarz iddiaların ortaya çıkması çok sürpriz değil. Özellikle anlaşma olmasından sonra bunların ortaya çıkması çok sürpriz değil. Dediğim gibi İran zaten beklentisi buydu. İstedikleri buydu. Ama istedikleri verildi mi? Tam onu da görüyor olacağız açıkçası. Resmi imzalar da daha doğrusu baktığımız zaman ıslak imzalar olduğu zaman. Bu böyle bir şey gerçekleşirse tabii bu şu demektir. İran artık gene uluslararası piyasalara entegre oluyor anlamına gelir. Yaptırımların azalmış olması, üstüne bir yardım fonun geliyor olması İran'ın artık o ABD tarafından veya dünya ekonomisi tarafından dışlanmasının azalması anlamına gelmekte. Bu tabii Türkiye için de büyük bir fırsat açıyor. Çünkü yaptırımlar nedeniyle İran'la ticari ilişkiler oldukça kısıtlı seviyelerde devam ediyordu. Bunun olması durumunda burada da bir Türkiye için bir fırsat oluşur. Bölge ülkeler için de ciddi bir fırsat anlamına gelir. Bunu da söyleyebilirim. Dünyadaki risklerin azalıyor olması anlamında, jeopolitik risklerin azalıyor olması anlamında da oldukça önemli bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Çünkü İran'a olan yaptırımların kalkıyor olması, buraya finansal destek sağlanıyor olması, dediğim gibi İran'ın uluslararası ekonomiye, ticarete daha fazla entegrasyonu anlamına gelir. Ama bu ne kadar gerçekleşecek? Bana sorarsanız, evet belli tavizler verilmiştir anlaşma olduğuna göre ama bu kadar geniş kapsamlı olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum ama gerçekleşince yeniden konuşuruz.
0: Evet, peki altın ve gümüş nasıl etkiliyor? Biraz oraya da yine bir bakalım. Çünkü 4300 doların üzerinde ama böyle bir hani yükseliş beklentisi de vardı. Tam onu karşılayamadı gibi. Zirvesinden %20 hala aşağıda. Ne bekliyoruz altında?
1: Yani altın tarafında açıkçası zaten zayıf performansı sene başından beri beklediğimizi konuşuyorduk. Savaş öncesinde de ben yeni zirve seviyelerinin görülmesini çok fazla beklemiyordum. Savaş sonrasında bir tepki olmasını bekliyordum. Ama bu tepki de oldukça zayıf kaldı açık konuşmak gerekirse. Tabii buradaki en büyük neden enflasyonun yüksek devam etmesi ve buna bağlı olarak da faizlerin yüksek bir süre daha yüksek kalacak olması. Hatta faiz artırımları konuşuluyor. Böyle bir ortamda dolar endeksi de güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar endeksi güçlü kalması demek burada kıymetli metaller üzerinde varlık fiyatlarında baskı demek. Neden savaş bitti? Dolar endeksi de geriliyor. Peki neden o zaman beklenildiği kadar yükselmiyor? Şöyle söyleyebilirim. Savaştan önce 97'ler seviyesinde veya hadi diyelim ki 98'ler seviyesinde bir dolar endeksi varken şu anda anlaşma beklentisine rağmen hala 99,5 seviyelerinde kalan bir dolar endeksi var. Yani dolar endeksi faiz artışlarını veya faizlerin yüksek kalacağı beklentisini şu anda fiyatlamakta ve bu fiyatlama da hala savaş önceki seviyelerin çok daha üzerinde. Öyle olunca doğal olarak maalesef burada o altın veya varlık fiyatları da beklediğimiz güçlü tepkiyi göstermiyor. Bunun etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ne zaman yeniden faiz indirimlerini konuşmaya başlarız? Ne zaman burada 98'ler seviyesine gelen bir dolar endeksi görürüz? Hatta 97'ler seviyesine gelen ki yeni zirve seviyelerine gitmesi için bence 97 seviyelerin altına gelmesi lazım dolar endeksinin. Ne zaman bu seviyeleri görürsek o zaman yeniden altın ve gümüş tarafında hareketin güçlendiğini görebiliriz. Ama o zamana kadar ben açıkçası zayıf performansın devam etmesini bekliyorum.
0: Yani bir yükseliş teması beklentiniz yok. En azından sürece kadar zayıflayan altın devam.
1: En azından trend yok, evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Kıymetli yorumlarınız için kolaylıklar diliyoruz.
1: Rica ederim.
0: Sağolunuz. Efendim borsaya bakacağız. Ne bekliyoruz Borsa İstanbul'da? Çok güçlü bir yükseliş vardı pazartesi günü ama dün sakin, ne de böyle yatay yukarı yönlü bir hareketlikle kapattık. Tele yatırıma gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte konuşuyoruz borsadaki seyri. Günaydın. Hoş geldin Cem Kaya.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi düne göre petrolde daha iyi bir noktadayız. Dün 82 idi, bugün 78'e. Dün böyle akşam saatlerine doğru bir gevşeme geldi. Ama borsada pazartesi günkü güçlü yükseliş sonrası böyle bir sakinliğe bıraktı kendisini. Ama ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Aynı zamanda kritik de FED günü akşamda gözümüz orada olacak.
2: Evet Gözde, gözümüz tabii ki petrol fiyatlarında ve bugün Fed'in kararından çok Kevin Warsh'un açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Şimdi evet, bugün önemli Merkez Bankası için, Fed için, dünyadaki önümüzdeki döneme ait projeksiyon için, ama şöyle yayına girmeden önce teknik olarak çalıştığımda her şey çok kritik yere geldi. Bilhassa petrol. Brent petrolde $77 200 günlük ağırlıklı ortalama gözde. Bu seviyede ben tutunmasını bekliyorum. En azından mevcut ateşkesin sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemeyeceğini görmek isteyecektir. $77 taban yapabilir Brent petrol. Bu önemli. Yukarıda $82 direnç seviyemiz geçilmediği sürece piyasalardaki bu pozitif algı devam edebilir. Ama $77'ların altını çizmek istiyorum. Diğer taraftan tabii bu barış ateşkes haberiyle beraber tahvillere bir alış gelmişti. Hem bizim tarafta hem de ABD 10 yıllıklarında bir geri çekilme olmuştu. Onlar da çok kritik bir yere geldi gözde. Bizim aktif tahvilimiz 41,5 seviyesi oldukça önemli. Eğer bu seviyenin altına gelirse bankalardaki yukarı yönlü hareketin teyidi olmuş olur. Bir miktar daha bankalar tarafını rahatlatabilir diye düşünüyorum. O yüzden 41,5 da aktif tahvilde önemli olacak. Diğer tarafta ABD 10 yıllıkları. Orada da tabii ki ateşkesle beraber bir alım gelmişti. Orada da 4,43 seviyesi oldukça önemli. 4,43'ün altına gelmesi lazım ki önümüzdeki dönemde en azından faizin bir miktar daha geri çekilebilme beklentisiyle piyasalar biraz daha rahatlasın. Bu seviyeler oldukça önemli. Tabii altına baktığımızda altın fiyatları $4,250'ın üzerinde. Ancak onun da rahatlayabilmesi için $4,400'ların üzerine çıkması lazım. Gram altında da $6,300'ların üzerinde kaldığı sürece 6500 TL'yi 6300 TL'nin üzerinde kaldığı sürece 6500 TL'yi takip edeceğiz ki bu seviyenin üzerinde de altın, gram altın rahatlayacaktır. Gümüş de bu seviye $68,5'ların üzerinde kaldı.

0: aldığımız sürece 72 dolar olarak takip edilecek. Tabii endekse baktığımızda çok hızlı bir fiyatlama oldu gözde. Bilhassa petrol fiyatlarının hızla geri gelmesi dezenflasyon sürecinin tekrar başlayabilme ihtimali Fed'in daha doğrusu merkez bankalarının elini rahatlatacak beklentisi, faiz indirim beklentilerinin tekrar önümüzdeki dönemde gündeme geleceği beklentisiyle bankalar çok hızlı fiyatlandı. Onlar tüm olumsuzlukları aşağı yönlü fiyatlamıştı zaten. Şimdi bankacılık endeksinden başlamak istiyorum. Burada 18.400 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin geçilmesi lazım. Aksi takdirde aşağıda 17.500 seviyelerine doğru bir geri çekilme olabilir ki bu da yaklaşık 1.000 puanlık bir seyir demek. 17.500'e kadar olan geri çekilmeyi normal karşılayacağız. Bunun altını çizmek isterim. Bankalarda yükselen trend devam ediyor. Endekse geldiğimizde de burada da 14.500 seviyesi, regresyon orta bant. Bu seviye gerçekten önemli. Son yayınımızda seninle bu seviyenin altını çizmiştik. Buraya kadar hareket olabilir demiştik. 14.500 seviyesinin üzerinde kalıp kalmayacağımız önümüzdeki günlere ait teknik seyri belirleyecek. Bu seviyenin üzerinde kalmamız halinde işte tekrar rekor 15.200 rekor seviyesini takip edeceğiz yukarıda ve büyük resimde regresyon üst bant o zaman hedefimizi 15.800 olarak koyacağız. O yüzden 14.500, 14.600 tarafında bir miktar daha temkinli olmakta yarar var. Buralarda piyasa bir miktar dinlenebilir. Kısa vadeli ortalamalarından çok uzaklaştığı için ortalamaları bekleyebilir. Aşağıda geri çekilmeler 14.000'e kadar normal karşılanacak gözde. Bu da önemli. 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece orta vadeli pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımaya devam edeceğiz. Ve tabii ki sanayi endeksi biraz geriden gelse de o da bu harekete ayak uydurmaya çalışıyor. Orada da 18.600 seviyesi bizim için önemli olacak. 18.600'ün geçilip geçilmeyeceğini göreceğiz. Sanayi endeksi de bankalara destek vermesi açısından, endekse destek vermesi açısından. Aşağıda 18.250 ve kritik destek seviyemiz 18.000 önemli olacak. Bugün ben 18.290 seviyesinden kapanan bu sanayi endeksinin 18.250 seviyesinin üzerinde tutunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seviyenin altında gelirse piyasada bir miktar zayıflamaya neden olabilir. Oraya da dikkat edelim. Burada da 18.000'e kadar geri çekilmeler normal karşılanacak gözde. Şu anda baktığımızda vadeli tarafta 0.81'lik bir artı açılış var. Ama bugün önemli. Hem Fed var, hem Euro bölgesi ve İngiltere'de enflasyon rakamını karşılayacağız. İçeride herhangi bir data beklentimiz yok. Ancak şu anda baktığımızda piyasalar çok hızlı fiyatlama sonrası bir miktar normalleşmeye ihtiyaç duyuyor.
1: Evet, şimdi bankalarda güçlü yükselişler vardı ama dün daha sakin. Biraz orayı da sorayım. Yani yeniden faiz indirimi ihtimallerinin en azından beklentiler dahiline girmesi bankalardaki bu yükselişi desteklemeye devam eder mi?
0: Evet Gözde, zaten biliyorsun ilk etapta petrol fiyatları yukarı gittiği zaman dezenflasyon sürecinin bittiği, faiz indirimlerinin rafa kaldığı beklentisiyle bankalar çok hızlı bir şekilde fiyatlanmıştı aşağı yönlü. Şimdi de sen de söylediğin gibi tam tersi, dezenflasyon sürecinin tekrar başlayabilme ihtimali ve tekrar faiz indirim beklentilerinin gündeme gelmesiyle ilk etapta bankalar bu olumsuz fiyatlamayı bir miktar geri aldılar diyebiliriz. Aslında baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos'ta da enflasyon birin altında gelirse %30'un altına gelmiş olacak yıllıkta. Bu önemli. O yüzden Haziran, Temmuz, Ağustos aylarındaki gelecek olan enflasyon dataları oldukça önemli. Ancak gözde üfe hep göz ardı ediliyor. ABD tarafında da Avrupa'da da bizde de üfe rakamı önemli. Çünkü üretici fiyatlarındaki enflasyon daha sonra tüketici fiyatlarına yansıyor. Orayı yakından takip ediyoruz. O yüzden Haziran enflasyonu moral verebilir piyasaya bir miktar daha yukarı yönlü. Ama ben gösterge olarak daha önce seninle nasıl petrol fiyatlarını takip ediyorsam bilhassa 41,5 aktif tahvil ve 4,43 ABD 10 yıllıklarını takip ediyorum. o seviyelerin altına gelirse normalleşme devam edebilir yukarı yönlü. Ancak petrolde de çok hızlı bir fiyatlama oldu. Bence çok hızlı bir iyimserlik oldu. Onun da altını çizmek istiyorum. Bu nedenle 77 dolar seviyesinin ben 200 günlük ağırlıklı ortalama dip yapma ihtimalini yüksek görüyorum. Buralarda dinlenebilir. Ancak biliyorsun bizim Merkez Bankamız da 2026 ortalama

0: fiyatını 90 dolar olarak belirlemişti. Bu şu demek, petrol fiyatları yani 80 doların altında kaldığı sürece bizi pozitif anlamda etkileyecek. Çünkü petrol en fazla bizi olumlu veya olumsuz etkiliyor. Tabii burada büyük resimde dolar endeksi gündeme geliyor. Uzun süredir 100 dolarla 98,5 dolar arasında 100 ile 98,5 arasında kalan dolar endeksi şu anda 99,5 seviyesini aşağı zorluyor. Bu seviye kırılırsa tekrar 98,5'a doğru geri çekilir. Bu da euro dolar paritesini 1.17.70 1.18'e doğru itebilir gözde. Bu da bizim bardağın dolu tarafının artmasına neden olacak. O yüzden aslında her şey birbirine böyle bağlı bir şekilde. Ama bugün Fed'in kararından çok bakalım Kevin Warsh nasıl açıklamalar yapacak. Fed'e bakış açısında soru işaretleri vardı bağımsızlığı ile ilgili. Bakalım ne sinyaller verecek? Bu oldukça önemli. Piyasalar tarafından takip edilecek gözde.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii hem Merkez Bankası'na ilişkin faiz indirimi beklenir, hem petrolün böyle biraz daha düşmesi, borsada güçlü bir yükseliş vardı pazartesi. Bakalım bugün Borsa İstanbul nasıl açılacak? Orası da önemli olacak. Viyop'ta yükselişleri gördüğümüz bir gün. Viyop 30 kontratları vadeli işlem piyasasında bir yükseliş eğilimi takip ediyoruz. Bakalım nasıl açıldık?
2: İki, bir ve gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul bugüne yükselişle başladı. 0.62'lik artı ile 14.583 puandan bugüne başlıyor. Dün 14.500'ün altında bir kapanışımız vardı ama bugün %0.6'lık bir artı var. Bankalar nasıl açıldılar bugün? Takibimizde bankacılık sektörü de. Orada da 0.43'lük değer artışı 18.260 puanda. Peki hangi hisseler var bugünün yükselenlerinde? Gen İlaç var. %5.5'lik artıyla bu hafta yine en hareketli hisselerden biri Gen İlaç. BİM tarafında BDDK'nın onayı geldi. Katılım Bankası kuruluyor 10 milyar lira sermaye ile %2.86'lık bir yükseliş var. BİM'de de Miatek, Gestan, Pasifik, Yeoldap, Gayrimenkul, Pasifik, Eurasya ve Europower, Türk Metal, Batı Sök, Aselsan, Gübre bugünün yükselenlerinde genel eğilimli bir yükseliş hareketi olduğunu takip ediyoruz. Borsa İstanbul'da geri çekilen hisse sayısı oldukça az. BIST 100 hisselerinde. Şimdi Cem Kaya'ya soralım, ne beklemek gerekiyor bugünden? Böyle bir rotasyon da olabiliyor mu Cem Kaya? Yani bir sene başından bu yana ya da hani şöyle Mart Nisan'a gideyim. Mart Nisan Mayıs'a belki hatta. Savunma, gıda perakende, enerji. Enerji hisselerinde bir yükseliş vardı. Şimdi zaman zaman da bunlar değişiklik gösterebiliyor mu? Yani bir rotasyon varsa şayet nereye gidecek buradaki para? Hangi sektörlere kayacaktır?
0: Evet Gözde, aslında savaş zamanı sanayi tarafı daha güçlü kalmıştı. Bilhassa senin söylemiş olduğun işte savunma sanayi, petrol, petrokimya bunlar güçlü kalmıştı ve sanayi sektörünü ayakta tutmuştu. Şimdi baktığımızda bu dezenflasyon süreci beklentisi petrol fiyatlarının geri gelmesine bağlı. Şu anda bankalar ön planda. Ancak orada da şunun altını çizmek lazım Gözde. Öz sermaye karlılığı çok önemli. 2017 yılından beri enflasyon bazında öz sermaye karlılığı pozitif değil bankalar tarafında ve ikinci çeyrek sadece bankalar için değil tüm şirketler için bilançolar tarafında herhangi bir heyecan yok. O nedenle bankalardaki bu sert yukarı yönlü fiyatlanmanın bir miktar normalleşmesini bekleyebiliriz ama önümüzdeki günlerde yine bankalar piyasada lokomotif etki yaratacaktır. Çünkü eğer yabancı tekrar risk iştahına bağlı borsada alış yapmaya başlarsa tahvil sonrası bankalar da yapıyor bunu daha likit olduğu için. Şu anda bankalar çok hızlı fiyatlandı, bir miktar normalleşme ihtiyacı var ama ben önümüzdeki günlerde başta bankalar olmak üzere ucuz kalan holdingler, gayrimenkul şirketleri ve perakende sektörünün yine ön planda olmasını bekliyorum Gözde. Diğer tarafta petrol, petrokimya bunlar bir miktar daha dinlenebilir. Ancak savunma sanayi orta ve uzun vadede yine Türkiye'nin katalizör sektörlerinden bir tanesi olacak.
1: Evet, şimdi tabii holdinglerle ilgili görüşler de paylaşılıyor. Dün HSBC'nin de bir raporu vardı. İskontolu bulduğu holdingleri paylaşıyor ve hani yüksek nakit düzeyine de bir vurgu gerçekleşiyor. Holdinglerde ne bekliyoruz? Orada da çünkü hani bankacılık tarafında daha zayıf beklentiyle birlikte holdinglerdeki değer kayıplarını da gördük bu süreçte.
0: Şimdi Gözde, aslında holdingler de çok geri geldi söylediğin gibi bankalarla birlikte. Neden? Çünkü yabancı yatırımcı bankalar ve holdingleri tercih ediyor alımlarda. Bu jeopolitik risklerden dolayı Hürmüz Boğazı ile ilgili ve bizim projeksiyonumuzun petrol fiyatlarına bağlı değişmesiyle yabancı çıkışında en fazla etkiyi bunlar görmüştü ve gerçekten içinde banka olan holdinglerimiz çok geride kalmıştı. Şu anda onlar da oldukça iskontolu. Ben hep bankalardaki bu hareketten sonra holdinglerin yine hala geride kaldığını düşünüyorum normalleşme açısından. Bilhassa büyük holdingler, içinde çimento, banka, otomotiv gibi büyük holdinglerimiz önümüzdeki günlerde yine talep görmeye devam edecek. Burada tabii sabırla pozisyonları yukarı yönlü taşımak lazım, al sinyali boyunca Gözde.
1: Evet Cem Kaya, aynı zamanda gıda perakende de haberler var. Orayı da sorayım mı? Son olarak katılım bankacılığına ilişkin BİM'den bir haber geldi. Ama şöyle genelde gıda perakende sektörü için bizi ne bekliyor diyeceğim. Çünkü bu süreçte defansif diyebileceğimiz sektörler arasında da paylaşmıştın ve daha güçlü bir görünüm vardı. Orada ne bekliyoruz?
0: Evet, o haber akışı bir miktar pozitif etkiledi bugün açılış itibariyle. Baktığımızda perakende sektörü her zaman portföylerde olması gerekiyor Gözde. Enflasyonist ortam hala devam ediyor ve perakende sektörü de yine iskontolu, oldukça iskontolu. Portföylerde defansif olarak herhangi bir kırılmaya karşı kesinlikle taşınmalı. Mesela holdingle, bankalar, holdingler ve yabancıların daha sonra en çok tercih ettiği sektör yine bizim perakende gıda oluyor. Orada da oldukça iskontolar var. Burada ilk etapta temel analiz, daha sonra teknik disiplin ama en önemlisi sosyal medyadaki bilgi kirliliklerinden uzak durmak Gözde.
1: Cem Kaya, teşekkür ediyoruz kıymetli görüşler için. Kolaylıklar TR Yatırım'a sizlere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi bakalım aracı kurumlardan gelen raporlara, kimler hangi raporları paylaşmış. Bugün Borsa İstanbul'da yükselişle başladık. 14.500'ün üzerinde açıldık. Önce dün Philip Capital'den gelen Gülermak raporu diyeceğiz. 285.50 lira hedef fiyat verdiler ve 163 getiri potansiyelini işaret ediyordu dün verdikleri rakama göre. Yatırım teması olarak Orta ve Doğu Avrupa'da altyapı yatırımlarındaki büyümeye dikkat çektiler ve Balkanlardaki yeniden yapılanma, düşük borçluluk ve sağlıklı nakit akışı öne çıkıyor demişler. 2025'in başında halka arz olan Gülermak'ta yurt içinde ve yurt dışında başta tünel kazımı ve metro taahhüt projeleri olmak üzere ulaşım ağırlıklı kamu altyapı projelerine yüklenen köklü bir sanayi şirketi diyorlar ve özellikle bekleyen iş hacimlerinde backlog rakamında 4.9 milyar euroluk da önemli bir rakam olduğundan söz ediyorlar. Ve başta tabii Sırbistan ve Romanya olmak üzere Balkan ülkelerinde ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde hızlanan altyapı yatırımlarıyla bu rekorun tazelenebileceğini söylemişler. Yani önümüzdeki süreçte bekleyen iş hacminin de artabileceği vurgusunu paylaşıyorlar. Altyapı yatırım ihtiyacına vurgu yapmışlar ve Avrupa Birliği'ndeki karayolu tıkanıklığının yıllık 230 milyar euro maliyet yarattığını söylemişler ve diyorlar ki demiryolu ve metro odaklı bir taahhüt şirketi olan Gülerma bu yatırım dalgası yeni iş imkanı sunabilir ve Krakow kamu özel işletme kredileri haricinde önemli bir finansal borcu yok. Net nakit pozisyonunda olan şirketin öz sermaye kârı %30'un üzerinde seyrediyor. Düşük borçluluğu göz önünde bulundurulduğunda şirket kârlılık olarak iyi durumda demişler. Değerleme sonuçlarına göre Gülerman Euro bazlı yükseliş potansiyeli %35 ve Forward Euro TL paritesi bir yıllık çerçevede TL bazlı hedef fiyatta %63 yükseliş potansiyeline tekabül ediyor demişler. Risk olarak da iki başlık var. Altyapı yatırımlarına akan fonlardaki döngüsellik, kamu projelerinin yavaş ilerleme riski, gelişmekte olan ülke para birimlerinden oluşan kur riski, Atayit Şener ve Sadrettin Bağcı imzalı bu raporda. Şimdi Philip Capital raporundan, Gülermak raporundan hemen sonra gidelim Kuveyt Türk Yatırım'a. Hem FED'le ilişkin değerlendirmeler yaptılar, hem petrol fiyatları ve tabii dünkü borcun kararına da bir vurgu gerçekleştirmişler ve diyorlar ki stratejik petrol rezervlerinin de sınırlara doğru yaz dönemi riskleri. Hürmüz'ün kapanmasıyla yaklaşık 15 milyon varillik

bir arz kaybı oldu günlük ve şimdiye kadar fiyatların makul seviyelerde kalabilmesi Çin'in ithalatını savaş öncesi döneme göre günlük yaklaşık 5 milyon varil azaltmasıyla da ilgili ve diğer bölgelerdeki tüketim kısıtlamalarının talebi düşürmesiyle ilgili ve Brezilya ve Venezuela üreticilerinin üretimin bir miktar artırması sayesinde mümkün oldu. Yani şunu anlıyoruz, Hürmüz'ün kapanmasıyla günlük 15 milyon varillik ciddi bir arz kaybı vardı aslında. Ama bir yandan Çin buradaki ithalatını, yani petrol alımlarını azalttı. Günlük 5 milyon varillik petrol alımını azalttı. Çin talebi kıstı, diğer ülkeler talebi kıstı. Üzerine Brezilya ve Venezuela üretim rakamlarını arttırdı. Dolayısıyla aslında petrol fiyatları olabildiğinden daha sınırlı yükseldi bu süreçte. Buna bir vurgu yapmışlar. Kalan devasa arz açığı başta gelişmiş ülkelerin stratejik petrol rezervleri olmak üzere dünya stoklarının eritilmesiyle karşılanıyor ki konuşmuştuk, birçok ülkede petrol stoklarını eritmişlerdi. Stratejik petrol rezervlerini kullanmışlardı. Ve diyorlar ki Uluslararası Enerji Ajansı tarihindeki en büyük koordineli hamleyle 400 milyon varil bir serbest bırakma taahhüdünde bulundu ama taahhüdün neredeyse yarısı hali hazırda tüketildi ve önümüzdeki dönemde bu arz akışının hız kesmesi de kaçınılmaz ve arz güvenliğini sağlayan aktörlerin kapasitelerine alarm verdiğini söylüyorlar. Bakalım Hürmüz'deki geçişlerde normal dönecek mi? Şimdi bir sonraki sayfalarda biraz bakalım istiyorum. Çünkü o Hürmüz kıskacında FED'e ilişkin bir değerlendirme gerçekleşmişler. Bir sonraki sayfaları da alalım. Çünkü kırpılmış enflasyona bakacağını söylemişti Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh, ki bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek aynı zamanda. Şunu söylüyorlar. Bu kırpılmış enflasyon yeni şoku gizleme yeterli mi? Ve tabii Japonya'nın Orta Doğu petrolüne %90 bağımlı olduğunu söylemişler. Alternatif kanallarla birlikte aslında Hürmüz'deki sıkıntıların büyük kısmını ikame etmeyi başardı. Ama tabii orada da Başbakan Takaç liderliğindeki yönetimin krizinin ucu açık yapısı nedeniyle rezervleri daha da eritmek konusunda isteksiz olduğunu söylemişler. Ve diyorlar ki Fed'in yeni dönemi ve yapışkan karakteri var. Nisan ayına kadarki 3 aylık dönemde Amerika'da enflasyon yıllıklandırılmış %7.3 seviyesine ulaştı. Ve Trump'ın hızlı faiz indirim beklentileri var ama Kevin Warsh oldukça sert bir makroekonomik gerçeklikle yüzleşiyor diyorlar. Bu %7'nin üzerindeki yıllıklandırılmış bazdaki 3 aylık dönemdeki rakamlardan söz ettiklerinde ve diyorlar ki petroldeki yükseliş ulaştırmadan plastiğe kadar geniş bir yelpazede maliyetleri artırıyor. Enerji ve gıda hariç çekirdek tüfe bile %3.2 seviyesinde seyrediyor. Yani kırpılmış rakamlar bile, daha düşük rakamlara bakalım dedikleri noktada bile %3'ün üzerine bir enflasyon var demişler. Ve tüketim sepetindeki kategorilerin yarısından fazlası bu yıl %3 ve üzerinde artış gösteriyor. Enflasyon genele yayıldı demişler. Yani İran'la olan savaş enerji dışı kalemlere de sirayet etti ve oraya da yansıdı. Kırpılmış rakama da baksa, kırpılmamış rakama da baksa enflasyonun yüksek seyrinden bahsetmişler ve diyorlar ki Kevin Warsh Trump'ın faiz indirimi istekleri karşısında ciddi bir makro ekonomik görüntüyle karşı karşıya ve burada da tabii kalıcı enflasyon trendinin %3.3 seviyesinde olduğunu paylaşıyorlar. 6 aylık yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerde pandemi öncesi dönemi olan 2015-2019 dönemini ele aldıklarında o dönem %2'ymiş. Şimdi %3.3, o dönemin de çok çok belirgin şekilde üzerinde olduğunu paylaşmış Kuveyt Türk Yatırım FED değerlendirmesi kapsamında. Hem %90 ithalat bağımlılığı olan, petrol ithalat bağımlılığı olan, Orta Doğu bağımlılığı olan, Hürmüz bağımlılığı olan Japonya'ya değmişler. Hem petrol hem de Başkan Kevin Warsh. Bakalım bu akşam saat 21.30'da konuşacak, kameraların karşısına geçecek. Yeni başkanı göreceğiz, neler söyleyecek, önemli olacak ve bu bölümü noktalıyoruz artık. Borsa diyeceğiz, hisseler diyeceğiz. Bakalım hangi hisseler var bugünün gündeminde.

0: işten geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye...

0: tam bölgenin altında kapatmıştık ama ne bekliyoruz? Haftaya güzel başlamıştık aslında petroldeki düşüşle ve barış haberlerinin gelmesiyle. Bunların hepsini konuşacağız. Kolonide Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizlerle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii bugün hem Fed'in toplantısı, tabii karardan ziyade Kevin Warsh'un mesajları ama bir de petrol fiyatlarının düşmesi. Biraz başlık üzerinden gidelim. Cuma günü imzalar atılacak. Artık ateşkes sağlandı ve o kırılgan zemin hafifledi. Daha böyle sağlam, güzel bir zemine doğru oturmaya gidiyor diyebilir miyiz? Ya da hala biraz temkinli mi yaklaşıyorsun? Hangi taraftan değerlendireceğiz? Petroldeki bu geri çekilmenin devamı da gelecek mi acaba?
1: Tabii yani şöyle, aslında uzun zamandır çok kez ateşkese yönelik açıklamalar gelmişti. Ancak bir türlü burada istenilen sağlanamadı. Tabii şu anda özellikle burada arabulucu Pakistan'ın böyle bir açıklama yapması, iki tarafında bu duruma karşı gelmemesi ve gelen açıklamaların da aslında ateşkesi destekler nitelikte olması ve biraz daha alt başlıklara indiğimizde burada da bir tutarlılık gördüğümüz için ve piyasa fiyatlamalarının da aslında hem geçen haftadan başlayan o iyimserliği hem de burada petrol fiyatlarındaki artık oynaklığın çok zayıfladığı, bunların fiyatlandığı, kademeli olarak aslında biz 2 gündür %5 civarında düşüş gördük. Şimdi yeni güne geçtiğimizde bu fiyatlar artık oynaklık da azaldı. Neredeyse savaşın başladığı haftaya geri geldi petrol fiyatları.
0: Evet, hatta 78'in bile altına gelmiş. Şöyle petrol 6 aylık açma şansımız var mı? Çünkü savaşın başladığı döneme gitti diyorsun. Yani Mart öncesi seviyelere doğru yaklaştı ama sene başında 60 dolarlar vardı. Onu da hatırlatayım.
1: Tabii yani şöyle, sene başı çok düşük başlamıştık. Devamında da düşük beklentiler devam ediyordu. Ancak savaşın olma ihtimaliyle beraber burada işte 80 dolarlara doğru bir iğmelenmişti. Devamında aslında çok hızlı bir yükseliş gördük. Nerelere gitti? İşte 114 dolarları gördük. Çok felaket senaryoları vardı. 150 dolarlar, 200 dolarlar gibi senaryolar vardı. Ancak bunu görmedik. Şunu gördü şu anda piyasa. Nispeten bu artan petrol fiyatları, yılbaşından beri ortalamada 90 doların üzerinde olması haliyle bunun etkileri olarak da enflasyonda ciddi bir artış gördük. Yani ABD TÜFE'ye baktığımızda yıllıklandırılmış enerji kaleminin %23,5 mertebesinde olması haliyle savaştan önce %2,4'te manşet enflasyonu 4,2'ye getirdi. Neredeyse iki katına geldi diyebiliriz burada enerji artışlarıyla beraber. Tabii buradan Fed'in yeni başkanının duruşuyla da bağlayacak olursak, aslında bu hafta ateşkesin bu denli petrol fiyatları geri çekmesi Warsh'un elini rahatlattı diyebiliriz. Zaten halihazırda piyasanın bu toplantı özelinde bir faiz değişimi beklentisi yok. Tabi faiz arttırım beklentileri hala nispeten temkinli bir çevrede de yerini koruyor. Yani evet, bu toplantıda faiz artışı gelmez ama yıl sonuna doğru gelebilir diyen bir %40'lık kesim var. Şimdi bu da aynı savaş başladığında nasıl enflasyon etkilerini gördüysek, şu anda da savaş bittiğinde bu normalleşmenin etkilerini görmeye başlayacağız ki yıl sonuna doğru nerede enflasyon bir noktaya gelecek ve buna göre tekrardan faiz indirimlerini nasıl konuşacağız? Aslında biraz küresel piyasalarda bu tarafa doğru da odaklanmak istiyor. Ancak burada Warsh'un biraz daha önceki konuşmalarından, çalışma metinlerine baktığımızda da evet, politika faizi çok önemli bir araç. Aslında burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da bunu önemli bir konuma koyuyor. Ama işte makro ihtiyadi tedbirler kapsamında diğer araçları kullanma anlamında biraz belki etkinliği tartışılıyor ama farklı kollarda da tahvil piyasasına burada Fed'in müdahale etme durumu, Fed bilançosunun büyüklüğü, burada azaltım nasıl olacak gibi hani alternatif kollarla da faiz oranını değiştirmeden veya değiştirse bile diğer noktalardan sıkılaşmaya gidebileceği adımları gelebilir.
0: Bilanço daraltmasını bekliyor musun? Çünkü ne kadardı? 6,5 trilyon dolardan 6,7'ye çıkmıştı değil mi? Yani yaklaşık 200 milyar dolara yakın bir artış oldu aslında bu yıl. Parasal genişleme başladı ve 4-5 yıl sonra ilk kez, pandemi sonrası ilk kez başladı. Şimdi Kevin Warsh da bilanço küçültmeyle tanınan böyle bir isim ya. Bekliyor musun oradan bir hamle?
1: Aslında buraya yönelik mesajlar vermesini bekliyorum. Yani şimdi bilançoyu küçültüp faiz oranlarını da küçültürse aslında yine bir sıkılaşmayı da beraberinde getirmiş olabilir. Çünkü biz biraz da tabii bu ülkeler ölçeğinde alınan kararlar ve araçların etkinlikleri bölge bölge değişiyor. Yani buradan da aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da bir parantez açmak gerekirse, hani bu gelişmelerle beraber zaten pas geçmiştik biz de dördüncü toplantıyı. Önümüzdeki dönemde haftalık fonlamanın açılmasıyla aslında burada yine bir politika faizinde bir sadeleşmeye gidebiliriz. Yani 40'tan 37'ye inme durumumuz önümüzdeki ay itibariyle de başlayabilir.
0: Yani haftalık repo ihalelerini ara vermiş, yeniden başlayabilir. Biz öyle mi alırız bu gevşeme döngüsünün
1: evet,
0: sinyallerini ilk?
1: Biz öyle alırız. Hatta bunu almaya başladığımızda da aslında bankacılık endeksi tarafında da muhtemelen bunun ilk sinyallerini de görmeye başlarız. Yani hani bankacılık tarafının da en büyük beklentilerinden birisi aslında savaş bitsin. Burada faiz oranları geri gelsin. Tabii şu an politika faizinde tabelada bir değişim olmayacak. Ancak işlevsellik anlamında baktığımızda da burada bir geri çekilmeleri göreceğiz. Bu da elbette önemli olacaktır. Tabii bu akşama tekrardan gelecek olursak Fed'in burada mesajları çok daha önemli olacak. İlk sınavını verecek ama daha rahat bir başlangıç yapıyor. Çünkü istihdam piyasası oldukça iyi gitti. Son 3 ay yukarı yönlü revize edildi. Buradan gelen bir rahatlama var. Şu anda kendileri artık o FED bilançosuyla ilgili taslaklarını veya programlarını tahvil piyasasına nasıl uygulayacaklar, piyasayı buraya nasıl ikna edecekler? Aslında biraz da bu süreç başlayacak.
0: Evet, şimdi geleyim Borsa İstanbul tarafına. Peki 14.500'ün üzerine geldik. 15.200'de bir zirvemiz vardı. Zirveler test edilmek için midir? Koşullar buna izin verir mi? Bekliyor musun rekor tazelemeyi ya da o eski rekorlara yaklaşmayı?
1: Aslında tabii şimdi eski rekorlara yaklaşabilir miyiz? Yaklaşabiliriz. Yani endeksin teknik görünümü itibariyle veya işte bazı şirketlerin ön plana çıkması, bankaların, holdinglerin tekrardan ön plana çıkmasıyla aslında biz 15.000 seviyeleri çok rahat bir şekilde görüp aşabiliriz.
0: Zaten %5
1: çok da evet, hani baktığımızda %sayı olarak çok değil, belki puan olarak işte 1000 puan daha var diyoruz ama hani yüzde olarak daha küçük ölçekler var. Bu anlamda tabii bir dengelenme olacak. Şu anda aslında savaşla beraber petrokimyanın, savunma sanayisinin ağırlığının ve aslında endeksteki katkısının da arttığı bir dönemdeydik. Şimdi bir miktar buralarda kar realizasyonları gördüğümüzde diğer taraftan işte o banka sınai rasyosunda bankacılık lehine doğru ilerlemesi aslında biraz daha dengeli. Çok da böyle hani zirve aramaya da gerek yok aslında. Yani burada biraz sektörlerin performansları da önemli olacaktır. Hani bankacılık tarafına baktığımızda, havacılık tarafına baktığımızda şimdi endeks yılbaşında beri bir performans sergiledi ama hani %10 mertebesinde kaldı bunlar. Bu iki grup özeline bakacak olursak ki savaştan en fazla etkilenenler bunlardı. Şimdi bu tarafta bir miktar daha belki toparlanmalar görebiliriz. Yani biraz endekste bayrak değişimi haliyle burada olabilir. Rekorların olması yüksek hacim getirebiliyor. Burada biraz da yabancı yatırımcının da aslında hani ilgi göster

0: vermesi, zaten bankacılık endeksinin endeksteki ağırlığı yüksek olması sebebiyle bu taraftaki iğmeyle olabilir. Ama şunu da bir yine parantezle tartışmak gerekiyor tabii. Bu savaş sonrası normalleşme, işte Merkez Bankası'nın enflasyon görünümü ve beklentilerine göre alacağı pozisyonlarla beraber, hani biz yıl sonu enflasyonu 26 tamamlamakla 30 tamamlamak arasında çok ciddi bir fark var. Yani buna göre aslında Merkez Bankası faiz indirimine yılın belki Eylül'den sonra devam edecek. Şimdi oradaki geri çekilmeler işte 100'er bas puan mı olacak, 150 bas puan mı olacak başladığı noktada faiz indirimlerine. Bu da aslında piyasayı bir o kadar etkileyecek.
1: Piyasanın yönünü belirleyecek. Dozajlar, indirim
0: dozajları değiştirecek. Çünkü biz yıl başında başladığımız tema burada ciddi anlamda erozyona da uğradı. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor.
1: Dışsal faktörlerle.
0: Dışsal faktörler, buradaki arz şokları, aslında arz yönlü şoklara karşı Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla beraber bu sıkı duruşa tekrardan geçmiş olmamız da bankaların aleyhine çalıştı. Bu durumda ister istemez işte enflasyon üzeri karlılık noktasında aslında bankaları çok sıkıştıracak. Bu yıl birçok bankadan aslında umutluyduk. Muhtemelen bunlar olmayacak ama hani daha gelecek projeksiyonla yabancı yatırımcıların tercihi olur mu? Bu da her zaman aslında pozitif bir seyirde duruyor.
1: Evet, yani yabancı yeniden gelirin bir başlığı da takip ediyoruz. Petrolün düşmesi ve tabii bizde faiz indirim dozajlarına ilişkin beklentiler önemli olacak dedim. Bakalım Borsa İstanbul'da ilk 11 kadromuza farklı farklı sektörler var. O sektörlerde farklı hisseler var. Ama kale hattı bu yılın en fazla kazandığı hisselerinden biriydi. Belki bu savaşla birlikte, petrolle birlikte düşmüş olsa da bir analiz toplantısı da yapılmış sanıyorum, değil mi? Geçtiğimiz hafta mı böyle bir toplantı da gerçekleşti?
0: Bir fabrika
1: herhalde
0: ziyareti niteliğinde oldu. Ona katılamadık. Ama tabii verimli olmuştur diye.
1: Kocaeli'de, İzmit'te.
0: Evet, İzmit Demirci Tesisinde.
1: Bu arada benim de mühendislik stajımı ilk gerçekleştirdiğim yer Tüpraş, İzmit bölgesi. Benim için de çok kıymetlidir ama zaten yani Türkiye'nin en büyük sanayi şirketinden bahsediyoruz. Evet. Ve en kıymetli şirketinden bahsediyoruz. Piyasa değeri bakımından da öyle. Yabancının en fazla teveccüh gösterdiği ülkeden, hisseden, şirketten bahsediyoruz. Ama ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Yani savaşın bitmesi oradaki işleri nasıl değiştirecek petrokimya tarafında?
0: Yani şöyle bir durum var. Şimdi biz evet Brent petrol, ham petrol. Ama işte Tüpraş burada bir rafine işlemi yapıyor. Teknik bir işlem var. Devamında ürünlere ayrılıyor. İşte benzin, dizel, jet yakıt başlığı 3 ürün olarak sıralayabiliriz. Şimdi savaşla beraber sadece petrol fiyatları artmadı. Ürün marjları ciddi anlamda pandemi seviyesi, Rusya-Ukrayna savaşı seviyesinin de üzerine çıkarak ciddi anlamda yükseldiğini gördük. Şimdi 3. çeyreğe giriyoruz. Burada havacılık tarafında da güçlü bir talep olması bekleniyor aslında. Mevsimsellik burada da etkisini gösteriyor. Ancak işte savaş bittiğinde petrol fiyatlarında geri çekilmeleri çok hızlı bir şekilde görsek de ham petrol tarafında, ürün fiyatlarında bu böyle olmuyor. Burada marj normalleşmeleri, ürün marjlarındaki geri çekilmeler çok daha sınırlı cephede oluyor aslında. O yüzden hani bu yıl başı itibariyle baktığımızda zaten Tüpraş'ın bilançosu hani zorlu finansal koşullara rağmen yüksek faiz ortamından da pozitif etkilenen, çünkü nakit akışı zaten burada oldukça önemli ve net nakit pozisyonunda temettü veren konuma tekrardan geldiğini takip etmiştik. Tabii fiyatlama biraz piyasa haberleriyle ilintili olarak değişse de aslında portföylerin burada defansif yapısını koruyabilecek temel anlamda petrol fiyatları geri gelse de belki buradaki stoklardan dolayı aslında çeyreklik olarak negatif etkilense de ürün marjlarındaki yüksek seyir ve daha zayıf bir şekilde gerilemenin etkisiyle yine defansif tarafta kalmasını bekleyebiliriz. Yani bu anlamda oldukça da önemli bir aslında enerji şirketi olarak da değerlendirmek gerekiyor. Burada savaş bitti evet, ama şirket yine temettü dağıtacak, yine nakit üretiyor, marjlar yüksek kalmaya devam ediyor. Bu parantezde Tüpraş yine kale attığında.
1: Evet, bir numarada Tüpraş'ı konuştuk. Geliyoruz 2 numaraya. Orada da yine enerji sektörüne yer vermeye devam ediyoruz ama zaten birlikte yaptığımız evlerin
0: evet,
1: hepsinde biz muhakkak enerji konuşuyoruz. Hatta piyasa takas fiyatına kadar, yani evet, yekdeme kadar değil mi? Böyle sektörün bütün detaylarına kadar anlayıp analiz etmeye çalışıyoruz. Geleyim 2 numaraya.
0: 2 numarada Enerjisa var. Tabii Enerjisa burada dağıtım faaliyetleri bölümünde Sabancı Holding'in önemli iş kollarından bir tanesi. Zaten zaten hani Sabancı Holding'e baktığımızda birçok bazı iş kollarından çıktığını da görmüştük. Çimento olsun, işte diğer

0: arttırabilecek bir faktör. Diğeri de şu. Şimdi enflasyon yüksek seyrettiği takdirde aslında daha önceden yapmış oldukları varlık tabanları da enflasyon ölçeğinde büyüdüğü için, yani enflasyondaki o yüksek seyirden de bir yerde pozitif faydalanıyorlar. Yeni yatırım yapmasalar bile yüksek enflasyon bunların varlık tabanını da büyütüyor. Ama piyasa faizleri oldukça yeni yatırım iştahını da etkiliyor. Şu anda enflasyon daha sınırlı, belki geri çekilmesine, faizlerde de burada bir normalleşme bekliyoruz. Bu anlamda da yine Enerjisa'nın bu sektörde olabilecek en defansif gruplardan biri olduğunu da ifade etmek gerekir.
1: Şimdi Enerjisa'yı konuştuğumuzda dağıtım tarafı halka açık olan.
0: Evet.
1: Üretimde bekliyor muyuz halka arz?
0: Aslında üretimin halka arzı çok yıllardır konuşuluyor. Çok büyük bir yapı var. Tabii bir kısmının işte ortaklık da var. Hani burada yurt dışı ortağı da var. İstenilen fiyata belki değerleme koşullarının oluşmadığını düşündüler. ve böyle bir halka arzı, bir talep de muhtemelen hani ön koşullarda bu da oluşmadı. Haliyle burada biraz daha şirketin yatırımlarını yoluna koyduktan sonra bekleyebiliriz. Yani o tarafta özellikle Amerika civarında, Amerika'ya yaptığı yatırımlarda 1 gigawata yaklaşan bir yatırım projeksiyonu var. Oradaki teşviklerden de faydalanıyorlar. Sadece Türkiye değil, işte Amerika gibi önemli bölgelerdeki yatırım fırsatlarını da değerlendiriyorlar. Biraz daha belki koşullar oluştuğunda, enerji sektörüne ilginin genel anlamda arttığında, tabii şu anda da enerji sektörüne ilgi fazla ama yani burada üretim tarafına belki ilginin arttığı dönemlerde ön plana çıkabilir. Ben burada yakın vadede açıkçası beklemiyorum. Biraz daha belki ileri projeksiyona kaldırıldı şeklinde de değerlendiriyorum.
1: Evet, uygun koşullar oluşursa ve tabii yatırım talebi de çok ciddi anlamda canlanırsa, işte o zaman beklersin enerjisi üretimin halka arzı olmasını. Geliyorum 3 numara, yine faiz indirimi senaryolarını konuşabileceksek belki ya da bu beklentileri konuşabileceksek, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, konut fiyatları yine reel anlamda kaybettirmeye devam etmiş. Dün rakamlar geldi 3 numara.
0: Çünkü enflasyondaki artış aslında son birkaç ayda ciddi anlamda yüksek geldiği için şimdi konut fiyatları da burada reel anlamda geri kalıyor.
1: Aslında nominal baksak 1.7 aylık artıyor ama artıyor. Enflasyon karşısında azalıyor.
0: İşte enflasyon burada daha yüksek gittiği için reel anlamda, tabii sizin burada ama paranızı aylık 1.7 üzeri değerlendiriyor olmanız gerekiyor ki hani reel anlamda bir konut karınız olabilsin mantığında. Tabii emlak konut burada yine bankalarla böyle eşgüdümsel olarak işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları diyebiliriz belki. Faizler indikçe iki taraf için de bir pozitif rüzgar esiyor ama hani daha burada proje geliştirmek mi, işte bunun inşaatını yapmak mı, birçok konu var. Kentsel dönüşüm yapmak mı, ham madde üretmek mi? Yani üretim tarafı, inşaatta çimento olsun, diğer seramik grupları olsun, çok böyle iyimser gittiğini söyleyemeyiz. Yani orada maliyet baskısı çok yüksek. Hı hı. Ama emlak konut gibi şirketlerin, yani konut sektöründe konut satanların işte yeni gelişen işte alternatif finansman, katılım finansmanı gibi ürünlerle de beraber, hı hı, ve şirketlerin kendileri de bu yöne aslında eğilim gösterdiler. Biraz bu taraftan da pozitif bir katkı var. Tabii faizlerin inmesi genel anlamda bu şirketler için iskonto oranlarının azalması anlamına da gelir. Hali hazırda zaten GEO sektöründe iskonto oranları da yüksek. Yani çok daha böyle durumu dramatik ucuz diyebileceğimiz şirketler var ama hani bu şirketlerin de gayrimenkul yatırım ortaklıklarının da biraz temettü dağıtması gerekiyor ki hani yatırımcı çeksin. Çünkü borsada en fazla şirket sayısı olan sektör gayrimenkul sektörü. O yüzden orada da odak çok fazla dağılmış durumda. Yani burada biraz parlamak da gerekiyor. Ama emlak konut burada yabancı yatırımcıların da bu dönemlerde ilgisini çekebildiği için en azından fiyatlamada bir karşılığını çok daha iyi hissedebileceğiniz de bir noktada. O yüzden emlak konutun yine düşecek olan faiz beklentileriyle de iş hacminde bir artış görebiliriz.
1: Evet, şimdi geliyorum 4 numaraya. Holdinglerin vakti geldi mi? Dün HSBC'nin de bir raporu vardı.
0: Evet, yani şimdi holdinglerin vakti geldi mi? Aslında bu yıl holding biriktirme yılı diye düşünüyorum ben. Çünkü şimdi faizlerin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Oynaklığın yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ve holding, Koç Holding tarafına da bakacak olursak, diğer holdingleri de aslında benzeri şekilde değerlendirecek olursak, burada net aktif değer risk kontroları oldukça yüksek. Şimdi siz faizle yarışmanız gerekiyor. Aslında sizin vazgeçtiğiniz ve garanti gördüğünüz bir net anlamda, hani

0: Burada sabit getirili ürünler var. Para piyasası fonlar tabii ki günlük değişkenlik gösterebiliyor ama bir mevduat yaptığınız zaman vade sonunda alacağınız getiri belli. Siz bununla borsada yarışmaya çalışıyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. O yüzden burada iskontosunun çok daha derin olduğu ve işte yıllık faizlerin ve elinize geçecek faizlerin %35-40 olduğu bir yerde ve üzerine risk primleri de eklemeniz gerekiyor ki hani son dönemde gördüğümüz her anlamda piyasa kırılgan olabiliyor. Bütün bunların üstüne risk primi eklediğinizde %50 ve üzeri getiri potansiyeli sunan şirket olmalı ki aldığınız riske de değsin. O anlamda hani yüksek faizli bu dönem içerisinde aslında en fazla iskontonun da holdingler cephesinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda tabii ki Koç Holding gibi, işte Sabancı Holding gibi büyük holdinglerin en iyi alıcısı yabancı yatırımcılar. Bunu da tabii takip ediyoruz. Ama o yüzden bu tarz yıllarda belki portföyleri daha defansif tutup ve getiri potansiyelini yüksek tutmak için açıkçası hani 2026 yılında holdinglerin toplanıp veya işte bunlarla konsolide edilmiş bir portföyün önümüzdeki yıllarda çok daha verimli olma hikayesi olabilir. Tabii ki hani borsa tek alternatif değil. Birçok ürünü konuşuyoruz burada. İşte zaman zaman belki altında portföylerde yer edebilir. İşte şu an TL'nin getirisi yine çok güçlü. Bu arada bir parantez olarak şunu da söyleyeyim. Eğer biz Merkez Bankası'ndan önümüzdeki dönemde faiz indirimleri bekleyeceksek hani şu anki piyasa faizlerinden de faydalanmak için aslında bu faiz indirimleri olmadan önce o tarafta bir hamle yapmak gerekiyor. Bu da stratejik olarak aslında dönemsel etkileri de değerlendirmek gerekiyor. Tabii Koç Holding'i toparlayacak olursak işte enerji tarafı olsun, bankacılık tarafı olsun, otomotiv tarafı olsun. Nispeten beyaz eşya otomotiv tarafı biraz daha zayıf seyrediyor son dönemde. Ama bankacılık tarafındaki toparlanma diyebiliriz. İşte enerji tarafındaki zaten güçlü momentumuyla ve yabancı yatırımcıların senin de ifade ettiğin gibi artık o tarafta da bir iskonto var deyip bir anda holdingleri yoğunlaşabiliyorlar. Şu anda da savaş eğer gerçekten bitecekse, faizlerde bir normalleşme göreceksek holdinglerin başında Koç Holding ön planda olabilir. Şunu söyleyeyim ya, bütün biz 2026'yı bugüne geldiğimizde hisse dips verilerine baktığımızda tahvilde 2 milyar dolara yakın bir çıkış var ama hissede 1 milyar dolarlık nette alıştalar. Yani toplamda yine 1 milyar dolarlık bir çıkış var. Hisse pozisyonlarını aslında bütün bu zorlu koşullara rağmen bırakmadılar. Daha fazla tahvil sattılar. İşte enflasyonist belki beklentilerdeki bozulmaya daha fazla kırılgan baktı yabancı yatırımcılar ama bütün bu durumda bile hisse pozisyonlarını bırakmadıklarını görüyoruz. Bundan sonra daha fazla artabilir. Yani zorlu dönemde satmadıklarsa önümüzdeki dönemde daha fazla burada pozisyon açabilirler.
1: Evet, şimdi holdingler tarafında da bu arada dün mesela Koç Holding ile ilgili HSBC'nin paylaştığı nakit akışının yüksek olması, enerji tarafından sağlanan evet, yüksek karlılık, hemen bunun yanında temettü ödemelerinde esneklik sağlaması vurgusu da gerçekleşmiş. Nakit pozisyonuna ilişkin yine beklentilerini paylaşırken ama en önemlisi NAT iskontosu, net aktif değer iskontosu üzerinden özellikle bir vurgu geliyor çarpanlarla ilgili. Şimdi geliyorum yine 5 numaraya, yine holdingleri konuşmaya devam ediyoruz.
0: Holdinglerden Alark Holding var bu tarafta. Aslında tabii Alark Holding işte Koç Sabancı dışında biraz daha farklı iş kolları olan, nispeten enerji dağıtımı olan, aslında buraya ağırlık veren, enerji üretiminden çıkıp işte enerji dağıtımı ağırlık verdiğini görüyoruz son dönemde. Bununla ilgili gelişmeler var. Bilançoda artık bu yönde bir nette bilanço gelmiş olacak ve %56 iştirakler olduğu için hani burada tam faaliyetleri göremiyorduk dağıtım tarafında. Meram'da artık tam konsolidasyon göreceğiz. Bu da tabii Alark Holding için hali hazırda zaten üretim mi dağıtım mı dediğinizde burada dağıtım tarafı daha güçlü gördüğümü ifade etmiştim zaten. Daha düzenli nakit akışları sağlanabiliyor. Tabii Alark Holding'in tarım alanına girişimleri oldu. Çok başarılı oldu mu tartışılır. Ama hani genel itibariyle baktığımızda işte gerek üretim tarafındaki zayıflık. Yani aslında Alark Holding de enerjiye tutunuyor. Birçok şirket şu anda
1: enerjiye tutundu. Faiz indirimlerini bekliyor bankalardan da. yine böyle bir karlılık desteği alabilecek mi diye.
0: Evet, o da var. Yani şimdi genel olarak bütün holdinglerin aslında temel şu anki o ivmesini koruma, o türbülanstan çıkma güçleri biraz enerji sektörüne bağlı. Hani Alark Holding'de de böyle bir tutunma dönemi var. Burada da yine NAT iskontosu oluşmuş durumda. Tabii bunlar biraz daha yabancı yatırımcıların da ön planda tutması gereken şirketler ki fiyatlara yansısın.
1: Şimdi petrol fiyatlarındaki düşüş havacılık sektöründeki hisselerde pazartesi günü yükseliş hareketini yaratmıştı ama hala 2-3 yıl önceki seviyelerle aynı rakamlar. TL bazlı rakamlarda evet. Bir de böyle. Dolayısıyla biraz havacılıkta ne bekliyorsa onu konuşalım ve 6 numaraya geleyim.
0: Tabii şimdi havacılık tarafı aslında hep bu sene olacak derken işte gerek geçen yıl fiyatlama rekabette zorluk, işte bu yıl savaş etkisi, maliyet baskısı, hatta geçen yıla başlarken biz burada çalışan maaşlarındaki
1: personel
0: artışın
1: personel maliyeti, evet, Türk Hava Yolları'nda konuşmuştuk özellikle.
0: Bu ikisinde de önemliydi. Tabii Pegasus'un burada biraz daha zamanı geliyor mu sorularını da beraberinde getirdi. Enka'dan burada Pegasus'a geçiş yaptık.
1: Enka çıktı, Pegasus eklendi değil mi?
0: Evet, onu bu şekilde değiştirmini yaptım. Ya burada çünkü artık havacılık içinde bir en azından olumlu bir dönem başlayabilir. 2 yıl önce senin de ifade ettiğin gibi nominal anlamda hiçbir fiyat değişimi olmadı. Yani 2 sene önce de bu fiyattaydı. Tabii bir zaman maliyeti var, bir taşıma maliyeti var o günden bugüne geldiğimizde. Ama zaten Pegasus petrol hedge anlamında yaklaşık 3'te 2'sini burada hedgelemişti.
1: %60'lara yakın bir rakam değil mi?
0: Evet, %60.
1: Türk Hava Yolları'nda %36 gibi bir rakamdı diye hatırlıyorum.
0: Doğru.
1: Pegasus'unki daha yüksekti.
0: Pegasus daha temkinli davrandı bu risklere karşı. 3'te 2'sini hemen hemen 160 mertebesine hedgelemişti.
1: Dolayısıyla daha az olumsuz etkilendi. Yani
0: doğru.
1: Daha olumlu etkilendi diyebilir miyiz?
0: Daha olumlu etkilendi. En azından burada maliyet desteği sağlandı. Zaten biz bu yıl personel giderlerinde de önemli bir değişim görmedik. Tabii savaşın bitmesi, hava trafiğini eski normallerine getirmesiyle burada da bir yine iştah oluşturabilir. Körfez tarafının çünkü ciddi anlamda dünya trafiğinde önemli bir yeri vardı. Tabii Pegasus yine bir inorganik büyüme yöntemiyle aslında ilave bir hava yolları satın alması da gerçekleştirmişti. Tabii burada hikaye biraz daha renkli diyebiliriz. Yani burada çünkü Türk Hava Yolları da tabii ki büyüyor. O da önemli bir oyuncu havacılık tarafında. Ama Pegasus daha risk alan, piyasada yeni şirket satın alıp daha korunaklı, hedge oranları da yüksek olduğu için. Bulunduğu sınıf itibariyle hani burada toparlanma bekleyebiliriz. 2 yıldır olmayan bu dönem artık 2026 itibariyle zaten biz geçen yıl çok iyi doluluk oranlarına ulaşmıştık. Evet. Şu an bu momentumu kullanabilir.
1: Evet, şimdi geleyim 7 numaraya. Daha perakende de fiyatta ciddi ayrışma gördük. Yani BİM ve Migros çok önden gitti. Bazı şirketler çok arkada kaldı. Bilançoları da doğru okumak önemli. Yani operasyonel tarafa da odaklandığımız bir süreçteyiz. Finansman giderlerini de konuşuyoruz bazı şirketler üzerinde. 7 numara.
0: 7 numarada şok market var. Tabii burada BİM'e baktığımızda, şoka baktığımızda yani bütün bu zorlu yılda yılbaşından beri %30 üzeri getiriler var. Oldukça defansif gruptalar. Şimdi gıda fiyatları yılın ilk çeyreğinde arttı. Tabii bu gıda perakendeciler için oldukça pozitif bir dönemdi. Tabii enflasyonda düşüş bekliyoruz ama hani burada da bir kademeli bir dönem olacak nitekim. Yüksek enflasyon dönemi yine devam ediyor baktığımızda. Tabii şok marketler elde ettiği ciroya göre dönüşüm hikayesini ortaya koyduğumuzda hani bir türlü o verimi sağlayamadı. Belki daha riskli diğer şirketlere göre. Çünkü diğer şirketler daha öngörülü.
1: Çok özür diliyorum. Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hitaplarını gerçekleştiriyor.
2: Ekonomik altyapımız ve dinamik özel sektörümüzle bölgemizde istikrar ve güven veren ülkeler arasında yer alıyoruz. Etrafımızda olup bitenlere baktığınız zaman Türkiye'nin bu ateşe hiçbir şekilde girmeyen, istikrarını koruyan, her zaman barıştan, diplomasiden yana bir ülke olarak çok farklı bir konumda olduğunu ifade etmek isterim. İnşaat sektörü de ekonomimizin büyüme ve kalkınma sürecinde önemli, özel bir konuma sahiptir. Bir taraftan büyümemize katkı sunarken, diğer taraftan inşaat sektörü enflasyonla mücadele programımıza da önemli katkılar sunmaktadır. Sosyal konut, kiralarla çok bağlantılı tabii. Sosyal konut, kitlesel sosyal konut programlarımıza, yine rekabet gücünü arttırıcı demir yollarına ve özellikle de iltisak hatlarına yapılan yatırımlar, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmaya dönük alanlardaki yatırımlar, bütün bu konularda inşaat sektörümüz aynı zamanda etkili çalışmalarıyla arz yönlü politikalar kapsamında enflasyonla mücadelemize de katkı sunmaktadır. Bu sektör ileriye ve geriye dönük bağlantıları yüksek bir sektör. Ben eski bir planlamacı olarak bunu ifade etmiş olayım. Bir taraftan yapı malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda girdi kullanan sektör. Diğer taraftan konutlar, yapılar inşa edildikten sonra nihai tüketim ürünleri anlamında da birçok ürünü tetikleyen bir sektör. Demir çelikten seramiğe, camdan plastiğe, müteahhitlikten teknik müşavirliğe kadar çok geniş bir değer zincirini harekete geçiren sektör, üretime, istihdama, yatırımlara katkı sunmaktadır. Gayri safi yurt içi hasılamızın yaklaşık %6'sı inşaat sektöründen oluşmaktadır. Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri düşündüğünüzde bu daha yüksek bir orana çıkmaktadır. Türkiye ekonomisi 2002-2025 döneminde yıllık ortalama %5,3 büyüme kaydetti. Bu önemli bir performans. Dünya aynı dönemde %3,5 büyürken yıllık ortalama, Türkiye ekonomisi yılda 5,3 büyüdü. Böyle bir performansımız var. İnşaat sektörünün aynı dönemde yıllık ortalama büyümesi ise %6,8 oldu. İnşaat sektörümüz gerçekten çok önemli bir performans gösterdi. Türkiye içinde yaptığı çalışmaların dışında gittiğimiz ülkelerde firmalarımızın yaptığı çalışmaları görüyoruz. Hakikaten gurur duyuyoruz. İnşaat sektörümüzdeki bu profesyonellikle firmalarımızın dünyanın birçok yerinde yaptıkları eserlerle iftihar ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ekonomimiz %3,6 büyürken inşaat sektörümüz %10,8 büyüme performansı kaydetti. Tabii bunda depremin yaralarının sarılmasının ciddi etkisi var. Türkiye malum 2023 yılında tarihimizin en büyük afetini yaşadı. 14 ilimizi 14 milyon nüfusu etkileyen bir afetten bahsediyoruz. Avrupa ile mukayese edersek ülke büyüklüğünde bir bölge aslında. Bu bölgede inanılmaz bir hızla ve profesyonellikle yeniden inşa çalışmalarını gerçekleştirdik. Ve bugün yepyeni bir ortam oluşmuş durumda. Şehirler yeniden inşa edildi. 450 bin konut çok kısa bir sürede tamamlandı. Sadece konutlar değil, yollar, şehir altyapıları, enerji bağlantıları, organize sanayi bölgeleri, birçok altyapı ve üst yapı yatırımı çok kısa bir süre içinde çok hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirildi. 100 milyar dolara yakın bir kaynağı burada değerlendirdik, kullandık kamu olarak. Ama inanılmaz bir başarı var. Dünyada başka bir örneği var mı bilmiyorum doğrusu. Bu kadar kısa sürede bir bölgenin yeniden inşa edilmesinin, bunun için hem ilgili tüm kamu kurumlarımızı hem de bu işlerde görev alan tüm müteahhitleri, iş dünyamızı tekrar yürekten tebrik ediyorum. 2026 yılının ilk çeyreğinde de sektör büyümesini sürdürüyor ve ivmesini devam ettiriyor. Bugün inşaat sektörümüzde 2.2 milyondan fazla insanımız da istihdam imkanına sahip durumda. Bu kapasitenin uluslararası alana da yansıdığını görüyoruz. Türkiye içindeki kapasitenin Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 138 ülkede toplam 563 milyar dolara yakın proje üstlenmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları sıralamasında firma sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci konumdayız.
1: Efendim, ISO 2025 araştırması paylaşıldı ve Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı. Tüpraş birincilik unvanını korumaya devam ediyor ve 698.8 milyar lira ile en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. Tüpraş zirvede ilk sırada. Ford Otomotiv 538.3 milyar lira ile ikinci, Star Rafinerisi 327.9 milyar liralık üretimden satışla üçüncü oldu ve ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu TUSAŞ 140.9 lirayla 7. Aselsan'da 130.2 lirayla 9. sıraya yerleşiyor ve ISO 500'de üretimden satışlar 2025 yılında %2.1 arttı. 11.1 trilyon liraya çıktı. ISO 500 şirketlerinin ihracatı da %8.4'lük artışla 104.7 milyar dolara kadar ulaştı ve yine geçen yıl 2025'te ISO 500'ün faaliyet kârı %57.1 artıyor. 1 trilyon 6 milyar liraya kadar da ulaştı. Tüpraş birinci dedik. İlk sırada zirvedeki unvanını korudu 698.8 milyar lirayla. Şimdi döneyim piyasaya. Biz de bu kadroyu oluştururken Tüpraş ilk sıradaydı. Kaynaklığına evet. Koymuştuk ve detaylarından bahsetmiştik. Şimdi biraz vaktim daraldı. Çok hızlı gidelim. Hatta belki bir cümle gitmem gerekecek. 8 numaraya geleyim.
0: Tabii 8 numara yine bir holding. Burada Doğan Holding. Bu yıl hani holding iskontolarından bahsettik. Doğan Holding'inde finansal tarafta özellikle sigortacılık, teknoloji tarafında yine işte Karel gibi halka açık iştirakinin olduğu önemli ve tabii madencilik şirketiyle de beraber aslında farklı bir kompozisyonu var. Bu da yine alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer şirkete geçebilir.
1: Geçelim, evet, 9 numara.
0: Aksa Akrilik. Şimdi burada tabii savaşla beraber tedarik zincirleri kırılmıştı. Ürün marjlarında artışlar takip ediyoruz. Akrilik tarafında işte poli kimyasal tarafta diyebiliriz belki. Buradaki gücü, daha yüksek kapasite kullanım oranları, fiyatlar etkisi devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye sigorta yüksek faiz ortamından kolayca yine vazgeçemeyeceğiz. Tabii sigorta talepleri kısmen zaman zaman zayıflık gösterse de yani Türkiye sigorta burada yine gücünü koruyor. Daha böyle atak belki yapmasa da aslında defansif bir portföy genel itibariyle baktığımızda. Bunu da ekleyebiliriz. Ve tabii Turkcell bu yıl 5G yatırımlarının ön plana çıktığı bir yıl. Orta teknoloji ürünlerin yatırımlarının arttığı bir yıl. Sanayi üretiminde de bunu görebiliyoruz. Türkiye'nin büyüme rakamlarında da aslında bunun öncü göstergelerini görebiliyoruz. 2042'ye kadar aldıkları 5G ihalelerinde hem Turkcell hem Türk Telekom zayıf boşlukla böyle bir işe girişmeleri. Önümüzdeki dönemde ARPU gelirlerinde de tekrardan enflasyonda azalış hikayesiyle beraber desteklenecektir diyebiliriz. Zaten hani işte Aksa Akrilik olsun, Turkcell olsun, firma değeri fabrik rasyolarındaki gelişim burada aslında iskonto barındırıyor. Diğer taraftan özür dilerim. Daha çok aslında borçluk tarafına baktığımızda yani net borç fabrik tarafında özellikle Aksa için yani o sektör sanayi bölümünün zorlu olduğu bir dönemde çok riskli olmadığını görüyoruz. Turkcell'in de burada genel itibariyle zayıf borçlukta yakalanması pozitif diyebilirim.
1: Şimdi birkaç cümlede ISO 500 ile ilgili alayım. Çünkü ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma şirketi TUSAŞ ve Aselsan önemli sıralara geliyor. TUSAŞ 140 milyar liranın üzerinde, Aselsan'da 130 milyar liranın üzerinde. TUSAŞ 7. sırada, Aselsan 9. sıraya yerleşti. Ne dersin buraya?
0: Tabii şimdi savunma sanayisi, yüksek katma değerli ürün üretimi ve NATO'nun zaten hani önümüzdeki dönemde gayri safi yurt içi hasılanın 2035'e kadar %5'inin buraya ayrılması. Çünkü %2'lik bir hedef vardı. Bunun arttırılması kapsamında oldukça önemli. Türkiye'nin de o günkü şartlarda yani çok mütevazi büyümelerle çıkarttığımız bir raporda aslında Türkiye 2035 yılında yaklaşık 80 milyar dolarlık bir savunma sanayi harcaması yapacak.
1: 80 milyar doları
0: bulacak bir harcamadan bahsediyoruz. Zaten Temmuz ayının ilk haftasında NATO zirvesi olacak.
1: Buranın da
0: Trump'ın da katılacağı oldukça aslında çok kritik görülen görüşmeler. Tabii burada Türk savunma sanayisinin bu denli aslında ciro artışları, kapasite artışları ve kabiliyet artışları belki de halihazırda zaten Aselsan'ın çok ciddi bir backlog seviyesine ulaştığını takip ediyoruz. Bunu diğer NATO ülkeleriyle de sipariş genişletilmesi.
1: Bakiye siparişleri, backlog rakamları artış gösterebilir diyorsunuz.
0: O taraf artış gösterebilir. Diğer taraftan da aslında bir kritik konuda şu TUSAŞ cephesine baktığımızda Kahraman Kazan'da biliyorsun önemli bir yatırımları var, üretim tesisi var. Kahramanmaraş'ta da ikinci bir burada büyük bir kampüs inşası var. Yaklaşık 500 dönüme inşa edilen oldukça önemli bir sanayi dönüşümü var. Maraş deprem bölgesi biliyorsun tekstil ve burada daha çok işte beyaz eşya, mutfak eşyalarının sektörünün olduğu dönemin yani en kötü, en belki zorlu bir dönemden geçtiğimiz ve rekabet gücünün olmadığı sektörleri bırakıp
1: evet.
0: TUSAŞ ortaklığıyla burada bir savunma dönüşümü var. Bu da aslında seri üretim anlamında büyük bir kabiliyet kazandıracaktır. Ve tabii 2035 projeksiyonunda hala önleri açık gözüküyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, İbrahim Şişman'dan dinledik gelişmeleri ve tabii ISO 500 şirketlerinden söz ettik. Bölümün sonuna geldik. Saatler 13'ü gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: always, it stays with me.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladık.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş Teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
1: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde!
2: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman
2: gelsin müzik.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33.

0: Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
4: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Disponibilite. Merkez Bankası'nın bankaların kabul ettiği mevduata karşılık kasalarında tutulmasını zorunlu kıldığı parasal karşılıklardır. Ankes zorunlu olmadığı halde disponibilite zorunludur.
1: Halkbank

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında

0: Zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Saat 11 piyasa saatine hoş geldiniz. Piyasalarda yeni gün. Küresel fiyatlamaların hem Amerika-İran anlaşmasına hem de FED kararına odaklandığı bir eşikte başladı. Amerika-İran mutabakatına ilişkin iyimserlik enerji piyasalarında sert bir normalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Brent petrol 80 doların altına sarktı. Ons altın 4300 dolar seviyesinde seyrediyor ve piyasalar bir yandan barışı fiyatlarken diğer yandan da belirsizliğe karşı korunmayı bırakmıyor. Bugün odakta Washington cephesi var. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh liderliğinde açıklanacak para politikası kararı ve verilecek mesajlar sadece doların değil, tüm küresel varlık fiyatlamalarının yönü açısından da kritik olacak. Bu yeni dönemde para politikası daha mı şahin olacak, yoksa enerji fiyatlarındaki düşüşle birlikte daha dengeli bir çizgi mi izlenecek? Hepsine canlı yayın konuklarımla birazdan konuşacağız ama önce verilere bakalım, küresel haritayı açalım, bakalım son fiyatlamalar bize ne söylüyor. Borsa İstanbul 14.478 puan seviyesinde şu anda 0.10'luk bir kaybı var. Asya tarafına bakalım. Asya tarafında fiyatlamalar bugün nasıldı? Çin Şangay yükseldi. 0.40'lık kazancı vardı Çin Şangay'ın. 4.108 puandan geçti. Güney Kore'de %1.5'un üstünde yukarı yönlü hareket takip ettik. 8.864 puandan geçti ve Hindistan'da 0.14'lük kazanç var. 76.912 puandan geçti. Japonya tarafında da yukarı yönlü hareket vardı. 64.217 puandan takip ettik Japonya'yı. Hong Kong'da geri çekilme vardı. %1'e yaklaşan bir geri çekilme takip ettik. Amerika tarafına bakalım. Nasdaq yükseldi. 0.86'lık kazancı var. 30.227 puandan geçti. S&P 500'de 0.29'luk bir yükselişle 7.533 puandan işlem gördü. Dow Jones'a bakalım. Bir miktar kazanç var. Dow Jones'un 52.014 puandan geçti. Peki Avrupa'da son durum ne? Kırmızı bir tablo var. Avrupa tarafında Madrid hariç Londra geri çekiliyor. 10.484 puandan işlem görüyor. Frankfurt'ta 0.31'lik kayıp var. 24.837 puandan geçiyor. Madrid'e bakalım. Bir miktar yukarı yönlü hareket ediyor. 19.177 puandan geçiyor. Madrid ve Paris'te de 0.16'lık yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 8.461 puanda Paris. Amerikan tahvillerine bakalım. Amerikan tahvillerindeki veriler, rakamlar mesaj verici. Bakalım son durum ne? 2 yıllıklarda 4 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıklarda da 4.15 seviyesini takip ediyoruz. 10 yıllıklara bakalım. Bir miktar yukarı yönlü hareketle 4.42 seviyesinde 10 yıllıklarda. Devam edelim enerji emtia tarafıyla. Kırmızı bir tablo var. Petrol 75 doların üzerinde %1'e yakın aşağı yönlü hareket ediyor. Brent petroldeki düşüş 0.60 düzeyinde 78,4 dolarda ve doğalgazda 3,2 dolardan fiyatlanıyor. 0.15'lik kaybı var doğalgaz tarafının. Ons altına bakalım. Ons altındaki son fiyatlama ne? 4.326 dolardan fiyatlanıyor altın ons. 0.11'lik aşağı yönlü hareket ediyor. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında da 70 dolar seviyesini takip ediyoruz. Orada da %0,01 oranında geri çekilme hareketi var gümüş onsta. Devam edelim piyasalardaki son durumla. 0.17'lik geri çekilmeyle Borsa İstanbul 14.468 seviyesinde seyrediyor. Bakalım gün içinde nasıl bir görünüm sergileyecek? Bugün günü kaç puandan kapatacak? Dolar 46.31 seviyesinde, Euro 53.91'den geçiyor. 0.25'lik kazancı var Euro'nun. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesine çekildi. Dolar endeksi 99.32'de ve sepet kurda 50.12 seviyesinde takip ediyoruz. Endekslere bakalım. Bankacılık tarafında 0.16'lık yükseliş var. Sanayi tarafı 0.28'lik bir kayıpla devam ediyor.

0: güne 0.40'lık geri çekilme takip ediyoruz. Turizm tarafında, spor tarafında 0.88'lik kazanç var ve BIST gayrimenkulde 0.22'lik yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. Teknoloji tarafında %1'in üzerinde düşüş var şu anda. Sigortacılıkta 0.75'lik aşağı yönlü hareket var. Kimyada 0.24'lük bir kazancı takip ediyoruz. 15.461 seviyesinde. İnşaat tarafında yarım puanlık geri çekilme var. 22.999 puanda. Gıda tarafında da bir miktar aşağı yönlü hareket var. Aynı şekilde madencilikte de 0.14'lük kayıp var. Bilişimde %1 oranında kazanç takip ediyoruz. Devam edelim artanlarla, artanlar ve azalanlarla. MİA Teknoloji %5,3 oranında yukarı yönlü hareket gösterdi. Enerya Enerji'deki kazanç %4,66 seviyesinde. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 3,85'lik bir kazançla devam ediyor. Ve Gen İlaç ve Sağlık'ta 2,33'lük yükseliş kaydediyor. Petkim'deki yükseliş %2,2 oranında. Azalanlara bakalım, o listede kimler var? Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri %3'ün üzerinde kayıp kaydetti. Astor Enerji %3,46'lık bir geri çekilme yaşadı. Girişim Elektrik'te %3,43'lük bir düşüş var. Aselsan'daki geri çekilme %2'ye yakın ve Doğan Holding'de %1,9 oranında düştü. Bunlar da azalanlar listesiydi. Şimdi piyasa saatinde canlı yayın konuğum var. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bir tarafta Cuma günü imzalanacak, İsviçre'de imzalanacak olan bir anlaşma. Diğer tarafta kritik FED kararı ki ilk kez FED'in yeni patronu sahnede olacak. Mesajları önemli olacak. Açıklanan karardan daha çok. Fiyatlamaları öncelikle nasıl değerlendirdiniz? Brent petrol ve altınla başlarsak.
1: Petrol fiyatlarında tabii bu haftaya bir İran-Amerika mutabakatıyla ve sizin de söylediğiniz gibi Cuma günü İsviçre'de imzalanması beklenen bir anlaşma haberiyle başladığımız için bir gevşeme var ve devam ediyor. Ama Hürmüz Boğazı'nın tamamen mayınlardan temizlenmesi ve oradaki deniz trafiğinin, yani lojistik hattının tam anlamıyla açılması belli ki biraz zaman alacak. Savaşın başlamasından önce, yani 28 Şubat'ta ilk saldırılar yapılmıştı. Bunun öncesinde $73 civarında fiyatlanıyor aktif Brent kontratları. Henüz daha oraya dönmedik ama herhalde oralara doğru bir gevşeme olacak. Şu an ekranda gösterdiğiniz o 78-54 şeklinde görünen Brent pound petrol fiyatları da ilerleyen vadeler, yani bu bir kontrat, Haziran kontratları, ama ilerleyen vadeli kontratlarda Eylül'den sonra $75 ve altı fiyatlamalar görüyoruz. Muhtemelen oralara doğru ve hatta daha altına bir gevşeme göreceğiz. Bu anlamda hani küresel risk iştahı da bundan bir destek bulacaktır. Ama enflasyonist etkileri sonuçta bir 3 aya yakın bir süreç yaşandı. Yani bütün Mart, Nisan, Mayıs dönemi ve Haziran'da bir bölümünde yüksek fiyatlar görüldü. Dolayısıyla da burada katlanılan maliyetler, bunların ilerleyen dönemde tüketiciye ya da ürünlere, hizmetlere yansıması elbette mümkün. Dolayısıyla da hani enflasyon tarafında bir gevşeme hemen olmayacaktır. Dolayısıyla da hani merkez bankaları daha bir süre daha izlemede kalmayı, sıkı parasal koşulları içeride özellikle bizim merkez bankamız sürdürecektir diye düşünüyorum. Şimdi altın tarafı tabii biraz farklı, çünkü savaş fiyatlaması, yani jeopolitik unsurların oradaki etkisi bu dönemde ters çalıştı. Çünkü Fed'den bir faiz artırım beklentisini daha güçlendiren bir süreç yaşanıyordu. Yani ne zaman bu savaşın şiddeti artsa altın fiyatlarında bir düşüş görüyorduk. Çünkü artan enflasyon FED faiz artırır beklentisi yaratıyordu. Ama işte son anlaşma sonrasında petrol fiyatlarının gevşemesi, FED'in faiz artırmasına dair tahminlerin biraz ileriye ötelenmesine ve hatta bazı kurumların tekrar faiz indirimini masaya getirmesi, yani o görüşü paylaşmalarına sebep oluyor. Bu belki biraz altın fiyatlarını destekler, ama şunu da unutmamak gerekiyor. Son 1,5-2 yılda dolar bazında 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir bantta neredeyse işte 4000-5000 dolar bandına çok ciddi yükseliş sergileyen bir emtiadan bahsediyoruz. Merkez bankalarının rezervlerindeki altın ağırlığını artırma eğilimi bu hareketi asıl sürükleyen etkendi. O bir olgunluğa ulaştı bence, çünkü merkez bankalarının rezervlerindeki toplam altın ağırlığı da bu dönemde ciddi oranda arttı. Yani aynı oranda artırmalarını beklemiyorum.

0: Dolayısıyla oradan gelen destek biraz sınırlı kalabilir. Bu anlamda altın fiyatlarında bir miktar yükseliş görmemiz mümkün ons tarafında, ama bunun sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ve bu yayınlarda hep şunu eklemeye ihtiyacı hissediyorum. Şimdi bizi izleyen yatırımcılar yerli, ağırlıklı bireysel ve geliri gideri lira cinsi olan ve belki de kazançlarının ya da portföylerinin birikimlerinin değerinde lira cinsinde ölçen yatırımcılar. Böyle baktığım zaman ons altın fiyatlarındaki potansiyel veya bunun üstüne dolar TL kurunun katkısını da ekleyebiliriz, ama burada oluşan potansiyelin ben mevduatın ya da katılım hesaplarının altında kalabileceğini ya da civarında kalabileceğini düşünüyorum. O nedenle altın tarafında yüklü pozisyon taşıyarak üstlenilecek olan risk bence elde edilebilecek olan getiriye değmeyebilir. Bunu da bir dipnot olarak paylaşmak istiyorum.
1: Petrol fiyatlamasındaki bu düşüş sizce küresel enflasyon beklentilerini ne kadar değiştirebilir?
0: Ya bir miktar aşağıya çekecektir elbette, ama az önce söylediğim gibi şimdi 3 ay 4 ay boyunca bu yıla başlarken işte 60 dolar 65 ile 70 dolar civarında yapılan tahminler önce bir 90 dolar 100 dolarlara çıktı, şimdi aşağı revize ediliyor ama yine de 80 dolar 85 dolar civarında revize ediliyor. Dolayısıyla da yıla başlarken öngörülen enflasyon tahminlerinde de önemli bir payı olduğu için petrol ve işte ilgili tüm doğrudan ya da dolaylı diğer fiyatların buradaki tahminler yukarı revize edildi ve şimdi aşağı revize edilse bile sene başındaki tahminlere geri dönülmeyecektir. Örneğin biz kendi kurumsal tahminimiz üzerinden bakarsak yıla başlarken yıl sonu için %23 civarında bir enflasyon bekliyorduk. Bunu %28'e revize ettik. Hani petrol fiyatlarındaki gevşemeyle bunu çok aşağı revize edeceğimizi zannetmiyorum ben açıkçası şu aşamada. Etsek de 25'in altına düşmez ki, yani 28 bile iyimser bir tahmin olabilir hala. Dolayısıyla da enflasyon beklentilerinde ben çok anlamlı bir aşağı yönlü revizyon, yani Türkiye için ben bir örnek verdim ama hani yurt dışı için de çok belirgin bir aşağı yönlü revizyon göreceğimizi düşünüyorum.
1: Şimdi gözümüzü Fed'e çevirelim. Önemli bir karar. Fed'in yeni patronunun ilk sahnesi olacak bu. Tabii karardan çok biz onun altında ve tonunda bundan sonraki faiz patikasına yönelik sinyaller arayacağız. Beklenti sabit tutulacağı yönünde, ama yine de sizin öngörünüzü, beklentinizi de sormak istiyorum. Ve sizce Kevin Warsh piyasaya hangi mesajları verecek?
0: Şimdi Kevin Warsh'un Fed'in patronluğu noktasındaki yani gücü biraz da tartışmalı olabilir açıkçası, yani Trump dönemi nedeniyle. Ama evet, Fed Başkanı Kevin Warsh ve açıkçası onun döneminde bazı şeylerin değişebileceğine dair öncü sinyalleri de şöyle verdi. Bir kere bu 3, 6, 9 ve 12. aylarda işte hep Fed toplantıları sonrasında toplantı karar metniyle beraber bir noktasal tahminler paylaşılıyor biliyorsunuz. Ve bunlarla ilgili noktasal tahmin grafikleri, o dot plot denilen grafikler paylaşılıyor. Bir, bununla ilgili Kevin Warsh yani bunun gerekliliğine ve faydasını sorgulayan bir tavır sergiliyor. İkincisi de biliyorsunuz Fed üyeleri, yani işte 12 farklı eyalet ya da bölgesel, daha doğrusu Fed başkanlığı var artı diğer yönetim kurulu üyeleri var. Ve sürekli geçtiğimiz dönemde hani bir sessiz döneme girilmediği dönemlerde neredeyse her gün 2 ya da 3 Fed üyesinin, yöneticisinin bir takım açıklamalarını görüyorduk. Bunlar aslında Bernanke döneminde ve öncesinde, özellikle Bernanke döneminde daha artan bir şekilde Fed'in iletişim politikalarının bir parçası olarak da kullanılıyordu. Yani sürekli Fed Başkanı Bernanke sahaya çıkıp da bir şeyler söylemiyordu da, bazen farklı bölgesel Fed başkanları piyasaları bir denge sağlamak adına bir takım açıklamalarda, beklentileri yönetmek adına daha doğrusu bir takım açıklamalarda bulunuyordu. Ama yani Janet Yellen döneminde ya da Powell döneminde de bu devam etti. Fakat özellikle Powell döneminde, özellikle de son dönemde çok farklı sesler, hani piyasaları konsolide etmek, bir görüşte konsolide etmek yerine tam tersi kafa karışıklığı yaratır hale geldiler. Yani bir çok ultra şahin bir açıklama geldi. Ardından tam tersi yönde güvercin açıklamalar geldi. Elbette bunların her biri saygıdeğer ekonomistlerdir, merkez bankacılığı tarafında tecrübeli isimlerdir, görüşlerini açıklarlar. Ama Fed'in iletişim politikalarında bir bütünlük yakalama adına aslında verimsizlik yaratmaya başladı. Ve Kevin Warsh da gerçekten burada bir patronaj sergiliyor belki de. Biraz bu sürekli farklı Fed üyelerinin çıkıp sağda solda bir şeyler söylemesi noktasında biraz daha limitleyici bir tavır sergileyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla da bugün ben tabii bir faiz değişikliği beklemiyorum. Ve bu akşam yapılacak olan yani karar sonrası açıklamalarda para politikalarına yönelik vereceği mesajları takip edeceğiz. Orada piyasa tahminlerine göre biraz daha şahin bir ton kullanabilir. Çünkü enflasyon tarafı hala yukarıda. Yani en son üfe %6'nın üstünde açıklandı. Amerika'da neredeyse çift haneli enflasyon korkularını gündeme getirebilecek rakamlar görüyoruz ve üfe hala tüfenin üzerinde. Petrol fiyatları gevşiyor, okey, ama üreticilerin katlandığı maliyet ilerleyen dönemde tüketicilere de ürün ve hizmet fiyatları üzerinden yansıtılabilir. Bu bir risk ve yani faiz indirimini zora sokan bir durum yaratıyor. Dolayısıyla biraz bunlara vurgu yapabilir. Bu da biraz şahin algılanabilir. Ama tabii petrol fiyatlarının gevşemesine de güncel bir durum. 2-3 günlük bir durum belki, ama buna da vurgu yapacaktır. Hem para politikaları konusunda vereceği mesajlar bu anlamda önemli, ama iletişim politikaları konusunda da bir takım mesajlar verebilir. Yani bu noktasal tahmin grafikleri, FED üyelerinin işte farklı farklı mecralarda, etkinliklerde yaptıkları açıklamalar, bunlarla ilgili de bir şeyler söyleyebilir. Bunu da bence takip etmek gerekiyor. Bir de şunu hatırlatalım. Şimdi geçtiğimiz hafta Fed'den faiz indirim tahmini artık zaten yapılmadı. Yani fiyatlamalarda yoktu. Faiz artırımının ne zaman olacağı yönündeki fiyatlamaları daha çok izliyorduk. Bu gelecek yılın Mart ayından bu yılın Aralık ayına kadar öne çekilmişti. Yani bu yıl bitmeden Fed'in faiz artırmasını fiyatlayan bir piyasa vardı. Sonra pazartesi günü itibariyle işte bu mutabakat İran-Amerika arasında Cuma günü resmi anlaşma imzalanacak haberleriyle beraber Aralık ayından önce Nisan ayına kadar yine tekrar ileri ötelenen, ama şu geldiğimiz noktada yine tekrar Mart ayına öne çekilen bir faiz artırım beklentisi hala daha baskın. Şimdi anketlerin ya da açıklamaların verdiği mesajlar başka olabilir, ama bu bahsettiğim oranlar milyarlarca dolarlık ciddi yatırımların döndüğü vadeli işlem kontratları üzerinden yapılan hesaplar ve orada yani gerçek paranın olduğu yerde hala faiz artırımı konuşuluyor. Bir yandan da mesela Citi, UBS gibi kurumlar artık Fed'den tekrar faiz indirimlerini beklentilerinde paylaşmaya başladılar. Citi bu yıl Eylül ayından itibaren 3 faiz indirimi beklediğini söyledi. UBS yine gelecek yıl Mart'tan sonra Fed'den artırım değil indirim beklediğini söyledi. Yani işte burada ciddi anlamda aslında piyasada bir kafa karışıklığı değil miyim? Farklı yönlerde beklentiler var. Bu akşam Kevin Warsh'un vereceği mesajlar bu tarafta biraz daha bir bütünlük yaratabilir. O anlamda çok önemli olacak, kritik olacaktır. Piyasa üzerindeki etkisi açısından bakarsam ben çok büyük etkiler yaratacağını düşünmüyorum. Ama eğer iletişim politikaları tarafında ciddi bir revizyona gidilirse o bir piyasa rahatsızlığı yaratabilir. Onu söyleyeyim. Çünkü hani sürekli Fed'den bir takım mesajlar alan, o anlamda ciddi şeffaflık algısına sahip bir piyasa ortamı vardı, ama daha uzun süre toplantıdan toplantıya sürecek sessizlikler olabileceğine dair bir öngörü oluşursa bu biraz piyasa huzursuzluğu yaratabilir.
1: Peki Kevin Warsh'un tonundan alacağımız mesajlar, özellikle de dolar ve tahviller açısından neden bu kadar kritik?
0: şu yüzden kritik. Şimdi küresel rezerv para dağılımına baktığımız zaman bunun %60'ı dolar, %30 küsürü euro, yani %90-95'i bu iki para biriminden oluşuyor. Dolayısıyla da hani küresel finansal sistemin damarlarında dolaşan paranın maliyetini belirleyen en önemli kurumlar ve Fed dersek en önemli kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla da sizin de deyiminizle bu işin patronu olan kişinin ağzından çıkan her kelime, hatta az önce arkadaşlarım bir analiz paylaştı. Çıkan kelimelerin ötesinde çıkan kelimelerin sayısı bile piyasalar tarafından takip ediliyor ve yorumlanıyor. Ve tabii yani dolarla her şey neredeyse fiyatlandığı için doların maliyeti yani faizi önemli ve tahvil piyasaları da, emtia piyasaları, borsalar vesaire, yani artık ne kadar varlık varsa konut fiyatlarına kadar hepsi buradan etkileniyor. O yüzden bu kadar önemli.
1: Peki hisse piyasalarıyla devam edelim. Öncelikle Amerika'daki görünüm bize ne söylüyor? Sonrasında Borsa İstanbul'a temas ederiz.
0: Şimdi orada bir dönüşüm var. Yani şimdi bu dönem yıl ortasında olduğumuz için yılın ikinci yarısına dair raporlar yabancı yatırım bankaları tarafından ya da işte kredi derecelendirme kuruluşları tarafından geliyor. Bunların detaylarına baktığımız zaman yapay zeka odaklı iş modelleri, dönüşüm, bunların şirketlerin karlılık, verimlilik tarafını ne kadar desteklediğine yönelik o kadar fazla yorum ve bunlarla ilgili ya da bu işleri yapan şirketlerle ilgili o kadar fazla öneri ya da analiz görmeye başladık ki hani biz belki Türkiye'de bunu çok yakalayamıyoruz, ama dışarıda özellikle ABD tarafında bununla ilgili çok ciddi bir dönüşüm var ve yani aslında bir ciddi bir küresel endüstriyel dönüşüm var. Dolayısıyla da Bu alanda verilen mesajlar önemli ve teknoloji şirketleri

0: Bunlardan etkileniyor işte. Nasdaq'ta ciddi hareketlilikler oluyor. Tabii S&P 500 endeksi ya da Dow Jones da bundan etkileniyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi az önce konuştuğumuz o faiz konusu özellikle teknoloji şirketlerinin değerlemesi konusunda çok önemli. Çünkü genel yapısı itibariyle teknoloji şirketleri bu günler yani yaşam döngülerinin ilk zamanlarında yatırım yapan, araştırma geliştirme giderleri yüksek olan, ürün ve süreç geliştirme mühendisliği çalışmaları yapan, sonrasında ilerleyen dönemlerde bunların meyvelerini yüksek nakit yaratımıyla toplayabilecek olan şirketler gözüyle değerlendirilir ve bu noktada da faiz tarafındaki ufak oynamalar bile ilerleyen yıllarda elde edilebilecek olan gelirlerin işte iskonto edildiği değerleme yöntemlerinde ciddi oynamalar yaratıyor. Bir miktar faiz artırımı, yani sınırlı faiz artırımları bile değerlemeleri ciddi anlamda aşağıya çekebiliyor. Dolayısıyla da hani iki tarafı birleştirerek bakarsak Fed'in vereceği mesajlar bu tarafta da kritik olacaktır elbette. Ama şu an değerlemelere baktığımız zaman ve biz biraz daha homojen bir endeks yapısı olduğu için S&P 500 endeksi üzerinden baktığımızda hani endeks şu anda işte ekranda gösteriyorsunuz 7500 civarında ama 8000 ve üzeri hatta 9000'e yaklaşan 12 aylık hedef değerler var ya da yıl sonu tahminleri yine 8000'lere daha yakın değerlerde. Dolayısıyla ABD borsaları için hala görünümün pozitif olduğunu, potansiyel bulunduğunu, dolar bazında çift taneli getiri ihtimalinin hala masada olduğunu görüyoruz.
1: Borsa İstanbul bugün güne eksi tarafta başladı. Görünüm size ne söylüyor?
0: Şimdi pazartesi günü biraz da boşlukta bırakarak hızlı bir yukarı yönlü açılış yapmıştı. Ciddi bir para girişi oldu. Hacim de fena değildi. Ama dün biraz bunun dengelendiğini gördük. Bugün de yani yeni ve taze bir haber akışı olmadığında bir gelişmeyi fiyatlayan, sonra bir sonraki katalisti bekleyen bir piyasa ortamı var. Bu akşamki FED yarın özellikle bir kırılma eğitebilir. Bu akşam saat 4'te Amerika'da Halk Bankası ile ilgili bir haber akışı oluşabilir. Biliyorsunuz dava süreci var. Bununla ilgili bir karar bekleniyor. Bu öğleden sonra bir hareketlilik yaratabilir. Bankalarda ya da tüm borsa genelinde. Cuma günü işte imza süreci var. İran-Amerika meselesi ile ilgili ya da işte İsrail'in Lübnan'daki operasyonları bunlarla ilgili haber akışlarını ayrıca takip ediyoruz. İçeride hareketli bir gündem var yine siyasi tarafta. Bütün bunlar bir hareket yaratıyor ama mesela yani dün akşamdan bu sabaha baktığınızda bütün bunlarla ilgili çok yeni bir gelişme yok. Petrol fiyatları bir miktar gevşedi. Onun hafif etkisi belki açılışta biraz yukarıda almışlardı. Yani 14.600 bir gördük sonra biraz gevşedik. Dolayısıyla da hani kısa vadeli katalist eksikliği fiyatları etkiliyor diyebiliriz. Yatay bir seyirle günümüze devam ediyoruz.
1: 15.000 psikolojik eşiğini geçmek için nasıl bir katalizör gerekir?
0: Bu cuma günü resmi imzaların kazasız belasız atılması ardından bir müzakere süreci olacağı söyleniyor. 60 gün sürecek. Bunun yapısal çerçevesinin hani bürokratik yöntemlerin ya da diplomasinin sağlıklı bir şekilde işleyebileceği kanaatine piyasaların varacağı şekilde belirlenmesi. Bir kere bunlar hani o jeopolitik risk algısının tamamen normalize olması açısından çok önemli olur. Petrol fiyatlarının gevşemesi yine burada etkili olacaktır. 75 dolar ve altına inen bir petrol görünümü olumlu olacaktır. Ama iç gelişmeler de tabii etkili. Yani endeksin 15.000'e tekrar geri dönmesi için bence önü açık. Ama yani çok fazla artı bir haber akışına da belki ihtiyaç yok. Yeter ki yani negatif bir şey görmeyelim şu aşamada. Görünen ajanda zaten 15.000 ve üzerine hatta 15.200 civarında tarih izlediğimiz oranın aşılabileceği bir ajandaya işaret ediyor. Açıkçası biz bayramdan önce 15.500-16.000 bölgelerine de yönelim için bir güç bulmuştuk ama işte iç gelişmeler bunu biraz engelledi. O tarafın biraz hani sakinleşmesi noktasında biz 15.000'i görür aşarız. 12 aylık uzun vadeli değerlemeler 19.000 civarına işaret ediyor. Eğer oralara gideceksek 15.000'de, 16.000'de, 17.000'de aşacağız zaten.
1: Peki Türkiye'nin düşen CDS'i var. 4 ayın en dip seviyesinde CDS puanı. Yabancı yatırımcının girişi açısından özellikle bankacılık endeksi açısından da tabii. Nasıl bir görünüm takip ederiz? Ne dersiniz? Var mı öngörünüz?
0: Var evet. Şimdi biz CDS'ler tarafında bu yıl aslında 200 bas puana doğru gevşeyen ve hatta 2026 yılında Hazine Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de bu görüşü paylaşmıştı. Biz de katılıyorduk. 200'ün de altına devam edebileceğini beklediğimiz bir CDS patikasıyla girmiştik. Fakat yılın daha ilk günlerinde Amerika'nın Venezuela'ya olan müdahalesi küresel çapta risk primlerini yukarı çekti. Bizde de çekti. Ardından savaş hikayesi 300 bas puanlarında üzerine gördük. Şimdi tekrar yavaş yavaş işte 220 bas puanın altına doğru CDS'lerin gevşediğini görüyoruz.

0: yatırımcının çok anladığın şeklini, şartını çok bildiği, tanıdığı bir ürün değil. Bununla ilgili ufak bir şey söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda CDS'lerle ilgili işlem koşullarını belirleyen ISDA protokollerinde bazı güncellemeler yapıldı ve CDS alım satım şartları biraz zorlaştırıldı. Böyle olunca da hacim tarafında, likidite tarafında orada bir düşüş oldu. İşte Eurobond, yani CDS biliyorsunuz bir borçlanma aracını, döviz bazlı borçlanma araçlarını sigorta eden bir varlık. Yani eğer Eurobond'unuz yoksa alım satım şartlarınız çok zorlaştı. Dolayısıyla da eskisi kadar likit değil. Dolayısıyla da bir finansal varlığın gösterge niteliğinin sağlıklı ve kaliteli olması için bence likit olması gerekiyor. Yani her gün milyarlarca dolarlık ciddi büyük işlemlerin geçmesi gerekiyor. CDS'ler tarafı artık o kadar likit olmadığı için finansal anlamda gösterge niteliği daha çok kotasyonlardan ibaret. Yani orada küresel çapta farklı bölgelerdeki kotasyonların bir ortalamasını artık takip ediyoruz diyebiliriz. Bunu da bir dipnot olarak düşmüş olayım. Eskisi kadar belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama yine de oradaki her rakam bir göstergedir elbette. Eskisi kadar kaliteli olması da önemli bir gösterge olarak hala izlenebilir.
1: Az önce siz de özellikle altını çizdiniz. Önümüzde 60 günlük de bir süreç var. Öncesinde evet barış masasına oturulacak ama kırmızı çizgiler de çekilmiş durumda, özellikle nükleer dosyasıyla alakalı. Tabii anlaşma imzalanacak, uygulanması var. Dediğim gibi nükleer meselesi var. Önümüzde volatil bir dönem var aslında. Bu durumda yatırımcı nasıl pozisyonlanacak?
0: Şimdi tabii önce şunu söyleyelim. Ben bu müzakere sürecinin önemli konularından birinin nükleer konular değil, İran'ın tazminat talebi, bu olmasa da işte düşük maliyette finansman, fonlama vesaire tarafındaki talepleri olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü nükleer mesele elbette en önemli başlıktır birçok açıdan, ama hani 10 yıllardır devam eden, çözülemeyen bir mesele, bu 60 günde yine çözülemez zaten. Ama diğer meseleler üzerinde bir takım anlaşmalar olabilir. Bir de burada Orta Doğu'da hala da sular durulmadı. İsrail'in bölgedeki aktivitesi, dün Trump'ın verdiği mesajlarda işte Suriye'ye bir görev verilmesi vesaire gibi konular da gündemdeydi. Hani bunlar konusunda neler olup gittiğine de ayrıca bakmak gerekiyor. Bunların ötesinde bakarsak, yani piyasa gelişmeleri tarafında çok etkili bir hikaye beklemiyorum açıkçası. Yani müzakere sürecini takip eder. Bir volatilite evet olur günlük. Arada bir masayı hani sertçe terk eden taraf olur vesaire. Ama yeniden hani öyle bir savaş fiyatlaması, öyle bir volatilite olacağını düşünmüyorum. Yatırımcı ne yapmalı dediniz? Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi yani yatırımcı tarafı bu söylediklerinin ötesinde farklı yatırım alternatifleri, seçenekler var. Yani hisse senedi, emtia, döviz ürünleri, borçlanma araçları gibi ya da türev ürünler vesaire gibi. Bunların her birinin sunduğu farklı potansiyeller ve tabii fiyatlama koşulları var. Ben şimdi baktığım zaman, yine burada biz Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla yerli bireysel yatırımcıya daha çok hitap ettiğimizi varsayarak konuşuyorum. Ya da kurumsal tüzel yatırımcılar da olabilir elbette. Ben Türk hisse senetlerinin sunduğu potansiyelin, az önce ne dedim, 19 bine yakın bir endeks hedeflemesi var sektör tarafında. Yani yerli ve yabancı yatırım bankalarının tek tek şirketlere verdiği hedefler üzerinden bakıldığında 19.200 civarında bir endeks hedeflemesi hesaplıyoruz. 12 aylık bir vadede. Gelecek yıl bu zamanları işaret eden bir vadede. Ve burada endeks bazında %30'un üzerinde bir potansiyel var. Bu rakam belki beklenen enflasyonun çok az üstünde ya da mevduat, olası net mevduat getirisinin civarında, hatta altında bile kalabilir. Ama endeks sonuçta, hani adı üstünde, BIST 100 endeksi diye konuşuyoruz hani borsayı temsil eden bir gösterge olarak. Borsada 600 küsur şirket var. Bunlardan 100 tanesinin ağırlıklandırılmış performansının bir ortalaması, bir performans göstergesi. Dolayısıyla da bazı şirketler bu ortalamanın üzerinde, bazıları da altında bir getiri sağlayabilir. İşte endeksin üzerinde getiri sağlama olasılığı olan, potansiyeli sunan şirketlere baktığımız zaman buralarda %45, 50, 55 gibi gayet ciddi getiri potansiyelleri görüyoruz. Mesela yakın zamanda HSBC Koç Holding ile ilgili dün bir rapor paylaştı. %68 getiri potansiyeli öngördüğünü söyledi. Bu tarz şirketler var. Dolayısıyla da buradaki oranlar, işte lirada hala reel değerlenme beklediğimiz için hem TL hem döviz bazında ciddi getiri potansiyelleri sunuyor. Bu nedenle ben Türk hisse senetlerine olan yatırımcı ilgisinin hem içeride hem dışarıda devam etmesi gerektiğini ve devam edeceğini düşünüyorum. Ve portföyler nasıl olmalı derseniz, ben hisse senedi tarafına hala bir ağırlık verilebileceğini düşünüyorum. Döviz tarafında az önce söylediğimiz gibi, yani lirada reel değerlenme beklediğim için ağırlıkların düşük tutulması taraftarıyım. Altın tarafında az önce konuştuk, gram altın, yani lira bazında altın üzerinden baktığımda, hem ons hem kur beklentileriyle beraber baktığımda bile alınacak olan riske çok değmeyecek bir getiri

0: potansiyeli öngörüyorum. O nedenle orada biraz daha sabit getirilir ürünler, işte mevduat, katılım hesapları, para piyasası fonları gibi ürünler tercih edilebilir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız kıymetli, sade, net anlatımınız için de teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Hepimiz için çok sağ olun, iyi günler.
1: Teşekkürler.

0: Piyasa Saati'nde canlı yayın konuğum şimdi Ali Eşelioğlu, CoinTR CEO'su bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cem Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi FED kararı öncesi her piyasa gibi kripto piyasası da tabii ki FED kararına daha çok yeni başkanın vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda. Öncelikle FED kararı öncesi görünüm nasıl Bitcoin tarafında, kripto tarafında?
1: Açıkçası tüm piyasanın olduğu gibi hafta sonu, yani cumartesiden başlayan Amerika-İran tarafındaki pozitif gelişmeler kripto piyasasına da olumlu yansıdı. Baktığımızda 63 binlerdeydik. 67.300'e kadar Bitcoin'de yükseliş gördük. Şimdi kısa bir küçük bir kar realizasyonuyla 65.200'lerdeyiz. Bir hareket yaşadık ama tabii ileri gidemedi. Niye? FED toplantısı önemli. Muhtemelen yani hiç kimse faiz tarafında FED'de bir değişiklik beklemiyor ama yeni başkanın ilk konuşması, ilk yorumları önemli. O yüzden biraz gözler orada. Şey tarafı da var, yani FED tarafında biraz daha önümüzdeki dönem söylemleri biraz daha daraltma, daha az bilgi paylaşmaya yönelik beklentiler de var. Bunlar da konuşuluyor. Yani mesela her FED toplantısı sonrasında başkan konuşmayabilir gibi yorumlar da var. Muhtemelen bu toplantıda olmayacak ama bundan sonrakilerde bu tarz şeyleri görebileceğiz Amerika tarafından. Şimdi niye önemli? Amerika başkan Trump'ın faiz tarafındaki beklentilerini biliyoruz. Şimdi Fed'in güvenilirliği, daha doğrusu güç tarafında tartışmalar olacaktır. O yüzden ilk Fed yeni başkanının konuşması, yorumları önemli. Muhtemelen faiz değişmeyecek ama söylemler bize biraz geleceğe yönelik bilgi verecek. Yani 100-110 güne yaklaşan bir problem yaşadık enerji piyasalarındaki fiyatları yükselten. Ama baktığınızda cuma günü netleşecek olsa da çok hızlı bir özellikle Brent petrol tarafında düşüş yaşadık. Doğalgazda da aynı şekilde. Fiyatlamalara çok hızlı yansıdı. Bu da önce borsalar, arkasından da kripto para ve işte kıymetli madenler, altın, gümüş gibi tarafa da yansıdı. Şimdi önümüzdeki günlerde biraz öncelikle FED tarafını izliyor olacağız. Arkasından diğer merkez bankaları. Biliyorsunuz Avrupa faiz arttırımı yaptı. Japonya uzun 30 yıldan beri ilk defa bu seviyelere geldi faiz arttırımıyla. İngiltere benzer şekilde bekleniyor. Yani neyi görüyoruz? Açıkçası merkez bankalarının faizi yüksek tutma döneminin içine girdik gibi görünüyor. Ama şu sevindirici tabii. Bu enerji fiyatlarının hızlı geri gelmesi sevindirici. Dördüncü çeyrek ortalamasına baktığınızda 70 doları bekleyen kurumların sayısında artış var. 2026'nın tamamında belki ortalamada da 70-75 dolar bandı konuşuluyor. Bizim için de bu geçerli. İşte birçok kurum, Türkiye içinde de petrol maliyetlerini 60-65 dolar arasında fiyatlamıştık. Eninde sonunda herkesin maliyetleri bir miktar artacak, enflasyonları olumsuz etkileyecek. Ama günün sonunda herkes planlarını buna göre de yapacak. Yani kripto özelinde bakacak olursak, biliyorsunuz Ekim ayında 126 bin dolara kadar çıkmıştık. Şubat ayında 60 bin dolara kadar düşmüştük. Mayıs ayında 84 bin doları gördük. Ama hızlı bir geri çekilme gördük 59 bine kadar. Şimdi 60-67 bin bandında hareket ediyoruz. ETF'ler önemli, kriptoyu etkiliyor. Orada da açıkçası Mart-Nisan ayı çok güzeldi, Mayıs ayı kötüydü. Haziran ayı da çok iyi başlamadı ama pazartesi, salı günü, dün ve önceki gün açıkçası biraz toparlamaya başladı orası. Çıkışlar durdu. Hatta bir küçük de olsa dün 10 milyon dolar Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerine girişler oldu. Biraz daha ne diyelim, güzel tepkiler yansımaya başladı kriptoda. Kurumsal hareketleri izleyeceğiz. Biliyorsunuz hazine şirketleri var kriptoya yatırım yapan, strateji, Bitmain gibi. Onların bir miktar küçük alımlarını gördük, 100 milyon dolar, 30 milyon dolar bandında. Orayı izleyeceğiz. Amerika'da kriptoda regülasyonlar devam ediyor. Biliyorsunuz Amerika Kongresi bir süre sonra Clarity Act dediğimiz önemli bir yasayı kongrede tartışacak. Burada yine Amerika'nın önemli kurumlarından birinde bir atama oldu. Bu da Amerika hükümetinin kriptoya yönelik adımlarda destekleyici adımlar atmaya devam edeceğini gösteriyor. Çünkü sektörü bilen birisini atadılar, özellikle kongredeki görüşmeler öncesinde. Bu açıdan önemli. Diğer taraftan regülatif adımları görüyoruz başka ülkelerinde. Mesela Avrupa tarafında uzun süredir devam eden MiCA düzenlemeleri var. Orada da 1 Temmuz diye bir deadline var, süre sonu var. Orada Yaklaşık 1200'e yakın kurum başvurmuştu, borsalar, saklama şirketleri. Onların birçoğunun henüz eksiklerini tamamlayamadığını, yaklaşık belki 200'ünün lisans alma ihtimalinin olduğundan bahsediliyor. O yüzden bazı global borsaların Avrupa'da bu kanunlar katı şekilde uygulanırsa 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerini devam edemeyebileceği konuşuluyor. Bu önemli çünkü Avrupa Birliği'nde 27 ülkeden bir tanesinde bu lisansı aldığınızda aslında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet verebiliyorsunuz. Bu açıdan önemli. IMF'in bir Nijerya'ya yönelik önemli bir uyarısı tespiti var bu arada sektörle ilgili. Nijerya tarafında çok fazla stablecoin kullanmaya başlandı hayatta normal işlemlerde de. Orada ulusal parayı tehdit edebilir bir seviyeye gelmemesi için IMF bir rapor yayınladı. Nijerya tarafında uyardı. Dubai tarafında yine benzer şekilde bir takım adımlar var. Yine uygulamalar geliyor. Baktığınızda aslında kriptonun kurumsal kabulü devam ediyor. Birçok ülkenin regülatif adımları var. İşte Türkiye'nin de var biliyorsunuz. SPK masak düzenlemeleri devam ediyor. Türkiye'de de lisans bekleniyor. Hem saklama kuruluşlarının hem borsaların. Burada önemli adımlar atılıyor. Hem dünyada hem ülkemizde de. Piyasa anlamında da ETF'leri izleyeceğiz. Kripto özelinde. Arkasından hazine şirketlerini izleyeceğiz. İşte Amerika'da büyük kurumların geliştirdiği ürünler var. Mesela ETF tarafında sepet ETF'ler yani birçok temel kripto paraların içinde olduğu kripto ETF fonları oluşturuluyor. Bunun için Amerika'nın SPK'sı olan SEC kurumuna başvurular var büyük kurumların. Açıkçası önemli adımlar atılıyor. Uzun dönem için güzel gelişmeler. Ama günün sonunda her şey hem makroekonomik gelişmelere ve jeopolitik gerilimlerin bitmesine bağlı diyebiliriz.
0: Peki FED Başkanı Kevin Warsh'un vereceği hangi mesaj Bitcoin için güçlü bir katalizör olur? Çok kısa alayım, süremizin yani, sonundayız.
1: Tamam. Yani muhtemelen zor olacak çünkü genişleme ile ilgili bir şey söylemesi zor. Ama şunu söyleyebilir belki, işte enerji fiyatlarının yükselişi durdu, geri gidiyor. Önümüzdeki belki mesela Eylül ayında FED tarafında faiz tarafını tekrar gözden geçireceğiz diyebilse olumlu etkiler. Piyasa hem kripto hem de birçok enstrüman tarafı olumlu karşılar. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da çok ciddi bir büyük bir ulusal borç var. 39 trilyon dolar seviyesinde. Oradaki faizlerin yüksekliği Amerika hazinesine, bütçesine ciddi yara veriyor. O yüzden zaten Trump'ın da bu yönde söylemi var. Dolayısıyla Fed Başkanı'ndan bu yönde bir sinyal gelirse piyasa çok pozitif karşılar. Ama ihtimali düşük açıkçası ilk toplantıda.
0: Yayına katkılarınız kıymetli. Çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için kolaylıklar size de. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
1: İnşallah hep beraber.
0: Teşekkürler. Piyasa saatini noktalayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım-satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: 16-18 Haziran arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. BİM kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
13: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
14: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
12: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
15: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
16: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
12: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
13: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
12: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
13: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: saatte Borsa İstanbul öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına bakacağız. Diyelim gün özelinde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım.
1: BİM tarafından bir açıklama geldi. Kurucu ortaklar arasında yer aldığı Dost Katılım Bankası'nın kuruluşuna BDDK'dan onay çıktı. Haberi kapa düştü. Bununla beraber zaten perakende sektörünün finansal hizmetler alanına açılması konusunda dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi. Son dönemde yine bu sektör özelinde ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar, finansal hizmetler tarafında daha fazla rol oynamak istediğini BİM tarafından zaten takip ediyorduk. Bu adımda BİM'in ekosistemini genişletebilecek bir aslında potansiyeli de sahip. Dolayısıyla da önemli olan noktalardan bir tanesi de müşteri potansiyelini daha da fazla artırabilmesi anlamına geliyor. BİM için diyelim ve hemen bakalım hisse performansına. Yıl genelinde baktığımızda yaklaşık %46'lık artı tarafta bir fiyatlama zaten görüyoruz. Gün özelinde yaklaşık %2'ye yakın bir primle güne başlamıştı. Daha sonra bir miktar geri çekilme görsek de hala pozitif tarafta payları kalmaya devam ediyor diyelim. 385 lira fiyatından da işlemlerden geçiyor. BİM mağazacılığın hisseleri tabii bu noktada güçlü operasyonel performansın yanında da şirketin yeni iş alanlarına açılması da hissede zaten pozitif algıyı da desteklediğini bu haber özelinde de eklemiş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Halkbank davası gözler bugün Amerika mahkemesine çevrildi. Böylelikle bugün zaten ABD mahkemesi banka ile Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşmayı değerlendirmesini bekliyoruz. Yaklaşık 9 yıldır süren bir davaydı. Sadece Halkbank hissesinin değil, Türk bankacılık sektöründe zaten risk prim açısından önemli olarak takip ettiğimiz bir başlıkta. Bugün de zaten piyasadaki iyimserliğin bir miktar arkasında da aslında bu belirsizliğin azaltabilme beklentisi var. Dolayısıyla piyasaların bir taraftan da merak ettiği konu da şu oluyor ki süreç bu anlaşmayla sonuçlanacak mı yoksa bir diğer taraftan olası şartlarda konulacak mı? Çünkü yatırımcılar davanın varlığından çok sonucunda finansal etkisini bir noktada da fiyatlamaya çalışıyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Haberin de etkisiyle beraber zaten yatırımcılar %2,5'lık bir yükselişe karşılık vermiş. 49 lira civarından işlemler geçerken zaten yılın başından bu yana jeopolitik risklerin etkisi altında kalsa da bankacılık sektörü Halkbank bu ortamda %33'lükte bir prime imza atmıştı. Bugün de zaten yine %3'e yakın artışlarla da güne işlemlerle devam ediyor diyelim. Diğer taraftan tabii davanın etkisiyle beraber hissede gün içerisinde yine oynaklıkta görmeye de devam edebiliriz diye de yine bir bilgi olarak da ekleyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Alarko Holding'den bir açıklama geldi. Cengiz Enerji ile enerji varlıklarının yeniden yapılacağı

Andırılması için ön protokolün imzalandığı açıklandı. Grubun enerji tarafında da daha odaklı bir yapıya geçmesinin aslında bir göstergesi olarak yorumlayabiliriz. Hemen alt detaylara baktığımızda Cenal Termik Santrali'nin Cengiz Enerji'ye, elektrik dağıtım ve satış şirketlerinin ise Alarko Enerji'ye devredilmesi planlanıyor. Dolayısıyla da Alarko özelinde baktığımızda enerji, teknoloji ve yurt dışı yatırımlarını son dönemde zaten çok fazla konuşmuştuk. Bu kez de gündemde portföyün yeniden şekillenmesi de karşımıza çıktı diyelim ve bakalım hisse performansına. %0,29'luk bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Hisse paylarında zaten bu yapılanma adımıyla beraber de yatırımcılar gizli değerin ortaya çıkmasını fiyatlamaya başladı. Dolayısıyla da yılın geleninde baktığımızda %5'lik de yatay da olsa artı tarafta primlerini korumaya devam eden de bir trendi olduğunu da eklemiş olalım. Ve son şirket başlığına bakalım. Margün Enerji'den hisse geri alım programına karşın bir başlık var ki 1,01 milyon adet hissesinin geri alındığını açıkladı. Son dönemde çok baskı altında kalan bir hisseydi. Yıl geleninde %10,45'lik bir eksi tarafta fiyatlamalın 11'lik düzeltelim. Yılbaşından beri %11, son bir ayda %45'lik eksi tarafta bir baskısı vardı. Bugün de zaten yarım puan yakın eksi tarafta olurken aslında bu geri alım hamlesi yatırımcılar tarafından yorumlandığında da aslında bir piyasaya güven verme amacı olarak da eklenebilir. Diğer taraftan tabii geri alımlar kısa vadede destekleyici olsa da tek başına zaten trendi değiştirmeye yetmeyebiliyor. Dolayısıyla da operasyonel performansa şirketin orta vade görünüm içinde etkili olacaktır diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketleri konuşuyor olacağız? Saatler 13.50'de tekrar görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS

0: Yaşasın gel.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bin, bin,
5: festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
6: Yaşam cesur adımlarla değişir. İnşaattan enerjiye, sanayiden bilişime, gıdadan lojistiğe, turizmden AVM yatırım ve yönetimine kadar hayatın her alanındayız. Bugünden daha iyi bir yarın için Frat Lifestyle.
7: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
8: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
9: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
8: Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
10: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
2: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: içinden geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle. Otobit'te.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden,
4: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

0: Sır küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara.

ben sık sık kendime sorduğum bir soru var. Bir teknolojiyi gerçekten bizim kılan şey nedir? Onu kullanabilmek mi, yoksa ona sahip olabilmek mi? Geçtiğimiz günlerde bu sorunun ne kadar yerinde olduğunu gösteren gelişme yaşandı. Bir anda dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerinden biri alınan tek bir kararla neredeyse bir gecede tüm kullanıcılarına kapatıldı. Diğer yanda Türkiye kendi yapay zeka geleceğini inşa etmek için iddialı bir yol haritası açıkladı. İkisi de aynı sorunun iki farklı yüzü. Bugün önce bu İki gelişmeyi birlikte ele alacağız. Ardından dönüşümün asıl belirleyici tarafını, yani insanı. Alanlarında yıllardır bu konularda emek veren kıymetli konuklarımla konuşuyor olacağım. Şimdi programa Türkiye'den bir haberle başlayalım öncelikle. Hepimizi umutlandıran, özellikle teknoloji dünyasında olan bizleri çok heyecanlandıran bir program oldu geçtiğimiz hafta Cumartesi günü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde 2026-2030 dönemini kapsayan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu zirveye ben de katıldım. Bakanlığımızın davetlisi olarak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Baykar Holding, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ve Türksel İcra Kurulu Başkanı Ali Taha Koç'un yer almış olduğu ve farklı birçok değerli konuşmacının da eklendiği zirvede Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yol haritası ve önümüzdeki dönemin öncelikleri ele alındı. Planın merkezinde de teknolojiden önce insanın yerleştirilmiş olması da en dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Özellikle benim gibi insan yatırımı için uğraşan, çalışan, liderlik, öncülük yapan bir kişi için de son derece heyecan vericiydi. Planın ilk odağı insan kaynağı oldu. Yapay zekanın yalnızca mühendislerin ya da teknoloji şirketlerinin konusu olmaktan çıkıp toplumun tamamına yayılmasının hedeflendiği belirtildi. Yapay zeka okuryazarlığının artırılması, milyonlarca vatandaşın eğitimlerle buluşturulması ve yeni uzmanların yetiştirilmesi bu planın içerisinde yer alıyor. Bir diğer başlık da yine önemli, yapay zekanın ekonomiye ve kamu hizmetlerine entegrasyonu. Amaç yapay zekayı eğitimden sağlığa, üretimden kamu hizmetlerine kadar hayatın her alanının bir parçası haline getirmek. Ancak planın en stratejik başlıklarından birisi yerli teknoloji ve altyapı yatırımları oldu. Çünkü bugün yapay zekada asıl güç yalnızca uygulama geliştirmekte değil, o uygulamaların üzerinde çalıştığı temel modelleri, veriyi ve hesaplama altyapılarını aynı zamanda yönetebilmekte yatıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin kendi verileriyle eğitilmiş, Türkçeyi ve ülkemizin ihtiyaçlarını, jeopolitik yapımızı daha iyi anlayan yerli büyük dil modellerini geliştirilmesini konusunda bir güçlü hedef açıklandı. Hatta bunu yapacak olan kurumlarla yapılan da bir imza töreni yer aldı ve bir başlangıç verildi bu çalışmaya. Bizim için bu son derece heyecanlı, çünkü yalnızca dışarıdan alınan teknolojileri kullanmak değil, kendi bilgi birikimimizle, kendi verimizle, kendi önceliklerimizle çalışan yapay zeka sistemleri oluşturmak da son derece önemli. Zirvede bu vizyonun somut adımlarını birlikte görmüş olduk. Yerli yapay zeka ekosisteminin güçlenmesine yönelik önemli işbirlikleri için de imzaların atıldığını izlemiş olduk. Kurumlarıyla özel sektörün, kamu kurumlarıyla özel sektörün bir araya geldiği bu işbirlikleri, özellikle veri altyapılarının güçlendirilmesi, yerli yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, araştırma kapasitesinin artırılması ve yeni girişimlerin desteklenmesine kadar geniş bir alanı da kapsadı bu çalışma. Verilen mesaj oldukça netti. Türkiye yapay zekada yalnızca kullanıcı olan değil, geliştiren, üreten ve yön veren ülkeler arasında yer almak istiyor. Türkiye kendi yapay zeka kapasitesini güçlendirmeyi hedeflerken dünyada yaşanan önemli gelişmelerin de tabii ki takibinde olmaya devam ettik ve burada da en önemli konu

0: aslında bizim yapay zeka zirvemizde de siber güvenlik olarak, yapay zeka tabanlı siber güvenlik olarak son derece önemli bir yer teşkil ederken, bir taraftan da çok kritik bir gelişme yaşandı dünyada. İkinci bağlayan haberde bu olsun istiyorum. Yapay zekada erişim bazen tek bir kararla sınırlandırılabiliyormuş. Bunu görmüş olduk. Bunun en güncel örneği geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden Anthropic, kısa süre önce en gelişmiş modellerinden bazılarını kullanıcıların erişimine açmıştı. Kısıtlı kullanıcıydı ama açmıştı. Ancak modellerin belirli güvenlik riskleri yaratabileceğine yönelik tartışmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri yönetimi devreye girdi ve bu teknolojilere yönelik kısıtlamalar gündeme geldi. Sürecin sonunda şirket erişimi ülkelere göre ayrıştırmanın mümkün olmadığını belirtip ilgili modelleri geçici olarak tüm kullanıcılara kapatmak zorunda kaldı. Aslında burada dikkat çekici olan sadece bir şirketin aldığı karar değil, çok daha büyük bir dönüşümden söz ediyoruz burada. Yapay zeka artık sıradan teknoloji ürünü olarak değil, stratejik bir güç unsuru olarak da görülüyor. Bir devlet kapatmak için bir karar aldırıyor ise bunun çok büyük bir stratejik önemi olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Ve bana kalırsa da bu olayın verdiği en önemli mesaj şu: günün sonunda mesele yalnızca en gelişmiş teknolojiyi kullanmak değil, o teknoloji üzerinde ne kadar söz sahibi olduğun ve başkasının kontrolündeki bir teknolojiye erişimin bazen dünyanın herhangi bir yerinde alınan tek bir kararla değişebileceği yönündeydi. İşte bu nedenle Türkiye'nin açıkladığı yapay zeka yol haritası yalnızca bir program değil, aynı zamanda yetkinlik, rekabet gücü ve dijital ekemenlik meselesi olarak da göz önüne alınacak bir gelişme olarak buradan aktarmak istiyorum. Hepimizi mutlandıran, güçlendiren bir gelişme. Bütün bu gelişmeler bize bir şey de hatırlatıyor. Yapay zekanın geleceğini yalnızca algoritmalar, veri merkezleri ya da yeni modeller belirlemeyecek. Asıl belirleyici olan bu teknolojiyi nasıl kullanacağımız, ona nasıl uyum sağladığımız ve insan olarak hangi yetkinliklerde gelişeceğimiz olacak. Bugün özellikle böylesine hızlı değişen bir dünyada bireyler, kurumlar, eğitim sistemi bu dönüşüme nasıl hazırlanmalı? İşte bütün bu sorular aslında tabii ki hukuk sistemi ve güvenliğimiz, savunmamız nasıl sağlanabilmeli? Bunlara hep birlikte bakmak istiyoruz ve bugün de bütün bunları konuşacağımız çok kıymetli uzman konuklarımız var. Şimdi çok kısa bir arada İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşmasına gitmek istiyoruz.
1: Evet, araştırma sonuçları az önce açıklandı. İlk 3 değişmedi fakat bununla beraber ISO 500 tarihinde ilk kez 2 savunma sanayi kuruluşu ilk 10'da yer aldı. Detaylarını konuşacağız. Yanımızda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan var. Hoş geldiniz diyelim efendim, hoş geldin.
2: Siz de hoş geldiniz.
1: Tabii zor bir dönemden bahsediyoruz. 2025 yılı, hem enflasyonla mücadele var, diğer taraftan sıkılaştırmanın devam ettiği bir yıldan bahsediyoruz. Üretimden satışlarda da bu süreçte 11.1 trilyon TL rakamı var. Ben detaylarını sizden dinlemek isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Göreceli bir iyileşmenin olduğu bir yıl olarak 2025 yılını gözlemliyoruz ISO 500 çalışmalarında. Tabii birçok veri var. ISO 500'ün zaten gücü ve markasının değeri buradan kaynaklanıyor. Asıl ana amacı bir ciro değerlendirmesi verisi olmakla beraber Ar-Ge çalışmasından teknolojik yoğunluğa, katma değer vergisi devrinden istihdama kadar birçok borçlanma, bilanço analizi. Onun için yani sizlerin önünde bir yıl boyunca her bir satırı bence çok kıymetli bir çalışma var. Türkiye sanayisinin son 3-4 yıllık seyrine baktığımız zaman uygulanmakta olan orta vadeli programın başarıya gitmesi noktasında sanayicimizin yapmış olduğu büyük fedakarlık zaten kendisine ait olan paydaki bedeli bir şekilde gösteriyordu. Son 3

0: yıldır arka arkaya düşen reel satışlar bu yıl ilk defa küçük bir kademeli artış gösteriyor. Buna tabii bakış açısı, olumlu bir bakış açısı gerektirebilir ama yıllardan beri düşen payın, özellikle de Türkiye'de sanayinin genel milli safıra içindeki payının zaten neredeyse 15-16'la düşmesi sanayi sektörünün ciddi bir kan kaybettiğini bize gösteriyor. O nedenle bu yılki bu küçük iyileşmeyi bir bayram havası içinde ele almak değil, tekrar pozitife dönebilmek adına ilk fırsat olarak görmemiz gerekiyor ama yapmamız gereken bu senede, içinde bulunduğumuz senede, bu ayda, hatta bu haftada sanayiye dönük vermemiz gereken son derece önemli katkılar ve desteklere ihtiyacı olduğunu sanayimizin çok net bir şekilde görüyoruz.
1: Evet, tabii sıralamaya baktığımızda az önce de ifade ettik, iki tane savunma sanayi şirketi var. Tarihte ilk defa giriyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde sizce bu savunma sanayi firmalarının sanayi üretimindeki ağırlığı artmaya devam edecek mi?
0: Kuvvetle muhtemel edecek. Çünkü hepimiz izliyoruz. Türkiye'de savunma sanayi hakikaten kendi adına büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Bu konudaki emek veren, bu konuya katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, firmalarımıza, çalışanlarımıza ben yürekten kutluyorum, takdir ediyorum. Herhalde önümüzdeki yıllarda seyirde savunma sanayimizin lehine, savunma sanayimizin ağırlığının arttığı bir tabloyu göreceğiz. Ama tabii şunu da kabul etmemiz lazım ki Türk sanayisini sadece bir iki sektörün omuzlarına yükleyerek götürmemiz mümkün değil. Hem onlara haksızlık yapmış oluruz, hem de devre dışı kalan sanayimizin, sanayicilerimizin yıllardır biriktirdikleri emeklere haksızlık yapmış oluruz. O nedenle tabii ki o başarılar bize kıvanç vermekle birlikte tüm modeli de bir tek onların başarısı altında harmanlamak çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır.
1: Evet. Gelecek döneme ilişkin beklentilerinizi dinlemek isterim. Tabii bilançoların sıkılaştığı bir dönem gördük. Sıkılaştırmanın etkisiyle baskılandığı bir dönem gördük daha doğrusu. Fakat bölgedeki gelişmeler, işte faiz indirim döngüsünün tekrar başlamasının gündeme gelmesi bundan sonraki süreçte, özellikle sanayi tarafında nasıl bir beklentiniz var bu bilgiler ışığında gelecek döneme ilişkin?
0: Geçen her bir günün bizim için çok kıymetli olduğunu görüyoruz ve gecikmelerin, özellikle de sanayiye dönük politikadaki gelişme, değişimlerin vakit kaybetmeden yapılmasını görüyoruz. Çünkü ne yazık ki kabul etmemiz gereken bir şey var. Enflasyonla mücadelede bizim dışımızda kaynaklanan birçok sebepten dolayı ciddi bir şu anda refleks kaybı içindeyiz. Bu da büyük bir ihtimalle faizlerdeki düşüşü önümüzdeki aylarda geciktirecek. Sanayinin böyle bir tablo karşısında mutlak surette pozitif bir ayrımcılıkla değerlendirmesi gerekiyor. Bizim artık sadece sanayi Merkez Bankası'nın faizleri ve enflasyona bağlı bir duruşun altında kendi haline bırakılma lüksümüz yok. Bunu bir kere daha ben net altını çizmek istiyorum.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olunuz. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan sorularımızı yanıtladı. Sözü merkeze bırakalım.
0: Evet, kime giriyorum?
2: Evet, Sayın Erdal Bahçıvan'ın görüşlerini dinledik, çok kıymetli ve hemen ben stüdyoya dönüyorum. Tam da bu noktada konuklarımı sizle tanıştırmak istiyorum. Şimdi önce çok kıymetli bir hocam var, Acar Baltaş hocam. Kıymeti şuradan da geliyor. Ben 2002 yılında Türksel'e başladığımda, yani teknolojiye adım attığımda Acar Baltaş hocamın çok şanslıyım ki görmek, tanımak ve kitaplarıyla birleşmek durumunda oldum. Ve benim gelişimimde insani olarak yaptığım işte ve kendi kişisel gelişim, öz liderliğim, özgüvenim, her şeyimde bana çok büyük katkınız oldu hocam.
3: Sağ olun.
2: Ben de zor bir insanım. Dışarıdan bir şey almakta zorum. Ama sizin tarzınız, kitaplarınız, anlatım, bakış açınız hep böyle çağın ötesinde gitti. O yüzden hocaların hocası diyorum.
3: Teşekkür
2: Hoş geldiniz
3: ederim.
2: Diyorum. Hepimizde emeğiniz var diyorum.
3: Sağ olun.
2: Özellikle size teşekkür etmek istiyorum.
3: Boşa yaşamadığımızı hissettiriyorsunuz. Teşekkür ederim.
2: Valla alkış alırsınız, yani hiç öyle bir şey yok. Şimdi tabii birazcık Türkiye'nin ilk nöropsikologlarından olmanızla başlamak istiyorum. Aynı zamanda duayensiniz alanınızda ve çok paylaşımcı, çok açık, çok platform insanısınız. Yani herkesle bu paylaşımlarda yer almayı özen gösteriyorsunuz. Baltaş Grubun kurucu ortağısınız ve çok kıymetlisiniz hocam. Onu belirtmek istiyorum. Elbette herkes çok iyi tanır sizi, şimdi ben burada söylüyorum ama ben

0: Şöyle birkaç özelliğinizden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir ilk nöropsikolog olmak var. Bu çok önemli Türkiye'de. Psikolojinin yönünü değiştiren isimlerden biri olmuşsunuz. Bugün hepimizin gündelik dilinde rahatça kullandığımız stres ve beden dili kavramlarını bize kazandırmışsınız. Söylemezdik bile eskiden bunları. Psikolojiyi akademinin sınırları içerisinde kalan bir alan olmaktan çıkarmışsınız ve gündelik hayata, iş dünyasına ve karar alanlarına dokunan, yaşayan bir bilgiye dönüştürmüşsünüz. Bu çok kıymetli. Türkiye'nin stres üzerine yazılmış ilk telif kitabı Stres ve Başa Çıkma Yolları da yine beden dili alanındaki ilk telif kitabı olarak yer almış. Aynı zamanda Bedenin Dili de sizin imzanızı taşıyan bir eser. Bu eserler 40. baskıyı aşıp 600 binin üzerinde de okura ulaşmış. Ve bir kuşağın konulara bakış açısının biçimlendiren pek çok da kitabınız söz konusu burada. Güzel bir sohbet yapacağımızı
1: teşekkür
0: düşünüyorum.
1: Bir küçük burada, katkıda bulunmak
0: lütfen,
1: istiyorum.
0: Lütfen.
1: Stres kavramı Zuhal Baltaş'a aittir. 1975 yılından başlayarak akademik çalışmalarını bu alanda yapmıştır. Sonra bunu uygulamayla birleştiren ben oldum ve Stres ve Başa Çıkma Yolları bu ikisinin bir araya gelmesiyle olmuştur. Sonra da çok yakın zamanda hacmi çok genişlemiş olarak Stres kitabı yine Zuhal Baltaş'ın çalışmasıyla yeniden yayınlandı Doğan Kitap'tan.
0: Vallahi hocam şöyle göstermek istiyorum. Rejimizde yakın alırsa şu ve bu kitabımız.
1: Şimdi Zuhal
0: Hanım'ın kitabı bu da.
1: Zuhal Baltaş şimdi yeni bir kavram kazandırıyor.
0: Evet.
1: O da nac.
0: Nac.
1: Nac
0: burada
1: kavramını
0: var. Evet, nac. Kazandırıyor. Şu kavramı kazandırıyor Zuhal Baltaş
1: aklımız
0: hocamız.
1: Aklımız başımızda mı kitabı?
0: Evet.
1: Alt başlığı nac.
0: Bunu bana getirdiniz ve hemen okuyacağım. Nac nedir? Yani açılım nedir?
1: Nac kelime anlamı dürtme,
0: tamam,
1: veya dokunma diye çevrilebilir. Biz sürekli dürtülüyoruz kapitalizm tarafından, arzularımız ihtiyaç haline getiriliyor. Bu insanlığın hayrına kullanmak, bu dokunmaları, temasları, nacları o amaçla yazılmıştır. İçinde 450 tane referans var yani.
0: Müthiş, müthiş bir yayın yani.
1: Bir
0: müthiş bir yayın. Sizin eve yakın bir yerde olmak istiyorum şu an. Gerçekten neler konuşuluyordur, neler oluyordur kim bilir.
1: Teşekkür
0: hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Tabii ki diğer kıymetli konuğum da Mona Aykul. Hoş geldin sevgili Mona.
2: Merhabalar.
0: Seni ben tabii çok uzun zamandır tanıyorum. Hayranlıkla, beğeniyle de izliyorum. Özellikle öğretim tasarımında, girişimcilikte, yapay zeka destekli öğrenim tasarımında ve kurumsal öğrenme alanlarında hani koşarak çalışıyorsun. O kadar büyük emeğin, o kadar büyük çalışmaların var ki özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka okuryazarlığı programında da Avrupa Birliği projelerinde de pek çok ulusal, uluslararası işlerde varsın, aktifsin, tasarlıyorsun ya da görev alıyorsun. Aynı zamanda da Türk-Alman Üniversitesi'nde de uzun yıllar eğitim görevlisi olarak çalıştın. Uzaktan eğitim merkezini kurup yönetimleri üstlendin. Bilfen, Enko okulları ve Migros Akademi gibi kurumlarla da projeler gerçekleştirdin. Hoş geldin. Çok tamamlayıcı bir sohbet yapacağımıza kesinlikle eminim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum.
0: Şimdi ilk Acar hocamla başlamak istiyorum sohbete. Hocam bugün eğitim dünyasında yapay zeka araçları, özellikle ekran bağımlılığı, işte bilgisayarda saniyeler içerisinde bilgiye ulaşma hızı çocukları, gençleri çok etkiliyor. Tamamen bambaşka bir kuşak var. Bu da ne yapıyor? Bize biraz stres veriyor, sıkıntı veriyor. Aynı zamanda
1: biraz verse iyi.
0: İşte siz diyeceksiniz onu. Birçok birçok da teknolojik imkan var. Hem ondan faydalanmak istiyoruz, hem yaşadığımız sıkıntılar bizi rahatsız ediyor. Gerçekten güçlü, başarılı insan nasıl yetişecek? Aileler de kaosta, eğitmenler de öyle. Ne dersiniz hocam?
1: Çok kısa şunu söyleyeyim öncelikle bir giriş olarak. Ben 1990'lı yılların sonundan itibaren pandemiye kadar her sene 2, 3 bazen 4 tane uluslararası toplantıya katılırdım. Böyle 98, 99 özellikle 2000, 2001, 2002 yıllarında katıldığım bütün toplantılarda sunucular sahneye çıkar. Bazıları böyle 5000 kişinin önüne kendilerini yerden yere atarlardı. Bildiğiniz her şeyi unutun, yepyeni bir dünya başlıyor diye. Çünkü internetin filizlenmeye veya hayatın içine girmeye başladığı o dönemde internetin bilgiyi küreselleştireceği, demokratikleştireceği ve insanlığın yararına büyük hizmetler getireceği düşünülüyor idi. Şimdi bugünden o güne dönüp baktığım zaman, 25 sene öncesine baktığım zaman bir kere bu bildiğiniz her şeyi unutun meselesinin ne kadar naif kaldığını görüyorum. Ne kadar masum kaldığını görüyorum bir taraftan da. Gerçekten bugün bildiğimiz her şeyi unutmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. İşin ilginci bu, yani bu dönem bir şöyle bir plato yapsın ve ondan sonra burada böyle yaşamaya devam edelim gibi bir durum da yok. Bu gittikçe akselere oluyor, hızlanarak gidiyor ve bu mesafe daha da açılacak. Bu algoritmalar tabii ki insanların haz dünyasına, öfke, nefret dünyasına hitap ediyor ve insanları kendine bağlıyor. Facebook kurulduğu zaman insanları yalnızlıktan kurtarmak üzere kurulmuşken bugün algoritmaları insanları kendi odalarındaki yalnızlığa ve sanal arkadaş alemine hastalandıkları zaman bir tas çorba getiremeyecek arkadaşlardan oluşan bir aleme
0: ne kadar çelişki
1: sürüklüyor. Yani bu bir çelişki. Ne yapılabilir, yani eğitimde ne yapmak gerekir noktasında yapılması gerekenleri ben söyleyebilirim. Çok kolay. Ama bunu hayata geçirmenin zorluklarını da aynı ölçüde biliyorum. Belki bunu siz daha iyi anlatacaksınız. Şimdi insanlar üç tür problem çözüyor. Kolay problemler, yani yemek tarifleri gibi. Zor problemler, uzaya uydu yerleştirmek gibi, mühendislerin veya doktorların veya hukukçuların çözdüğü problemler gibi, yani son derece zor problemleri. Ama insanların genellikle gündelik hayatlarında çözdükleri problemler karmaşık problemler. Yani ne anlamda? Eşimle annem birbirinden nefret ediyor, ne yapayım sorusunun cevabı uzaya uydu gönderen düşünce türünde gizli değil. Bunlar karmaşık problemler. İyi bir çocuk nasıl yetiştirilir? İşte biraz evvel konuştuğumuz gibi iyi bir eğitim nasıl tasarlanır? Kuşaklar arasındaki farklar nasıl yönetilir? Türündeki problemler, karmaşık problemler. Bu problemleri çözmek için gerekli olan şey bilgelik zekası. Bilgelik zekası dediğimiz şey görüşler arasında denge kurmak, karşı tarafın görüş açısına geçebilmek, uzlaşmalara kalıcı çözümler üretmek, evrensel ahlak ilkelerini gözetmek gibi. Şimdi bu tür özelliklere sahip olan insanların evlilikleri veya beraberlikleri daha stabil, kariyerleri daha stabil, yaşamdan aldıkları doyum daha fazla. Bu aşağı yukarı 50'li yaşlarda gelişiyor insanlarda. Ama köşesinden kıyısından geçmeyen de var yaşla beraber. Ancak bu bir molekül değil. Yani 50 yaşında insanın zihninde belirginleşen bir molekül değil. 20 yaşında da gelişebilir. O zaman işte eğitime düşüyor iş. Ne yaparsak gelişir. Şimdi yani en basitinden 8-10 yaşındaki çocuklara bile ne öğretilebilir? Bir objenin resmini yaptırırsınız bir daire çerçevesinde ve hepsine baktırırsınız. Niye benzemiyor resimleriniz birbirine diye. Ondan sonra da sorarsınız, yani hayatta da buna benzeyen durumlar var mı? Oturduğunuz yere göre değişen. İşte bir başka görüş açısına geçebilmek bu.

0: Onun önünde küratörün veya sanatçının veya bir rehberin açıklamasıyla ha ya hiç öyle düşünmemiştim dedirttiğimiz zaman ve bu pratiği birkaç kere tekrarladığımız zaman kişi başka eserlere de o gözle bakmaya başlar. İşte yaratıcılığı da geliştiren bu, kendi bakış açısının dışına çıkabilmeyi geliştiren de bu. Felsefe de bunun bir parçası. Yani sadece öğrenmek değil, öğrendiğini sorgulamak, neden sorusunu sormak. Bütün bunlar kendi görüş açısının dışındaki topluluklarla ilişki içinde olmak. Yani sosyal sınıfının dışındaki ilişkilerle, siyasi görüşünün dışındaki, tuttuğu takımın dışındaki gruplarla da ilişki içinde olmak. Onları ikna etmeye çalışmak değil. Sadece o grup içinde bulup, dinlenip neden böyle düşünüyorlar? Acaba bu düşünce biçimlerindeki haklılık payı nedir diye sorgulayabilmek, kendi doğrularımızı anlatmaktan çok. İşte bunlar daha esnek bir bakış açısına geçirir. Ve o bakış açısı insanları hayat karşısında bu karmaşık problemleri çözmek konusunda daha daha etkili kılar, onu söyleyeyim. Eğitime nasıl geçirilir? Bununla ilgili de söyleyeceklerim olabilir ama sözü esas bir eğitim alanında hizmet veren bir insan olarak size bırakıyorum Murat Hanım.
1: Ederim. Ben tam buradan sana top atmış oldu hocam.
2: Tabii.
1: Sana hiç soru sormadan giriş yap diyorum.
2: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi yani hani bir öğrenme bakımından baktığımızda sizin dedikleriniz çok çok doğru. Hani bu insan boyutu var. Ama bir eğitimin bence tasarımının bir sistem olarak baştan sonra bir mimari olarak ele alınması gerekiyor. En büyük sıkıntı burada başlıyor zaten. Biz bir konuyu alıp bunu öğrenmek istiyoruz dediğimizde, bu dediğiniz gibi eskiden internette, bugün yapay zekaydı, yeni gelen her konuda sadece o bölümü alıp bu bir işte teknik bir araçtır, bu bir terimdir, yeni bir kavramdır dediğimizde geri kalan her şey eksik kalıyor. İnsanın buradaki o benimseme süreçlerinde bence ihtiyacını doğru tespit etmek, ihtiyacını tespit ederken aynı zamanda öğrenecek olan hedef kitle kimlerdir, bu eğitim kimin için tasarlanıyor, bunu çok iyi belirlemek gerekiyor ve buna göre de gerekli olan adımları tüm yönleriyle ele almak gerekiyor. Eğitimde bu neden zordur? Sizin dediğiniz gibi çok hızlı bir değişim oluyor ama aynı zamanda o felsefeyi, o psikolojileri ve o öğrenme background'ını, yani geri planda olan o bilgi gerekliliklerini doğru olarak, sistematik olarak aktaramadığımızda sıkıntı oluyor. Bunu başarabilen kurumlar veya yapılar, politikalar oluyor ama bence sadece burada bir konuyu almak değil, bütünsel olarak yaklaşmak ve en önemlisi de sürdürülebilir bir sistem kurmak gerekiyor. En büyük sıkıntı zaten sistemlerin kurulup devam ettirilememesinden kaynaklanıyor. Yani öğrenme süreci ömür boyu süren bir süreç iken biz burada süreçlerin o gerekli olan sistemlerini tam tasarlayamadığımızda ne yazık ki istediğimiz amaca da ulaşamıyoruz.
3: Şimdi bir genel bir şey söyledin, hı hı, ama biraz daha böyle spesifik içeri girdiğinde şu anda bir yapay zeka çağında, bir yapay zeka sisteminde üçüncü bir formla yaşıyoruz. Ve bizim o yeni zekayla beraber çalışabilmemiz, hareket edebilmemiz için bu zamana kadar öğrendiklerimiz ve şu an sürdürdüğümüz öğrenme sistemleri ve süreçler,
2: evet,
3: uzun süreçler bizi insan olarak zayıflatıyor. Burada o değişim ve dönüşümün nereden başlayarak nasıl gitmesi gerekiyor? Yani ailede mi başlar? 3 yaşında yuvada çocukta mı başlar? Yani nasıl görüyor eğitimciler bu sistemin dönüşümünü?
2: Yani aslında tabii ki ailede şöyle, dijital ebeveynlik dediğimiz bir kavram var artık. Hani ebeveynlerin dijital dünyada var olması. Burada bizim için önemli olan çocuğun ailede bunu görerek büyümesi. Doğru bir şekilde teknolojik okuryazarlığını, dijital okuryazarlığını orada görmesiyle başlıyor. Okul bunu çok yoğun olarak desteklemek için uygun bir ortam öğrenmeyle paralel olarak da oradaki dijital okuryazarlığını ve üretkenliği, teknolojiyi sadece tüketen değil üreten tarafa geçmek için bir başlangıç. Daha sonrasında iş dünyasında zaten üniversite eğitimi sırasında ve iş dünyasında bununla mutlaka karşı karşıya geliyor. Burada benim için hani bir eğitimci olarak ya da eğitim tasarımı yapan bir kişi olarak hep dikkat ettiğim

0: Bir nokta var. Genellikle burada yatırımlar ya da bütün verilen emek ağırlık olarak teknolojik araçlara ve teknolojinin kendisine yapılıyor. Oysa ki burada en önemli şey doğrudan araç değil, insana o yatırımı daha çok yapmak. Yani o insanın o teknolojiyle kurduğu ilişkiyi sürdürebilmesi için gereken altyapıyı sağlamak buralardan başlıyor ve devam ediyor. Ya bugün günümüzde bizler bile hani sürekli yeni bir teknolojiyle karşı karşıya kaldığımız için hani dün öğrendiğimiz şeyi unutup unlearning dediğimiz bir kavram var ya bence, yani Türkçe'de yeniden öğrenme, eski bildiğini unutup yeniden öğrenmek zorundayız. Ve buna da en küçük yaştan itibaren başlamak tabii ki gerekli. En önemlisi.
1: Çok teşekkür ederim. Acar Hocam, bir yandan da şirketlerde de tabii ki insanlar çalıştığı için henüz yani... Daha çok insan çalıştığı için otonom sistemler devrede ama işte hız kazanmak, maliyet düşürmek için filan yapay zeka ve otonom sistemler tercih ediliyor. Şimdi biraz daha hibrit bir çalışma var. Peki ben şeyi görüyorum, bu şirketler insanını yeterince yatırım yapmadan pek de koruyamıyor. Kültür ve etik değerler konusunda da bir karambol var. Nasıl koruyacak şirketler? Yol haritası ne olmalı hocam?
2: Şimdi burada sizin sorunuz biraz belirsiz benim zihnimde, hangi yöne gideceğim yönünde. Şu anlamda bir kere hızla insanın yapabildiği işlevler makinalara yükleniyor.
1: Evet.
2: Araçlara yükleniyor. Şimdi bunun sonunda açıkta kalan insanların ne yapacağını konusunda sadece spekülasyon var. Yani insanlar çalışmayacak, hobileriyle uğraşacaklar ve işte vatandaşlık maaşı alacaklar gibi, bana göre oldukça ütopik, gerçek dışı bir durum var ortada. O sebeple bunun nereye gideceğini hakikaten bugün kimse bilmiyor. Yani üretenler de bilmiyor. Carl Schmitt'in söylediği çok açık. Neyin gelmekte olduğundan haberiniz yok diyor. Yani 20 sene Google'ı yönetmiş olan insan emekli olduktan sonra söylediği bu. Neyin gelmekte olduğundan haberiniz yok diyor. Yani turpun büyüğü heybede. Anadolu deyişiyle.
1: Ben çok inanıyorum o söze. Yani o sözü inanıyorum içimden.
2: Turpun büyüğüne mi yoksa?
1: Turpun büyüğüne. Yani neyin gelmekte olduğunu bilmiyoruz. Hani ölümü bilmiyoruz, bunu da
2: çünkü
1: bilmiyoruz.
2: Çünkü bu konuda regülasyon olması için herkes hemfikir. Ama bunu regüle edecek olanların bu konuda attıkları en küçük adımda bu tekno devler, kapitalistler veya
1: feodaller.
2: İşte feodaller o insanı anında buhar ediyorlar,
1: evet.
2: Algoritmalarla. O sebeple, çünkü biz burada eğer regüle olursak onlar bizi geçecek, yani Çin bizi geçecek gibi haklılık payı olabilir ama hep beraber el ele felakete gidiyor konumdayız. Çünkü mesele makinaların insanların yerini alması, insanlaşmasından daha çok insanların makineleşmeye başlaması. Geçen yüzyılın fütüristi Asimov ölümüne yakın 80'li yılların başında dedi ki, veya 70'li yılların sonunda, bir gün robotlar, o zaman robot deniyordu, robotlar otonomi kazanırsa ilk yapacakları şey nokta nokta nokta boşlukları doldurun. Yani insanları yok etmek olacak. Zaten birçok Hollywood senaryosunda da
1: bize bunu gösteriyor.
2: Görülenler bundan farklı değil. Yani bu anlayışa, bu temel bilgiye dayanıyor. O sebeple gerçekten sürprizlerle karşılaşmanın sürpriz olmadığı, haritası çizilmemiş bir yolda ilerliyoruz. Gidişimiz bu. Bunun için de eğitim kurumları gerçekten çaresiz. Anne babalar gerçekten çaresiz. Ama bu çaresizlik içinde çok önemli bir şey var. Ona hanım söyledi. Dedi ki, ailelerin önce örnek olması. Şimdi anne babalar

0: gittin bir herhangi bir restorana, görüyorsunuz 1-1,5-2 yaşında bir çocuk varsa önüne bir ekran konuyor. Orada büyükler rahatça yemek yiyor. Çocuk parklarındaki kazaların, çocuk oyun alanlarındaki kazaların önemli bir bölümü bakıcının veya ebeveynlerden birinin elindeki ekrana bakarken meydana geldiği araştırmalarla ortaya konuyor. Yani herhangi bir tehlike durumunda çocuğa müdahale etme konumunda olan kişinin elindeki ekranla ilgili olduğu görülüyor. O zaman bir kere bu işin gerçekten çok ulusal ve uluslararası boyutta bir kampanya olarak başlaması lazım. Nasıl ki cihazları, aletleri aldık, okullara yığdık. İnsanların eline bu donanımları verdiğimiz zaman bir iş yaptığımızı zannettik. Bugün benzeri bir kampanyayla aslında insanları bundan uzaklaştıracak, yani bunu kullanacak olan insana bu temel becerileri en başta da anne babalara vererek başlamamız gerekiyor.
1: Çok önemli. Peki Mona, hemen sana atlayalım. Hı-hı. Buradan soruyla vakit kaybetmeyeceğim. Hemen buradan konuya sen de dahil ol lütfen. Eğitimci gözüyle.
2: Yani orada dediğimiz gibi Acar Hocam çok doğru söylüyor. Hani o ekrana bakarkenki süre, yine şöyle de bir yansıması var mutlaka. Biz eğitim tarafından öyle görüyoruz. Şimdi ben bir ebeveyn olarak sürekli elimde telefonla oynuyorsam ve bunu sadece tüketen bir bireysem, ben çocuğumdan hani orada teknolojiyle birlikte düşünebilen, üretebilen, ondan fayda sağlayıp hatta toplumsal bir fayda, etrafında yaşadığı dünyaya da fayda sağlayan bir bireye dönüşmesini beklemem birazcık bana çok ütopik geliyor. Yani bu evde hiç kitap okumayan bir insanın çocuğunun çok kitap okumasını istemesi, hani böyle klasik bir örneğimiz vardır. Aynı şey. Çocuk her zaman hani ebeveynin ailesidir gibi bir söylemimiz vardır. Aynen. Yani hani birazcık bize onu yansıtır hep. Biz eğitimci olarak hani okuldayken hep onu göz önünde bulundururduk. Ama şimdi bunu öğrenebilmek sadece ebeveynin kullanımıyla da sınırlı değil de, ebeveynler de artık şeyi tam olarak bilmiyorlar. Dijitalde ben çocuğumu nasıl güvenli bir şekilde, hani o da bir dünya, artık ekstra sorumlu oldukları bir dünyaları var. Dijital dünyanın içerisinde de ebeveyn çocuğuna sahip çıkmak zorunda, o sorumluluğu almak zorunda. Ama yine bunun hep en temelinden söylüyorum, eğitim, eğitim, eğitim dediğimiz yer. Buna yönelik belki daha geniş kitlelere hitap eden ebeveynlere yönelik eğitimler büyük fayda sağlar.
1: Yapay zeka eylem planının içinde bir eğitim modülü var. Değerlendirir misin çok kısaca?
2: Tabii ki. Yani ben o benim çok hoşuma giden de bir yapay bir modüldü orada bahsedilen. Çünkü bu yapay zeka eylem planında sadece bir alanla sınırlandırmamış artık hani bakanlığımız buradaki süreci. Burada çok kritik bir eşik var. Çünkü bütün toplumu kapsayan bir süreçte 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin uygulama profesyoneli gibi bir rakamdan bahsedildi.
1: Evet.
2: Şimdi bu çok önemli, çünkü bu yapay zeka dönüşümü tek bir alanda, sadece teknik veya sadece üretim alanında olacak olan bir şey değil. Hocamın da söylediği gibi ebeveynlerin de eğitilmesi, bu yapay zeka konusunda onların da bilgilendirilmesi ve böylelikle ebeveynlerin de çocuklarına aktarabilmesi kadar, aynı zamanda KOBİ'ler, yani Türkiye'de çok büyük bir oranda olan bir KOBİ sayımız var, yani çok ciddi bir sayımız var ve düşündüğümüzde onların da teknolojiye doğru entegre olması, yapay zeka teknolojilerinden doğru faydalanmaları. Burada çok küçük bir bilgi vermek istiyorum. Benim çok dikkatimi çekmişti, çünkü bu yapay zeka eylem planına bakarken hani Türkiye'deki dijitalleşme seviyesi şöyle, 2024 dijital endeks, dijitalleşme endeksinde Avrupa ülkelerinin dijitalleşme puanı %63.5 iken Türkiye'de bu sayı 45.7. Yani bizim hala Avrupa ile, hocamın dediği gibi, biz ilerisinde olmayı ya da o noktada olmayı hedeflerken şu anda teknolojide de biraz geri gidiyoruz. O sebepten şu anki yapay zeka eylem planı da bizim hem bu alanda ilerlememiş hem de toplumsal olarak da bütün yapılara doğru bir şekilde entegre edilmesi konusunda, bence bu eğitimlerin okur yazarlık kavramıyla başlayıp güvenlik konularında da ilerleyip aynı zamanda da bunu gerçekten faydalı, yani iyilik içinde teknolojiyi kullanmak. Nasıl ki biz bugün savunma sanayinde veya benzer sanayi bölgelerimizde çok önemli, dünya çapında ses getiren işlere imza atıyorsak artık

0: Orası sadece oranın alanı değil. Evet. Bu evdeki oturan herkesin, çalışan herkesin, büyük, genç, yaşlı hiç fark etmeksizin herkesin konusu olmalı diye düşünüyorum.
1: Çok önemli bir konuya değindin. Hocam, peki insanı nasıl koruyacağız? Siz bu konuda otoritesiniz.
2: Aman rica
1: ne
2: ederim. Yani bu konuda otorite olarak görmüyorum kendimi. Ama insan davranışı üzerinde düşünen, okuyan, yazan bir insan olarak. Bir kere biraz evvel sizin söylediklerinize ek olarak şunu söylemek istiyorum. Yani anne baba çocuğun örneği, çocuk ne görüyorsa onu yapıyor görüşü sınırlı ölçüde geçerli. Yani siz eğer çocuğunuza olumlu örnek olmazsanız, yapmak istediğiniz şey gerçekleşmez. Ancak siz çocuğunuza dünyanın en iyi örneği olsanız da bunun etkisi %25, %30'u geçmez. Bu söylediğimde bir kasten bir es verdim. Ağzımdan yanlışlıkla çıkmadı. %25, %30'u geçmez. Bunun aynı anda çocukla bağ kurularak iletişiminin yapılması lazım. Yani bunu yapıyoruz çünkü bu sebeple, yapmıyoruz çünkü bu sebeple. Bunu çocuğa nasihat olarak bak öyle yap veya böyle yapma değil, seyrettiği bir filmde, günlük televizyonda izlediği bir haberde yorumuna katılarak, ona sorup, onu konuşturup, sonra konuşarak neden böyle olması gerektiğini, yani istenen değerlerin çocuğa geçmesi sadece doğru dürüst bir insan olmakla gerçekleşmez. Bunun aynı zamanda problem yokken, normal zamanda, tansiyonun düşük olduğu bir zamanda, ellerin terli, kalbin hızlı çarpmadığı bir zamanda çocukla sohbet içinde bunların kazandırılması gerekir. İşte burada bu anne babalara antrenmanlı olmadıkları veya kendi anne babalarında bunu görmüş olsalar bile bugünün hayat ritmi içinde buna zaman ayırmadıkları bir dünyada gerçekleşmek durumunda, zorluk orada. Yapay zekanın ve dijitalleşmenin insan üzerinde 3 tane önemli etkisi var. Bunlardan birini bir ölçüde göz ardı edebiliriz. Hafıza. Çünkü her şey oraya kayıtlı. Bizim de işte anı defterlerimiz var, fotoğraflarımız var, filmlerimiz var. Hafızamızı bir yerde tutuyoruz aslında bir ölçüde. İkincisi merak. Şimdi merak insan kişiliğinin en önemli özelliklerinden biri. Yani 5 ana sütunundan biri merak. Hepimizin kişiliğinin bir parçası. Şimdi bu merak iki türlü oluyor. Ya yeni yaşantılara merak, ya öğrenmeye merak. Bugün öğrenmeye, merak etmeye ihtiyaç yok. Çocuklara sınıfta bir şey öğretmeye kalktığınız zaman ilk söyledikleri, bu benim ne işime yarayacak? Çünkü işime yarayacak olursa açar bakarım, öğrenirim. Yani bilirim, öğrenmeye gerek yok, bilirim. Bu tehlikeli çünkü siz öğrenmek istediğiniz zaman bir yolculuğa çıkarsınız. Ona bakarken ötekini, ötekine bakarken diğerini öğrenirsiniz ve zenginleşirsiniz ve bildiğiniz konuda arka planınız olur. Üçüncüsü ve en tehlikelisi, yıkıcı olanı şimdi söyleyeceğim, sabır. Dijital teknolojiler ve yapay zeka sabrı ortadan kaldırıyor. Bir an için bir şey aradığınızı düşünün. Önünüzdeki halka 5 saniye dönüyorsa, eğer çok merak ediyorsanız, o şey önemliyse sizin için, 5 saniye daha sabrınız var. Yani sabrı ortadan kaldırıyor. Şimdi sabır ortadan kalktığı zaman derinleşme ortadan kalkıyor, anlam ortadan kalkıyor. Çünkü sevgi içinde, aşk içinde, arkadaşlık içinde, anlam içinde sabra ihtiyacınız var.
1: Çok önemli bir bağlam yaptınız hocam. Süremiz bitti. Yani son bir dakika içerisindeyiz. Artık sizle kapayacağız sevgili Monacığım. Acar hocamla kapayacağız. Bu sabır konusu, buna ekleyeceğiniz çok kısa bir cümle alalım.
2: Bu toplum dokusunu değiştiriyor. Yani içeceğimizi sipariş edelim gelsin. Hem de dakika içinde, kaç dakikada doğru mu gelecek? Giyeceğimiz gelsin. Gençler açısından bakarsanız flörtümüz de gelsin. Şimdi o zaman hep aklımız bir sonrakinde. Dolayısıyla toplum dokusunu bozan bir tarafı var. Bu açıdan da yıkıcı bir özellik. Yani sınırımıza aslında askerler yığılmıyor. Sınırımıza bu tekno feodallerin algoritmalarıyla hayatımız değiştiriliyor.
1: Çok önemli konulara değindik. Acar Hocam çok teşekkür ederim. Büyük değer kattınız. Rica sevgili ederim. Mona Aykul, eğitim tasarımı kıymetli yapay zeka çağında bunları konuştuk. Devam edeceğiz konuşmaya. Hocamın son sözleri çok belirleyiciydi. Dikkatle bizi dinlediğinizi düşünüyorum. Ama kaçıranlar varsa YouTube kanalımızdan lütfen bu programı yakalayın. Ve son bölüm özellikle Mona Aykul'un eğitim tasarımı ve hocamın verdiği 3 madde son derece kritik. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Yapay zeka ve teknoloji konuşmaya diyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Matera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Türkiye'nin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
2: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Nasıl ama?
4: Altın değerinde bir gol hocam.
2: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
6: Kutlama! Gökçe! Yerde! Her yerde!
7: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000.
8: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman
7: gelsin müzik.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Biliyorsunuz, Enparo olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz.

Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklığıdır. Genellikle standart sapmayla ölçülür. Genellikle belirsizliğin arttığı dönemlerde volatilite yüksek olur. Opsiyon prim hesaplamalarında kullanılan bir kavramdır.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum. Olmadı mı Hasan'ım? Oluyor oluyor anne.
4: Sen koydun.
2: Hasan uyku vakti. Daha işim var anne. Şşş. Ne yapalım?
4: Sabah ilk iş mi?
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM

modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: günlüğünde birlikteyiz. Saatlerimiz 13. Küresel borsalar tarafında bugün daha temkinli, iyimserlik havasının estiğini görüyoruz. Tabi hafta başında Amerika İran arasında sağlanan barış ve sonra petrol fiyatlarının düştüğü bir tablo, 78 dolara kadar gerileyen bir petrol vardı. Ama ekonomide de pek çok önemli başlık var. Önce gündeme ilişkin başlıkları geçirelim, ekranlarınıza haberleri getirelim, sonra fiyatlamalara bakacağız.
1: İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. 2025 yılında üretimden satışlara göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu uzun yıllardır olduğu gibi yine 698.8 milyar liralık üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ oldu. 538.3 milyar lirayla Ford Otomotiv ikinci, 327.9 milyar lirayla Star Rafineri üçüncü sırada yer aldı.

0: aldı. ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu TUSAŞ 7. Aselsan 9. sıraya yerleşti. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri İran Barış Anlaşması'nın enflasyonda daha sert bir artışı frenlese bile faiz oranlarını daha da yükseltmelerini kesin olarak engellemeyeceğini söylüyor. En büyük endişe üretim kapasitesinin yeniden sağlanmasının, altyapının onarılmasının ve gemilerin tekrar sefere çıkmasının zaman alacak olması ve bu durumun ham petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyonu %2 hedefinin üzerine çıkarabileceği ihtimali. Amerika Birleşik Devletleri borsalarını rekor seviyenin eşiğine taşıyan yükseliş, Kevin Warsh başkanlığındaki ilk Fed faiz kararı öncesinde salı günü durakladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşse tahvil getirilerini aşağı çekti. Wall Street'te ekonomik gelişmeler hassas sektörlere yönelim yaşanırken, güçlü bir yükselişin ardından çip üreticileri hisselerinde yaşanan satış dalgası S&P 500 endeksini aşağı çekti. Çin Merkez Bankası para politikası çerçevesinde önemli bir değişikliğe gidebileceğinin sinyalini verdi. Banka politika faizini belirlemede gecelik faiz oranına daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor. PBOC Başkanı Peng Gongsheng bankanın kısa vadeli faizleri yönlendirme mekanizmasını geliştireceğini ve uygun zamanda gecelik ters repo işlemlerini artıracağını söyledi. G7 liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Alınan karara göre yaptırımlar petrol ve doğalgaz sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilecek. Açıklamaya göre ayrıca Ukrayna'ya hava savunma kapasitesinin artırılması, ek savunma sistemleri ve uzun menzilli kabiliyetlerin sağlanması da kararlaştırıldı.
1: Petrol fiyatlarında geri çekilme hareketi bu hafta küresel borsalardaki iştahı arttırdı. Tabi Cuma günü İsviçre'de atılacak imzalar. Özellikle İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceği noktasında Amerika'nın kesin bir talebi var. Ama farklı iddialar da var kulislerde, Washington kulislerinde. İran'a 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağına ilişkin iddialar dolanıyor. Dolayısıyla böyle bir fon gelirse İran'ın ekonomik anlamda gelişme açısından neler barındırır ya da yaptırımların kalkması, ambargoların gevşemesi ya da petrol satışına ilişkin beklentiler bir yandan fiyatlamalar üzerinde de etkili olacak gibi gözüküyor. An itibariyle Brent petrol fiyatlamasına baktığımız noktada bugün 80 doların altında 79 dolar bandında bir rakam karşımızda. Peki altın nasıl seyrediyor? Altında ise petroldeki düşüşle 4300 doların üzerine çıkan fiyatlamalar gördük ama azalan faiz indirimi beklentileri, hatta bu yıl bir kez faiz artışı bekleniyordu Fed'den. Şimdi petrol düşüşüyle birlikte artık bu yıl bir artış beklentisi yok ama indirim beklentisi de yok ve altının en önemli rakibi olan faiz elbette tahvil faizleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Zirvesinden %20 aşağıda, zira Ocak sonu 5600 dolara doğru tırmanan bir ons altın fiyatlaması da görmüştük ve Çin ise özellikle altın alımlarına devam ediyor. Rezervleri güçlendirmeye devam ediyor. Burası da önemli. Tam 4329 dolar bandında yatay bir seyirde ons fiyatlaması takip edilmekte. Şimdi gelelim küresel haritaya. Dün teknoloji hisselerinde satışlar vardı. SpaceX halka arz olduğu günden bu yana %20'den fazla değer kazandı. İlk işlem günde de zaten %20'ye yakın bir primi vardı. Gözler bugün Fed'de ve Kevin Warsh'ta. Tabii ilk toplantısı başkanın, yeni başkanın. Zaten faizde bir değişiklik beklenmiyor ama projeksiyonlar ve Kevin Warsh'un çizebileceği yol haritası. Zira kendisi kırpılmış enflasyon göstergesine bakalım diyor. Yani %3.2 olan çekirdek PCE'ye odaklanalım. Manşet tüfedik 4.2'lik rakama değil diyor. Ama bir yandan Amerika'da enflasyon da son yılların en yüksek seviyesindeki üfe %6 ile 4 yılın zirvesine gelmişti. Hatta dünyada merkez bankaları faiz artırım sürecine bile girdiler. Dün Japonya borç faizleri %1'e çıkardı. 25 bas puanlık bir artış yaptı ve 1995'ten bu yana en yüksek faiz oranına ulaşıldı. 35 yılın zirvesine geldi. Buradaki rakamlar da 31 yılın zirvesine geldi. Dolayısıyla dünyada böyle faiz artırımına ilişkin merkez bankaları bankaların adımları da var. Avrupa ve yine Japonya gibi. Bugün vadeli de Amerika yarım puan arttı teknoloji. S&P 500 yatağı yukarı 7520 bandında ve şöyle bir Avrupa'ya baktığımızda bugün bir miktar düşüşler varsa yatağa yakınca bir hareketlik diyebiliriz. Borsamızda da 14400'ün üzerinde tutunan bir performans. Bugün Asya'da Güney Kore %1,5 artıyla kapattı ve petroldeki gevşeme bu yılın en fazla kazandıran borsası Güney Kore ve sene başından bu yana %100 yükseldi orada. Borsada fiyatlamalar yani iki katına geldi piyasadaki işlemler. Peki bizim borsamız, bizim borsamızda durum nasıl? Geçtiğimiz hafta %1,8'lik bir değer artışımız vardı ama geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Güvercin değerlendirildi Metin. Enflasyon elimdeki iyileşmeye bir vurgu yapıldı. Bankalar %10 yükseldi geçen hafta. Bu hafta da pazartesi %6 yükselmişlerdi. Dün yatay, bugün de yataya yakın bir hareketlilik. Borsada 14.466 puanda. Bakalım bankalar tarafına ve BIST 100 hisselerine elbette. Çünkü özellikle son dönemde bankacılığın, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, iletişim sektörünün yükseldiğini görüyorduk. Bu faiz indirimi fiyatlaması ya da petrolün gevşemesi, havacılıkta da bu hafta yükselişler vardı. Odaş Elektrik, Enerji Enerji bugün en çok yükselenleri Pacific, GEO, Eforge, Katılım Evi, Miatek, Petkim, Altınay, Çanakkale Termik, Tekfen, Yeniler, Tofaş, Halkbank, Destek, Finans, Medikal Park yükselenlerde. Düşenlerde Gesan, Tapgıda, Pacific, yine Astor, Europar, Dohol, Kardemir'de, Hektaş, Gübre, Şekerbank, Kiler, CV Enerji, Türk Altın, Türksel ve TAV Havalimanları gibi hisselerde yine kendine yer buluyor. Peki ne beklemek lazım? Borsa İstanbul'da içeride Gedik Yatırım'a gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. 14.400'ün üzerinde tutmuyoruz ama son iki gündür de böyle yükselişleri göremiyoruz. Bir miktar sakinlik de var gibi pazartesi gününden sonra. Ne dersiniz, ne beklemek lazım Borsa İstanbul'da?
2: Şimdi malum hafta sonu Amerika ve İran'la ilgili gelen barış anlaşması haberiyle beraber zaten yeni haftaya piyasaların geneli güçlü başlamıştı. Petrol fiyatlarında düşüş vardı. Dolayısıyla biz de yurt içi piyasalarda %3, %4'ün üzerinde aslında gün içerisinde alımları takip etmiştik. Özellikle de ana sektörler bu noktada çok fazla Borsa İstanbul tarafını desteklemişti. Pazartesi günü yani oldukça pozitif bir piyasa geride kaldı. Dün daha temkinli bir piyasa vardı. Yani yine iyimserlik korundu ama pazartesi günkü kadar alımlar güçlü değildi. Neticede piyasa haber bazlı bir hareket olması sebebiyle pazartesi günü zaten ilk etapta tepkisini verdi. Salı günü aynı tepki, aynı güçte aslında devam etmedi. Bugüne de gelecek olursam yine aynı temkinli iyimserlik sürüyor. Şimdi Amerika ve İran konusu zaten hala önemini koruyor. Neticede 19 Haziran tarihinde İsviçre'de bir araya gelinecek ve resmi olarak imza töreni gerçekleştirilecek. Dolayısıyla o taraf yakından takip ediliyor ama artık orada tansiyon yüksek olmadığı için, artık orada bir sonuca varıldığı için piyasa eskisi kadar oraya çok da böyle hassas davranmıyor diyelim. Orayı fiyatladık. Şimdi ana gündemimiz FED. Biz bu akşam FED toplantısını takip edeceğiz. Dolayısıyla sadece içeride değil, dışarıda da aslında özellikle Amerika cephesinde biraz daha temkinli bir görünüm var. Haftanın 3. işlem gününde gözler FED toplantısında olduğu için dolayısıyla FED öncesi piyasalar daha sakin, daha yatay, daha temkinli desek doğru olur. Borsa İstanbul'da en azından an itibariyle 14.488 puanlardayız. Çok sınırlı bir kaybımız söz konusu. İşlem hacmi açısından da 72 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi var. Hani günün ilk yarısı için oldukça iştahlı diyelim. Yani özellikle hafta başından bu yana bu gerilimin azalmasıyla beraber piyasalar yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Bu da tabii ki piyasadaki iştahı da bu noktada desteklemekte. Şimdi petrol fiyatlarında da pazartesi ve salı günü de kayıplar vardı. Bugünkü kayıpların da çok sınırlı kaldığını takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında da en azından zaten 14.000 bölgesinin üzerinde kalıcılık olması, 14.000 seviyesinin üzerinde kalıyor olması bu noktada teknik anlamda zaten görünümü güçlü kılıyor. Elbette bizim tekrar tekrardan o rekor seviyeler 15.000 ve üstünü görebilmemiz için özellikle 14.750-14.800'lerin üzerinde kalıcı alan oluşturması gerekiyor. Yani oralara yükselmesi ve oraların üstünde ne kadar fazla günlük kapanışlarını gerçekleştirirse bu noktada zaten biz tekrardan 15.000 ve üstüne doğru hareketler görebiliriz. Ama şu an için bir bugün Fed'i görelim, bir Fed'i takip edeceğiz. Sonrasında artık yavaş yavaş piyasalar dengeye oturmaya başlıyor. Herkes kendi hikayesine dönmeye başlayacak. Belki bir süre Borsa İstanbul'da 14.000 seviyelerinin üzerinde hareketler korunabilir. Ama belirttiğim 14.800 ve üstüne doğru hareketinde zorlanabilir. Bu da ne olur? Bir süre belki yatay bir piyasa izlememize yol açabilir. Yön arayışı içerisine girebilir. Yani önümüzde böyle ihtimaller ya da daha doğrusu böyle senaryolar mevcut. Ama şu an için hani kısa vadede çok kötümser tarafta değilim. Tabii ki haber akışlarını yine de parantez içinde ekleyelim. Yani hem yurt içinde hem de yurt dışındaki olası haber akışları artık yatırımcılar da öğrendi. Anlık olarak fiyatlamalara yansıtılıyor. Dolayısıyla olası böyle negatif, piyasanın keyfini kaçıracak bir haber akışı bulunmadıkça en azından Borsa İstanbul'da da iyimserlik korunacaktır. Yani sektörlere baktığım zaman bugün özelinde bankalarda sınırlı alımlar var. Holding, sanayi endeksi, ulaştırma tarafında da çok hafif satıcılı bir görünüm söz konusu. Ama haftanın ilk işlem gününü hatırlayalım. Yani pazartesi gününü bankalar, telekomünikasyon, ulaştırma, madencilik gibi sektörlerde ciddi alımlar vardı. Özellikle bankalar tarafında. Hani haliyle bir miktar bir yorulma, bir soluklanma desek doğru olacaktır. Haftalık bazda da zaten bu hafta özelinde baktığım zaman yine en fazla getiri madencilik tarafında, bankalar tarafında, holdinglerde, ulaştırmada. Yani ana sektörler aslında bu noktada gücünü koruyor. Ama sadece günlük bazda bu tarz teknik olarak düzeltme hareketleri görebiliriz. Hani Borsa İstanbul'da da ara destek söyleyecek olursam 14.250'ler, 14.100'ler var. Psikolojik desteğimiz zaten 14.000 puanlardan geçiyor. Yani tekrardan 14.000 puanın altına doğru bir kırılım gerçekleştirmesi aşağı yönlü baskıyı arttıracaktır. Bir miktar piyasanın tadını kaçırabilir. Ama bu durum görülmedikçe, yani söylediğim desteklerin altı görülmedikçe biraz daha yukarı yönde potansiyelini koruyacak gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi bir yandan Amerika-İran sürecine ilişkin de başlıkları sorayım. Çünkü petrolle geri çekilmeleri evet konuşuyoruz ama bir yandan Washington kulislerindeki iddialar İran'a 300 milyar dolarlık fon sağlanacağı yönünde. Yani Hürmüz'ü açıyor İran. Aynı zamanda nükleer silaha da sahip olmayacağım diyor. En azından Cuma günkü anlaşma için imzalar için detaylar böyle ama karşılığında Amerika İran'a ne veriyor dediğimiz noktada işte ekonomisini geliştirmek ya da işte altyapısının üzerindeki tahribatı hafifletmek için bir fon sağlanabileceği iddiası var. Şimdi bir yandan İran hani bizim de ticaret partnerlerimizle bölgeye yakınlık açısından da bizim için önemli de olduğu için bu yatırım fonuyla yani 300 milyar dolarlık yatırım fonuyla bizim açımızdan ne gibi avantajları beraberinde getirebilir ve elbette petrol de satabilirse şayet yani yıllarca Amerika'nın yaptırımları altında petrol satışı gerçekleştiremiyoruz. Sadece Çin ve Hindistan'a elbette ama bundan sonraki süreç orada neler beklenir?
2: Şimdi özellikle petrol tarafı kritik, yani stratejik bir konuma sahip sonuçta burada petrol tarafında ve ifade ettiğiniz gibi Amerika sebebiyle yıllarca aslında baskı altındaydı. İşte Çin ve Hindistan'a tabii ki petrol satışlarını gerçekleştirebiliyordu ama petrol tarafında eğer ki bu noktada burası biraz daha genişlerse, hani biraz daha bu noktada önündeki engeller kalkarsa aslında bu tabii ki ülke ekonomisi açısından da kalkındırması açısından da oldukça olumlu bir yansımasını görürüz. Onun dışında elbette şimdi 28 Şubat tarihinden bu yana takip ettiğimiz bir konuydu. 3,5 ayı geride bıraktık. Haliyle İran'ın bu noktada çok fazla hasara uğradığı da zaten görülüyor. Şimdi böyle bir fon konuşuluyor. Elbette tabii net resmi bir açıklama da yok hala ama konuşuluyorsa demek ki bunun altında var bir şey deniliyor aslında. O yüzden de olası böyle bir fonun olması İran özelinde kısa zamanda toparlanmasını destekleyecek bir durum olarak değerlendirilebilir. Ne olacak tabii ki bu noktada? Bize de tabii ki yani Türkiye ile olan alışverişinde de sonuçta hani İran'la çok fazla ticaret ilişkimiz de söz konusu. Hani en azından bu noktada bize de yansımasını olumlu şekilde değerlendiririz. Ama bir bakalım, bir detayları görelim fonla alakalı. Sonuçta hani şimdi bu konu konuşuluyor da Amerika ne gerekçeyle bunu verecek? Hani alt maddelerde neler olacak? Petrol tarafındaki o süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi Hürmüz Boğazı açılacak deniliyor ama birçok yabancı kurumda diyor ki hani Hürmüz açılsa bile aslında bu kapalı olduğu süreçteki telafiyi hızlı bir şekilde yapmak çok da kolay değil. Bu yıl sonuna kadar bile sürebilir şeklinde bazı yorumlar da var yabancılardan gelen. O yüzden çok fazla aslında haber kirliliği var diyelim. Bir önce şu 19 Haziran'daki imza törenini atlatalım. Artık resmi olarak imzalar atılsın. Ondan sonra zaten net bir şekilde açıklamalar da daha da belirginleşecektir. Süreç nasıl ilerleyecek? Ne kadar sürede neler yapılması planlanıyor? Bunları da gördükçe zaten piyasanın kafasındaki senaryolar daha da belirginleşir, netleşir. Fiyatlamalar üzerinde de hatta etkisini bu noktada özellikle petrol fiyatları açısından da etkisini daha net bir şekilde hissederiz diye değerlendiriyoruz. Çünkü şimdi petrol özellikle bu savaş bitmeden önce artık yavaş yavaş sona yaklaştıkça şu son haftalarda 100 doların altına gerilemişti. Biraz yumuşamıştı aslında. O yüzden bu yeni haftaya başlarken de elbette satışlar vardı petrolde ama çok da güçlü satışlar takip edilmedi aslında. Çünkü yavaş yavaş sanki bir noktada anlaşılacakmış gibi de petrol fiyatlarında bir fiyatlamaya gidilmişti. O yüzden de hani yavaş yavaş kademeli bir düşüş var ama yine de son dönemdeki yaşanan...
1: Yıl sonundaki tahminleri de sorayım bu arada. Hani çok yavaş yavaş bir hareketlilik orada gördük dediniz ama örneğin en iyi tahmin 70 dolar. Şu an zaten hani 78-79 dolar bandında. Oda City'nin tahmini 4. çeyrek için. Goldman Sachs'ın son çeyrek tahmini 80 dolar. Morgan Stanley de 80 dolar. Yani şu anki seviyelerinden bir miktar daha yukarıda olabileceğini bile varsaymışlar. Hani siz hangi tarafta kalırsınız burada?
2: Evet, şimdi normalde bu hafta sonundan önce de aslında yine o yabancı kurumların güncellemeleri vardı ve hatta şunu söylüyorlardı. Savaşı geride bıraksak da aslında yılın sonuna kadarki olan süreçte ortalama petrol fiyatlarında 85-90 dolar bandında bir seyir görülebilir. Yani çok hızlı bir şekilde petrolde özellikle de savaş öncesi seviyelere gelmesi mümkün değil. Gelse bile kalıcı olması mümkün değil şeklinde yorumlar vardı, raporlar vardı. Şimdi tabii ki iş birazdan netleştikçe beklentiler de en azından bu noktada daha öngörülebilir hale gelmiş oldu. City daha iyimser kalıyor şu anki beklentilerde. Evet, belki 79 dolar seviyesindeyiz ama burada önemli olan şu. Şu anda piyasada ilk tepkiler veriliyor. Piyasa bir rahatlıyor. Piyasa bir nefes alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Petrol fiyatlarında da bu noktada zaten aşağı yönlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Ama hala önümüzdeki süreçteki bu gidişat nasıl olacak? Bu petrolle ilgili gelişmeler nasıl şekillenecek? Daha buralarda belirsizlikler söz konusu. O yüzden bu düşüş çok kalıcı olmayabilir. Yani biz bundan sonraki süreçte 70 dolar ve altı, yani özellikle 28 Şubat öncesi fiyatlara gelse de kalıcı olmasını beklemeyiz. Dolayısıyla Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın aslında beklentilerinin ben bu noktada bir miktar daha gerçekçi olduğunu değerlendiriyorum. Yani çok iyimser, özellikle daha birçok şey belirsizliğini korurken hemen böyle çok kısa vadede bir iyimserlik yaratmak bence çok erken olur. Bu nedenle biraz daha ortalama 80 dolar, 85 dolar bölgesini belki bundan sonraki süreçte de bir süre daha en azından konuşmaya devam ederiz. Hani yıl sonu için beklenti oluşturmak da bence erken. Çünkü hala o kadar çok böyle belirsiz bir ortam var ki neticede savaş döneminde hep ne diyorduk? Öngörülemeyen bir dönemden geçiyor. Bu da ne oldu? Beklentilerin de aslında sürekli güncellenmesine yol açtı. Yani izleyiciler de takip ediyor. Yılbaşından bu yana Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi gibi birçok yabancı kurum hem emtialarda hem enerji fiyatları tarafında hem merkez bankaları ile ilgili para politikaları ile ilgili beklentilerde sürekli revizyona gidiyorlar. Ve önümüzdeki birkaç ay yine güncellemeler göreceğiz. Çünkü dengeler değişmeye başladı. Şimdi savaş bitti, hop her şey eskiye döndü demek çok zor. Ortada bırakılan bir hasar var. Bu hasar ne kadar sürede telafi edilecek belli değil. Dolayısıyla biz önümüzdeki birkaç ay daha yine hem yurt içinde hem de yurt dışındaki kurumlarda beklentilerde güncellemelere gidileceği bekleniyor. Yani biz bunu mesela kendi içimizde de En son Merkez Bankası'nda da görmüştük. Hani petrol fiyatlarındaki olası gelişmeleri göz önünde bulundurarak bir beklentiye gidip ona göre de enflasyon tarafında da yukarı yönde sınırlı da olsa bir revizyon yapmışlardı yıl sonu için beklentilerinde. Yani özetle ben biraz daha hani 80-85 dolar bölgesini bence bir süre daha konuşabilme ihtimalini değerlendiriyorum. Ama yine de şu haber akışları işi belirleyecek. Petrol tarafındaki gelişmeler biraz daha fiyatlamaların seyrini belirleyecek diyelim.
1: Evet Eda Hanım, sizden çok kısa bir müsaade isteyelim. Ardından altını konuşacağız. Bakalım altın fiyatlarında da neler oluyor.

0: An Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Hocam geçen hafta 4000 doları gören altın bu hafta 4300 doların üzerinde. Tabii petrol düşüşü bu kez altın fiyatlarını yukarı taşıdı ama hala zirvesinden 1000 dolardan fazla aşağıda olan bir altın var. Peki ne bekliyor kurumlar? Bakalım kurum tahminlerine. Citi altın ve gümüş için hedefleri yükseltti. 3 aylık vadede altında 4300 dolar, 4500 dolar diyor. Gümüşte 70 dolar diyor. Gümüş zaten 70 dolar sınırında bir hareketlilik neredeyse beklemiyor. Altında da o zirvesinden 1000 dolar aşağıda fiyatlar bekliyormuş Eda Hanım. Siz ne dersiniz buraya? Yani o eski zirvesine ilişkin çok çok uzakta tahminler var 3 aylık vadede.
1: Şimdi tabii bu savaş bitimi sonrasında özellikle piyasada bir anda bir algı oluştu. Petrol fiyatları da gerileyince hani enflasyonist endişelerin bir miktar daha önüne geçilebilir. Bu durum Fed'in elini rahatlatabilir. Faiz indirimi, faiz artış konusunda daha doğrusu belki öteleyebilir şeklinde bir miktar bir senaryo oluştu. O yüzden mesela tahvil tarafında bunun fiyatlamasını gördük. Ne oldu? Tahvilde ve dolardaki gerileme haliyle altın fiyatlarının bu noktada yukarı yönde sıçramasını sağladı. Çünkü pazartesiye baktığımız zaman altında alıcılı seyirler vardı. Yani bir anda aslında piyasada daha Fed kaynaklı altın fiyatları özelinde bir fiyatlama gördük. Ama diğer yanda da tabii ki major merkez bankalarından Avrupa olsun, Japonya olsun faiz artışlarına başladılar. Hatta hatırlayacak olursak İlk faiz indirimine de geçtiğimiz yıllarda Avrupa Merkez Bankası öncülük etmişti. Sonrasında yine İngiltere ve Amerika şeklinde devam edilmişti. Dolayısıyla yine Avrupa Merkez Bankası ilk aksiyon alan banka oldu. Tabii ki bu savaş, petroldeki gelişmeler en fazla Avrupa cephesini de vurduğu için o yüzden Avrupa Merkez Bankası'nın da zaten daha fazla zamanı yoktu. Yani bekleyecek zamanı yoktu. O yüzden de hızlı bir şekilde adım atmak durumundaydı. Şimdi ama tabii altın için özellikle yine dengeler değişti. Beklentilerde de özellikle vadeli piyasaya da baktığım zaman Ağustos vadede 4400 dolarlar, Ekim vadede de 4400 doların bir miktar üstü. Yani bir miktar beklentiler yumuşadı. Çünkü ilk etapta Fed belki faiz arttırmayabilir diye konuşuluyordu pazartesi günü. Ama şu anda Avrupa ve Japonya'dan sonra hala bence yılın sonu, hatta en son baktığım zaten beklentilerde de özellikle yılın son çeyreği, yılın son toplantısı için faiz artış ihtimalleri güçlü. Bugün Fed toplantısı var. Bugünkü Fed toplantısında aslında altın bekliyor. O yüzden altında bugün çok sınırlı, temkinli bir seyir söz konusu. Çünkü faiz artış ihtimallerini biraz fiyatladı ama yine çekimser kaldı. Ya Fed arttırmazsa, ya Fed bu durumu ötelerse şeklinde. Çünkü net olarak Fed'den daha biz bir sinyal almadık bu süreçte. Yeni başkanın ilk toplantısı. Bugün bu yılın ikinci ekonomik projeksiyonları da geliyor. Dolayısıyla hem Fed başkanından hem de ekonomik projeksiyonlardaki revizyonlardan çıkacak ipuçları faiz artışı ile ilgili beklentileri şekillendirecek. Yani biz bugünkü toplantıdan bir şey beklemiyoruz ama faiz artışını destekleyen bir algı oluştururlarsa çıkacak ipuçlarından, o zaman biraz piyasada tabii ki altında negatif bir fiyatlamaya gitmesini bekleriz. Neticede faiz artışı demek dolar pozitif, altın negatif bir fiyatlama oluyor. Yani o yüzden altın bir pazartesi günü belki Fed bu ihtimalleri öteleyebilir, bu beklentileri zayıflatabilir olası bu senaryoda diye düşündü ama erken bir hareket, ki altın erken fiyatlamayı da seven bir yatırım aracı zaten. Ama biz bugünü bir görelim. Bugün büyük ihtimalle faiz artışıyla ilgili özellikle şu noktasal grafiklerde üyelerin kendi arasındaki beklentilerde

0: Merkez bankaları para politikalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldılar. O yüzden altına yönelik talep evet yine canlı kalmaya devam edecek. Ben negatif tarafta da değilim. Vadeli piyasadaki beklentiler de zaten bunu gösteriyor. Ama yine de böyle 6.000 dolarlar çok iddialı gibi geliyor şu an için.
1: Teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim şimdi fonları konuşacağız. Bakalım yatırım fonlarında neler var gündemde.

0: Esnaf'ta Merkez Bankası'nın kararı vardı. Sabit tuttuğu merkez 37 politika faizi, 40 fonlama seviyesi, para piyasası fonları TL mevduatta aylık %3'lerin üzerine erişmek mümkün. Son dönemde borçlanma araçları fonlarında kayıplar olduğunu görüyorduk ama son birkaç gündür de tahvil faizlerinin gerilediğini, borçlanma araçları fonlarının kazançlarının arttığını görüyoruz. Ne bekliyoruz? Oradaki biz dengeyi nasıl kurmalıyız? Enflasyon düşecekse, bugün petrol fiyatı yeniden düşüyorsa tahvil bono üzerinde fonlarda pozisyonlanmak için doğru zaman olabilir mi? İş portföye gideceğiz. Sabit getirili portföy yönetim müdürü Barış Keskin'le birlikte konuşacağız buradaki gelişmeleri. Hoş geldiniz Barış Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bu tahvil bono fonları üzerindeki kayıpları konuşuyorduk. Tabii tahvil faizlerinin yukarı gidişi ve petrolün artması, faiz indirim beklentilerinin duraksaması ya da daha sıkı para politikası beklentileri ama şimdi böyle birkaç gündür havanın da değiştiğini görüyoruz sanki. Dolayısıyla böyle tahvil bono fonları için ne bekler yatırımcıyı?
1: Yani aslında dediğiniz gibi bu savaşın başlamasıyla beraber biz Türkiye'de tahvil bono faizlerinde çok ciddi yukarı hareketler gördük. Verim eğrisinin hemen hemen tamamında çok sert yukarı hareketler görüldü. İşte 10 yıllık tahvillerin 36'lara kadar çıktığını gördük. 5 yıllık tahvillerin neredeyse 40 seviyene, 39-40 seviyene yaklaştığını gördük. Yine 2 yıllık tahvillerin de 44'lere kadar yükseldiğini gördük. Bunun da sebebi sizin de bahsettiğiniz gibi. Savaşın başlamasıyla beraber faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, işte yılın ortasına doğru, yani yılın tamamında faiz indirimleri beklenirken çeşitli aralıklarda bunun yavaş yavaş yılın sonuna doğru ötelenmesi ve 40 faizle şu anda fonluyor biliyorsunuz ve bunun uzun süre devam edeceği beklentileri savaş sebebiyle etkili oldu. Bu sebeple biz ciddi satış gördük. Hatta o zaman da ki yayınlarda da şeyden bahsediyorduk. Tahvil faizleri çok cazip yerlerde ancak bunların aşağı hareketi için katalizör bir etki gerekiyor, bir haber gerekiyor diye. Aslında bu haberin bir kısmı gerçekleşti gibi gözüküyor şu anda. Yani savaşın şimdilik anlaşmayla sonuçlanması. Tabii orada dengeler değişebilir. Bilmiyoruz yani ne olacağını. Fakat görünen savaşın şimdilik sona erdiği yönünde bir anlaşmayla, işte imzalanacak anlaşmayla birlikte. Eğer o da sorunsuz bir şekilde bu imzada gerçekleşirse burada artık beklediğimiz haberin aslında önemli bir kısmının geldiğini söyleyebiliriz. Beklediğimiz değişikliğin. Bu yüzden de seviyeler zaten cazipti. Hala cazip. Yani son cuma günü ve pazartesi günü olumlu hareketler olduğu tahvil tarafında. Yani tahvil fonları, bono fonları da iyi getiriler yazdı. Fakat baktığımızda hala da 10 yıllık tahvillerin 33 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 5 yıllıkların yine 37-38 arasında, 38'e yakın olduğunu görüyoruz. Ve bu seviyeler hala pozisyonlanmak için uygun seviyeler diye düşünüyoruz biz. Yani dediğim gibi eğer orada bu beklediğimiz savaşla ilgili tekrar negatif bir gelişme olmazsa, savaşın tekrar başlaması gibi bir şey olmazsa ve doğal olarak burada petrol fiyatları üzerinde bir baskı yaratmadığı sürece tahvil bono bu seviyelerden cazip diyebiliriz.
0: Evet, peki para piyasası fonları orada da böyle %17'nin üzerinde getiriler, hatta %18'lere yakın getiriler de var. %3'ün üzerinde aylık getiri imkanı. Yani Borsa İstanbul'da yükselişi görüyoruz elbette ama şöyle uzun vadede bakacak olursak elbette.

0: Para piyasası fonlarının getirisinin son 2-3 yılda çok daha yüksek olduğunu Birleşik Taraf'ta görüyoruz. Bir de hep şunu konuştuk Barış Bey, yani sene başında 100 dolarım vardı, o 100 dolarımı bozdum, Türk lirasına döndüm, para piyasası fonu aldım, şimdi ne kadar dolar alabiliyorum diye 120 dolara yakın bir dolarım olabiliyor. Geçen sene 130 dolarım olabiliyordu örneğin. Hani burada bir yerli bir keri hikayesinden de zaman zaman söz ediliyor. Yani doların özellikle enflasyona karşı, Türk lirasına karşı cazibesinin çok çok zayıf olduğu bir süreç. Dolayısıyla para piyasası fonlarına ne dersiniz bu anlamda?
1: Yani zaten dediğiniz gibi biz 2023 senesinde bu dezenflasyon programının başlamasıyla birlikte ve özellikle faizlerin %40'ın üzerine, hatta bir ara 50'ydi biliyorsunuz, o seviyeleri çıkmasıyla birlikte zaten Türk lirası yatırımların, yani Türk lirası para piyasası faizlerinin, para piyasasından fonlarına alınabilecek getirilerin doların getirisinden çok daha iyi olacağını öngörüyorduk aslında ve bunu hep zaten konuştuk da, yani sizin de dediğiniz gibi burada çok ciddi anlamda bir getiri söz konusu ki bunun sebebi de aslında bir Merkez Bankası'nın Türk lirasının reel değerlenmesini bir araç olarak kullanması dezenflasyon politikasında. Bu sebeple Türk lirasının, Türk lirası para piyasası faizlerinin dolardan daha iyi getirmesi aslında bu politikanın beklenen bir sonucuydu. Şimdi dönüp baktığımızda tabii ki 2024 ve 2025'te daha yüksek dolar bazında getiriler olduğunu görüyoruz. Fakat bu yılda belki o zamanlar kadar yüksek getiriler olmasa da yine de olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Politika değişmediği sürece. Bu yüzden de şimdi baktığımızda dezenflasyon hedefleri devam ediyor. Dezenflasyon programı devam ediyor. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürme konusundaki kararlılığı da devam ediyor. Bu sebeple biz yine burada para piyasası tarafında faizlerin, getirilerin diyeyim daha doğrusu alıp tutulduğunda dövizden daha iyi, dolardan daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Olmasını bekleriz en azından. Yani tabii ki bu konuda değişiklikler olabilir. Fakat bizim gördüğümüz para piyasası faizleri, para piyasası faizlerinden alınabilecek getiri doların getirisinden daha iyi olmaya devam edecek gibi gözüküyor şu anda.
0: Şimdi evet, bir yandan
1: yani yine tutmaya devam edebilir yatırımcılar tabii ki.
0: Evet, ama Türkçesindeki cazibe tabii enflasyonun üzerinde bir rakam orada karşımıza diyorsunuz. Şimdi bir yandan faiz hassasiyeti olan yatırımcı için de sorayım. Çünkü sizin de birçok önemli kurumunda katılım para piyasası fonu var. Yani ben bir yatırımcıyım, risk almak istemiyorum ya da çok düşük bir riskle yatırım yapmak istiyorum. Ama enflasyona karşı beni korusun istiyorum ve günlükte nakde dönebileyim istiyorum. Yani bugün bir ihtiyacım olduğunda, o para bana lazım olduğunda ben nakite dönebileyim, mevduat gibi bir ay orada beklemek zorunda olmayayım. Faiz hassasiyetim de var diyelim. Dolayısıyla katılım fonları üzerinden sorayım. Orada ne önerirsiniz yatırımcıya?
1: Yani orada da dediğiniz gibi ben döviz üzerinden başladım, ona devam ettim ama enflasyonun da tabii üzerinde olmaya devam ediyor para piyasası getirileri. Yani bu da iyi ekledim sonu. Enflasyonun üzerinde olmaya devam ediyor. Katılım tarafında da aslında benzer bir durum söz konusu. Bizim de sektördeki pek çok firma gibi bizim de katılım fonlarımız var. Hani herkesin var hemen hemen. Şimdi katılım tarafında dediğiniz gibi faiz hassasiyeti olan yatırımcıların yararlanabileceği, yatırım yapabileceği fonların adedi, hem yatırım yaptığı varlıkların sayısı son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş durumda. Aslında burada katılım tarafında geçmişe göre, bundan bir 5 yıl önceye göre bile ciddi bir ilerleme sağlanmış durumda. Bunu söyleyebiliriz. Yani faiz hassasiyeti olan yatırımcıların da erişebildikleri yatırım imkanları artmış durumda. Katılım fonları da bunlardan bir tanesi. Çok çeşitli yelpazede, tıpkı faizli fonlarda olduğu gibi katılım fonları da var. Ve yani bu ürünler yatırımcıya sunuluyor. Para piyasası katılım fonları da tıpkı faizli para piyasası fonları gibi zaten benzer getirilerden yararlanıyorlar. Farklı enstrümanlarla da olsa getirileri birbirine benziyor. Mesela orada da taahhütlü işlemler pazarından yararlanabiliyor fonlar. Orada yine faiz getirisi almadan, yani faiz almadan yine bu uygulanan para politikası çerçevesinde oluşan getirilerden yararlanmak mümkün. Para piyasası katılım fonları da bu alanda dediğim gibi faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir seçenek. Onlar da oraya yönelerek yine aynı şekilde hem dövizle karşı hem de enflasyona karşı birikimlerini Türk lirasında kalarak koruyabilme şansına sahipler.
0: Evet, dolayısıyla faiz hassasiyeti olan yatırımcıya karşı katılım fonlarının olduğunu söylemek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bir yandan özellikle hisse fonları tarafında bir hareketlik bekliyor musunuz? Para piyasası fonlarında 1 trilyon liranın üzerinde bir büyüklük vardı ama tabii o beklenen hareketlilik pek de gerçekleşmemiş. Cazibe devam edince ya da daha uzun süre sıkı para politikasını görünce. Ama hisse fonlarına ilişkin de böyle küçük bir yorumunuzu alıyorum. Biliyorum sabit getirili taraftasınız ama oraya ilişkin de böyle görüşünüzü merak ediyorum.
1: Tabii yani aslında

0: Yatırımcılar biraz genel olarak benim gözlemlediğim kadarıyla hikayesi olan dönemlerde, özellikle belli bir hikaye, belli hikayelerin ardında hisse tarafına yatırım yapmayı tercih ediyorlar ya da belli getiriler oluştuktan sonra yatırım yapmayı tercih ediyorlar gibi gözlemliyorum ben açıkçası. O yüzden de yani biz burada Borsa İstanbul tarafında özellikle getirilerin çeşitli vadelerde, hani hemen kısa vadede değil de mesela 1 ayda, 3 ayda, 6 ayda, yani bu gibi zamanlarda eğer getirilerin para piyasası fonunun üzerinde oluşmaya başladığını düzenli olarak görürse yatırımcılar, oraya daha çok iyi göstereceklerdir diye düşünüyorum. Yani çünkü tabii ki biz burada pozitif bir reel faiz veriyoruz. Pozitif bir reel faiz verdiğimiz için borsa tarafında da hisse tarafında da getirilerin para piyasasının getirisine göre çok yukarılarda oluşması kısa vadede beklenmez tabii ki. Fakat şeyi unutmamak gerekiyor her zaman. Hisse senedi yatırımı biraz daha uzun vadeli bir yatırım aslında. Orta uzun vadeli bir yatırım. Yani genel olarak tabii ki sabit enstrümanlarda da böyle bir durum var ama hisse senedi biraz daha düzenli olarak her ay birikimlerin belki belli bir kısmının konulabileceği ve bu sayede işte mesela 10 yıl sonra geri dönüp baktığında bu birikim çok anlamlı seviyeye gelebileceği yatırımlar. Yani o yüzden aslında biraz daha şey bakmak gerekiyor bence hisse senedi yatırımına. Tabii ki belli bir para piyasası fonu olabilir, tahvil bonu olabilir, belli bir sabit getirili enstrüman tabii ki portföyü enflasyona karşı korumak için hem de likidite için tutulabilir. Tutulması da gerekir zaten bence. Ama yatırımcıların biraz da hisse senedi fonlarına şöyle bakması gerek bence. Her ay düzenli birikimlerini koyup böylece düşüşlerde de böylece hisse senedinin düştüğü noktalarda da hisse senedi yatırım yapıp, yani her seviyeden hisselerini alırlarsa uzun yıllar boyu bakıldığında anlamlı bir getiri oluşma ihtimali de açık. O yüzden hani dediğim gibi biraz daha buna uzun vadeli bakmak gerekiyor. Biraz daha düzenli birikimleri koymak gerekiyor belki de hisse senedi fonlarına. O zaman daha iyi getiriler, yani daha uzun vadeli bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Geri çekilmelerde yakalayabilmek için de nakit tutmak önemli burada.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz. Çok
0: Yani
1: sağ ol.
0: seviye kollamaktansa bu daha mantıklı gibi ise senin tarafında.
1: Evet, yani en azından hem maliyet düşürmek açısından hem de daha temkinli olmak açısından. Çok teşekkür ediyoruz
0: Evet.
1: Barış Bey. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Teşekkür
0: İyi
1: ediyoruz.
0: günler.
1: Sağ olunuz. Efendim, Fon Dünyası'na biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
3: Ben buradayım, kafana takma.
4: Vardığında haber ver.
2: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Yaşam cesur adımlarla değişir. On binlerce istihdam, kurulan yüz binlerce bağ, uluslararası ölçekte büyüyen projeler. Bugünden daha iyi bir yarın için Fırat Lifestyle.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çare?

Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun,

0: saat. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Haftasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Piyasaların gözü kulağı bu akşam açıklanacak olan FED faiz kararında. Çünkü önemli noktaları var. Faiz kararının yanı sıra verilecek mesajlar da önemli olacak. Kevin Warsh'ın başkanlığı ilk toplantısı olması nedeniyle bir yandan Trump'ın faiz indirim baskıları var. Bir yandan da hala kontrol altına alınamayan enflasyon var. Dolayısıyla da faizin sabit tutulması bekleniyor. Ama bir sonraki süreçte yani faiz patikasına ilişkin verilecek mesajlar oldukça önemli. Hatta FED faizin tarafında FED üyelerinden bazı mesajlar var. Karar metninden faiz indirimi bir sonraki adımda gelecek algısını yaratan tüm ifadelerin çıkarılmasını istendi. Dolayısıyla da bu ortamda bankacılık hisseleri nasıl etkileniyor? Aslında 3 şirket üzerinden bunun değerlendirmesini yapacağız. Önce bir gidelim bakalım Amerikan borsalarındaki son tabloya. Haftanın 3. işlem günündeyiz. S&P 500'e sınırlı bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Dün zaten ekstra tarafta bir kapanış görmüştük. Çip üreticilerinin satışlarıyla beraber. Bir de Dow Jones Endeksi'ne bakalım. Çünkü orada dün rekor kapanış vardı. İlk kez 52 bin puanı test etti. Vadeli tarafta sınırlı yatay bir görünümde bizleri karşılıyor diyelim ve hemen başlayalım. Amerika'nın en büyük bankalarından biri olan JP Morgan diyelim. Önce bir şirketi yakından tanımış olalım her zamanki gibi. Dünyanın en büyük ve en karlı bankalarından biri olurken varlık büyüklüğü açısından da zaten Amerika'nın en büyüğü. Aynı şekilde de piyasa değeri açısından baktığımızda da dünyanın en değerli bankası olan JP Morgan da birçok endekse dahil olarak hisse payları takip edilirken aynı zamanda zaten bankacılık ETF'lerinde de önemli bir başlık olarak da takip ediyor ve hisse performansına bakarken özellikle JP Morgan'ın yüksek faiz ortamından rakiplerine göre daha iyi yönetebileceğine inanıyor piyasa. Çünkü banka sadece kredi veren bir kurum değil, aynı zamanda yapısı oldukça çeşitlendirilmiş. Dolayısıyla da faizlerin uzun kalmaya devam etmesiyle beraber de kredi talebinin yavaşlaması JP Morgan hisselerinde etkileyebilir diyelim ve bakalım hemen performansa. Son bir yılda %20'nin üzerine bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bu ay yani faiz ayında da %10'lukta bir artış da kaydetmiş. Bu noktada tabii yükselişlerin arkasında sadece Fed'in faiz kararının heyecanı değil, aynı zamanda da bankanın yüksek faize duyarlı olan bilançosunda verilen bir prim olarak da okuyabiliriz diyelim. Bir de gidelim Almanya borsalarında Frankfurt'a bakalım. Çünkü oranın en büyük bankası sadece Amerikan değil, FED tüm dünyayı etkilediği için küresel finans merkezinin önemli başlıklarından biri olan Frankfurt'ta da sınırlı yatay bir görünüm var ve oranın en büyük bankası olan Deutsche Bank diyelim. Avrupa'da zaten küresel önemi bir sahip. Ana işlem bir hisseleri Frankfurt borsasında işlem görürken dünyanın zaten önde gelenlerinden de bir tanesi. Yine hisse detaylarına ait başlıkları da ekranlarda görüyoruz. Zaten Avrupa uzun yıllardır negatif faizle mücadele ediyordu. 2014 yılında başlamışlardı. 2022'de sona ermişti. Bu beklentiyi şu an için son dönemde Deutsche Bank'ta yüksek faiz ortamının satın alındığını görüyoruz. Hisse performansı hemen bakıyoruz. Bir yıllık tarafta %23, bu ayda da %9'lukta bir artış göstermiş. Tabii bu noktada sadece Deutsche Bank'taki bir yükseliş Fed'in faiz kararının arkasında Avrupa hikayesini anlatmıyor. Aynı zamanda küresel faiz beklentinin Avrupa bankalarında bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Yani piyasa okuma anlamında baktığımızda da Amerika'da yüksek faizin kalma ihtimali yalnızca Wall Street'i değil Frankfurt'u yani Avrupa borsalarındaki bankacılık hisselerini de etkiliyor diyebiliriz. Eğer bu akşam tabii FED'den mesajların faizlerin uzun süre yüksek tarafta kalabileceğine dair mesajlar alırsak da Avrupa bankaları da tabii bundan pozitif tarafta etkilenmeye de devam edebilir diye de dipnot düşelim. Bir de İngiltere borsalarına bakalım. O tarafta da benzer bir sınırlı yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Küresel piyasalar Fed'in de faiz kararı öncesine daha temkinli yaklaştığını da borsalar, endeksler üzerinden de söylemiş olalım ve İngiltere'nin büyük bir markası olan bankası olan Barclays diyelim. Yine dünyanın önde gelen bir bankası Avrupa değil, sadece Amerika tarafında da geniş bir küresel finans alanına da sahip olan Barclays'in hisse performansına geçerken özellikle yatırım bankacılığı faaliyetlerinin yanı sıra zaten piyasa oyuncuları arasında da çok hızlı etkilenen bir banka. Faizlerin yüksek seyretmesi sadece Amerika tarafında değil Avrupa tarafında da yüksek olması işlem gelirleri faiz marjlarını Barclays tarafından etkileniyor ki son bir yılda %55'lik bir yükseliş var. Bu ayda %8'lik bir artış göstermiş. Zaten 27 Şubat'ta yani 27 Şubat kapanışına itibaren aldığımızda jeopolitik risklerin başladığı günde aşağı yönlü bir trend izlemiştik. Daha sonra da faiz beklentileri doğru yeniden bir toparlanma da gördük. Özellikle zaten Cuma günü ABD-İran arasındaki anlaşmanın imzalarının atılmasını bekliyoruz diyelim. Bu noktada tabii ki bu performans beklentinin de oldukça yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla da bu 3 banka özelinde değerlendiğimizde yüksek faizler bir süre daha devam edecek senaryosunun piyasalar tarafından fiyatlandığını söyleyebiliriz. Tabii bu noktada bu akşam gelecek olan metnin satır araları ve Kevin Warsh'un mesajları da önemli olacak. Tabii Warsh piyasaların beklediği gibi eğer güvercin bir ton kullanırsa son dönemde bu güçlü performans gösteren bankalarda da kar satışları da görebiliriz de diyelim ve hesaplasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Ağpara. X. Ağpara TV. Facebook. Ağpara. Instagram. Ağpara. YouTube. Ağpara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan

0: 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: takım bizim, bu heyecan bizim, bu tutku bizim, bu sevgi bizim, bu inanç bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: 16-18 Haziran arasında BİM'de tazen bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

0: bir çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar Günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İçim hayaller dolu.
3: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Pallalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan sır küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu sır küpü yarın 19'da Apara'da.
5: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

0: Efendim piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben, piyasaların gündemini bugün konuşacağız konuklarımızla. Önce şu anda da yansıyan ekrana son dakikaları bir hatırlatalım. Trump'ın açıklamaları bunlar. İran'la mütabakatın henüz bitmediğini, eğer anlaşmaya uymazlarsa saldırılara devam edileceğini söylüyor. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerden bile düşük olabileceğini ifade etti. Düşük petrol fiyatları alım gücünü olumlu etkileyecek. Piyasa İran anlaşmasından çok memnun. Petrol fiyatları düşüyor diyor Trump yaptığı açıklamalarda ve bugün bir basın toplantısı yapacağını ifade etti. Ayrıntıları da bu İran anlaşmasının ayrıntılarını da orada dile getireceğini söyledi. Şimdi konumuza dönelim. Evren Çakayar bizimle birlikte olacak. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü ve kendisiyle değerlendirmelere başlayalım. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Trump diyor ki petrol fiyatları savaş öncesi seviyelerden bile düşük olabilir. İran'la mütabakatın da henüz bitmediğini söylüyor. Anlaşmaya uymazlarsa saldırılara devam edeceğiz. Ve bugün de ben detayları açıklayacağım, bir basın toplantısı yapacağım diyor. Şimdi tabii buradaki konu savaş öncesi seviyelerden bile düşük olabilir ifadesi. Siz ne kadar katılırsınız buna?
1: Yani burada savaş önceki seviyelere düşme ihtimali olabilir tabii ki, ama tabii burada atılacak adımların da önemli olacağını düşünüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var, savaş öncesindeki yapılan işte üretim veya buradaki üretim yapan tesisler ağır hasarlar aldı. Bunların tekrardan aynı şekilde üretime geçmesi ve buralardaki işte arz talep sürecinin aynı seviyelerde dengelenmesi için biraz süre alacaktır, bu biraz zaman alacaktır. Bugünkü eğer basın toplantısından olumlu açıklamalar gelir, böyle bir anlaşma sağlanırsa eğer, o noktada elbet ki fiyatlar aşağı gelecektir, ama çok kısa zamanda hemen o savaşın öncesindeki fiyatların altına inmesi pek şu anda kısa dönemde öngöremiyorum. Sanki orada bir miktar daha zamana ihtiyaç varmış gibi gözüküyor. Ama tabii şöyle bir şey var, savaşın bitmesiyle birlikte piyasalarda bir rahatlama olacaktır. Nasıl ki hafta sonunda gelen olumlu açıklamalarla haftaya iyi başlamıştı risk iştahı açısından ve de petrol fiyatlarının aşağıya geldiğini görmüştük. Eğer bugünkü açıklamalarda da ters bir söylem olmazsa o noktada fiyatlarda yeniden bir geri çekilme, ama bu geri çekilmenin bence savaş öncesindeki seviyelerin altına gelmesi biraz zaman alacaktır diyebilirim yine.
0: Evet, ne kadarlık bir zamandan bahsedebiliriz bu arada, zaman alacak derken?
1: Yani burada tabii, yani benim tahminim şöyle söyleyebilirim o noktada. Yani burada yıl sonunu bulabilir diye düşünüyorum. Yani bugün işte veya bu hafta sonunda bir anlaşma sağlanır ve de bundan sonrası için artık savaş gündemden kalkarsa, burada bu arz talebin tekrardan dengelenmesi, arzın yeniden oluşması, buralarda atılacak adımlar, tamam Hürmüz açılacak ama bir taraftan da gerileyen bir talep olmuştu ve de bir arzın da oluşması, çünkü stokların tamamı kullanıldı neredeyse. Yani büyük bir kısmı kullanıldı ve de acil durumlar için saklanan kısımlar bile işte petrol fiyatlarının yükselmesini önlemek için kullanılmıştı. O yüzden burada böyle bir süreç koyacak olursak, benim düşüncem, benim öngörüm, yıl sonuna kadar anca bu eski fiyatlara ulaşıp onun altına inme süresi biraz daha yıl sonunu bulur gibi düşünüyorum.
0: Evet, ne dersiniz, içerideki durum içinde bugünkü BIST 100'deki seviyeler size ne ifade ediyor? Kritik olarak nereye görüyorsunuz şu anda seviyelerde?
1: Şöyle söyleyebilirim, teknik anlamda ilk hoca olarak baktığımızda şu anda 14.500'lü seviyelere yakın işlem görüyoruz. Burada bizim için önemli destek noktası, aşağıdaki en önemli destek noktası 14.100'dü. Şu anda buranın üstündeyiz. O yüzden 14.100 seviyesini yine dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum ben. Yukarı yönlü hareketliliklerde de 14.500'den yukarıya doğru hareketlilik yapacaksa 14.900 yine önemli direnç noktamız olacaktır. Şu anda biraz daha piyasa yön bulma çabası içerisinde. Haftaya iyi başladık. Şu anda biraz daha sakin gidiyoruz. Ama bugün olacak hem FED toplantısı hem de Trump'tan işte yaptığı açıklamaları dikkatle takip edeceğiz. Buralardan gelecek iştahı bozmayacak açıklamalar endeksi hızlı bir şekilde 14.900'ün üstüne atabilir bu hafta içerisinde. Orada da kritik direnç noktalarımız 14.900-15.000 diyebiliriz. Bu seviyelerin aşılmasıyla da olumlu açıklamalar açıklamaların gelmesiyle birlikte de yeniden 15.500'lü seviyelere doğru kısa vadede hareket edebiliriz diye düşünüyoruz. Yani burada bu akşamki işte hem Fed'in açıklamaları önemli olacak, hem de tabii ki az önce sizin de söylediğiniz Trump açıklamaları önemli olacak bu konuda.
0: Evet, Fed'den ne beklersiniz? Nasıl bir ton sizce görürüz bugün yeni başkandan?
1: Yeni başkan bence şu anda savaşın bitiyor olması, bir anlaşmaya yakın olunması en çok sevinenlerden biri herhalde yeni başkan Kevin Walsh'tür diye düşünüyorum. Çünkü daha ilk toplantısında hemen bir faiz artırımına gitmesi biraz zor olacaktı onun için. Ama şu anda savaşın biraz bitiyor'ya yakın olması ve de işte petrol fiyatlarının aşağıya gelmesi şu anda Fed'in atacağı adım sabit bırakma, biraz daha bekleyin gör politikasına devam etme olacaktır. Bu da Kevin Walsh'un elini bir miktar rahatlatıyor diye düşünüyorum. Sonrasında da gelecek açıklamalar tabii ki dikkatle takip edilecek. Burada da benim düşüncem, sonuçta Kevin Walsh ismi konuşulduğundan beri, ilk konuşulduğundan beri hep işte Trump'ın istediği isim ve de faiz indirimlerine devam eder şeklindeydi. Ama bu akşam bence biraz daha yani sakin konuşacaktır. Yani çok böyle güvercin konuşmayacaktır. Piyasaların reaksiyonunu, fiyatlamaların hareketini, petrol fiyatlarını takip edeceğini söyleyecektir. İstihdam rakamları tarafına geçen haftalarda baktığımızda Amerika'da çok iyi rakamlar gelmişti. Orada bir sorun olmadığı için hemen faiz indirimine

0: gitmenizin gerek olmadığını söyleyebilir. Çünkü bir taraftan da olumsuz enflasyon rakamları var Amerika'da. O tarafı da gündemde tutacaktır. O yüzden bence biraz daha buradaki açıklamalar bekle gör şeklinde olacaktır. Petrol fiyatlarını ve de işte enflasyon, istihdam gibi verileri takip edeceğiz. Buna göre bir karar alacağız diyebilir diye düşünüyorum. Ben bugün de sabit bırakıp bekle gör politikasına devam edecektir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Evren Çakarer, Bols Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar, ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Şimdi de buradan dönelim Mine Tarakçıoğlu'na, Van Portföy Direktörü. Hoş geldiniz Mine Hanım.
2: Merhabalar.
1: Şimdi biraz önce de konuğumuzla da konuşuyorduk, tabii sıcak olarak gelişme Trump'ın bu açıklamaları, petrol fiyatları da özellikle değindiği, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerden bile düşük olabileceği yönündeki açıklaması ve de aynı zamanda bugün bir basın toplantısı yapacağını söyledi ve de İran anlaşmasının detaylarını açıklayacağını ifade etti. Siz ne dersiniz, petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerden bile düşük olma ihtimali sizce ne kadar?
2: Bana çok gerçekçi gelmiyor. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyeler olan 60 dolarların da altına ineceği, savaş öncesi seviyeleri bile test etmek zor diye düşünüyorum. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan gelen raporlar vardı biliyorsunuz son dönemde. Burada tedarik tarafında, arz tarafında ciddi yara alan tesisler oldu. Üretim anlamında kotalarda düşüşler gerçekleşti. Ve bu yaşadığımız jeopolitik çatışmaların kalıcı hasarlarının tekrar düzeltilmesi zaman alacaktır. O yüzden biraz burada, hatta uzun dönemde bakıldığında denge seviyelerinin buralara yakın yerlerde olması ihtimali biraz daha yüksek gibi duruyor. Stratejik rezervler de büyük petrol üreticileri tarafından fiyat istikrarını sağlamak amaçlı bu dönemde kullanıldı. O yüzden biraz zor gözüküyor bu tarafta. Şimdi ilk iyimserlikle gelen bu pozitif haberler, jeopolitik risklerin azaldığına yönelik açıklamalar, bu akşam anlaşmanın koşullarının ortaya çıkması burada bir iyimserlik yaratıyor. Hızlı düşüşler gördük. Biraz üstündeki köpük de petrol fiyatlarının böylece geride kalmış oldu. Ama denge noktaları anlamında aşırı iyimserlik biraz zor gözüküyor. Bu FED tarafı için önemliydi. Bu toplantı öncesinde böyle jeopolitik risklerin azalması ve enerji fiyatlarında düşüş yaşanması bu açıdan da olumlu oldu. Kevin Warsh'un ilk toplantısı, piyasalar her merkez bankası başkanını genelde test eder. Bu anlamda bu sınavı öncesi, Kevin Warsh'un piyasalarla olan sınavı öncesi olumlu rüzgarı haber, jeopolitik haberler anlamında arkasına alması biraz daha işini kolaylaştırmış gözüküyor. Enerji maliyetleri Amerikan enflasyonu açısından da önemli. Fed'in izleyeceği politika üstünde baskı yaratıyor ve seçimler yaklaştıkça yüksek enerji maliyetleri, yükselen enflasyon, Amerikan tahvil faizlerinde yaşanılan yükselişler Trump'ın elini iyice sıkıştırıyordu. O yüzden bu haberlerin olumlu etkisiyle buralarda yaşanan iyimserlik biraz daha global piyasalarda risk iştahını olumlu etkileyecek diye düşünüyoruz.
1: Evet. Mine Hanım, şimdi burada bir virgül koyalım. Muhabirimiz Ekber Karabağ İran'da, Tahran'da. Kendisinden detayları alacağız son gündeme ilişkin gelişmelere dair. Şimdi Trump güzel bir anlaşma olduğunu söylüyor Ekber. Ama mutabakatın henüz bitmediğini, eğer anlaşmaya uymazlarsa saldırılara devam edeceklerini ifade ediyor. Nedir İran tarafındaki tepkiler? Son bilgileri senden dinleyelim.
3: Teşekkür ederim Melis. Esasında bu cuma günü imzalanacak bu metin bir mutabakat sattı, bir uzlaşmadan bahsediyoruz. Daha sonra zaten ilk toplantı da yine İsviçre'de olacak. Yani imza töreni sonrası İran heyeti ve Amerikan heyeti arasında bir görüşme söz konusu olacaktır ve görüşmelere başlanacaktır. Bu tahmini 2 aylık 60 günlük bir süreden bahsediyor ve bu 60 günlük süre zarfında işte İran'ın nükleer faaliyeti ve geride kalan meseleler tartışılacaktır. Taraflar o zaman esas nasıl bir uzlaşı, bir anlaşma sağlanır. Nihai anlaşmanın o tarihte bu müzakereler sürecinde hayata geçeceğini ifade edebiliriz. An itibariyle

0: tarihiyle yani cuma günü imzalanacak metin bir mutabakat zaptı, bir uzlaşma. Bu metinle birlikte, bu uzlaşmayla birlikte savaş resmen sona ermiş olacaktır ki İran'ın sürekli bir şekilde vurguladığı bir husus var. Lübnan cephesi. Lübnan cephesinde de İran savaşın durmasını istiyor. Ancak İsrail ve Hizbullah arasında bu bölgede hala gerginlik de devam etmektedir. Hatta dün gece saatlerinde İran'da savaşı yöneten merkezi Hatemul Enbiya karargahından bir açıklama geldi. Eğer İsrail bu saldırılarını devam ederse İran sert bir şekilde misilleme yapacak yönünde. İşte bu sadece savaşın bitirilmesiyle ilgili değil, ekonomik olarak İran'a da bazı avantajların sağlanması öngörülmektedir. Tabi mutabakat zaptının içeriği tam olarak açıklanmadı. Ancak gelen bazı bilgilere göre işte İran'ın fonlarının bir kısmı serbest bırakılacaktır. Tabi ne kadar serbest bırakılacaktır, bu konuda basında farklı açıklamalar, farklı haberler var. Esas cuma günü yani işte metin açıklandıktan sonra buna ajanını kazanmış olacaktı. Diğer taraftan İran'ın petrol satışına bu uzlaşmadan sonra işte imkan sağlanacaktır. An itibariyle İran petrolünü satamıyor. Hem uygulanan ambargolu dolayısıyla hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı deniz kuşatması dolayısıyla. Az önce hocamız da belirtti. Şimdi İran petrolü de dünya piyasalarına giderse ve bu bölgeden işte Arap ülkelerinin de petrolü giderse petrol fiyatlarında bir kısmi bir çekilme söz konusu olabilir. Diğer taraftan bazı haberler de söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a tazminat ödemeyecek, ancak bunun yerine İran'da işte refahı kalkınmayı işte savaş sonrası sağlamak için bir fon ayıracak. Müthiş bir rakamdan bahsediliyor. 300 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediliyor ki bunun Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri ve bazı diğer ülkeler tarafından İran'da işte kalkınmak için ayrılacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ben kendim bir para ödemeyeceğim bu konuyla ilgili diyor. Eğer bu müthiş para gerçekten İran'a gelirse İran'da ekonomik olarak bir sıçrama söz konusu olabilir. Nitekim bunun bizzat Mesut Pezeşkian Cumhurbaşkanı da altını çizmiş oldu. İşte bu uzlaşma birebir uyulursa, harfi harfine yerine getirilirse İran'ın içinde bambaşka bir İran yaratırız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ekber. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Tekrar dönelim Mine Tarakçıoğlu'na, Van Portföy Direktörü. Mine Hanım, şimdi bu konu şu özellikle 300 milyar dolarlık özel yatırım fonu tabii önemli, kritik. Ne dersiniz, bunun yansımaları nasıl olur sizce?
2: Bu anlamda özellikle anlaşma da demin muhabirinizin de belirttiği gibi bir mutabakat zaptı. Sözleşmenin, anlaşmanın gelişme evresi bundan sonraki 2 ay içerisinde netleşecek. Oldukça da kritik maddeler var. İşte nükleer anlamında yaşanılacak ilerlemeler, İran'ın nükleer pozisyonu ne olacak? İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalar, İran'ın kırmızı çizgisi. Bu anlamda İsrail'in de yapacağı açıklamalar piyasalar tarafından takip edilecek. Bunlar netleşince Hürmüz tarafından akış normale döndüğünde İran petrolleri dünyaya girerse burada biraz daha arz tarafında olumlu etkiler petrol fiyatlarını. Ama İran'ın kalkınması için verilecek olan bu Amerika tarafından fonlar sonuçta bizim de komşu ülkemizden birisi olması sebebiyle genel anlamda Orta Doğu'daki ekonomiyi olumlu etkileyecektir.
1: Evet. Peki sizin nasıl beklentiler petrol fiyatları tarafında yıl sonu için? Şimdi kurumların revize ettiğini gördük, yabancı kurumların. 70 dolarla 80 dolar arasında değişiyor tahminler. Sizin nasıl?
2: Şimdi şöyle, hani petrol burada Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarına bakmak lazım. Bu yaşanan gelişmeler netleştikten sonra gelecek güncellemeleri takip etmek lazım. Hani petrol uzmanlık alanımız değil. Burada yıl sonu hedeflerinin ortaya çıkabilmesi için İran'la yapılacak olan anlaşmanın koşullarının netleştiğini, İran'ın petrolünün dünya petrolüne erişiminin ne kadar olacağı, ne sürede olacağı, Hürmüz'den geçişin tam anlamıyla ne zaman sağlanacağı, bir koşula bağlı olup olmayacağı, bütün bunlar denklemi etkileyecek. O yüzden hani şu anda yapılan ifadeler biraz daha öngörü gibi düşünmek lazım. Gelişmeleri bu anlamda net tahminleri oluşturmak için izlemek lazım. Bu anlamda da ana yol gösterici Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporları olmalı diye düşünüyorum.
1: Evet, altın için ne dersiniz bu sene? Nasıl bir yön var sizce altında?
2: Altın tarafında bu son yaşadığımız geri çekilme biraz piyasadaki likiditeye yönelik baskılardan oluştu. Aslında her portföyde en az %15-20 aralığında stratejik anlamda global risklere karşı bir sigorta olarak tutulması gerekiyor diye düşünüyorum ben 2026 yılında ve belki de sonrasında. Mutlaka portföylerde yer verilmesi lazım. Burada altındaki geri çekilme 200 günlük ağırlıklı ortalaması olan 4200'ler civarından geri döndü ve tekrar bu jeopolitik risklerdeki olumlu haberlerle birlikte orada da bir yükseliş görüyoruz. Bugünkü Fed toplantısı önemli olacaktır. Fed'in faizi pas geçmesini bekliyoruz biz. Sonuçta jeopolitik risklerdeki gerileme ve enerji maliyetlerindeki iyileşme Fed'in de burada dengelenmeyi izleyip görmesi için bir alan yaratmış oldu. Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar önemli olacaktır. Hani burada çok şahin bir açıklama beklemiyorum ama güvercin tam anlamıyla güvercinde olmayacaktır. Temkinli duruşunu korumaya devam edecektir. Bu da piyasalarda risk iştahını olumlu etkiler diye düşünüyorum. FED açıklamaları sonrası ve bu akşam Trump'tan gelecek İran mutabakatına yönelik açıklamalarla birlikte ons altında da tekrar yönün yukarı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada Borsa İstanbul tarafına da dönelim. Şimdi bugün de önemli bir gelişme, saat 16'da Halkbank davasının kararı değerlendirilecek. Duruşma gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri'nde ve de anlaşmaya varıp varmadıklarının onaylanmadığını değerlendiriyor olacak mahkeme. Saat 16 dediğimiz gibi mahkemenin duruşmanın gerçekleşeceği saat. Onu da hatırlatalım. Ne dersiniz BIST 100'de bugün nasıl bir kapanış beklersiniz siz?
2: Biraz daha Fed kararı öncesinde bugün bekleyişle geçecek gibi gözüküyor ama Trump'tan gelen haberler bu mutabakatın yolunda gittiğine yönelik açıklamalar risk iştahını olumlu etkiledi. Fed'in de bu yaşanan gelişmelerle birlikte sürpriz yapma ihtimali ortadan kalkıyor. O yüzden bugün biraz hani çarşamba olması sebebiyle kredili işlemlerin satışını da piyasada görsek bile geri çekilmeler de olsa sınırlı kalacaktır ama genel anlamda olumlu bir piyasanın devamını bekliyorum. Başta bankacılık tarafında da olumlu etkileri görebiliriz. Faizlerdeki geri çekilmelere paralel.
1: Evet. Peki şimdi bu barış gerçekleşirse, tamamıyla uzlaşma sağlanırsa, ne dersiniz, fiyatlamalarda neler öne çıkabilir sizce?
2: Genel olarak banka, yani bu dönemde enerji maliyetlerindeki geri çekilmenin enflasyonu olumlu yansıması sebebiyle bankacılık ve holding tarafı öne çıkabilir. Bunun yanı sıra sanayi tarafında da geri kalmış olan hisselerde olumlu ayrışmalar görebiliriz. Bunların başında da hava yolları geliyor. Jeopolitik riskler yükseldiği zaman en fazla satış gördüğümüz hava yolları sektörü, hava yolları şirketleri, jeopolitik riskler ortadan kalkınca pozitif etkilenip olumlu ayrışacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet. Peki bu arada G7 zirvesinde işte biraz önce Trump'ın açıklamalarını ifade ettik. Bunun yanı sıra Rusya'ya petrol ve doğalgaz yaptırımında G7 ülkelerinin anlaştığını görüyoruz. Yaptırımlar petrol ve doğalgaz sektörünü kapsayacak şekilde genişletilecek. Ayrıca da Ukrayna'ya hava savunma kapasitesinin artırılması, ek savunma sistemleri ve uzun menzilli kabiliyetlerin sağlanması da kararlaştırılmış. Şimdi bu Rusya'ya yeni gelecek yaptırımlar noktasında bunu nasıl değerlendirdiniz?
2: Biraz daha burada Rusya-Ukrayna tarafında da Trump barışın koşullarının oluşması için Rusya'yı zorluyor diye düşünüyorum. Burada da amaç Rusya-Ukrayna arasında bir anlaşmanın netleşmesini sağlamak ve buradaki

0: global anlamda enerji maliyetleri üstünde bu kaynakla yaratılmış olan baskıların da ortadan kaldırılmasını sağlamak. O yüzden biraz daha bu konuda Rusya'nın hareket edebilmesi için yaptırımlar kanalıyla Rusya, Amerika'nın Rusya'yı zorlaması olarak görüyorum ben.
1: Evet, peki Avrupa Birliği'nin, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de bu arada açıklamaları barışın enerji şokunu gidermeye yetmediği yönünde. İran, Amerika Birleşik Devletleri barış anlaşmasının enflasyonda daha sert bir artışı frenlese bile faiz oranlarını daha da yükseltmelerini kesin olarak engelleyemeyeceğini söylemiş Merkez Bankası yetkilileri, Avrupa Merkez Bankası'nın. Bu arada bugün de Euro bölgesinden enflasyon rakamını aldık. Orada da 3.2'ye yükseldiğini gördük enflasyonun. Tabii Avrupa'da faiz arttırdı. Ve bundan sonra nasıl devam eder sizce? Siz buna katılır mısınız bu görüşe? Barış enerji şokunu gidermeye yetmiyor. Ne dersiniz?
0: Doğru, yani buradaki enerji maliyetlerindeki geri çekilme savaş öncesindeki seviyelere geri gelmekte zorlanacak, zaman alacak, dengeler daha üst seviyelerde kurulacak. Bu da enflasyonda meydana gelen hasarın en azından büyük bir kısmının kalıcı olmasına yol açacak. Ama burada zaten ECB faiz artırımına gitti. Bir de petrol maliyetlerinin yükselmesi sonuçta enflasyonist bir baskı yaratsa da bu ortaya çıkan enflasyonist baskıyı makroekonomik politikalarla, faiz artırımıyla çözmek de çok mümkün olmuyor. Çünkü bu noktada artan faizler de bir baskı unsuru oluşturuyor fonlama anlamında, maliyetleri artırıcı anlamda. Talep kaynaklı bir enflasyon yaratılmadığı için arz tarafındaki maliyet artırıcı baskılar burada para politikasıyla çözülebilecek sorunlar değil. Dolayısıyla merkez bankalarının da bu anlamda dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Resesyonla enflasyon arasındaki o ince çizgiyi oldukça hassas bir politikayla yürütmek gerekiyor. Şu anda petrol fiyatlarındaki geri çekilme, belki İran'ın petrolünün global piyasalara erişimindeki iyileşmeler burada biraz daha merkez bankalarının işini kolaylaştırıp daha öngörülebilir bir strateji izlemelerine yol açabilir.
1: Evet, siz ne bekliyorsunuz bu arada merkez bankaları demişken bizim merkez bankamızdan bu sene?
0: Bizim merkez bankamız zaten son faiz toplantısında para politikası faizini değiştirmeden bıraktı. Koridorun şu anda üst bandından fonlama gerçekleşiyor. 40 seviyesinden 37 olan politika faizine rağmen koridorun üst bandında sıkı bir para politikası izliyor. Bu şu anda enerji maliyetlerinde geri çekilmeyle birlikte para kurulu jeopolitik risklerde bugün Trump'ın İran'la mutabakatı imzalaması, bu yolda olumlu adımların atılması ve Fed toplantısından da piyasanın beklentisi doğrultusunda faiz artırımı gelmemesi, pas geçmesi durumunda bizim merkez bankamızın da en azından piyasadaki faizleri biraz daha izlediği likitte adımlarıyla 37'ye doğru yakınsayacağını düşünüyorum ben. Haftalık fonlamaya geri dönüp 37 ile fonlamayı gerçekleştirerek belki kademeli burada fonlama maliyetlerini 40'lı seviyelerden 37'lere doğru geri çekebilir. Gelecek Merkez Bankası toplantısına kadar zaten jeopolitik riskler ve FED'le geride kalmış olacak. Daha öngörülebilir bir noktada karar alabilecek bizim Merkez Bankamızda.
1: Evet, peki enflasyon için ne dersiniz?
0: Enflasyonda hani global taraftaki enerji maliyetlerindeki olumlu hava bizim enflasyonumuz açısından da bir olumluluk yaratacaktır. En yüksek sanki geride kaldı diye düşünüyorum ben. Biraz daha bundan sonraki dönemde ılımlı bir seyir görebiliriz. Hala enflasyonda kat edilecek bir mesafe var ama

0: Bilanço küçültmeye yönelik mesajlar gelecek mi? Bu da önemli olacak. Piyasa tarafından izlenecektir. Ama onun dışında faiz kararında yapacağı açıklamalar faizi pas geçse bile satır aralarında ne kadar güvercin, ne kadar şahin piyasa tarafından izlenecektir diye düşünüyorum. Evet, ama daha ılımlı açıklamalar bekliyorum.
1: Evet, bu arada hatırlatalım, hani siz de biraz önce ifade ettiniz, sözlü yönlendirmeyi kendisini desteklemediğini ifade etmişti. Bunun dışında neler vardı mesajlarında öne çıkan bir Fed başkanı, yeni Fed başkanı olarak? İşte Fed'in iletişimini, bilançosunu, karar alma sürecini değiştirmek istiyor. Özellikle dot plot ve uzun vadeli faiz tahmini gibi fazla yönlendirme yapan araçları azaltmayı sevmediğini söylüyormuş. Ve daha bunun dışında enflasyonla mücadelede PCE yerine çekirdek göstergelere bakılması gerektiğini, daha çekirdek göstergelere bakılması gerektiğini savunuyormuş. Fed'in bilançosunun 6.7 trilyon dolara şişmesini eleştiriyor. Küçültülmesi gerektiğini söylüyor. Ve de enflasyonun sebebi dolaşımdaki fazla para şeklinde bir görüşü de var. Geçmişinde şahin açıklamaları var ama tabii bundan sonra herhalde Trump sonuçta faizleri indirmesini istiyor Merkez Bankası'ndan. Kendisi de aday gösterdi. Bakalım bundan sonra nasıl olacak görüşleri. Ve de para politikasında da Fed'in bağımsızlığını savunuyor ama banka denetimi, uluslararası finans gibi para dışı konularda da hazine ve yönetime daha yakın koordinasyon istiyor. Sizce temel farklılıkları ne olacak Powell'dan?
0: Bir kere sözlü yönlendirme tarafı, forward guidance tarafı olmayacağı için hani bu piyasalar açısından biraz daha farklı bir dönem olacak. Uzunca bir zamandır, yılından beri bu şekilde ilerliyordu ve piyasalar burada kendine yol haritası çizmeye çalışıyordu. Sürprizler anlamında daha az sürprizle karşılaşıyordu. Burada bilanço küçültme kısmı önemli olacak demin dediğim gibi. Çünkü esas piyasalar açısından kritik açıklamalardan biri bu. Bunun yanı sıra makroekonomik verilere yönelik de revizyonlar gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelirse ne yönde olacak? Büyüme verileri, PCE verileri. Bunlar da piyasa tarafından takip edilecek.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mina Hanım. Mine Tarakçıoğlu, Van Portföy Direktörü. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan yine devam edeceğiz piyasaların, ekonominin gündemini konuşmaya.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu tutku bizim, bu sevgi bizim, bu inanç bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: şimdi de karşımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Atan olacak. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi hocam bugünün gündemi tabii FED. Kevin Warsh bakalım nasıl bir başkan olarak görüşlerini, hani hangi görüşlerde daha fazla ağırlık kazanacak, hangi mesajları verecek, nasıl sinyaller gelecek, bunu bekliyoruz. Siz ne dersiniz? Nasıl bir başkan göreceğiz sizce bundan sonraki süreçte?
1: Tabii burada çok önemli bir konu var. Artık karşımızda Powell'ın Fed'i yok. Çiçeği burnunda yeni başkan Kevin Warsh'un Fed'i var. Önemli bir karar çıkacak. Bu bizim için önemli. Tabii sıcak gelişmeler de var. Aslında Warsh'un daha saldırgan, daha güvercinden ziyade şahin bir pozisyonda konuşması bekleniyordu. Ama son yaşanan birkaç günlük gelişme biraz daha Kevin Warsh'un bugün yapacağı toplantıda kendisini rahatlattı. Tabii ki İran'la anlaşması Amerika'nın, bunu daha doğrusu bir anlaşma metni üzerinde uzlaşmaları diyelim. Kevin Warsh'un yapacağı açıklamaları biraz daha şahinliği kontrollü hale getirmesini, daha orta yolda sunmasına sebep olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi sizce ne olacak temel farkları Powell'dan?
1: Bir kere şöyle olacak, burada tabii Kevin Warsh'u takip etmek lazım. Kendisi hem akademik hem de finansal piyasaların içinde olan bir insan. Ancak enflasyon konusunda biraz daha keskin olduğunu biliyoruz. Atanma öncesinde Trump'ın da kendisini atama konusunda göstermiş olduğu baskı Kevin Warsh'un biraz daha piyasalara yönelik buradaki açıklamasının daha şahin pozisyonda gideceği konusunda önsel bilgiler veriyordu. Ancak buradaki ana nokta şu oldu bizim açımızdan bakıldığında. Bana bugün ben konuşmasında beklentimi biraz karşılayacağını düşünüyorum. Yani gevşeme eğilimiyle ilişkili açıklamaları metinden çıkaracağını, buna yönelik biraz daha faiz arttırımı bekleyen kesime yönelik de bekle gör pozisyonunda bir açıklama yapacağını bekliyorum. Biraz enflasyon şahinliğini törpüleyecek. Yani Trump burada teknik noktada faizlerin düşmesini istiyor. Bu konuda da sürekli olarak beklentisini dile getiriyor. Ancak tabii ki savaş enflasyonu varken Warsh'ın faiz indirmesini beklemek çok da makroekonomik dengeler açısından karar verilecek bir husus değildi. Burada biraz da bağımsızlıkla ilgili bir yapı vardı. Hani Trump'tan daha bağımsız karar verebilecek mi? Fed artık biraz atamanın yönünde mi karar verecek diye piyasalarda bir zorunluluk vardı. Bu konuda Warsh biraz daha yakından fark edilecek açıklamalar yapacak. Ben burada temkinli davranacağını ama liderlik duruşunu ön plana çıkaracağını, daha diplomatik, jeopolitik rahatlamayı gösteren, biraz daha risklerin takip edilmesi gerektiğini, verileri takip ederek karar vermemiz gerekir, enerji ve petrolü de takip ederek hareket etmemiz lazım diye bir mesaj vereceğini düşünüyorum.
0: Evet, peki şimdi burada tabii özellikle bilanço küçültmesi konusunda kendisi diyor ki FED bilançosu 6.7 trilyon dolara çıkması fazla bu diyor. Bunun küçültülmesi gerektiğini savunuyor. Şimdi bu noktada işte bunun etkileri mesela ne olabilir sizce bilanço küçültmenin?
1: Bu zaten biliyorsunuz en büyük, Powell da oradayken en büyük tartışmalardan bir tanesiydi. Trump da bu konuda önemli ölçüde eleştiri getiriyordu. Bu içerideki Amerikan ekonomisi açısından bakıldığında da bu önemli bir kalem. Ben burada Warsh'un bu tavrını sürdüreceğini ve bilanço kısmında küçülerek hareket edeceğini, yani Fed'in önümüzdeki yapılarda biraz daha toplantılarında ve diğer şeylerinde bu konunun ön plana çıkacağını ve bu konuda da tedbirler alınacağını, bunun Amerikan ekonomisi açısından da önemli bir gösterge olarak Fed'in önünde olduğunu ve bunun da Warsh tarafından daha katı bir şekilde hareketle burada önemli bir adım atılacağını düşünüyorum.
0: Evet, peki iletişim noktasında da farklılaşıyor Powell'dan iletişim stratejisi anlamında. Çünkü kendisi daha az konuş ve esneklik bırak şeklinde bir

0: bir aslında görüşe sahip. Bu konuda ne dersiniz? Bunun nasıl olacak sizce etkileri? Hatta bir de şu uzun vadeli dot plot tahminlerinin de Fed'i kutuya hapsettiğini düşünüyor.
1: Evet, zaten dikkat ederseniz yani rakamsal kısımda piyasalarda piyasa aktörleri de Fed'in açıklamalarından kopuk hale gelmişti. Yani aslında orada teknik olarak baktığınız zaman Fed'in açıklamalarıyla piyasa aktörleri arasındaki fiyatlama makası büyümüştü. Yani burada önemli bir nokta, dengeli bir politika izleyeceğini düşünüyorum iletişim stratejisi açısından. Biraz bekle gör pozisyonunda olacak bana göre buradaki yapı. Daha az açıklama göreceğiz. Powell dönemindekinden daha farklı olacak. Toplantının biraz daha, biliyorsunuz, Powell her şeye cevap verme ve her konuyu detaylandırma konusunda son derece toplantılarında bu yönlü hareket ediyordu. Ben Kevin Warsh'un bu konuda biraz daha şahin maska takacağını düşünüyorum burada, ama tabii ki bir orta yolla gideceğini düşünüyorum. Daha diplomatik davranacak. Burada vereceği cevaplar piyasada birazcık iletişim stratejisinde de farklılık yaratacağını, yani kurumsallık kısmında geçmişe yönelik farklı bir pozisyon çizeceklerini düşünüyorum.
0: Evet. Peki bu arada siyasi koordinasyon, işte bağımsızlık konusunda da yine ayrıştığı noktalar var Warsh'un Powell'dan. Bağımsızlık diyor ama para politikası dışı alanlarda, yani banka denetimi, uluslararası finans, hazineyle koordinasyon istiyor. Ve de tabii Trump tarafından aday gösterildiği için de Trump'la faiz konusunda daha uyumlu şeklinde de bir algı var. Fakat de eski FOMC oylama geçmişi de şahin bir görüş bize ortaya koyuyor. Ne dersiniz hocam bu noktada?
1: Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi şu an komitedeki o bölünmüşlük. Dikkat ederseniz son kararda da aslında 4 tane muhalif üye vardı. Bunların içinde de kendi içinde faiz indirimi ve faiz arttırımı isteyen üyeler de vardı. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani buradaki uyumu, o komite içindeki uyumu sağlayacak şekilde hareket etmesi lazım Warsh'un. En büyük ana noktalarından bir tanesi bu. Burada dengeyi nasıl oluşturacağı, açıklamaları nasıl yapacağı en önemli beklentilerden bir tanesi. Ancak tabii ki ben gene de Trump'ın istediği ölçüde doğrudan hemen düşük faiz beklentisine cevap verecek düzeyde bir adım atacağını bu toplantı için, bu açıklama için düşünmüyorum. Ama tabii ki orada da hemen olmasa da benim kendi kanaatim son çeyrekte faiz indirimi beklentisine açık kapı bırakabilecek cümleler kuracağını düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam, şimdi tabii dediğimiz gibi bu koordinasyon noktasında hazineyle daha fazla koordine olmak istemesi, bunun nasıl etkileri olabilir sizce?
1: Özellikle bu bence şöyle de olacak. Dikkat ederseniz bizdeki uygulanan politikalar gibi para politikasıyla maliye politikasını bir arada çalıştırmak istiyorlar. Enflasyon baskısını ortadan kaldırabilmek için. Çünkü katı her ne kadar ekonomik göstergeler iyi gelse de işsizlikle ilgili, istihdamla ilgili belli adımların atılması gerekli hala. İstihdamın güçlü olmasını sağlayacak adımların atılması lazım. Burada bütün ekonomi kurullarının koordineli bir şekilde çalışmasının bu başarıyı sağlayabileceğini düşünüyor. Bu da zaten aslında Powell dönemine göre Fed'in politikalarındaki en önemli farklılıklar olarak karşımıza, ön plana çıkacak, gelecekte takip edeceğimiz ana noktalardan biri olacak.
0: Evet. Hocam peki, pek çok noktayı saydık ama sizce en kritik ne olacak hani bu Warsh'un yaklaşımlarında?
1: Bence biraz önce bahsettiğimiz husus, yani ekonomi kurullarının bir arada koordineli çalışması ve piyasa aktörlerine daha iletişimde daha çok fazla mesaj vererek piyasaların sürekli bir tartışma ortamı yaratmasından ziyade daha net, daha kısa mesajlarla atılacak adımlarla yapılacak ilerleme olacak diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam, bu yıl içerisinde ne beklersiniz peki? Hani faiz politikasında faiz artışı da çünkü malum fiyatlanmaya başlamıştı yıl sonu için, Aralık için.
1: Şu an bu toplantıda benim kendi kanaatim herhangi bir faiz değişikliği olmayacak. Bir bekle gör pozisyonu yaratılacak, ama eğer İran'la süreç iyi giderse, maliyet enflasyonu anlamında enerji piyasasından gelen enflasyon baskısı ortadan kalkarsa o zaman Walsh'un biraz daha şahin beklentiden çıkıp faiz indirimini son çeyrekte düşünebileceği ve o konuda adım atabileceğini düşünüyorum. O dönemi takip etmemiz lazım.

0: Burada çünkü piyasaların önemli bir canlanması, yani hem Amerikan ekonomisi açısından hem de dünya ekonomisi açısından enerji fiyatlarının değişimi, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişimler, ama tabii orada insanlar artık ihtiyatlı. Çünkü sonuç itibariyle evet, burada hepimizin arzu ettiği bir uzlaşma var, ama bu uzlaşmanın ne kadar süreceği ve bunun piyasalara yansıyıp yansıyamayacağını takip etmek lazım. Yansıdığı takdirde iyi süreç giderse ben o zaman borçun faiz indirimi konusunda adımları atabileceğini düşünüyorum.
1: Tabii hocam, burada doların pozisyonu da bakalım bundan sonra nasıl devam edecek. Çünkü güçlü dolar istemiyor Amerika Birleşik Devletleri, Trump daha doğrusu. Fakat şimdi tabii Walsh bilançoyu daha hızlı küçültürse, ki kendisinin şu andaki en azından yaklaşımı kendi açıklamalarından bu şekilde. Çünkü Powell'ın yaklaşımının yavaş olduğunu söylüyor. Fed'in bilançosu 8,9 trilyon dolarla zirveyi görmüştü. 6,7 trilyon dolar civarında. Powell döneminde 2022'den beri ayda 60 milyar dolar hazine artı 35 milyar dolarda vadesi gelen yenilememe kuralıyla küçülüyordu. İşte Walsh buna yavaş diyordu. Fakat hocam, şimdi hızlı küçültürse doların hani daha da sertleşmesini bekleriz pozisyonunu. Ne dersiniz?
0: Evet, işte o nedenle ben buradaki durumun, o bekle gör pozisyonunda konuştuklarıyla yaptıkları arasında bu kadar hızlı düşüş olmayacağını bekleyen taraftayım. Evet, azalma olacak, ama bu kademeli geçiş olup orada bir tutarlılık sağlayacak. O kademeli geçişle dolar üzerinde ani bir baskı oluşturarak hareket etmeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam. Peki diğer merkez bankalarını da birazcık hani değerlendirelim. Avrupa Merkez Bankası faiz artışlarına başladı. Ve de Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelen açıklamalar barışın enerji şokunu gidermeye yetmediği yönünde. Bugün de zaten gelen enflasyon rakamı 3,2 idi. Hedeflerin üzerinde bir rakam gördük. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası da faiz arttırdı. Ne dersiniz, bundan sonraki süreçte daha fazla faiz artışı bekleyelim mi? Nedir sizin görüşünüz?
0: Şöyle, tabii ki geçmişte bütün merkez bankaları aynı ihtiyatla pozisyonu izliyorlar. Önce görmeleri lazım. Herkes savaşın durmasını, özellikle Hürmüz Boğazı'nda İran günde 2-3 milyon varil petrol ihraç edebilen bu kapasiteye sahip bir ülke. Ama tabii ki savaş özellikle petrol tesislerine de önemli bir zarar verdi. Bunların bu ihracatı, piyasaya sürecekleri petrol miktarını ve fiyatlardaki zayıflamayı, petrol fiyatlarının geri çekilmesi çok kolay olmayacak. O yüzden enerji maliyetleri hala, üstelik biraz önce de bahsetmiştiniz siz de konuşmalarınızda, Rusya üzerinde de belli kısıtlamalar devam ettiği için Avrupa'da bu enerji maliyetlerindeki düşüşü göremediklerinden dolayı burada birazcık daha temkinli davranıyorlar. Bir süre daha bunun devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki süreci belirleyen en önemli unsur, Amerika ile İran'ın varmış oldukları anlaşmanın, Hürmüz Boğazı üzerinde varmış oldukları anlaşmanın, Hürmüz'den petrol çıkışının daha büyük bir oradaki arz yönlü dezenflasyonu sağlayacak ölçüde olmasına sebep olacak ölçüde olması ancak onların kontrol edebileceği bir nokta olacak. Bu olursa ve bunun sürekliliği sağlanırsa o zaman indirim olabilir. Ama aksi takdirde bir süre daha faiz artırımı haberleriyle karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, tabii bu arada enflasyon noktası tüm dünyada kritik. Tabii burada petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisi var. Şimdi Trump diyor ki yayına girmeden önceki açıklamaları, bugün yaptığı açıklamalarda savaş öncesinden de aşağıya gelecek petrol fiyatları diyor. Siz bunu mümkün görüyor musunuz?
0: Ben onu çok kısa vadede mümkün görmüyorum. Çünkü dediğim gibi burada evet, petrol anlaşma olabilir. İran petrolünü serbest bırakabilirsiniz, ihracatı. İran dünya petrolünde önemli bir aktör, ama bir sürü tesislerde, önemli ölçüde bu petrol üretim tesislerinde önemli ölçüde savaştan kaynaklı üretim aksamaları ve zararlar oldu. Bunların öyle kısa zaman içinde kolaylıkla düzeltilip o ihracat rakamlarının çok kısa vadede arttırılması çok mümkün gözükmeyecek. Trump her zamanki gibi popülist olması, iç seçime yönelik bir takım mesajlar vermesi, kendisiyle ilişkili mesajlar vermesinden dolayı böyle söyleyeceğini düşünüyorum. Bunun evet, petrol fiyatlarını azaltacak, ancak Trump'ın dediği ölçüde ilk savaş başlamadan önceki çok eski fiyatlar seviyesine, $50 seviyesine düşebilir.

0: geleceğini kısa vadede çok düşünmüyorum. Biraz azalma olacak ama bu kademeli azalma şeklinde ilerleyecek.
1: Evet. Peki hocam, bizim içeride ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan bundan sonraki süreçte?
0: Vallahi bizde bu bizim Merkez Bankamız açısından değerlendirdiğimizde bizim sıkı para politikasına devam etme pozisyonunda kalacağımızı gösteriyor. Eğer bu anlaşma gerçek olursa ve anlaşmanın detaylarında söz konusu olan şeyler, o mesela 300 milyarlık bir fondan bahsediliyor Arap ülkelerinin ve Avrupa'nın İran'a sağlayacağı, bu önemli bir yatırım demek. Komşumuz İran'ın ekonomik ablukasının kalkması aslında burada bizim Türk inşaat sektöründe, lojistik sektöründe, tekstilde, üretim maliyetlerinde, üretim sektöründe de önemli bir canlanmaya sebep olacaktır. Hani bu nedenle de bu canlanma ekonomik açıdan bizi biraz daha o tarafa yönlendireceği için sıkı para politikasındaki duruşumuz ve bizim de enflasyonla mücadeleyle ilişkili atacağımız adımlarda çok bir gevşeme olmayacağını, mevcut pozisyonu koruyarak ilerleyeceğimizi düşünüyorum.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Murat Atan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam görüşmek üzere diyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim, burada kapatıyoruz piyasa gündemini. 16'da ben yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatilini

0: sakın bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Hi Turkey, welcome to America.
3: Bu abi kim?
4: Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Dan Reburn is John.
5: Benim. Uğra bana, turnuva saçı yapalım sana.
6: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
7: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
8: Ispanaklı da yaptın mı Melahat teyze?
7: Ispanaklı olmaz mı?
9: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim.
11: Sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.
12: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
13: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
14: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
14: Oluyor oluyor anne.
15: Sen koydun.
12: Hasan uyku vakti.
14: Daha işim var anne.
12: Şşş. Ne yapalım?
13: Sabah ilk iş mi?
12: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
14: Bu benim mi?
12: Ahmet abi bak.
16: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

çapraz kuru. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Toyota.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobitte. 16-18 Haziran arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 125 lira yerine 79 lira 90 kuruş.

Mutlu günler efendim. 17 Haziran Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir hafta olduğunu söyleyelim ve piyasalar etkileyecek pek çok gelişme de var. Bunları tek tek konuşacağız konuklarımızla birlikte ama önce bakalım günün önüne çıkan haberleri neler? Sanayinin devleri belli oldu. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladığı 2025 araştırması belli oldu. Buna göre Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu 698.8 milyar liralık üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ oldu. 538.3 milyar lirayla Ford Otomotiv ikinci ve Star Rafineri de üçüncü oldu. Detayları az sonra paylaşacağız. Halkbank davasında kritik duruşma. Amerikan Mahkemesi bugün Halkbank davasını düşürecek. Uzlaşmayı görüşecek. Mahkeme bugünkü duruşmada Amerikan Devleti ile Halkbank arasında yapılan banka aleyhine iddiaların yargılanmasından vazgeçilmesi anlaşmasına onay verip verilmeyeceğini değerlendirecek. Türkiye saatiyle 16'da başlayacak duruşma. Borsalar yükseliyor, petrol fiyatları geriliyor. Dünyanın gözü İran-Amerika arasında imzalanması beklenen mutabakata çevrildi. Amerikan Başkanı Trump katıldığı G7 zirvesinde açıklamalarda bulundu ve mutabakat zaptının imzalanacağını, Hürmüz Boğazı'nın açılmaya başladığını duyurdu. 300 milyar dolarlık fon iddialarını yalanlayan Trump, anlaşmayla petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyenin altına düşeceğini belirtti. Bu arada petrol talebinde pandemiden beri en büyük düşüş bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı yayınladığı son aylık raporda küresel enerji piyasalarına yönelik tespitlerde bulundu. Ajansın verilerine göre dünya petrol tüketimi bu yıl günde 1.1 milyon varil veya yaklaşık %1 oranında gerileyecek. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı bugün Putin'le görüşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Moskova'da ağırladı ve bugün Hakan Fidan'ın

0: Rusya Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi bekleniyor. Bu arada G7 liderleri de Rusya'ya petrol yaptırımlarını artıracak. G7 liderleri Rusya'ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Alınan karara göre yaptırımlar petrol ve doğalgaz sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilecek. Fed Başkanı Warsh ilk toplantısını yapacak bugün. Amerikan Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını bugün saat 21'de açıklayacak. Toplantıda Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor. Ancak bakalım Warsh nasıl bir söylemde bulunacak. Bakalım piyasalara. BIST 100'de 14.448 puanı görüyoruz. %0.3'lük düşüş var. BIST Banka'da %0.2'lik düşüşü görüyoruz. BIST Sinay'da %0.7'lik kayıp var. BIST Turizm'de %2'nin üzerinde düşüşü görüyoruz. BIST Spor'da yatay negatif bir seyir var. BIST Gayrimenkul'de de yatay ve BIST Teknoloji'de de yatay seyri görüyoruz. BIST Sigorta'da %1'e yakın düşüş var. BIST Kimya'da yatay pozitif seyir var. Keza BIST Bilişim'de de öyle. BIST İnşaat'ta ve BIST Madencilik'te %1'e yakın kayıp var. BIST Gıda'da ise %0.5'lik düşüşü takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisseler Grain Türk Holding, Odaş Elektrik, Efor Yatırım, Katılım Evim ve Pasifik GE olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyatı en çok azan hisseler ise Girişim Elektrik, Europower, Doğan Holding, Pasifik Güreja ve Astor Enerji olarak ekranlarınıza yansıyor. Altın ons fiyatında da yatay negatif bir seyir var. 4.323 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise %1'e yaklaşan yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan tipi ham petrolde 77 doların hemen altında bir fiyatlama var. Brent petrolde ise 79 doların üzerinde fiyatlamayı takip ediyoruz. Şu an itibariyle özellikle anlaşmanın açıklanmasının ardından 70'li seviyelerde fiyatlamaları devam ediyor. 80'in üzerine tekrar çıkmadı petrol tarafı. Evet, piyasalarda da tablo böyle. Bu arada az önce de bahsetmiştik kısaca. Türkiye'nin 500 sanayi kuruluşu, ilk 500 sanayi kuruluşu belli oldu. 2025'te TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698.8 milyar lirayla yine en büyük sanayi kuruluşu olma ünvanını korudu. Ve tabii bununla birlikte Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışlara geçen yıl %28 artarak 11 trilyon lirayı aştığını da söyleyelim. Bu süreçte özellikle tabii bu 500 büyük sanayi kuruluşunun önemi her yıl üretimleriyle ve satışlarıyla bir kez daha ortaya çıkıyor. Haberimizi daha sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi bir başka haberimizle devam edelim.
1: Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan uzlaşma petrol piyasalarına nefes aldırdı. Petrol piyasalarında yön yeniden aşağı döndü. Savaş ve arz endişeleriyle oluşan risk primi hızla çözülmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyerek piyasalarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Uluslararası yatırım kuruluşlarına göre piyasalar artık Orta Doğu kaynaklı arz şoklarının önemli ölçüde azalacağını fiyatlıyor. Uzmanlar anlaşmanın kalıcı olması halinde İran petrolünün yeniden küresel piyasalara daha güçlü şekilde dönebileceğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor. Öne çıkan beklenti ise Brent petrolde 72 ila 78 dolar bandının orta vadeli hedef bölge haline gelmesi. Teknik görünümde 76 ila 77 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altında ise 72 ila 74 dolar aralığı piyasaların yakından izleyeceği güçlü destek bölgesi olarak gösteriliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86 ila 87 dolar bandı kritik direnç konumunda.
2: Bu savaşın başlamasından önce yani 28 Şubat'ta ilk saldırılar yapılmıştı. Bunun öncesinde 73 dolar civarında fiyatlanıyordu aktif Brent kontratları. Henüz daha oraya dönmedik ama herhalde oralara doğru bir gevşeme olacak. İlerleyen vadeler, yani bu bir kontrat, Haziran kontratları, ama ilerleyen vadeli kontratlarda Eylül'den sonra 75 dolar ve altı fiyatlamalar görüyoruz. Muhtemelen oralara doğru ve hatta daha altına bir gevşeme göreceğiz. Bu anlamda hani küresel risk iştahı da bundan bir destek bulacaktır.
1: Ancak uzmanlara göre tüm riskler ortadan kalkmış değil. Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının tam anlamıyla normale dönmemesi, enerji altyapısındaki hasarlar ve İran'ın üretim kapasitesinin ne kadar hızlı toparlanacağı belirsizliğini koruyor. Bir diğer önemli başlıksa OPEC Plus ülkelerinin atacağı adımlar. Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine yaklaşması durumunda üretici ülkelerin yeni üretim kısıntılarıyla piyasaya müdahale edebileceği değerlendiriliyor. Piyasalarda artık 100 dolar üzeri senaryolar ana beklenti olmaktan çıkarken 72 ila 86 dolar arasında oluşabilecek yeni denge arayışı beklentilerde öne çıkıyor.
0: Efendim, özellikle savaşın sona ermesiyle birlikte, yani sona erme umudu diyelim, bir anlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte daha çok aslında piyasalarda hareketliliği görmeye başladık. Bundan sonraki dönemde de yine hareketlilik bekleniyor özellikle borsa tarafında ve tabii bununla birlikte halka arzları da görmeye başlıyoruz. Beta Enerji'de halka açılıyor, halka arz edilecek. Bu hafta içerisinde talep toplama var, yani 18 ve 19 Haziran'da biz de Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsu'yu ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeyna.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Cenk Bey, tabii önce bir halka arz sürecinden bahsedeceğiz ama bir bize anlatır mısınız? Beta Enerji ne yapıyor? Bir şirketi tanıtalım izleyicilerimize.
3: Biz Adana merkezli bir firmayız. Yaklaşık 50 yıldır sektör içerisindeyiz. Baba mesleğimiz. Tohumlarını yönetim kurulu başkanımız Sabit Dağsu'nun atmış olduğu bir firmadayız. Sektör olarak elektrifikasyon sektöründeyiz. Biz elektrifikasyonun omurgası dediğimiz transformatörlerin üretimlerini yapıyoruz yaklaşık 50 yıldır. Bununla birlikte ihracat kalemlerimiz çok yüksek. İşte hem bir taraftan dağıtım transformatörü imalatı, bir taraftan güç transformatörü imalatı, bir taraftan yeni tesisimizle birlikte anahtarlama ekipmanları enerjinin AVM'si niteliğinde aslında müşterilerimizin tüm ihtiyacını aynı fabrikadan karşılama kapasitesine sahibiz şu anda.
0: Peki ne kadarlık bir büyüklük var? İstihdam nedir? Ne kadarlık üretim yapıyorsunuz ya da bir ihracatınız var mı bunlarla ilgili de?
3: Şöyle, bizim 2025 verilerine göre satışlarımızın %60'ı ihracat. Biz 80'den fazla ülkeye mallarımızı ihraç ediyoruz. Genelde satış pazarlarımız özellikle bu dönemde Avrupa pazarımız çok yoğun. Tabii ki biz Afrika bölgesini de unutmuş değiliz. Aslında biz Afrika ile büyüyen bir firmayız. İlk ihracatımızı 2009 yılında yaptık Afrika'ya. Daha sonra oradaki ihtiyaçlarla birlikte kendi fabrikamızın teknik veri ihtiyaçlarının tamamını geliştirip Avrupa'ya hazır hale geldik. Şu anda satışlarımız, ihracatımızın %75'i Avrupa bölgelerine, Avrupa'ya satışlarımız var. Ama hedef pazarlarımız da var. Özellikle Amerika bizim şu anda hedef pazarlarımızdan. Yeni kampüsümüzde yatırımını yapmış olduğumuz yeni kampüsümüze her hafta misafirlerimizi, özellikle Amerika'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. İstihdam sayıları olarak şu anda biz mevcudiyette yaklaşık 780 kişiyiz. 780 iş arkadaşımız var. Ama kampüsümüzün tam devreye girmesiyle birlikte 1200 kişiye ulaşacağız. Bununla birlikte bizim Ar-Ge çalışmalarımız çok yoğun. 2017'de ilk Adana'nın 4. tüm sektörlerde Adana'nın 4. Ar-Ge merkezi, sektörde de 1. Ar-Ge merkezini Adana fabrikamızda açtık. Ar-Ge, resmi olarak Ar-Ge merkeziyiz. Şu ana kadar Ar-Ge merkezlerimizde 60 tane proje bitirdik. 52 tane daha proje hali hazırda devam ediyor. İçerisinde yaklaşık 100 tane Ar-Ge mühendisimiz her gün harıl harıl projeler yapıyorlar. Sağ olsunlar. Çalışmalar böyle bir yoğun gidiyor. Halka arzla birlikte heyecanımız dorukta, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi Türkiye'nin önünde gelen transformatör üreticilerinden birisiniz aslında. Evet. Bunun biraz önemini anlatır mısınız bize? Önümüzdeki dönem için aslında

0: transformatör çok daha önemli bir hale gelecek, evet, değil mi? Bize biraz anlatır mısınız?
1: Şöyle aslında mevcut konjonktür, yeşil ekonomiyle birlikte, yeşil dönüşümle birlikte dünyadaki enerji ihtiyacı her geçen gün arttı ve artmaya devam ediyor. Özellikle EY, KPMG raporlarında bunu bize net gösteriyor. Her yıl şu anda Avrupa'da 67 milyar dolar euroluk altyapı yatırımları var, elektrifikasyona yönelik. Bununla birlikte bu talepler, yani bu ihtiyaçlar 2035 yılına kadar çok maks seviyede devam edecek ve 2050 yılına kadar yeşil dönüşümle birlikte, işte data center'larla birlikte, yapay zekaların çalışmasıyla birlikte, elektrikli araçların piyasada yayılmasıyla birlikte enerjiye olan ihtiyaç arttıkça bunun kullanılabilir olması lazım. İşte tam bu noktada transformatör bu işin ana omurgası. Transformatör olmadan siz üretmiş olduğunuz elektriği iletemezsiniz. Yani enerji nakilatlı olur ama illaki bir transformatör bunu kullanılabilir hale getirmesi lazım. Şu anda bunun herhangi bir alternatifi de yok. Çok eski bir teknoloji. Normal şartlarda transformatörler, fakat en son 20 yıldır yapılan çalışmalar, işte transformatörlerin uzaktan izlenme sistemleriyle birlikte içerisinde kullanılan ürünlerin verimliliğini arttırdıkça, ham maddelerin, transformatörler şu anda günümüzde verimli bir şekilde çalışır hale geldi. Transformatör nerede kullanılıyor sorusu çok geliyor. Transformatör, enerjinin olduğu her yerde transformatör şart. Transformatörsüz, şu anda burada bile transformatör binanızda var. O yüzden transformatörün olmadığı bir yerde elektrik düşünülemez. Talep de, dünyadaki talep artınca da şu anda bunun potansiyelini görüyoruz.
0: Talep çok fazla var mı? 80 ülke dediniz değil mi ihracatı?
1: Bizim şu anda 80'den fazla ülkeye ihracatımız var. Bu sene hedefimiz 100 ülkeyi tamamlamak olacak. 3 yıl içerisinde de 130 ülkeye ihracatı, Allah izin verirse, ürünlerimizi 130 ülkeye ulaştırmış olacağız.
0: Talep giderek artıyor.
1: Tabii, talep gidiyor. Yani.
0: Peki neden halka açılıyorsunuz? Neden halka arzı düşündünüz?
1: Halka arzı bizim için aslında bir firmamız için bir dönüm noktası. Şöyle ki, dönüm noktası, biz bir aile şirketiyiz. Anadolu'da, Adana'da büyüyen bir aile şirketiyiz. Bunun birkaç nedeni var. Aslında bir tane nedeni yok. Öncelikle firmamızda kurumsallaşma hikayesinin başladığı nokta aslında bu borsa açılımları. İkincisi, biz halka açılmayla birlikte normalde bir ulusal markayız. Yani Türkiye'de şu anda ürettiğimiz ürünlerle birlikte dağıtım trafolarında ikinci sıradaki marka diyebiliriz. Fakat bizim amacımız Türkiye'de büyüyen bir firmayı, yani Beta Enerji'yi dünya ölçeğinde global marka haline getirmek istiyoruz. Global marka haline getirdiğimiz zaman hem memleketimiz kazanacak, hem de bizler bu konuda mutlu olacak. Özellikle bölgemizde de katma değerli üretim yapan fabrika sayısı biraz az. Bölgemize de bu konuda örnek olmak istiyoruz.
0: Peki halka arz gelirleriyle ne yapacaksınız?
1: Halka arz gelirlerimizle bizim şu anda bir yatırımımızı aslında bitirdik. %85'ini bitirdik. Bu konuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Ona göre de halka arz gelirimizi aslında anlatmam daha doğru olur. Biz şu anda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde normalde 64 bin metrekarede 2 tane fabrikamız var. Biz buralarda dağıtım transformatörleri üretiyoruz. Ve kuru tip transformatörleri üretiyoruz. Aylık 700 adet civarında dağıtım transformatörü üretim kabiliyetine sahibiz. Bununla birlikte kuru tip trafo dediğimiz bir sistem var. Yağsız, özellikle Avrupa ülkelerinin çok kullanmış olduğu bir transformatör şekli. Onda da yaklaşık 50-60 adet transformatör üretme kabiliyetine sahibiz. Fakat yeni yatırımımız bizim, yapmış olduğumuz yatırım 120 bin metrekare toplamda. Yapmış olduğumuz yatırımın biz %85'ini tamamladık. Bu yatırımda yeni ürünlerimiz devreye girmeye başladı. Mevcut da dağıtım transformatör kapasitemiz 700 iken dağıtım trafosunda 3 kata çıktık. Yaklaşık 2200-2300 adede çıktık. Bir de en önemlisi, bunların güç transformatörleri var. Bizim eski tesislerimizde güç transformatörünü biz fiziksel koşullardan ötürü üretemiyorduk. Fakat yeni tesisimizde yaklaşık aylık 30-35

0: tane güç transformatörleri üreteceğiz. Şu anda dünyadaki en büyük darboğaz aslında güç transformatörleri. Bunu dünyada üretim yapan firma sayısı çok az. Bizim bu noktada bu yatırımın önemi, kapasitesi de şu anda yeni olduğu için fabrikamız, kapasitesi şu anda en rahat fabrika olarak nitelendirebiliriz. O yüzden bu fırsat bizim için. Bununla birlikte üretmemiş olduğumuz anahtarlama ekipmanları vardı. Köşk, hücre, kesici, ayırıcı diyoruz. Yine bu kampüsümüzde bu üretimlere başladık. Şu anda fabrikamızı faz faz devreye alıyoruz. Geçen sene yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ciromuz vardı eski fabrikalarımızda. Bu sene 160-165 milyon dolarlık bir ciro beklentimiz var. Zaten mevcut backloglarımız da bunu karşılıyor ve devamlı içerinin kapasitesini dolduruyoruz. Çünkü şu anda bir boşluğumuz var. Allah izin verirse 2027 yılında backloglarla birlikte 400 milyon dolarlık bir ciro hedefimiz var. Bu da enerji arz güvenliği için aslında çok değerli bir kapasite diyebiliriz.
1: Evet. Ve tabii bununla birlikte sadece bunun için mi kullanacaksınız halka arz gelirlerini?
0: Halka arz gelirlerimizi ise %45'ine biz aslında mevcut yatırımımızın finansmanı olarak, yatırımın devamı olarak kullanacağız. %55'ini ise işletme sermayesi olarak kullanacağız.
1: Ve katılım endeksi kriterlerine uyum sağlayacağız
0: diyorsunuz. Evet, katılım endeksi kriterlerine uygunuz. Bu uygunlukta devam edeceğini mevcut yapmış olduğumuz işten öngörüyoruz. Şu anda katılım endeksine uygunuz.
1: Ve temettü taahhütünüz de var.
0: Evet, biz kazancımızın karımızın %30'unu temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz. Bunu zaten izahnamemizde de belirttik. Tabii ki bir taraftan sermayeye olan ihtiyaç, bir taraftan yatırım, bir taraftan üretim, bir taraftan işletme sermayesi her zaman ihtiyaç ama bizimle beraber yol yürüyecek yatırımcılarımız da bir şekilde mutlu etmemiz gerekiyor. O yüzden biz devamlı hem yatırımımıza hem üretimimize devam ederken bir taraftan temettü dağıtmayı planlıyoruz.
1: Şimdi tabii hem yeni yatırımlar yapıyorsunuz hem bundan sonraki süreç için aslında şu anda hali hazırda yaptığınız üretimin de dünyada çok daha fazla talep gören bir hale geleceğini söylüyorsunuz ve borsayla tanışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Beklentiniz nedir peki? Yani şimdi borsada halka açık bir şirket olunca ne değişecek kurumsal olarak sizin hayatınızda?
0: Şöyle söyleyebiliriz, kurumsallıkla birlikte bir kotoy olduğunuz zaman borsaya sizin marka bilinirliğiniz aslında biraz daha artıyor. Şöyle ki bu yayınlarla birlikte inanın 2 gündür, 3 gündür arkadaşlar satış ekibi gece saat 11-12'ye kadar çalışmaya başladı. Çünkü gerçekten bu tarafta borsanın bir etkisi marka bilinirliğini arttırınca bir anda talep konusunda patlama yaşıyorsunuz. Bu gerçekten insanına gurur verici bir durum. O yüzden borsa süreçleri bizim için çok değerli ve önemli.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
0: ederim.
1: İçin. Hayırlı olsun tekrar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Pay başına 40 lira sabit fiyatla gerçekleşecek ve halka arzın büyüklüğü de 2 milyar 430 milyon lira olması bekleniyor.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun
0: ben
1: diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Efendim, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu'nu ağırladık. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bu babalar gününde ona Konyalı saatten bir radyo alın.

0: Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Her zaman yanımızda olan ve baba büyüksün dedirten babalarımız için.
2: Ben buradayım, kafana takma.
3: Vardığında haber ver.
1: Babalar gününde süvari tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim, bugün piyasalar için kritik günlerden birisi. Çünkü Fed toplantısı var. Fed toplantısının bu kez daha farklı olmasının nedeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk kez sahneye çıkacak olması ve ilk kararını verecek olması. Özellikle tabii bu toplantıda faizde herhangi bir oynama olmasını bekleyenlerin sayısı oldukça düşük. Daha çok sabit tutulmasını bekliyor piyasacılar. Ama bir yandan da görüyoruz ki sürpriz bekleyenler de yok değil. Aynı zamanda tabii bu toplantıda Kevin Warsh'un nasıl bir ifade kullanacağı, nasıl bir dil kullanacağı da önemli. Özellikle barış anlaşmasının ardından ve bu sıkıntılı sürecin ardından daha rahat ve petrol fiyatlarının bir miktar daha düşmüş olarak bu toplantıya başlayacak olmasıysa elindeki en önemli güçlerden birisi olacak Warsh'un. Bakalım nasıl bir karar verecek. Haberimizde detaylarını da izleyelim.
1: Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda. Fed yılın en kritik para politikası toplantılarından birini gerçekleştiriyor. Yeni başkan Kevin Warsh döneminin ilk faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasa fiyatlamalarına göre politika faizinin %3,50-3,75 aralığında korunması neredeyse kesinleşmiş durumda.
2: Şu an için piyasanın faiz kararındaki beklentisi sağ faizlerin %3,5-3,75 aralığında sabit kalması yönünde. Bizim beklentimiz de faizlerin bir süre daha sabit kalması yönünde. Karardan çok biraz daha karar metni ön plana çıkacaktır.
1: Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm Fed'in bekle gör yaklaşımını destekliyor. Ancak asıl dikkat faiz kararının ötesinde açıklanacak ekonomik projeksiyonlarda. Fed'in noktasal tahmin grafiklerinde 2026 yılına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin zayıflayabileceği, hatta bazı senaryolarda tamamen ortadan kalkabileceği öngörülüyor. Bu durum para politikasında daha uzun süre sıkı duruşun korunabileceğine işaret ediyor. Yeni başkan Kevin Warsh'un ilk açıklamaları da piyasalar tarafından yakından izleniyor. Warsh'un daha temkinli ve daha sınırlı yönlendirme içeren bir iletişim dili benimsemesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele vurgusunun ise güçlü şekilde devam edeceği değerlendiriliyor.
3: Bence bu toplantıda konu politika faizinin ne olacağı değil. Bu pas geçecek. Belli aşağı yönlü hareket yapma eğilimi olan, görevi bu olan bir Fed guvernörü kendisi. En azından imaj bu yönde. Trump'ın verdiği mesajlarla güçlenen imaj bu yönde. Ama mevcut dinamikler faiz indirimi için kısa vadede bir yer olmadığını gösteriyor.
1: Karar öncesi küresel piyasalarda ise genel tablo sakin ancak temkinli. Dolar endeksinde yön arayışı sürerken tahvil piyasaları Fed mesajlarına odaklanmış durumda. Fed'in toplantısı faiz kararından çok yeni dönem para politikasının tonunu belirlemesi açısından kritik görülüyor.
0: Efendim tabii bu dönem özellikle Amerika ile İran arasındaki savaşla birlikte çok daha fiyatlamalarda da zorlanılan zor bir

0: İran'a 300 milyar dolarlık fona ilişkin haberler doğru değil. Amerika İran fonuna yatırım yapmayacak. İran'la mutabakat zaptı nihai bir metin değil. Gördüklerimi beğenmezsem yeniden bombalar yağar diyor Trump. Peki bu anlaşmada neler var? Özellikle basına sızan haberlere de bakalım. Onlarla şekillenen bir aslında anlaşmada neler olabileceği yönündeki açıklamalar. Hürmüz Boğazı yeniden uluslararası deniz ticaretine açılacak. Amerika, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kademeli olarak kaldıracak. İran'a ait 25 milyar dolarlık dondurulmuş varlık serbest bırakılacak. İran nükleer faaliyetlerini donduracak. Yeni tesis ve uranyum zenginleştirme adımları atmayacak. Amerika nihai anlaşmaya kadar İran'a yeni yaptırım uygulamayacak ve nihai anlaşma detaylarının 60 gün içinde müzakere edilmesi planlanıyor. Evet, bakalım, değerlendirelim. Stratejist Hakan Akbaş bizimle olacak. Hakan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Özlem Hanım, Washington'dan günaydın, yayınlar diyorum.
0: Çok teşekkürler. Hakan Bey, Washington'da nasıl karşılanıyor bu anlaşma metni?
1: Şimdi Özlem Hanım, bu anlaşma ve türevleri o kadar fazla sayıda oldu ki, yani neredeyse 40'a varan ateşkes veya çerçeve anlaşmasını açıkladı Trump. Çok yakınız dedi, imzaladık, imzalayacağız dedi. Bunu da genelde piyasanın kapanması veya hafta sonlarına getirdi, etkisini minimuma indirmek için. Şimdi en kötü ateşkes anlaşma bile savaşta iyidir. Bunu not alarak başlayalım. Hürmüz Boğazı, bu anlaşmanın arkasındaki en önemli konu Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak ve İran tarafının kontrol etmediği geçen özellikle gemilerden herhangi bir geçiş ücreti alınmadığı serbest uluslararası deniz hukukuna uygun olarak bu ticaretin geri dönmesi. Biliyorsunuz %20'sine yakını dünya petrolünün Hürmüz'den geçiyor. Dolayısıyla bu sadece artık İran-ABD anlaşması değil, küresel enflasyonun da kaderini belirleyecek bir gelişme oldu ve şu anda global olarak baktığımızda özellikle Asya'da ki stratejik rezervler kritik bir düzeye indi. Yani bu Hürmüz Boğazı'nda eğer trafik kalıcı olarak açılmazsa bundan sonra arzda özellikle Asya piyasalarından başlamak üzere sorunlar yaşanabilir. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda Ocak ayında bu savaş başlamadan önce yaklaşık 2,5-3 doların altındaydı pompadaki benzin fiyatı. Dün ben 5,99'dan aldım. Yani neredeyse 2 katına varan bir artış var. Bunun tabii hem enflasyonist etkisi var. Fed toplantısı olacak bugün. Washington toplantısı. Şimdi bu öncelikle bir 60 gün içerisinde kalıcı nihai anlaşmanın imzalanabilmesi için tarafların bir çerçeve mutabakatı. Bunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla piyasalar bunu evet biraz da böyle coşarak özellikle Amerika'daki borsalar karşıladı. Ama nihai bir anlaşma yok. İran tarafından bakıldığında bu aslında Amerika ile bir daha derinden bir pazarlık etme süreci olarak bunu görebiliriz. İçeriklerine gelince aslında Trump'ın medyaya verdiği açıklamalardan aslında cımbızla çekebiliyoruz. Burada İran'ın nükleer programı konusunda teknik müzakerelerin başlamasından bahsediliyor. Ama İran nükleer olarak bir silah edinmeyeceği konusunda garanti vermiş durumda değil. Dolayısıyla Obama döneminden kalan ve savaşla birlikte çöpe giden anlaşmanın bulunduğu yere göre daha avantajlı mıyız? Soru işareti var. İran'a yönelik ekonomik yaptırımların gevşetilmesinden bahsediliyor. Burada İran tarafı özellikle 50 ila 100 milyar dolarında dolar civarındaki bir fonun kendi parasının İran'ın kendi parasının ya ekonomik yaptırımlardan dolayı farklı ülkelerce alıkoyulmuş yaptırım fonlarının koşulsuz olarak kendisine teslim edilmesi. Bu İran için olmazsa olmaz. Çünkü İran'a aslında bu müzakere geriye teken tek şey şu anda ekonomik olarak bir çöküş yaşıyor olması halkın. Öte taraftan baktığımız zaman jeopolitik olarak ve bölgesel güçler dengesi açısından veya Amerika'nın özellikle prestiji açısından İran daha güçlenerek çıktı bu anlaşmadan. Çünkü bir, artık Hürmüz kartını kullanabilecek. İki, nükleer silah yapmamayla ilgili olarak

0: Şu anda elle tutulur bir anlaşma yok ve Kuzey Kore'ye mesela Trump niye saldıramadı? Çünkü ellerinde nükleer silah var. Dolayısıyla şunu ifade etmek isterim ki İran er ya da geç mutlaka kayıt dışı olarak muhtemelen nükleer silah edinmek için çalışmaya devam edecek. Bu Hürmüz Boğazı'nın açılmasının İran özellikle ara seçimlere giden Trump açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla bu anlaşma döneminde 60 günlük süre içerisinde muhtemelen buradan geçiş artarak devam edecektir. Bölgede özellikle yüzlerce tanker bekliyor. Hepsi boş. Dolayısıyla bunların doldurulmasıyla birlikte Halk Adası'ndan başlayarak aslında kısa vadede petrol fiyatlarında da arzın artmasıyla birlikte bir yumuşama görebiliriz. Yani 80 altın doların altındaki Brent'in kalıcı olduğunu görebiliriz. Ama dediğim gibi 60 günlük süre aslında yine buradaki kalıcı ateşkesi ertelemek üzerine. Trump bunu muhtemelen Kasım'daki ara seçimlere kadar yapacak. Bu açıdan baktığımızda geçici bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Ama jeopolitik olarak riskler kalkmış değil. Yani daha Trump'ın dün akşam yaptığı açıklamalarda tekrar G7 zirvesinden tekrar bombaları bir şekilde atmaya devam ederim diyerek bir şekilde tehditlerine devam ediyor. Hürmüz açılabilir, muhtemelen açılacak ama Orta Doğu'daki jeopolitik riskler kapanmadı. Çünkü Netanyahu açısından kendisinin de Ekim sonuna kadar yapılacak bir seçimde en azından koalisyonun başında tekrar başbakanlığını devam ettirme ve hayatta kalma, siyasi olarak hayatta kalma mücadelesi var. Dolayısıyla buradaki aslında bir başka önemli kart da Netanyahu'nun bu anlaşma benim anlaşmam değil, ben savaşıma devam ederim şeklindeki duruşu olabilir. Çünkü Trump açısından bakıldığında siyasi olarak da ara seçimlerde Yahudilerin etkin gruplarında medyasını ve lobi gruplarını karşısına almak istemeyebilir. Dolayısıyla aslında iki arada bir derede kalmak deyimi burada çok uygun olur. Bir tarafta enflasyonu %3'ün üzerine çıkaran petrol fiyatları ve hayat pahalılığı, diğer tarafta da Netanyahu'nun çok stratejik olarak Amerikan iç siyasetinde kullanmaya devam ettiği bir Yahudi oy etki potansiyeli var. Dolayısıyla piyasada ateşkes satın aldı, ancak bu barış kalıcı olmayabilir.
1: Barış kalıcı olmazsa bundan sonrası için nasıl bir etkisi olur, özellikle Trump'ın siyasi geleceğine?
0: Şimdi barış kalıcı barışı benim öngörüm böyle ikişer aylık olarak bu çerçeve anlaşmalarının tekrar gündeme gelmesi ve topu ileriye atmak. Yani bunu Kasım'a kadar göreceğiz diye düşünüyorum. Trump'ın hiçbir şekilde böyle savaşa geri dönemeyeceğini bu aşamadan sonra İran da çok iyi biliyor ve bu yüzden bu süre içerisinde, yani Kasım'a kadar ne isterse alabileceğini farkında. Trump defalarca çıkıp bu benim için önemli değil, enflasyon, hayat pahalılığı önemli değil diyor ama diğer tarafta bakıldığında ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerindeki Cumhuriyetçi adayları da birebir olarak ilgilenerek kendi eliyle seçiyor. Dolayısıyla aslında Trump için çok çok önemli. Trump siyasi olarak bir yenilgiyi kabullenebilecek bir başkan değil ama şu anda anketlere baktığımız zaman tabii anketler çok değişebilir ama Senato'yu şu anda Cumhuriyetçiler kaybetti yolunda olduğunu görüyoruz. Eğer hayat pahalılığı devam ederse bu akşam açıklanacak Fed toplantısından sonra Kevin Warsh özellikle faiz arttırımı sinyali veya daha şahin bir duruş verirse, bunun biliyorsunuz ev kredilerinden tüketim kredilerine kadar borçluluğu rekor seviyede yaşayan Amerikan hane halkı açısından da etkisi sandıkta görülüyor. görülür ve cumhuriyetçiler cezasını alırlar. Dolayısıyla çok kritik bir seçim olacak. Çünkü burada eğer senatoyu veya temsilciler meclisini eğer Trump'ın partisi kaybederse son iki sene içerisinde demokratlarla çok basında her gün neredeyse tiyatro gibi izleyeceğimiz çok büyük çekişmeler, hesaplaşmaları göreceğiz. Trump'ın verdiği özellikle temsilciler meclisi tarafındaki onların yasama sorumluluğunda olan konularda verdiği kararlarda anında çıkarılan kanunları göreceğiz. Zaten son 6 ay içerisinde Trump'ın bütün verdiği kararlar yüksek mahkemeden geri döndü. Tarifeler bunun en önemli örneği. Yani göçmenlikten bir şekilde tarifelere kadar Trump'ın Beyaz Saray ekibi karar veriyor. Sonra 3-5 ay sonra bu yargıdan geri dönüyor. Yasamayı da eğer rakipleri ele geçirirse Trump için zor bir 2 yıl olacak.
1: Peki bu süreçten aslında bakıldığı zaman az önce siz de kısmen bahsettiniz ama Amerika ile, yani daha doğrusu Trump'la Netanyahu ilişkilerinde de bir kırılma yaşanıyor gibi görünüyor. Evet. Ve bu süreç bundan sonraki dönem için acaba Amerika'da nasıl bir tabloya neden olur? Yani artık İsrail ile ilişkilerde bir miktar daha temkinli mi olunur, ya da Netanyahu'nun geleceğiyle ilgili bir soru işareti mi oluşur?
0: Çok güzel bir soru. Öncelikle Amerikan halkının desteği açısından bakmak istiyorum. Burada özellikle Gazze'de yaşanan vahşet ve katliamdan sonra özellikle 30 yaş altı gençlere baktığımızda, yani üniversite öğrencileri yaşlarına baktığımızda siyasi eğilimi fark etmeden halk İsrail'in, özellikle Amerikan gençleri İsrail'in Orta Doğu'daki politik tamamıyla karşısında ve eleştiriyor. Dolayısıyla burada aslında özellikle Amerikan kamuoyundaki destek açısından baktığımızda İsrail'in ve Yahudi lobilerinin aslında büyük bir gelecekte yaşayacağı bir sorunu işaret ediyor. Bu tabii ki şunu da ifade etmem gerekir. İsrail Netanyahu'dan ibaret değil. Dolayısıyla Ekim sonuna kadar yapılması gereken seçimlerde Netanyahu'nun kendi siyasi hayatta kalma mücadelesi var. Ama Netanyahu'nun başında olduğu bir İsrail'de Trump dahil olmak üzere Amerika'da tepki çekiyor. Çünkü bu savaşa da aslında oldu bittiğiyle Amerika'yı sokan yine Netanyahu oldu. Ve bu zamana kadarki bütün bu mutabakatlar, çerçeve anlaşmalarını sabote eden yine Netanyahu oldu. Çünkü kendisi başkomutan olarak o verdiği, yeniden seçilmek için verdiği "ben olmazsam eğer başbakanınız İran yeniden nükleer silah elde eder" mesajı kendisinin siyasi ikbali açısından çok çok önemli. Dolayısıyla kısa dönemde siyasi olarak, yani Trump ve cumhuriyetçiler olarak bu aradaki mesafe İsrail'in başındaki Netanyahu ile artacak. Zaman zaman arka planda büyük tartışmalar yaşandığı haberleri var. Bunlar doğru, ama öte yandan da Netanyahu gelip veya yani gerek burada gelip temsilciler meclisinde konuştu, biliyorsunuz. Gerekse Amerika'nın en önemli ekonomi kanallarıyla bizzat ayağına giderek Amerikan bir şekilde seçmenine, kamuoyuna önemli mesajlar verebiliyor. Dolayısıyla bakıldığında aslında kendi siyasi ikbali adına Amerika ile İsrail arasındaki o olmazsa olmaz müttefikliğe de aslında büyük bir kalıcı zarar veriyor. Dediğim gibi şu anda kısa vadede bu tartışmalar özellikle Trump ve Netanyahu arasında devam edecek. Ama orta ve uzun vadede İsrail'in bir algı ve Amerikan kamuoyundan destek problemi var. Bu daha da büyüyor gençler arasında. Dolayısıyla bunun nasıl oynayacağını, nasıl hayata geçeceğini göreceğiz. Tabii ki en kritik konu koalisyonla da olsa Netanyahu'nun Ekim'deki seçimlerinde yine başbakan olarak çıkıp çıkmayacağı. Eğer çıkmazsa çok şey değişir. Ama siyasi olarak da şunu biliyoruz. Özellikle İsrail gibi bir ülkede gelen de gideni aratabilir.
1: Peki Hakan Bey, tabii şimdi son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi de İran'a 300 milyar dolar verilecek mi, verilmeyecek mi? Ya da bu verilecekse hangi yollarla verilecek konusuydu. Haberler doğru değil diyor Trump ama ateş olmayan yerden de duman çıkar mı bilemiyorum. Çünkü İran tarafı sanki böyle bir paranın gelmesini bekliyor gibi. Ne dersiniz, bu iş doğru mu değil mi? 300 milyar dolar çok yüksek bir para değil mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi burada iki ayrı konu var. Bir, bu son 20 yılı aşkın sürede Amerikan yönetiminin İran rejimine karşı uyguladığı derin yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar vardı. Bundan dolayı ihraç ettikleri petrolün bir şekilde gelirlerine ulaşamadılar. Yani bu en büyük fon 60 milyar dolarla şu anda Çin'de, ama böyle iki düzine ülke var ve İran'ın parasına el koymuş. Daha iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri bazı fonları bırakacağını açıkladı. Şimdi bu 300 milyar dolar farklı. 300 milyar dolardan bahsetti Trump. Bu aslında bir nevi bir Marshall planı olarak bakabiliriz. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika bunu yapmıştı. Müttefiklerini kalkındırmak adına. Burada özellikle 93 milyonluk bir ülkenin yeniden inşa edilmesinden bahsediyoruz. Bu bölge, Türkiye başta olmak üzere bölgede ülkeler için de çok çok önemli. Aynı şekilde Amerikan şirketleri için de önemli. Bizim yakın temasta olduğumuz Amerika Ticaret Odası altındaki ülke konseylerine baktığımız zaman bugün mesela Suriye en fazla Amerikan şirketinin üye olduğu şu anda konsey haline gelmiş durumda. Eğer İran tekrar bu anlaşmayla kalıcı olarak dünya ekonomisine yeniden entegre edilirse ve Amerika ile en azından mesafeli, dengeli bir şeye girerse, bu ülkenin tekrar yatırıma açılması ve tabii ki burada Marshall planında olduğu gibi asıl aslan payı Amerikan şirketlerine gidecek. Trump'ın bahsettiği veya kamuoyuna tepki almak için ekibi tarafından sızdırılan 300 milyarlık fon bu. Ama İran'ın bloke edilen özellikle enerji ihracatı gelirlerinin bırakılması farklı bir konu. Buradaki özellikle bu fonlarda dediğim gibi bunun anlamlı bir rakam olması lazım. Yani 50-100 milyar dolar gibi rakamlar ben duyuyorum, ama ikisi farklı bir konu. Bu 300 milyar tabii Trump'ın önce Amerika doktriniyle de aslında çelişen bir şey. Dolayısıyla sen bunu Amerika'da harcamayıp da niye gidip İran'a harcayacaksın sorularını Amerikan kamuoyuna Trump'ın önce satması gerekiyor. Dolayısıyla daha henüz oraya gelmiş değiliz. Ama kalıcı olarak bir ateşkes gerekiyor. Bunun sonrasında Amerika ile İran arasındaki ilişkilerin yani Suriye benzeri bir rotaya girmesi gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü aşama veya sonrasında böyle bir Marshall planı, bir nevi Marshall planı ortaya tekrar gelecektir. Bu 300 milyar dolar mı, daha az bir rakam mı olur, göreceğiz. Ama dediğim gibi iki ayrı konu var İran'la ilgili olarak bu fonlardan bahsettiğimizde.
1: Hakan Bey, tabii şimdi bir yandan da bugün kritik bir gün. Fed Başkanı, yeni Fed Başkanı ilk faiz kararını verecek. Ve tabii Trump'ın tabiri caizse adamı diye görüldüğü için onun istediği gibi mi bir sonuçla karşılanacak? Yoksa kendi kararını verecek mi? Çok tartışılan bir Fed dönemi başlıyor gibi. Tartışılacak bir Fed dönemi başlıyor gibi, ama bugün ne karar verir? Bugün mesela sürpriz yaparak faiz indirir mi? İndirirse Trump herhalde çok mutlu olur. Ama nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Amerika ne bekliyor yeni Fed başkanından?
0: Şimdi bu toplantı aslında Kevin Warsh için çok önemli. İlk toplantısı olacak ve aslında hayalini kurduğu göreve geldi. Çok uzun zamandan beri istiyordu ve kendisi aslında Ocak'ta atanırken çok farklı bir Amerika ekonomisi vardı. Burada istihdama baktığımızda çok parçalı, belirsiz bir istihdam trendi görüyorduk. ilave olarak savaş yoktu. Dolayısıyla %2 civarında seyreden bir enflasyon vardı. Şu anda rekor düzeyde artan bir istihdam ve yine ücretler, daha da önemlisi %3'ün üzerine kalıcı olarak çıktığını gördüğümüz bir enflasyon var. Dolayısıyla Trump borçu atarken ki ekonomik gerçekler ile şu andaki tablo birbirinden 180 derece farklı. İkinci konu, sizin ifade ettiğiniz önemli olan Trump'ın adamı imajını Kevin Bush silmek zorunda. Çünkü bağımsız olması doların tahtının geleceği açısından, yine Amerika içerisinde piyasalar nezdinde, yatırımcılar nezdinde Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve kredibilitesi açısından çok çok önemli. Dolayısıyla Kevin Walsh yine veri odaklı ve özellikle önceki başkandan farklı olarak bence daha az ve öz konuşan bir başkan olarak bugünkü toplantısını yapacak. Ben bir sürpriz beklemiyorum. Yani pas geçeceğine neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak şu anda başına geldiği Fed'in para piyasası kurulu üyelerine baktığınızda, FOMC üyelerine baktığınızda büyük çoğunluğu, yani en güvercinler bile aslında Volcker gibi bugün daha şahin konuşmalar yapıyorlar katıldıkları toplantılarda. Dolayısıyla bir tarafta Walsh daha temkinli veya merkezde olurken veri odaklı olarak istihdam ve enflasyon bir şekilde fotoğrafına bakan FOMC üyeleri muhtemelen burada kendisini zorlayacaklar. Şimdi vereceğim mesaj olarak bu sene bu dot plot devam eder mi etmez mi göreceğiz. Yani Kevin Walsh açısından bir şekilde önceki başkan gibi piyasaları önden yönlendirme yönü yok. Yani böyle bir şeye hiç, evet, destek vermiyor. Muhtemelen bunu açıklamayacak. Ama o dot plot burada gösterilir mi, tekrar gösterilmez mi? Sene başında, yine Mart ayında baktığımızda en az bir tane faiz indirimden bahsediliyordu. Şu anda böyle bir şeyin olması neredeyse imkansız. Evet. İlave olarak Kevin Walsh'un bir başka önemli de bu yapay zeka ile birlikte elde edilecek verimlilik artışıyla birlikte enflasyonun üzerinde bir ferahlama göreceğinin hep altını çiziyordu. Burada tam tersine enflasyonu tetikleyen, yani yapay zekaya artık bir neredeyse çılgınlık düzeyinde yapılan yatırımlar, bununla ilgili artan istihdam enflasyonu tetikler hale geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla aslında Walsh'un çıkış noktası pek yok gibi. Evet. Ve bu toplantıdan sonra Trump'la birlikte bu temelen pas geçeceği için bakalım kendisiyle ilgili olarak ne tür isimler takacak, ne tür açıklamalarda bulunacak. Ama rüştünü ispat etme toplantısı diyebiliriz Walsh için.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyoruz Hakan Bey.
0: İyi günler, iyi yayınlar diyorum.
1: Çok selamlar. Teşekkürler. Stratejist Hakan Akbaş'la konuştuk efendim. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatiline

0: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
6: Sen koydun.
5: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
5: Şşş. Ne yapalım?
6: Sabah ilk iş mi?
5: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi?
2: Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar Günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
2: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
3: Milli Takımlar ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
4: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Kimse seni de alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Efendim, piyasa notlarından herkese merhaba. Bugün de değerli bir konu ağırlıyor olacağız. Piyasa notlarında Fatih İlker Yiğit bizimle birlikte. Katılım Emeklilik ve Hayat Fon Operasyonları Varlık Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Melisa Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz birazcık sektörün dinamikleriyle başlayalım. Büyüklüğü ne kadara geldi şu anda ve de şimdi hani diğer yatırım araçlarından ayıran en önemli özellik nedir sizin tarafta?
1: Bireysel emeklilikte şu an hali hazırda 18.1 milyon yani 18 milyon 100 bin katılımcının hitap ettiği bir sektörden söz ediyoruz. Yaklaşık da 2,5 trilyonluk bir büyüklüğe ulaştı, fon büyüklüğüne ulaştı. Yani bu sektör açıkçası insanların 10 yıl sistemde bulunduğu, 56 yaşında ulaşmaları hakkında durumunda da emekli oldukları bir sistemden bahsediyoruz. 2003 yılında hayatımıza girdi. 2017 yılında da biliyorsunuz otomatik katılım sistemiyle birlikte şu anki son halini aldı diyebiliriz açıkçası.
0: Evet, peki tabii size devlet katkısı önemli. Bugün nasıl işliyor bu, katılımcıya nasıl bir avantajı var bu konunun?
1: Öyle. Bireysel emeklilikteki aslında bizim hayatımıza kattığı birikim ve tasarruf kısmındaki en önemli unsurlardan bir tanesi devlet katkısı. Devlet katkısı hali hazırda bir kişi yaptığı yatırımın %20'si kadar devlet takip eden ayda kişinin hesabına ödeme gerçekleştiriyor. Bu otomatik katılım sisteminde ve bireysel emeklilik sisteminde ayrı ayrı takip ediliyor. Genellikle en çok karıştırılan unsurlardan bir tanesi benim bireysel emekliliğim var, otomatik katılım yapmalı mıyım, yapmamalıyım mıyım gibi sorular da karşımıza geliyor. Burada bizi dinleyenlerin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz bireysel emeklilik hesabımız için %20 devlet katkısını ayrı alıyoruz. Otomatik katılım için devlet katkısını ayrı alıyoruz. Bu sistemimize sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi. Şöyle düşünebiliriz. Bugün bir katılma hesabı veyahut da bir mevduat hesabı açtığımızda yıllıkta neredeyse 40 plus bir getiri elde edebiliyoruz. Ama bireysel emeklilik sisteminde hemen takip eden ayda %20 yatırım kadarını devlet bize hesabımıza gönderiyor. Bu sistemin en cazip avantajlarından bir tanesi ki şu an Türkiye'de gönüllü BES özelinde 10 milyon katılımcı bu haktan faydalanıyor. Otomatik katılım sisteminde de yaklaşık 8 milyonluk bir yatırımcı bundan faydalanıyor diyebiliriz. Ki sistemin en büyük bize sunduğu avantajlardan bir tanesi. Şunu da söylemek gerekir. Yani devlet katkısı sadece devletin gönderdiğiyle kalmıyor ve

0: Devlet katkısı da normal bir fon gibi aslında kişilere getirilerini sunmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana baktığımızda neredeyse devlet katkısının getirisinin %30'a yaklaştığını görüyoruz. Oradaki karmalar da şu şekilde, bunun da bilinmesinde çok büyük fayda olacaktır. Normalde daha önceden sistemde tamamen kamu tahvilleri, kamu kira sertifikaları ağırlıklı bir yatırım kompozisyonu vardı. Günümüzde ise minimum %30'u Borsa İstanbul endekslerindeki varlıklara yatırım yapıyor. Yani minimum siz bir devlet katkısı fon aldınız. Aslında portföyünüzün %30'u, %20'lik kısmın %30'undan bahsediyorum. Orada hisselere yatırım yapıyor. Bu %50 durumuna kadar da çıkabiliyor. Diğer kalan kısmı da kamu kira sertifikaları ve katılma ve mevduat hesapları gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla sistem devlet katkısıyla birlikte kişilere yatırım ve tasarrufu bir arada sunan eşsiz seçeneklerden bir tanesi günümüzde.
1: Evet, peki şimdi emekli olanların sayısı BES'ten kaça geldi? Nasıl bir orada şu anda bir görünüm var?
0: Burada biz piyasayı takip ettiğimizde bireysel emeklilikteki açıkçası 18 milyon kişi içerisinde, yani bu sistemden biz ne zaman emekli olacağız sorusu çok geliyor ve ben emekliye hiç rastlamadım gibi bir soru gelmekle birlikte aslında resmi rakamlar Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından da açıklanıyor. Şu an halihazırda Türkiye'de 461 bin kişi bireysel emeklilik sisteminden emekli oldu ve devlet katkısıyla birlikte birikimlerini aldı bu büyük bir kesim ve 21 bin kişi de sistemden maaş almaya başladı. Burada kafalara şu soru gelebilir. Eğer ki biz emekli olduysak maaş mı alacağız, toplu para mı alacağız? Toplu para almanın %90'ın üzerinde bir rasyo olduğunu görüyoruz biz. Ki mevcut rakamlar üzerinden kişi emeklilik döneminde tercihen maaş da alabilir, isterse devlet katkısıyla birlikte toplu parasını da alabilir. Ama burada şunu da eklemek gerekir. Siz maaş almaya devam ettiğinizde emekli olmaya hak ettiğiniz tarihteki birikimde kalmıyor. Tabii ki o gün itibariyle taşıdığınız emeklilik fonları hesabınızda ve devlet katkınızda hesabınızda. Eğer ki o tarihten itibaren maaş almaya başladığınızda mevcut fonlarınızda piyasa koşullarında değerlenmeye devam ediyor. Yani siz maaş alıyorsunuz, arka taraftaki birikiminizde yeniden değerlenmeye devam ediyor. Bu aslında sistemin bize sunduğu avantajlardan bir tanesi. Malumunuz dünyada ve Türkiye'deki en büyük konulardan bir tanesi emeklilik dönemindeki gelir kaybı. Konumuz da buradaki emeklilik olduğu için bu Türkiye'de çok trajik gözüküyor. Yani kişiler çalışma dönemindeki gelirlerinden çok daha az bir gelirle emekli maaşı elde edebiliyor. Bireysel emeklilik aslında bu kısmı kapatan en önemli unsurlardan bir tanesi olarak bizi destekliyor. Yani bunu sadece Türkiye olarak da dikkate almamak lazım. Yani bugün bir Norveçli de, Amerikalı da, İsviçreli de çalıştığı dönemin altında gelir elde ediyor emeklilik döneminde. Emekli maaşı olarak elbette çalıştığı dönemin altına gidiyor. Ama bizim ülkemizde bu tasarruf miktarları biraz daha düşük olduğu için buradaki tasarruf miktarlarımızı arttırmamız bizim emeklilik dönemi için gelirimizi ekstra arttırmamıza imkan sağlayacak avantajlardan bir tanesi. Dediğim gibi 461 bin kişi en son güncel rakam olarak sistemden emekli olmuş durumda ve yaklaşık 22 bin kişi de Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminden halihazırda maaş alıyor diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi katılımcıların fon seçimi yaparken neye dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Burada tabii yaş ve risk profili de nasıl önem taşıyor?
0: Biz burada şunu sunmamız gerekir aslında insanlara. Emeklilik aslında ilk bakışta bir para biriktirme gibi gözüküyor ama aslında insanlar burada seçenek biriktiriyor. Yani en güzel şey insanlar seçeneklerini biriktiriyor. Fon dağılımlarına baktığımızda bizim için kişilerin risk profilleri çok çok önemli. Yani yaklaşık düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek risk profilindeki biz birçok kitleyle karşı karşıyayız. Halihazırda da bizim şirketimizde 1,5 milyona yakın bir sözleşmeye ve yaklaşık da 1 milyon üzerinde bir TC kimlikteki vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Burada öncelikli olarak kişinin kendi risk profilini iyi bilmesi gerekiyor. Yani şu an hali hazırda 393 tane emeklilik fonu içerisindeki seçkiyi insanlara sunduğumuzda doğal olaraktan kafaları karışıyor ve bu seçki içerisinde karmaşaya gidiyor. İlk yapmamız gereken unsur bizim burada riskimizi bilmesi. Kişi riskini de emeklilik şirketlerinin onlara sunduğu risk profil anketlerini cevaplayarak karşılayabilirler. Yani düşük riskteki bir profilin biz daha çok emeklilik sistemi içindeki para piyasası fonları, faizsiz taraftaki de kira sertifikası katılım fonlarından yatırım yaptığını görüyoruz mevcut durumda. Fon seçimi çok kritik bir konu çünkü mevcut sistem yaklaşık 23 yıl ve biz binlerce case ile karşı karşıya kaldık ve bunların başında fon seçimi

0: ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu. Basit bir örnek vermek gerekirse iki arkadaş sisteme girmişler ve aynı dönemde aynı ücretleri ödüyorlar. Katkı payları aynı ama bir tanesi sürekli fonlarını aktif bir şekilde yönetmiş. Diğer arkadaş da açıkçası fonlarına pek dokunmamış ve seçtiği fon grubu da çok iyi getiren fonlardan bir tanesi değil. 10. yılın sonunda biz gördüğümüz tablo gerçekten bunun ne kadar önemli olduğuydu. 3 kata yakın bir getiri farkı olduğunu gördük. Bu fon seçkisinin bizler için hayati öneminin tekrar bir vurgusu olsun. Biz burada nasıl yapabiliriz? Yani bir bireysel emeklilik yatırımcısı olarak nerelerden faydalanabiliriz dediğimizde bütün emeklilik şirketleri biz de müşterilerimize aylık bülten gönderiyoruz. Fon bültenleri. Bu fon bültenlerinin içerisinde güncel, aktüel piyasa koşullarını anlatıyoruz. Ve bu piyasa koşullarının altında da bize mevzuatın verdiği yetki dahilinde hangi fon gruplarında ne kadar hangi fonlara yatırım yapabileceğiniz zaten özetliyoruz. Haricen de günümüzün teknolojik nimetlerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için de fon asistanları var. Yapay zeka destekli. Bu yapay zeka destekli sistemlere girdiklerinde orada kendi risk profil anketlerini oluşturduklarında düşük, orta, yüksek, çok yüksek risk gruplarına ayrı ayrı o dönemin hangi fonu seçmesi gerektiğini öneriyoruz. Açıkçası hem geçmiş datanın bize verdiği cevap bu bugünden önceki sonuç ve hem bizim önerdiğimiz hem de yapay zeka sistemlerinin önerdiğinde enflasyonu çok ciddi derecede yendiğini görüyoruz. Neden enflasyonu vurguluyorum ve zamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından örnek veriyorum. Bir bireysel yatırımcı sisteme 0 yaşında yani yeni doğan bir şekilde girdi. 18 yaşında girdi, 45 yaşında girdi. 45 yaşında özellikle vurgulamak istiyorum. Biliyorsunuz 10 yıllık ve 120 aylık bir sürecin son halkası olarak karşımıza çıkıyor ve çok sık girilen yaşlardan bir tanesi bireysel emeklilikte. 0 yaşındaki bir çocuk sisteme girdiğinde %10'luk reel getiri elde ettiğinde ve bunu da 1000 lirayla başlattığında 56 yaşına geldiğinde %20 devlet katkısıyla birlikte bu rakamın 60 milyonu aştığını görüyoruz. 18 yaşında aynı tutarla başlarsa 20 milyonlarda kalıyor. Yani zamanın ve fon seçkisinin getirinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Bireysel emeklilik sektörü ağırlıklı getiri olarak kurulduğu tarihten itibaren son 10 yıllık ve 5 yıllıkta da enflasyonu hep yendi. Ama bazı fonlar var ki hani dönemleri itibariyle oralarda kalırsanız enflasyonun altında getiri elde eden fonlar da var. 390 üzerindeki fonun dünyasından bahsediyoruz. Doğru fon seçmek için aslında sizin sorunuza da net bir cevap olması açısından. Çünkü finansal okuryazarlık ve işin uzmanları kadar yoğun takip edilmediği için en azından bizi dinleyenlerin fon bültenlerini ve yapay zeka destekli asistanlarını mobil ve web uygulamaları üzerinden yoğun takip etmeleri önerilir. Geçen sene özelinde cevap vermek gerekirse geçen sene bizim ağırlıklı önerilerimizin içerisinde kıymetli madenler, altın ve gümüş yer almıştı. Ve biz bu sene başında artık bu pozisyonların doygunluğa ulaştığını ve bu pozisyonların azaltılması gerektiğini bizi dinleyenlere ve bizi takip edenlere aktarmıştık. Mevcut pozisyonlar içerisinde bundan sonra hangi seçki devam eder derseniz hala da para piyasası ve katılım fonlarının portföylerde ağırlıklı taşınması gerektiğini, altın ve gümüşün yoğun bir şekilde taşımak isteyenlerin de portföylerini sigortalamak amaçlı yani küresel riskleri portföylerinde sigortalamak amaçlı çok düşük miktarlarda taşınması gerektiğini önerdik. Hisse senedi içerisinde de bu mevcut koşullar içerisinde bu senenin biraz daha iyi geçeceğini öngörmüştük sene başında. Hala da bu görüşümüz devam ediyor açıkçası. Ve bunları da bültenlerden takip ederek de aslında portföylerindeki daha iyi getiriyi bu şekilde yapabilirler diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi tabii altın hisse senedi katılım esaslı fonlar son dönemde öne çıkıyor. Ne dersiniz önümüzdeki dönemde daha çok hangi fonların öne çıkmasını beklersiniz siz?
0: Geçen sene sektörde bütün hani faizli ve faizsiz sektör, bu arada sektörün yaklaşık %40'ı faizsiz fonlardan oluşuyor. Bu taraftaki faizsiz bireysel emeklilik tarafında özel bir vurguyla ve başarıyla bahsetmek mümkün. Geçen sene bütün sektörün neredeyse %50'ye yakını altın ve kıymetli madenlerdi. Bu hani şirket tercihleri değil, bireysel yatırımcılar altın ve kıymetli madenlerde kalmayı tercih ettiler. Bu sene biraz daha rakamlar %40 seviyelerine geldi. Ama bu yani geçmiş getirinin gelecekteki getirinin doğrudan bir göstergesi değil. Sene başından itibaren de bunu görüyoruz. Altının onsu 5500'leri geçmişti ve 4000 seviyelerine kadar geri geldi ve dolar bazında ciddi bir kayıp yaşadı. TL bazında da çok ciddi bir kayıp yaşadı. Bu senenin temasında sene başından beri vurguladığımız hala daha mevcut ekonomik programın devam edeceği biz daha kuvvetli gözüküyor ve bundan dolayı da TL varlıkların minimum %50 seviyesinde portföylerde taşınmaktadır.

0: olmasının daha uygun olacağı. Bu da genel kitleye hitaben, yani risk profilinden bağımsız. Eğer ki bir yatırımcı tamamen ben hiçbir kayıp görmek istemiyorum diyorsa, para piyasası veya bizim kira sertifikası katılım fonlarımızda olması daha doğru seçenek olacaktır. Ama biraz daha portföyü çeşitlendirmek, biraz daha risk alabilecek katılımcı için de portföy içerisindeki minimum %30 civarında hisse taşınmasının daha uygun olacağını biz öngörmüş ve önermiştik. Kalan %20'lik kısmı çok güçlü bir desteklemesek de, yani dönem başında geçmiş yıldaki gibi öneride sunmamış olsak da kıymetli madenler ve altın pozisyonunun devam ettirilmesi gerektiğini sunmuştuk açıkçası.
1: Peki 18 yaş altı BES uygulaması da bu arada yine talep gören uygulamalardan biri. Ne dersiniz, buradaki siz ivmeyi nasıl görüyorsunuz? Buranın şu andaki resmini de bize bir çekin. Bir de şunu da merak ediyorum. Bu genç kuşaklara yönelik bu fon sepetlerinde ne tür varlıklar daha fazla ağırlık kazanıyor?
0: Aslında çok güzel. Hani hatırlarsanız başta bir şey söylemiştik. Aslında BES para biriktirme değil de seçenek biriktirme imkanı sunuyor bize. Ne seçeneği biriktiriyoruz? Bu çok çok güzel. Ve 18 yaşta bu nasıl ilişkilendirilir? Şimdi bizim en çok karşımıza çıkan soru, ben 35 yaşındayım, 45 yaşındayım. Kendime yaptırayım, çocuğuma neden yaptırayım? Çünkü ben 56 yaşına ulaşacağım, devlet katkısını erken alacağım. İlk başta bakıldığında çok mantıklı sorulardan bir tanesi. Ama seçenek biriktirmek dedik ya, şimdi bu seçenek biriktirmek aslında sorunun asıl cevabını veriyor. Hala hazırda 18 milyon katılımcı otomatik katılımla birlikte bu sistemin 2 milyonu, yaklaşık 2 milyonu 18 yaş altı katılımcılardan oluşuyor. Yani gönüllü BES'teki 10 milyonu koydunuz, aslında hitap ettiği kitle gönüllü BES kısmına giriyor. 10 milyon katılımcının 2 milyonu. Yani sistemin %20'si 18 yaş altını alıyor. Şimdi bu bizim hangi seçenekleri sunuyor ve neden yaptırmalı? Şimdi bireysel emeklilik mevzuatında bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte bizim hayatımıza çok kritik katkılardan bir tanesini sunuyor. Bu ne? Evlilik ve ev almak istediğimizde, yani evlilik ve ev almak istediğimizde poliçemizi bozmadan biz buradaki birikimimizin %50'sini alabiliyoruz. Devlet katkımızın da %20'sini alıyoruz. Bu harika iki tane seçenek. Yani insanların günümüzde birikim yapması için sunulacak güzel alternatiflerden bir tanesi ve devlet de destekliyor. Yani devlet katkısını da %20'sini alabiliyorsunuz. Diğer iki seçenek ne? Çocuğumuz için en güzel cevaplardan bir tanesi, 21 yaş altına, 21 yaşına geldiğinde Türkiye sınırları içerisinde bir üniversiteye kayıt olduğunda bu kayıttan sonra 4 yıllık bir ödeme şeklinde birikiminin %50'sini alabiliyor. Bu sefer devlet katkısının %25'ini alabiliyor. Yani bu aslında çocuklarımızın üniversitesi için biriktirdiğimiz ve ona burs, kendimizin sağlayacağı bursla birlikte devletten de devlet katkısını alabileceğimiz, sözleşmemizi de bozmadan yaşatabileceğimiz çok güzel alternatiflerin başında geliyor. Allah korusun, ülkemizde deprem bölgesi, deprem meydana geldi. Biz burada yine sözleşme süresine bakılmaksızın birikimimizin %50'sini alıyoruz ve devlet katkısını da %25'ini alıyoruz. Bu bize, çocuklarımıza ve kendimize, özellikle çocuklarımıza neden yaptırmamız gerektiğinin güzel bir cevabı. Ve orta vadeli planda da önümüzde iki seçenek geliyor. Biz hac, umre artı bedelli askerlikte de gelecekte biz bunları alabileceğiz. Yani erkek çocukları olan bizim takip edenler için de bedelli askerlik bedellerini bireysel emeklilik sözleşmelerini bozmadan artı devlet katkısını da belli bir kısmını alaraktan yaptırabilecekler. Yani buradaki birikim de hali hazırda sizde yansıttığınız 100 milyar TL'yi aştı ve bireyler artık daha bilinçli bir şekilde çocuklarını sisteme dahil ediyorlar. Devlet katkısını kendisinin alma ihtimalinden ari olarak çocuklarının alma ihtimalleri, daha erken alma ihtimalleri daha yüksek bir duruma gelmiş durumda. Çünkü evli söz konusu olduğunda, üniversite söz konusu olduğunda, bedelli askerlik söz konusu olduğunda sistemden çıkmadan devlet katkısının belli bir kısmını alabiliyorlar. Bu dolayısıyla neden erken başlamamız gerektiğinin en güzel cevabıdır diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim.
0: İyi yayınlar dileriz.
1: Teşekkürler. Sağ olun.

0: Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. 2025'te Tüpraş üretimden satışlarda en büyük sanayi kuruluşu oldu. Detaylarına bakalım.
1: İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Listede ilk 3 sıra değişmedi. 2025 yılında Tüpraş 698.8 milyar liralık üretimden satışta Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford Otomotiv 538.2 milyar lirayla yine ikinci sıranın sahibi olurken Star Rafineri 327.9 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma

0: Sanayi kuruluşu devler arasına girdi. TUSAŞ 140.9 milyar lirayla 7. Aselsan'da 130.2 milyar lirayla 9. sıraya yerleşti.
1: Türkiye'de savunma sanayi hakikaten kendi adına büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Bu konudaki emek veren, bu konuya katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, firmalarımıza, çalışanlarımıza ben yürekten kutluyorum, takdir ediyorum. Herhalde önümüzdeki yıllarda seyirde savunma sanayimizin lehine, savunma sanayimizin ağırlığını arttı. Bir tabloyu göreceğiz.
0: İlk 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları %28 artarak 11 trilyon liraya aşarken faaliyet kârı ilk kez 1 trilyon liraya yükseldi. ISO 500 şirketlerinin ihracatı da %8,4 artarak 104.7 milyar dolara ulaştı.
2: Şimdi buradan Fransa'ya uzanıyoruz. G7 zirvesine muhabirimiz Ömer Aydın orada. Bugün Trump'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Notlarını dinleyelim. Ömer, seni dinliyoruz.
3: Melis, teşekkür ediyorum. Evet, I am the boss, ben patron benim burada şeklinde bir giriş yaptı G7 zirve salonuna Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii bundan sonra da çok ilginç gelişmeler oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar emiri Tani ve Donald Trump arasında futbol çerçevesinde geçen bir sohbetle kameralara yansıdı. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Marsilya taraftarı olduğu biliniyor ve Paris Saint Germain'in iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması noktasında Katar emirinin Fransa Cumhurbaşkanı'na takıldığı cümleler kameralara yansıdı. Burada Katar Paris Saint Germain şampiyon olunca siz mecburen sevindiniz şeklindeki ifadeleri gerilimi biraz azalttı. Bu gerilim tabii ki hem İran meselesi, İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanacak olan, Cuma günü imzalanacak olan bir ateşkes anlaşmasının sonuçlarını bekliyor. Bütün dünya Rusya ile ilgili gelişmeler söz konusu. G7 Liderler Zirvesi ortak bildirisinde Rusya'nın savunma ve saldırı kapasitelerinin yok edilmesi, azaltılması noktasında, yeni yaptırımların uygulanması noktasında ortak bir irade beyan edildi. Yine Lübnan'daki gelişmeler, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının derhal sona ermesi yönünde bir talep söz konusu. Lübnan Cumhurbaşkanı Nawaf Salam pazar perşembe günü Paris'te olacak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirecek. Yapay zeka ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlığında teknoloji devlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı bugün öğleden önce ve yapay zeka veya teknoloji devlerinin katıldığı bu toplantıda yapay zekanın geleceği ve dünya ekonomisine etkileri konuşuldu. Yenilenebilir enerji konusunda da G7 Liderler Zirvesi'nin yeni adımlar, yeni atılımlar noktasında tavsiyeleri ve alınacak olan kararlara yönelik açıklamaları söz konusuydu. Fakat herkesin beklediği, herkesin daha çok üzerinde durduğu mesele İran'daki gelişmeler. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ateşkese varılması, özür diliyorum, Cuma günü Cenevre'de düzenleneceği belirtilmişti. Ateşkes anlaşması imza töreninin, fakat Cenevre'de değil, biraz daha İsviçre'nin kuzeyinde Luzern kenti yakınlarında bir lüks bir otelde bu imza töreni düzenlenecek. İsviçre tarafından yapılan açıklama bu. Donald Trump son olarak birkaç dakika önce bir açıklamada bulundu ve bu anlaşmanın, İran'la yapılacak bir anlaşmanın nihai bir anlaşma olmadığını ve eğer İran uslu durmazsa başlarına bombaları yığmaya devam edecekleri şeklinde bir açıklama, aslında konunun burada kapanmadığını veya gelecek günlerde kapanmayacağını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan farklı açıklamalar söz konusu. G7 üyesi diğer ülkeler tarafından, özellikle Avrupa, Kanada tarafından yapılan açıklamaların çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri sanki bu meseleyi, yani İran'la ateşkes meselesini diğer ülkeleri gölgede bırakmak istiyor veya diğer ülkeleri bu meselenin, bu konunun dışında bırakmak istiyor gibi bir tablo söz konusu. Biz de yayınlarımızda dün bir yandan önceki gün hazırlık aşamasında, zirve açılış aşamasında yayınlarımızda bu konunun altını çizmiştik. Bakalım sonuç bildirgesi ne olacak? En azından İran'la ilgili gelişmeler zirve sonrasında nasıl devam edecek? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump dakikalar içerisinde bir basın toplantısı düzenleyecekler ve konuya ilgili hem zirve içerisinde alınan kararları hem de geleceğe gelecek günlere yönelik hem İran meselesi hem de diğer konularla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaklar. Bu konuda bildirildi. Biz de bu açıklamaları, doğru açıklamaların sonuçlarını takip edip aktarmaya tabii ki devam edeceğimizi belirtelim ve buradan sözü merkeze bırakalım.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Günlerine çıkan bir başka haberiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından enerji piyasaları rahatladı. Brent petrolün varil fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altına geriledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan uzlaşma petrol piyasalarına nefes aldırdı. Petrol piyasalarında yön yeniden aşağı döndü. Savaş ve arz endişeleriyle oluşan risk primi hızla çözülmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı 3 Mart'tan bu yana ilk kez 80 doların altına gerileyerek piyasalarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Uluslararası yatırım kuruluşlarına göre piyasalar artık Orta Doğu kaynaklı arz şoklarının önemli ölçüde azalacağını fiyatlıyor. Uzmanlar anlaşmanın kalıcı olması halinde İran petrolünün yeniden küresel piyasalara daha güçlü şekilde dönebileceğini ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtiyor. Öne çıkan beklenti ise Brent petrolde 72 ila 78 dolar bandının orta vadeli hedef bölge haline gelmesi. Teknik görünümde 76 ila 77 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin altında ise 72 ila 74 dolar aralığı piyasaların yakından izleyeceği güçlü destek bölgesi olarak gösteriliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 86 ila 87 dolar bandı kritik direnç konumunda.
4: Savaşın başlamasından önce yani 28 Şubat'ta ilk saldırılar yapılmıştı. Bunun öncesinde 73 dolar civarında fiyatlanıyordu aktif Brent kontratları. Henüz daha oraya dönmedik ama herhalde oralara doğru bir gevşeme olacak. İlerleyen vadeler yani bu bir kontrat, Haziran kontratları ama ilerleyen vadeli kontratlarda Eylül'den sonra 75 dolar ve altı fiyatlamalar görüyoruz. Muhtemelen oralara doğru ve hatta daha altına bir gevşeme göreceğiz. Bu anlamda hani küresel risk iştahı da bundan bir destek bulacaktır.
0: Ancak uzmanlara göre tüm riskler ortadan kalkmış değil. Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatının tam anlamıyla normale dönmemesi, enerji altyapısındaki hasarlar ve İran'ın üretim kapasitesinin ne kadar hızlı toparlanacağı belirsizliğini koruyor. Bir diğer önemli başlıksa OPEC Plus ülkelerinin atacağı adımlar. Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine yaklaşması durumunda üretici ülkelerin yeni üretim kısıntılarıyla piyasaya müdahale edebileceği değerlendiriliyor. Piyasalarda artık 100 dolar üzeri senaryolar ana beklenti olmaktan çıkarken 72 ila 86 dolar arasında oluşabilecek yeni denge arayışı beklentilerde öne çıkıyor.
2: Ve şimdi de Profesör Doktor Niyazi Berk bizimle, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Bu arada son dakikada yansıyor şu anda Halkbank davasındaki yeni gelişmeye ilişkin ve davadan vazgeçildiğine yönelik. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 16'da dava vardı. Duruşma gerçekleşti. Karar günüydü Halkbank için ve de dediğimiz gibi ekrana da yansıdığı üzere şu anda son dakika olarak davadan vazgeçti Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme diyelim. Hocamıza dönelim. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Melisa Hanım.
2: Evet hocam, önemli bir karar tabii. Ben sizden hemen bir değerlendirme de alayım. Halkbank davasında vazgeçilmesi neden önemli sizce?
5: Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler son zamanlarda bir iyileşme göstermişti. Bunun sonucu tabii ki bütün alanlarda görülüyor. Halkbank Türkiye için oldukça önemli bir banka. Özellikle KOBİ'lerin finansmanında, diğer yatırımların finansmanında ve kamu finansmanında çok önemli rol oynayan bir banka. Dünya bankacılık sistemine de entegre olmuş ve başarıyla faaliyetlerini sürdürmekte. Esasen geçmişte de

0: Hocam bir araya gireyim, virgül koyayım.
1: Bunun Türkçemize hayırlı olmasın dilerim.
0: Hocam bir virgül koyayım çünkü haber sonrası Halkbank hissesinde şu anda görüyoruz %7'ye yaklaşan bir prim var. 6.94 baktığımız zaman gün içi yükselişin %7'ye neredeyse olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksinde de yükseliş %1'i aştı. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet. Hocam tabii bankacılık endeksi aç. Bir endeksi de rica edelim, endeksleri. Oradaki bankacılığın da şu son durumunu aktarmış olalım yönetmenimizden. Bankacılıkta şu anda 18.344 seviyesi ve de 1.04'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Hocam siz zaten Halkbank'ı anlatıyordunuz. Ben bu bilgiyi de vermiş olayım, şu anda güncel bilgi bu. Dediğimiz gibi %7'ye evet. Yaklaşık şu anda hocam 7.87 yukarı yönlü hareket Halkbank'ta ve devam edelim hocam yorumunuza.
1: Evet, yani önemli bir düşüş kaydetmişti son zamanlarda. Geçen senelerden başlayan bir düşüş trendi vardı. Şimdi onu yukarı yönde kırması gerçekten önemli. Diğer banka kuruluşlarını da motive eden bir gelişme gösterecektir. Bankacılık endeksinde esasen bir zayıflık vardı. Son zamanlarda bu çeşitli şekillerde hissediliyordu. Yatırımcıların da ilgisinde bir azalma vardı ama bu yeniden hisseye ilgiyi artıracak ve bankacılık sektörünün endeksteki yerinin artacağı, böylece yatırımcıların en azından kayıplarının bir kısmının telafi edileceği bir sonuca götürür bizi. Bu oldukça önemli. Yani bankalar Türkiye'de kurumsallaşmış ve ekonomideki fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Diğer taraftan öz sermayekarlılıkları da yatırımcıları, hissedarları tatmin etmeyen bir seviyede. Çünkü bunun nedeni bunların reel varlıklar değil, daha çok nominal varlıklarla çalışıyor olmaları. Yani sanayi tesisleri gibi makine parkı, demirbaşları, binaları genellikle sınırlı. Dolayısıyla bunların verimliliğinin artması, hisse fiyatlarının artması yatırımcıların ilgisini artırır ve bundan sonra da eğer herhangi bir şekilde dışarıdan bir raporlar, değerlendirmeler olursa bu artış devam eder bir süre ama bununla ilgili alış raporları gelmezse artış sınırlı kalır. Yani bugün belki yarınla sınırlı kalır. Ama bu haliyle de gerçekten yatırımcıları motive eden, onları sevindiren bir gelişme. Satışıyla ilgili de bir takım haberler ortaya çıktı. Esasen bu satışın gerçekleşmesi ya da ileri dönemlerde bununla ilgili görüşmelerin yapılması da tabii ayrı bir aşamaya götürür. Ama şimdilik bunu göz ardı ederek tamamen mahkeme kararına dayalı bir değerlendirmenin etkili olacağını belirtmeliyim Melisa Hanım.
0: Evet hocam, bir de Amerikan Türkiye ilişkileri açısından da bakarsak nasıl yorumlarsınız bunu?
1: Melisa Hanım, Türkiye her zaman Amerika'nın stratejik bir ortağı olmuş ve aynı zamanda NATO içerisinde önemli bir rolü var Türkiye'nin. Diğer taraftan tabii ki ilişki bununla sınırlı değil. Özellikle yurt dışında yaşayan akademik ve eğitimli insanlarımızın ilk adresi Amerika. Dolayısıyla buralarda önemli bir Türk grubu oluşmuş ve karşılıklı olarak ilişkilerde önemli gelişmeler var. Esasen Trump'ın ilk döneminde, yani Biden'dan önceki döneminde yine Sayın Başkanımızla Trump arasında bir görüşme yapıldı ve bu görüşmede 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması konusunda önemli bir irade beyanı ortaya kondu. Bu doğrultuda da yatırımcıları, işletmeleri motive eden bir algı oluştu. Fakat Türkiye'deki firmaların özellikle ölçeklerinin nispeten düşük olması ve büyük çapta siparişleri üretecek tesislerinin sayısının az olması nedeniyle bu arzu edilen gelişme sağlanamadı. Önümüzdeki dönemlerde bu alanda yeni

0: tesisler kurulur ve Amerika'ya kitle ihracat yapılırsa bunda gerçekten Türkiye iyi bir pazar elde etmiş olur ve özellikle Avrupa pazarındaki tıkanıklıklar, dalgalanmalar böyle de giderilmiş olur. Çünkü çok verimli bir pazar, yani bilinen bir pazar, ödeme gücü yüksek olan bir pazar, likiditesi yüksek olan bir pazar. Dolayısıyla yeni pazar aramaktansa böyle bir pazarı geliştirmek çok daha mantıklı olur Melisa Hanım.
1: Evet hocam. Şimdi pazar demişken buradan da dönelim ISO 500'ün sonuçlarına. Burada özellikle dikkat çekilen bir nokta var. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Türkiye'nin en büyük 500 şirketine sonuçlarını açıkladıktan sonra yaptığı vurgu. Diyor ki sanayi firmalarının son 2 yılda üretimden elde ettiği karın neredeyse tamamını, şimdi de yaklaşık %85'ini finansman giderine ayırmak zorunda olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız diyor. Hocam bu durumu siz nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, tabii Türk sanayi gerçekten önemli bir gelişme kaydetti. Fakat Türkiye'nin finansal açıdan henüz tam geliştiği söylenemez. Çünkü yapısal değişimi sağlamak, özellikle finansal alanda ilerlemek için mutlaka büyük kuruluşların, büyük fonların Türkiye'ye ilgi duyması lazım. Yani Türkiye'ye dışarıdan büyük fon akımı gerekli. Çünkü Türkiye'de sermaye yeterli değil. Yani sermaye eksik olduğu için bunun dış kaynaklardan tamamlanması lazım. Şimdi içerideki piyasa akışına bakıldığında gerçekten büyük firmalar fonlamada herhangi bir zorluk yaşamıyor. Çünkü bunlar kredibilitelerinin yüksek olması nedeniyle kaynaklara kolayca ulaşabiliyor ve kendi varlıklarını finanse edebiliyorlar. Aynı zamanda buna ek olarak bu firmalar tahvil de çıkarabilir. Yeni pay senedi ihracıyla varlıklarını finanse edebilir, ama küçük orta boy firmaların maalesef böyle bir imkanı olmadığı için tamamen banka kaynaklarından, ticari banka kaynaklarından finanse edilmek durumundalar. Tabii ki Exim Bank ve benzeri kamu kuruluşlarının kredileri de çok önemli bir rol oynuyor bu arada. Fakat maalesef kaynaklarımız yetersiz olduğu için bütün firmalara arzu edilen kredi sunulmasında sıkıntı yaşanabiliyor. Bunun için mutlaka bazı firmalarımızın kendi öz sermaye yapılarını güçlendirmeleri gerekiyor. Enflasyonun yüksek olması nedeniyle faiz oranlarında aşağı doğru çok önemli bir başarı sağlanamadı. Çünkü çeşitli engellerle bu ekonomik istikrar bozulmasın diye önemli zaman zaman önemli kesintiler oluyor. İstikrar programının uygulanmasında esasen kaynak yeterliliği çok önemli. Dışarıdan gelen kaynaklar burada çok önemli bir rol oynuyor. Pay başına kar ve özellikle de öz sermaye karlılığı bu nedenle de artırılamıyor.
1: Evet. Hocam bir
0: Önümüzdeki
1: virgül koyacağım.
0: dönemlerde eğer
1: Hocam bir virgül koyalım çünkü Halkbank'tan açıklama geldi. Bunu bir yansıtayım, ben iletmiş olayım. Halkbank'ın kapa yaptığı açıklama bu gelişmenin ardından Amerikan Güney New York Bölge Mahkemesi'nde 17 Haziran 2026 Çarşamba günü gerçekleşen duruşma neticesinde mahkeme tarafından bankamızın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ceza davasının düşürülmesi onaylanmıştır diyor açıklamada ve de böylece bankamız hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır. Kararın bankamıza, yatırımcılara, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Ülkemiz ekonomisine 88 yıldır hizmet eden bankamız faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek olup hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edecektir diyor. Dediğimiz gibi Halkbank'ın bu davanın düşmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde kapa yaptığı açıklama bu şekilde, bunu da aktarmış olalım. Hocam sizinle de kaldığımız yerden devam edelim. ISO 500'ü.
0: Melisa Hanım, bu konuya izin verirseniz bu konuya kısa bir ekleme yapayım.
1: Buyurun hocam.
0: Esasen Halkbank

0: Halkbank'ın herhangi bir usulsüzlüğü söz konusu değildi. Yani normal kendi bankacılık fonksiyonlarını yerine getirirken bölge ticaretinin finansmanına da katkı sağlıyordu. Bizim çevre ülkelere mal ve hizmet ihracını artırabilmemiz için finansmanı da sağlamalıyız. Yani komşu ticaretine de ihtiyacımız var. Dolayısıyla komşu ticaretinin finansmanı nedeniyle büyük bir kıyamet kopmuştu. Ama bu dünyanın her tarafında böyle. Mesela Orta Amerika ülkeleri kendi aralarında ticaret yaparlar. Avrupa ülkeleri yine öyle. Ticaretin %50'den fazlasını, %60'ını komşularıyla ithalat ihracat faaliyetleri sayesinde yerine getirirler. Bizim de aynı şekilde bizi çevreleyen işte Rusya, İran, Irak, Suriye başta olmak üzere Azerbaycan, Türkiye'nin devamı niteliğinde olan ülke ve bu komşu ülkelerin ticaretini finanse etmede başarılı olursak gerçekten ihracatta da başarılı oluruz. Bu noktadan hareket edildiğinde esasen Halkbank burada herhangi bir suçu olmadığı halde biraz tabii ki üzüldü bu çalışmalar sırasında, davalar sırasında. Ama sonunda adalet yerini buluyor Melis Hanım.
1: Evet hocam. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. ISO 500'deki bu siz finansman giderine ayrılmak zorunda olan bu %85'lik pay, ISO Başkanı'nın açıklaması, buna dair yorumlarınızı iletiyordunuz. Buyurun hocam.
0: Şimdi tabii finansman kaynakları sabit olmayıp bir değişim gösteriyor. Yani bu gelen veriler 2025 yılının verileri, yani 6 ay öncesinin verileri bunlar. Tabii ki en iyi burada 2 yılı karşılaştırmak en iyi çözüm burada. Yani 2024 ile 2025 karşılaştırıldığında esasen Türk sanayi önemli bir aşama kaydettiğini de görüyoruz. Çünkü Ar-Ge çalışmalarında teknolojide önemli ilerlemeler oldu. Ama bizim özellikle ihracatta bir tıkanıklık vardı. Avrupa ülkelerinin yeteri kadar üretim yapamamaları ve ihracat yapamaları nedeniyle bizim de onlarla yoğun ilişki halinde olduğumuz için bu arada önemli bir problem yaşadık. Yani onların siparişlerinde bir azalma oldu ama buna rağmen Türkiye'nin özellikle diğer bölgelerde yeni pazarlar arayışıyla bu kısmen telafi edilebildi. Ama şimdi bir savaş ortamından geçiyor gibi bir sinyal aldık. İnşallah bu başarılı bir şekilde sona erdirilirse ileride buna yönelik bütün çatışmaların ortadan kalktığını gerçekleştirebilirsek o zaman bizim bölgemizde de sanayi firmalarımız, özellikle sanayi firmalarımız bundan olumlu etkilenir ve mali yapılarında bir ilerleme sağlanır. Yoksa Türk firmalarının önemli bir kısmı öz kaynak ve dış kaynak dengesini sağlamış durumda. Yani %50 yaklaşık. Ama bu 2004 yılında öz kaynak payı %52, dış kaynak payı %48 iken şimdi 2025 yılında %49'a 51 oldu. Borçlanmak gerekiyor esasen. Borçlanmaları lazım. Ama tabii verimli projeler olduğu zaman borçlanmayı artırmak lazım. Çünkü borç işletme için bir sabit yük niteliği alabilir. Bu açıdan bakıldığında borçların geri ödenebilmesi için gerekli kaynak birikimini de sağlamak lazım. İşte Türkiye'de de ihracat yapan özellikle ya da küçük orta boy firmalar sınırlı imkanları nedeniyle bu fonu etkin bir şekilde oluşturamıyorlar ve geri ödemelerde de maalesef yüksek maliyetli yeni kaynak bulmak zorunda kalıyorlar. Bu da daha ziyade kısa vadeli oluyor ve maliyeti yüksek olduğundan dolayı işletme karının önemli bir bölümünü de götürüyor bu. Evet. Ama Türkiye piyasaları özellikle mali açıdan geliştikçe bu dengesiz

0: Sizin de ortadan kalkacağını
1: Evet.
0: söyleyebiliriz Melis Hanım.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz sevgili Profesör Doktor Niyazi Berk katkılarınız için. Görüşmek üzere hocam. Bugünlük süremizin sonuna geldik.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve efendim buradan da dönüyoruz Philip Capital'e. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu karşımızda. Metin Bey hoş geldiniz.
2: Olduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Bugünün tabii önemli haberi girişte de verdiğimiz gibi Halkbank'a yönelik olan davadan vazgeçilmiş olması, davanın düşmesi. Ne dersiniz? Bugün nasıl bir kapanış beklersiniz? Özellikle tabii hissede de bankacılık endeksinde de bunun pozitif yansımasını gördük. Nedir yorumunuz?
2: Şüphesiz çok güzel bir haber. Zaten değerli hocamın anlattığı gibi Halkbank yani haksız bir şekilde bir dava edilmişti. Yani ortada suç teşkil edebilecek bir fiili de olduğunu da ben zannetmiyorum. Ama bir bu dava sonucunun bizim lehimize sonuçlanmış olması aynı zamanda Amerika ile Türkiye ilişkilerinin de önümüzdeki dönemde daha iyi bir rotaya oturacağının işareti de anlamına da geliyor. Bunu unutmamak lazım. Sadece bankacılık üzerinden Halkbank'ın yeniden eski çalışma şartlarına kavuşacak olması, uluslararası piyasalara çıkıp borçlanmayı yapabilecek olması anlamlarını da taşıyor. Çünkü bu dava Halkbank'ın üzerinde bir nevi giyotin gibi bekliyordu ve bu yeni ortaklıklar kurmasına, yeni işbirlikleri yapmasına da engelliyordu. Şimdi bundan sonra Halkbank'la ilgili daha olumlu haberler duymaya başlarız diye ben tahmin ediyorum. Öte yandan tabii bunun bu haber sonrasında Amerika ile Türkiye arasında yeni işbirlikleri haberleri de almaya başlarız diye düşünüyorum, umuyorum. Örneğin Katsa yaptırımlarının kalkıyor olmasıyla ilgili de bir NATO zirvesinde bir haber de duyabiliriz. Bunların hepsi yine Türkiye'nin hanesine artı yazılacak gelişmeler. Yani dediğim gibi işin hem Halkbank cephesinden pozitif yazılacak faktörleri var, hem de Türkiye-Amerikan ilişkileri üzerinden Türkiye'nin bölgesel rolünü olumlu etkileyecek bir haber akışı önümüzdeki günlerde bizi bekliyor olabilir. O yüzden hani daha önceden zaten böyle bir yani bunun bir ön işaretleri gelmişti davanın düşeceğine dair, ama bugün de resmileşmiş oldu. Bunlar güzel haberler dediğim gibi. Özellikle de tabii Halkbank yatırımcıları için çok güzel haberler. Bankanın gelişeceğine işaret ediyor olabilir. Ancak yatırımcılar için şöyle bir not daha düşeyim. Bu beklentiler, biliyorsunuz, borsanın mekanizması gereği bizim borsamızda aynı şekilde çalışır. Beklentiler önceden satın alınırlar ve gerçekleşme olması durumunda da bu fiyatlamanın, olumlu fiyatlamanın, borsadaki fiyatlamanın devamı gelmeyebilir. O konuda da hani takipçilerimiz ve yatırımcılarımız, izleyicilerimiz konusunu, bu konuda da bir not düşmüş olayım.
1: Son bir dakikamızmış. Orada da bugün tabii Kevin Warsh, bakalım yeni başkan nasıl mesajlar verecek, ne dersiniz?
2: Şöyle beklentimiz var açıkçası. Bir kere bu İran-Amerika arasındaki bir geçici ateşkes de olsa bir anlaşmaya varılmış olması. İnşallah Cuma günü bunun imzalanması da gerçekleşir, ama bir kere yeni Fed Başkanı'nın elini biraz daha rahatlatmış oldu. Ama bu tabii hemen ilk toplantıda faiz indirecekleri anlamına gelmiyor. Yıl sonuna kadar hani beklentiler sadece 25 puanlık bir faiz indirimi olacağı şeklinde yoğunlaşıyor. Ama piyasaların görmek istedikleri daha güvercin bir Fed başkanı olacaktır. Yani o buna kapı açan bir Fed başkanı olacaktır. Şayet bunu göremeyecek olursa, biraz şahin tonda konuşacak olursa, bu bir miktar global piyasalarda kar satışı, doların değerinde bir yukarı doğru hareketlenme getirebilir. Ama
1: evet,
2: hani yeni başlıyoruz, Fed başkanına mutlaka bir opsiyon açacaktır piyasa.
1: Çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. Sevgili Metin Taşçıoğlu, size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim burada kapatıyoruz piyasa notlarını. Görüşeceğiz saat 21'de Fed özel yayınında. Hoşça kalın.

0: Sera Yatırım sunar. Sera Yatırım sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Flipkapital.com tüm dünya. Flip Kapital sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS kart

0: kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
2: Aile gibi olduk artık.
1: Biz birlikte çalışıyoruz ve birlikte kazanıyoruz.
2: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
1: Bu otel her birimizin sigortası.
3: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Hi Turkey, welcome to America.
5: Bu abi kim bu?
6: Bir yetkili bir abiye benziyor ama.
4: Ben Reverend is John. Benim uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
7: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
4: What is turnuva saç?
8: Oğullarım, börek yaptım size, iyi verin sıcak sıcak.
9: Ispanaklı da yaptın mı Melah teyze?
8: Ispanaklı olmaz mı?
4: Oh, for me. Thank you.
10: Sen misafirsin, buyur.
4: Sus Borak.
11: Kaptan biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
10: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
12: Titresin Amerika.
13: Titredi de.
14: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul bizim çocuklara başarılar diler.

0: Kurum'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobitti.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Kutlama!
5: Gökte! Yerde! Her yerde!
4: Maxi puan yağmuru gibi düşüyor.
6: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
4: 10.000?
6: Evet.
4: Okey. Maksimum oldu. Okey.
6: O zaman...
4: Gelsin müzik.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
5: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
6: Milli takımlar ana sponsoru Füzül bizim çocuklara başarılar diler.
7: İçim hayaller dolu.
8: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Sır Küpü.
1: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
2: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
2: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı...

0: Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta memur ve emekli zamlarını konuşacağız. Beklentiler ne yönde? Tabii ki Ocak-Mayıs enflasyonu netleşti. 5 aylık fark netleşti. Haziran ayı enflasyonu ne olacak? Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk yarı için zamlar da netleşmiş olacak. Peki hangi senaryolar var karşımızda? Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız ve sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Bize sorun aparona.com.tr adresi, mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. 2 hafta sonra ayın 3'ünde, 3 Temmuz'da açıklanacak. Farklı senaryolar var. Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler ne yönde, evet, ve zamlar nasıl şekillenecek? Buyurun.
1: Şimdi tabii elimizde artık 5 aylık enflasyon verisi var. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 16.61 çıktı. Evet. Dolayısıyla bu SSK ve Bağkur emeklisi için 16.61'lik bir artışa tekabül ediyor. Tabii 16.61'lik 5 aylık enflasyon verisi memurlar ve memur emeklileri için de aşağı yukarı 5 puanlık bir enflasyon farkını oluşturdu. Onlar %7'lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar. Dolayısıyla onların artış oranı da 5 aylık 12.41 oldu. Arada bir 4 puanlık fark oluştu. Zaten Ocak ayında da 6-6.5 puanlık fark oluşmuştu. Şimdi Haziran senaryoları çok fazla. Hem Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininden yola çıkarak bazı hesaplamalar yapabiliyoruz. Hem de yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi var. Orada işte Merkez Bankası yıl sonu için %26'lık bir hedef koydu kendisine. Tabii piyasa katılımcılarından gelen rakam da %29 gibi. Zaten Merkez Bankası tabii ki piyasanın altında bir hedef koyuyor zaten, ama öyle gözüküyor ki %25 ile 30 arasında bir rakam ortaya çıkacak yıl sonu için. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz hafta biz Ocak ayını da bu hedeflerden yola çıkarak hesaplamıştık, ama tabii Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler var. Az önce söylediğim gibi 16.61'lik 6 aylık 5 aylık enflasyon, Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile yine emekliler için kesinleşmiş rakamlar, ama biz 4-5 tane senaryo çıkarttık. Onlara bir bakalım istersen. %1 olursa dedik, en düşük rakamı baz aldık. Bu durumda 6 aylık enflasyon %17.77'ye tekabül ediyor. Bu da SSK Bağkur'un 6 aylık artışı demek. Memurun enflasyon farkı 6.10 puan oluyor. Artışı da 13.53'e çıkmış oluyor. En düşük emekli maaşı bu durumda 23.554 liraya, ki 20.000 lira. Bunlarla ilgili hatırlat bana senaryolardan sonra bu en düşük maaşlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Çünkü

0: çünkü bunlar tamamen enflasyonla yaptığımız artışlar. En düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçmiş olacak, 70.264 lira. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.530 lira oluyor. Haziran enflasyonu %1 çıkarsa, geçtiğimiz yıl Haziran enflasyonu 1.37 olmuştu. Hı hı. Aynı senaryo gerçekleşirse ne olur diye baktık. 6 aylık enflasyon bu sefer tabii 18'in üstüne çıktı. 18.20'yi buldu. Bir öncekinde 17.77 idi. Memur enflasyon farkı 6.49 puan. Memurun artışı da 13.94 oldu. En düşük emekli maaşı 23.640 lira. En düşük memur maaşı 70.517 lira. En düşük memur emekli maaşı da 31.643 liraya çıkacak. Bu senaryo olursa geçtiğimiz yılki Haziran ayının enflasyonunu aldık.
1: Evet. 1.52 olursa %1,52
0: olursa bu da piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçtu. Burada da %18-38'lik bir sonuç çıkıyor. Yine 6.65 puanlık bir enflasyon farkı. Dolayısıyla memurların artışı da %14.11 oluyor. %14'ü geçmiş oldu. En düşük maaşlarda 23.676 lira SSK Bağkur için, en düşük memur maaşı 70.623 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 31.691 lira. Biraz daha tahminler 1.6 civarında olabileceği yönünde, ona da bir bakalım. 1.6 olursa bu sefer 6 aylık enflasyon 18.47 çıkıyor. Memurlar için fark 6.73'e yükseliyor. Onların artışı 14.20 oluyor. En düşük emekli maaşı 23.694 lira. En düşük memur maaşı 70.678 lira. En düşük emekli memur maaşı da 31.718 lira oluyor. Bir de 1.71'lik bir hesabımız var. Onu da bir bakalım. Burada da rakam biraz daha yükseliyor. 18.60 oluyor 6 aylık enflasyon. Dolayısıyla SSK ve Bağkur açısından 6.85'lik bir memur açısından enflasyon farkı, dolayısıyla onların artışı da %14.33 oluyor. En düşük emekli maaşı burada 23.720 lira, en düşük memur maaşı 70.759 liraya çıkıyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.752 lira. Şimdi baktığın zaman en düşük, en yüksek tahminlerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalara, yani 6 aylık enflasyon bizim neredeyse hani 3. aydan beri hesapladığımız %17 ile 19 arası, tahminimizde 18'ler civarında bir 6 aylık artış emeklileri bekliyor diye düşünebiliriz. Bu durumda memur ve memur emeklileri açısından da 4 puanlık bir fark oluşacak. Onlarda da %14 ile 15 arasında bir artış artık Temmuz ayında bizi bekliyor olacak. Tabii çok küçük değişimlerle evet, kesin rakamı seninle konuşacağız. Ama burada tabii iki beklenti var. Birincisi, ve bunlar yasal düzenlemeyle olması gereken beklentiler. Birincisi, bu aradaki 4-4.5 farkın kapatılıp kapatılmayacağı. Yani burada bir memurlar lehine bir refah payı uygulaması olursa onların da artış oranı %18'lere ulaştırılabilir. Ya da ne bileyim, hükümet bir oran belirler, daha yukarıda atıyorum %20 der ve her iki kesim de orada buluşabilir. Böyle bir beklenti var. Bu da tamamen yasayla olacak bir beklenti. İkincisi, en düşük maaş meselesi.
1: Evet.
0: O da 20 bin liraydı biliyorsun. Geçtiğimiz Ocak ayında aslında daha önce hep enflasyon oranında artışlar yapılıp süratli rakamlar çıkıyordu. Bu kez enflasyonun üzerinde bir artış yapıldı ve 20 bin liraya çıkartılmış oldu. Dolayısıyla orada da yine bir yasal düzenleme ile birlikte bir değişiklik zaten yapılacak. O da, bunların hepsi aslında 3 Temmuz'da bu enflasyon verisi açıklandıktan sonra ortaya çıkacak sonuçlar. Yani hükümet bir karar verecek. Tabii şöyle bir durum var. Yani benim de hatırımda kaldığı kadarıyla 15 Temmuz gibi meclisin kapanması söz konusu. Meclis kapanmadan, ki orada 12 günlük bir süreç var, çok hızlı çıkıyor bunlar zaten. Hani enflasyon oranı belli olduktan sonra hemen bir karar alınıyor ve bir yasal düzenleme çıkıp uygulamaya başlıyor. Yetişirse maaşlara yetişiyor, ki çoğunlukla yetişiyor. Yetişmese de

0: aradaki farklar zaten emeklerin hesabına ödeniyor. Ocak ayında 6,5 puana yakın bir fark vardı SSK Bağkur emeklisi lehine. Orada bir değişiklik yapılmadı. Burada da yapılmazsa sadece taban maaşla ilgili yasal düzenleme yapılır. O da zannedersem meclis kapanmadan yürürlüğe girer ve emeklilerin maaşlarına yetişmiş olur. Ondan sonra zaten Ocak ayıyla ilgili senaryolarımız, geçtiğimiz hafta bizi izleyen izleyicilerimiz biliyor, biraz konuştuk onu. İşte orada da %5 ile %8 aralığında tahminlerde bir 6 aylık enflasyon geliyor. Yani enflasyon düşme eğiliminde düşüyor. Dolayısıyla bu artışlar da o oranda düşüyor. Şimdi tabii burada önemli olan enflasyonun düşmesi. Yani artış oranı çok yüksek olabilir ama yüksek enflasyonda bunun bir anlamı olmaz. O yüzden de hani önemli olan burada emeklinin, memurun, işçinin alım gücünün yüksek olması. Bu da enflasyonla mücadeleyle olacak. Enflasyonla mücadeleyi başarırsak o zaman verilen artışların, verilen maaşların bir anlamı oluyor. Çünkü çarşı pazara gittiğin zaman onun bir karşılığının olması lazım. Yani siz tonla para verirsiniz ama çok yüksek enflasyon vardır, fiyatlar yüksektir, hiçbir işe yaramaz. O yüzden de öncelik tabii enflasyonu düşürmek. O düştüğü zaman hem alım gücü artacak hem hayat kalitemiz artacak inşallah. O yüzden de enflasyonla mücadele burada çok önemli. Ama emekliyi, memuru, bir yönüyle işçiyi asgari ücret açısından baktığın zaman enflasyon oranları ilgilendiriyor. Çünkü zaten mesela SSK Bağkur emeklisi direkt enflasyon oranında artış alırken memurlar bir fark alıyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon belirleyici bir unsur değil ama o da masaya geliyor ve ona göre bir artış yapılıyor. Genelde onun üstünde yapılıyor. Hepsini yani Aralık ayı geldiğinde zaten bunlar da gündeme gelecek. O yüzden de enflasyonu ay ay takip etmeye biz de devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sorulara geçeceğiz şimdi. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun@apara.com.tr adresi, mail adresimiz ekranda da zaten görüyorsunuz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Ve ilk sorumla başlıyorum. Cemil Sevsarı. 1968 doğumluyum. Mayıs 1986 sigorta girişliyim. 4200 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi arkadaşımız tabii EYT'li olmuş, güzel de bir tarihte sigortalı olmuş ama primi az.
1: Evet.
0: 5300 güne ihtiyacı var en az. 5300 günü tamamlarsa ne kadar? 1100 gün mü ihtiyacı var? Bunun mesela atıyorum 540 gün mü oluyor askerlik? O dönemde 540 gün yapılıyordu. 540 günü askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilir. Dolayısıyla o kadar 18 ay işte 18 ay çalışmamış olur. Ama geri kalanını ya isteğe bağlıyla ödeyecek ya da çalışarak tamamlayacak. 5300 günü tamamladığında da emekli olacak yaş şartı olmadan. Ama ben artık çalışamıyorum, bütün bunları da yapacak hani maddi gücüm de yok askerliği borçlanacak diyorsa 60 yaşını bekleyecek. 2028 mi yapıyor? 2028'de bu primle de emekli olabilecek.
1: Peki, devam ediyorum.
0: Yani 3600 günü tamamladığı için.
1: Evet. Vedat Kaçak, 2026 emekli Temmuz zammını hak edebilmek için hangi tarihe kadar emeklilik dilekçesini vermeliyim?
0: Şimdi şöyle, bu yıl içinde emeklilik dilekçesi veren herkes için hem Ocak zammı hem de Temmuz artışı emekli maaşı hesaplanırken hesaba katılıyor. Orada bir hak kaybı olmuyor. Evet. Ama ben direkt maaşımda göreyim diyorsanız Haziran bitmeden dilekçenizi verin. 1 Temmuz itibariyle bağlansın maaşınız. Dolayısıyla 3 Temmuz'da ortaya çıkacak artış oranı da sizin maaşınıza direkt yansıtılsın. Ama onun dışında diyelim Temmuz'da verdiniz. Bir aylık maaş kaybınız olur ama Ağustos'ta alacaksınız ama Temmuz'daki artışla zaten maaşınız hesaplanırken hesaba katılacak.
1: Zamdan önce de verebilir yani.
0: Evet, yani ben zammı bu tür sorularda gerek. Biliyorsun diyorum ki hani gününüz dolduysa beklemenin hiçbir anlamı yok. Her beklediğiniz sürede bir maaş kaçırıyorsunuz. Buna gerek yok. Evet.
1: Nezih Kan, 1982 doğumluyum. 4A 2001 girişim. 2296 günüm var. 4B 2005 girişim. 2446 günüm var.

0: Nasıl emekli olurum demiş.
1: Şöyle 4B'de yani Bağkur'da devam edecekse şartlar 9000 güne çıkıyor. Ama ben tekrar çalışmaya başlarım SSK'lı olarak diyorsa o zaman da 7000 gün yetecek. Ama her ikisinde de zaten 60 yaşını doldurması gerekiyor. Daha epey bir süre var. 2042'yi bekleyecek yani 60 yaşını dolduracak.
0: Evet. Ahmet Çiçek, 2008 SGK girişliyim, 5363 günüm var. Askerlik borçlanmasını yatırırsam emekli olabilir miyim yoksa yaşıma bekleyeceğim? 5363 gün primle işten ayrılırsam işsizlik maaşımı fazla alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, bu primle emeklilik yok. Hani 1 Mayıs 2008 sonrası ise 7200 gün gerekiyor. 1 Mayıs 2008 öncesi ise 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Sonrasında 61 yaş gerekiyor. Dolayısıyla hani ama kısmi emeklilik imkanı olabilir. O zaman 5400 gün imkanı var. Hani askerliği borçlanıp bunu 5400'e tamamlarsa, ama orada da 62-63 yaş gibi yaş şartı var. Yaşını yazmamış. Ha, yaşı yüksekse onu da deneyebilir. İşsizlik maaşı prime göre değil, son ücrete göre belirleniyor.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, son 4 aylık ücret ortalamasına göre belirleniyor. Dolayısıyla hani prim işsizlik maaşı almanın bir şartı, yani son 3 yılda 600 gün priminizin olması gerekiyor. Ama işsizlik maaşı hesaplanırken son 4 maaşınızın ortalaması alınıyor. Ona göre de onun %40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Asgari ücretin %80'ini de geçemiyor. O yüzden hani emeklilik primleriyle işsizlik maaşının bir alakası yok.
0: Sevda Fırat, 1975 doğumluyum, 94 girişliyim, 3 çocuğum var, toplam 3500 günüm var. Ne zaman ve nasıl emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, iki ihtimal var. Bir, 100 gün doğum borçlanması yaparsınız, bunu 3600'e tamamlarsınız, fazla para ödemeyeyim derseniz ve 58 yaşında emekli olursunuz. Ha. Yok, ben hemen emekli olayım derseniz, bu 3 çocuğu da borçlanıp 2160 gün kazanırsınız. O zaman 5660 gününüz olur. 3500'ün üstüne 2160 günü koyunca bir 75 güne ihtiyacınız var. Onu da ya çalışarak ya da isteğe bağlıyla tamamlayıp 5675'ten de EYT'den emekli olursunuz. Ama tabii 3 çocuk borçlanma ciddi bir maliyeti var. Onu da söylemiş olalım. Bu arada borçlanmalarda oran %45'e çıkartıldı. Yani askerlik ve yurt dışı borçlanması, yani asgari ücretin %45'i en az ödüyorsunuz aylık. Ama doğum borçlanmasında hala %32 kaldı, onu da hatırlatalım.
0: Evet.
1: Annelere böyle bir pozitif ayrımcılık yapıldı.
0: Peki devam ediyorum. Emine Göktemir, 1974 doğumluyum, 2003 sigorta girişim var, 4550 günüm var, ne zaman emekli olurum?
1: Yani bu primle emekli olayım derseniz bir 25 yıl geçecek ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Yok, ben hala çalışıyorum, tam emekli olayım derseniz 25 yıla gerek yok. 7000 günü bulacaksınız ve yine 58 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Rezzan Hanım, 16 Ağustos 1999'da işe girdim. Öğretici olarak devlet okulundaydım. Ancak 1 Ocak 2000 tarihinde sigorta başlangıcım gözüküyor. 16 Ağustos 1 Ocak arasında sigortalı olarak imza atıyorduk. Bunun için ne yapabilirim?
1: Şöyle, aslında bir dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir başvurması gerekebilir. Çünkü netice itibariyle verdiği bilgilere göre 1 Ocak 2000'de sigortalı olmuş. Ama 16 Ağustos 99'da aslında ilk sigortalı olmuş. Netice itibariyle eğer bu tescil edilirse EYT'li olacak.
0: Evet.
1: O yüzden hani buna bir baksın. Hani vekil öğretmenler, ücretli öğretmenler ya da işte bu öğreticiler kısmi olarak SSK primleri yatırılıyor diyebiliyorum. Yani özellikle ücretli öğretmenler mesela kaç saat derse giriyorlarsa bir ayda 30 günse 16 gün yatırılıyor. Kalan 14 günü isterlerse kendileri 2011'den sonrası için borçlanıp 30 güne tamamlayabiliyorlar. Tüm part-time çalışanlar aslında bunun gibi borçlanıp tamamlayabiliyor. O yüzden hani bunun peşini bırakmasın. Çünkü şöyle, bırakmasın diyorum, çünkü 16 Ağustos'u eğer tescil ettirirse EYT'li olacak ya şart olmadan emekli olacak. Tescil ettirmezse 2000 kabul edilirse bu sefer 58 yaşını bekleyecek. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçeyle müracaat etmekte fayda var. Dosyasına bir baktırması gerekiyor. Evet.
0: Peki Süleyman Çiçek, Bağkurluyum, 7 sene kadar ödememi düzenli yaptım. 16 senede ödeme yapamadım. Zamanla borçlarım silindi. Silinen borçlarımı geriye dönük ödeyebilir miyim?
1: Evet, burada aslında borçlar siliniyor, günler de donduruluyor. Belli dönemlerde. Dolayısıyla ihya diye bir şey var Bağkur'da. İhya edebiliyorsunuz. Yani bunları canlandırabiliyorsunuz. Ama tamamını satın almak zorundasınız ve son asgari ücretten satın almak zorundasınız. O yüzden hani bu 7-16 senelik Bağkur varsa, yani önce şunu söyleyeyim. Burada bir yanlış anlaşılmasın. Yani 7 sene kadar ödememi yaptım, sonra Bağkur'u kapattım, 16 sene geçti, ben burayı ödeyeyim diyorsanız böyle bir şey yok. Ama siz bir dükkan açtınız, bir şirketin ortağı oldunuz, 7 sene ödediniz ama dükkanınız devam etti 16 sene daha ve hiç ödeme yapmadınız, Bağkur borcunuz birikmiş, bunu ihya edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Ya ciddi bir süre çünkü 16 sene. Neticede 23 sene olacak. 2 sene sonra da primleriniz tamamlanacak. Yaş da tamamsa, ne zaman işe girdiğini bilmiyorum, 9000 günle emekli olacaksınız.
0: Evet. Peki devam ediyorum. Yalçın Soydan. 1976 doğumluyum. Emeklilik için 5675 gün gerek. Bunun 4002 günü Türkiye'den mevcut. Kalan günlerin Azerbaycan'dan. Bu günleri yurt dışı borçlanması yapmadan sadece gün olarak saydırarak emekli olsam, yurt dışı borçlanma yaparak prim olarak da saydırıp emekli olmakla arasında ne kadar maaş farkı doğar? İşe girişim 1993.
1: Şimdi şöyle, yurt dışındaki primleri emeklilikte kullanabilmek için mutlaka satın almanız lazım. Evet. Yani yapmadan sadece gün olarak saydırsam diye bir şey söz konusu değil. Yani eğer o günleri borçlanmazsanız o günler emeklilikte kullanılamıyor. Ama bana 5675 gün yetiyor diyorsanız 5675 gün gerekiyor. 4002 gününüz var. 1675 güne, 73 güne daha ihtiyacınız var. Bunları eğer varsa yurt dışı borçlanmayla tamamlayabilirsiniz. Ama o zaman da Bağkur şartları oluşacak. O yüzden de hani biraz daha Türkiye'de çalışıp yurt dışı borçlanmasını 3,5 yıldan daha az yapmak daha akıllıca olacak. Çünkü o zaman 5675'te emekli olabileceksiniz. Ama siz 1600 günün tamamını yurt dışı borçlanırsanız onlar Bağkur olacak ve 9000 güne tabi olacaksınız. O yüzden de hani burada arkadaşımızın söylediği böyle gün olarak borçlanma yapmadan saydırmak diye bir usul yok.
0: Murat Karasu, çalışma hayatındaki son 3,5 yılın emekli maaşı ve emeklilik süresi üzerinde nasıl bir etkisi var? Erken emeklilik sağlar mı?
1: Şimdi şöyle, aslında bu uzun bir konu ama kısaca biraz anlatalım. Son hani bu eskiden şöyle bir anlayış vardı. Çalışıyorsunuz, emekliliğinize 3,5 yıl kalmış. Yüksekten göstereyim, emekli maaşım artsın diye. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bütün çalışma hayatında aldığınız maaşlar ve ödediğiniz primlerle emekli maaşınız, evet, hesaplanıyor. Bu 3,5 yıl meselesi hangi kurumdan emekli olacağınızı belirleyen bir kural aslında. Yani siz değişik kurumlarda çalışmış olabilirsiniz. Yani Bağkurlu olmuşsunuz, sonra işte bir işe girmişsiniz, SSK'lı olmuşsunuz, sonra tekrar Bağkurlu olmuşsunuz, ne bileyim emekli sandığında çalışmışsınız. Burada son 7 yıllık sigortalılık süresine bakacaksınız. Son 7 yıla değil, son 7 yıldaki çalıştığınız sürelere bakacaksınız.
0: Toplamda.
1: O sürelerde 3,5 yıl hangisindeyse son 3,5 yıl oradan emekli olacaksınız. O yüzden önemli. Dolayısıyla hani 3,5 yıl yüksek maaş, ben yüksek emekli maaşı, öyle bir şey yok zaten. Tamamen emekli olacağınız kurumu belirleyen, evet, bir süre bu.
0: Nereden emekli olacağıyla, evet, ilgili sadece. Yeşim Kuru'nun sorusu. 15 yıl 3600 yazısıyla tazminat aldım. Tekrar çalışabilir miyim? Yazı alıp tazminat alabilir miyim tekrar diye.
1: Şimdi bu çok tartışma konusu olan bir şeydi biliyorsunuz. Burada aslında 15 yıl 3600 yazısıyla tazminat alıp ayrılmak bir hak. Ama burada şunu aslında fiilen şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben Emeklilik için yaş dışındaki şartlarımı tamamladım. Artık çalışmayacağım ve yaşı bekleyeceğim. Ama siz bunu teslim ediyorsunuz iş yerine, iş yerinden de tazminatınızı alıyorsunuz ve ertesi gün başka bir işte işe başlıyorsunuz. Bu noktada bazı davalar açıldı. Yargıtay'ın bazı kararları oldu çalışabilir diye. O yüzden de hani bu yazıyı aldıktan sonra makul bir süre sonra, yani hemen ertesi gün olmamak kaydıyla tekrar çalışmak ve o yazıyı tekrar aldığında kıdem tazminatı hak edecek kadar da ikinci iş yerinde süre geçmişse, mesela bir yıldan daha uzun bir süre, tekrar tazminat almak da mümkün.
0: Peki. Maille devam edelim isterseniz. Orkun Pamukçu. 1975 doğumluyum. EYT emekliliğini emekli sandığından hak ettim ancak çalışmaya devam ediyorum. SGK'lı olarak özel sektöre geçtiğimde oradan emekli olmaya kalkarsam hangi sigortalı kapsamında daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alırım?
1: Bu tamamen ödenen primlerle ilgili. Az evet. önce de söyledim. Emekli sandığından ikramiye alabilmek için emekli maaşının bağlanmış olması lazım. Diğer özel sektörde çalışmanızda atıyorum bir yıl, iki yıl neyse o kadarlık bir kıdem tazminatı alırsınız emekli olduğunuzda. Ve az önce bir arkadaşımızın sorusunu cevaplarken söylediğim gibi son 7 yıllık sigortalık süresindeki 3,5 yıl belirler sizin hangi kurumdan emekli olacağınızı. Eğer 3,5 yılı geçerse özel sektörde çalışmalarınız, o zaman SSK'dan emekli olur.
0: Emekli olacak. Peki devam ediyorum. Birgül Bozdağ. 1997 işe girişim. Aralık 2026'da 5975 gün primlerim bitiyor. Ne zaman başvuru yapmalıyım? Aralık 2026 mı? Ocak 2027 mi?
1: Ben oradaki düşüncem belli. Hiç beklemeden Aralık. Ne zaman doluyorsa o zaman. Çünkü neden? Biz bu kassayı meselesini konuşurken bunun enflasyon ve büyümeyle de ilişkili olduğunu söylüyorduk. Şimdi diyoruz ki enflasyon giderek düşüyor. Dolayısıyla her yıl bu kassayı birazcık daha geriye çekilecek. O yüzden de Aralık'ta başvurursanız 2025'in enflasyonuna göre hesaplanır. Ocak'ta başvurursanız 2026'nın enflasyonuna göre hesaplanır. Geçtiğimiz yıl enflasyon daha yüksek miydi? Evet, yüksekti. Evet. Bu yıl daha düşük olacağı artık kesin mi? Kesin. Dolayısıyla Aralık'ta başvurun. 1 Ocak'ta emekli maaşınız bağlansın. Ocak artışından da faydalanın ve bir maaş da kaçırmamış olun. Evet. Ocak'ta başvurursanız Şubat'ta bağlanacak maaşınız, bir maaş kaçıracaksınız ve kas sayınız düşmüş olacak.
0: Evet.
1: Ya küçük de olsa düşmüş olacak.
0: Evet. Kadir Bey'in sorusu. 13 Ekim 1969 doğum. SGK giriş 20 Haziran 1996 gün 3235. Ne zaman emekli olacağını soruyor.
1: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Hani burada bir 400-365 güne daha ihtiyaç var ki 3600 olsun. Ondan sonra yaşı da 60 yapmak lazım. Ama ben tam emekli olayım, çalışayım diyorsa arkadaşımız, o zaman da tabii bunu 96 girişine göre, ona da hemen bakalım söylüyorum ama bayağı bir sürecek. 5825 güne ihtiyacı var ki burada 2000 günden fazla zaman eder. Evet. Onları tamamlaması lazım ama bu primi tamamlayıp da hemen emekli olayım diyorsanız önce 3600'ü tamamlayacaksınız, sonra 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Peki devam ediyorum. Cem Demir'in sorusu. Kıdem tazminatı tavanının Temmuz 2026'da hangi oranda artacağı öngörülmektedir? Bildiğim kadarıyla kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde kamu görevlilerine ödenen en yüksek devlet memuru ikramiyesi esas alınmaktadır. Özel sektör çalışanlarının tazminat tavanı hesabı için devlet memuru ikramiyesinin esas alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 4A kapsamındaki kişiler için ciddi bir hak kaybı oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda bir düzenleme gelir mi demiş.
1: Tabii ki düşünmüyorum. Yani netice itibariyle 65 yaş aylığı alan, engelli aylığı alan, onlar da memurlara yapılan artış kadar arttırılıyor. Evet. Bu zaman zaman memurlara yapılan artış SSK Bağkur emeklisine yapılan artıştan daha fazla oluyor. O zaman da haksızlık mı yapılmış oluyor? Öyle bir şey yok. Yani böyle bir kural var. Her yıl Ocak ve Temmuz'da kıdem tazminat tavanı da memurlara yapılan artış oranında arttırılıyor. Bunun hani memurlara yapılan artış oranı işçilere uygulanıyor, ne alakası var gibi değerlendirmek bence yanlış.
0: Eşitlik adalet değildir.
1: Evet. Bu burada da

0: yok yani, elma ile armutu karıştırıyoruz.
1: Evet. Adem Göçberk, 1 Nisan 1966 doğumluyum. 1 Ocak 1985 Bağkur girişim var. 1990 yılında gazi olarak emekli oldum. İşime devam ediyorum. 7290 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi Bağkur'dan emeklilik için 9000 güne ihtiyaç var. Eğer Bağkur'dan emekli olmak istiyorsa.
1: Evet. Gazi olarak emekli oldum dedikten evet. Sonra sormuş bunu.
0: O yani gazi maaşı alıyor anladığım
1: kadarıyla. O anlamda
0: hani, ya da memur mu bilemiyorum. Hani gazi oldu hani 15 Temmuz gazisi mi yoksa ne zaman gazi olarak emekli olmuş?
1: Askerde 1990 mi? Yılında demiş yani.
0: O zamanlar askerlik mi yapıyordu, nasıl oluyordu onu bilemiyoruz. Tabii detaylarına bakmak lazım ama 85 yılındaki işe girişe göre Bağkur'dan 9000 evet. günle EYT'li olarak emekli olur.
1: Peki devam ediyorum. Necmettin Tatlı Dede, 1963 doğumluyum. 2008 Ekim Bağkur girişim var. 18 ay askerlik borçlanması ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Bağkur'dan 9000 günü ve 60 yaşı tamamlayarak emekli olur. 15 yıl tamamlarsa 62 yaşında kısmi emekli de olabilir. Yani 5400 günde ama evet. O zaman 62'ye çıkar yaş şartı. Evet.
1: Cengiz Yüksel, 1 Mayıs 1995 Tarım Bağkur başlangıcım var. 15 Ekim 1965 doğumluyum. 6052 prim gününü ihya yaptırdım. 2013 yılında Tarım Bağkur'dan çıkış yaptım. Herhangi bir SGK başlangıcım da yok. Ne zaman emekli olurum? Kalan gün borçlanması yapabilir miyim 9000 gün için?
0: Şimdi borçlanma ile prim tamamlama hani böyle bir imkan yok. Hani kalan günleri işte borçlanayım hepsini 9000'e tamamlayayım böyle bir imkan yok. Evet. Sadece ay ay isteğe bağlı sigorta ödeyerek bunu tamamlayabilirsiniz. Ama mesela işte 3 yıllık bir prime ihtiyacınız varsa 3 yıl süresince her ay yatırarak yapabilirsiniz. Yani toplu ben 3 yılı yatırayım da emekli olayım diye bir imkan yok. O yüzden de hani onu öyle değerlendirmesi lazım.
1: Peki devam ediyorum. Yeliz Kalender, 1980 doğumluyum. 2008 sigorta girişim. 3400 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2008'deki girişe göre eğer 1 Mayıs'dan önce ise 7000 gün 58 yaş, 1 Mayıs'tan sonra ise 2008 için söylüyorum 7200 gün 58 yaş.
1: Şehrin Çamlıber, 1984 doğumluyum, 2007 girişliyim. 5800 günüm var. İş yerimden kendim ayrılıp tazminat alabilir miyim? 2008 girişli arkadaşım 4600 günlü aldı. Ben de alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, 2007 girişe göre 5800 gün yetmiyor. Bunun için bir 25 yıla daha ihtiyaç var. O da 2032 yapıyor. Ya da 7000 günü tamamlayıp öyle alacaksınız.
1: Özkan Uydu, 1985 doğumluyum. Askerden önce 2004'te sigorta başlangıcım var. Askerden sonra dükkan açtım ve şu anda faaliyet devam ediyor. 5300 günüm var. Bağkurluyum. Kaç sene daha yatırmam gerekiyor? Tamamı Bağkur mu olsun veya sigortaya geçeyim?
0: Şu anda 9000 güne ihtiyaç var. Dolayısıyla 5300 gün yetmeyecek. Bağkur'dan devam ederse 9000 gün, sigortaya geçer 3,5 yılı doldurursa 7000 gün. Her türlü de 60 yaş.
1: Evet. Bir sonraki sorumuz. 1977 doğumluyum. Kadın hemşireyim. 2007 Mart ayı işe girişliyim. 5177 günüm var. 4 ağlıyım. Özel bir hastanede 9 yıldır çalışıyorum. İşten ayrılırsam tazminat alma hakkım var mı?
0: Hayır. Tabii şöyle, burada da 7000 gün gerekiyor. Ama 4500 gün 25 yılla alayım derseniz o zaman da 25 yıl geçmesi gerekiyor. O da 2032.
1: Evet. Nuri Gürgeli, 1978 doğumluyum. Temmuz 1996 SGK girişim var. 2009'da iş yeri açıp Bağkur'a geçtim. Toplam 6950 prim gün sayım var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 1996 aslında bu arkadaşımız orada prim yatırıldı ve o tescil edildiyse arkadaşımızı EYT'li yapmış. Dolayısıyla bu bir avantaj. Evet. Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlayıp yaş şartı olmadan emekli olsun. Dolayısıyla ama 96'daki o SGK

0: YK girişi sadece giriş mi değil mi, fiili çalışma var mı, bunlar önemli.
1: Mehmet Ali Gürbüz, 1997 SSK girişim var. 2000 yılında askerlik yaptım. Borçlanma yatırmış olsam bu yatırdığım 2000 yılı olarak mı işleme girer, yoksa 2024'te yatırdığım için bu yıl mı sayılır?
0: Bunun yılla bir ilgisi yok aslında. Siz askerlik borçlanmasını o askerde geçen süreyi satın aldığınız için o süre sizin toplam priminize ekleniyor. Hepsi bu. Ama şöyle, 97'de SSK girişi olmasaydı da mesela 2000'de SSK girişi olup 97'de askerlik yapmış olsaydı bu 2000 girişini geriye çekip EYT'li oluyordu arkadaşlarımız. Evet. Ama bu arkadaşımız zaten EYT'li olmuş. Dolayısıyla oraya sayılır buraya sayılır düşünmeden prim gün sayısını tamamlasın askerlik borçlanmasıyla ve EYT'den yaş şartı olmadan emekli olsun.
1: Müslüm Ekviç, 5850 günüm var. 1985 doğumluyum. 2003 girişim. 15 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2003'e göre 7000 güne ihtiyacı var. Eğer çalışıyorsa devam etsin. Çünkü zaten 60 yaşını bekleyecek 2045 yılını. Nasılsa bir şekilde 7000 günü doldurur diye düşünüyorum. Şimdi para ödeyip askerlik satın almaya gerek yok. Çünkü emekliliğine epey bir süre var.
1: Süleyman Çiçek, Bağkurluyum. 7 sene kadar ödememi düzenli yaptım. 16 senedir ödeme yapamadım. Zamanla borçlarım silindi. Bunu sormuştum. Geçiyorum. Evet. Sevda Fırat'ın sorusu. Bunu da sordum. Evet, sorular karışmış. Şu Hacer Atalay'ın sorusu. 1 Temmuz 1979 doğumluyum. Sigorta girişim. 18 Mart 2018, 1200 prim günüm var. Ne zaman, hangi şartlarda emekli olurum diye sormuş Hacer Atalay.
0: Evet, yani hem çok geç sigortalı olunmuş,
1: evet,
0: hem de çok az prim var. Yani buradan bir emeklilik çıkması mümkün değil. Hani bu primle emeklilik yok. Yani 2018 girişe göre 7200 gün gerekiyor. Sizin 1200 gününüz var. Daha 6000 güne ihtiyacınız var. Nereden baksanız 17-18 yıl daha çalışmanız lazım.
1: Evet. Evet. Hüseyin Kuzu. 1977 doğum tarihim. 2001 sigorta girişliyim. 8000 günüm var. Askerlikten sonra sigortalı oldum. Ne zaman emekli olurum?
0: Ya şimdi ona baktım ben de, 2001'i hani ne geri çekip EYT'li olabilir mi diye, maalesef yetişmiyor. 23 ay gerekiyor. Evet. Dolayısıyla 7000 gün 60 yaş ihtiyacı var arkadaşımızın. Biraz daha mesela 2000-2001'lerin başı gibi bir sigorta olsaydı askerlikle EYT'li olacak diyecektik ama olamıyor. Evet. O yüzden de günü dolmuş, 60 yaşını doldurup emekli olacak.
1: Mehmet Bayraktar, 1985 doğumluyum. 2007 Mart'ta SSK girişim var. 600 gün primim var. 2010'dan beri Almanya'da yaşıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi yurt dışı borçlanma gerekiyor tabii Almanya'da yaşadığı, evet, için. Dolayısıyla 5400'ü tamamlaması lazım. 600 gün prim çok yetersiz. Ciddi de bir para. O 5400'ün tamamlandığı tarihe göre de 62-63 gibi yaş şartları oluşacak. O yüzden hani arkadaşımız için de emeklilik biraz uzak görünüyor.
1: Durmuş Atılgan. Eşimin 1997 girişi var. 1978 doğumlu. 2 çocuk borçlandı. 5399 günü var. Şu an 4A sigortalı çalışıyor. Emeklilik şartları nedir?
0: Şimdi arkadaşımızın eşi EYT'li olmuş 1997 girişine göre. İki çocuğu da borçlanmış, 5399'a da ulaşmış. Biraz daha çalışıp 5900'ü tamamlayınca EYT'den emekli olur. Pek bir şey kalmamış. Böyle bir iki yıl kadar daha çalışacak. Veya eğer çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigortayla bu iki yılı tamamlayacak ve emekli olacak.
1: İbrahim Bey, 1998 SSK girişim var. 6300 prim günüm var. 6 yıl esnaf bağkuru ödedim. Şu an sigortalıyım. Haziran ayında mı, Temmuz'da mı emekli olayım? Ne kadar maaş alırım?
0: Şimdi prim tamam ama en az bir 3,5 yıllık SSK'lık şart bu tamamsa, ne zaman doluyorsa prim, o zaman emekli olun. Hani 3,5 yılı şu an sigortalıyım diyor, yani 6 yıl esnaf Bağkur ödemiş. Eğer şu an sigortalıysa ve 3,5 yılı da doldurduysa, Haziran ayında mı Temmuz'da mı beklemeden ne zaman doluyorsa o zaman emekli olsun.
1: Evet. Bir sonraki sorumuz. 1998 staj girişim var. Sigorta başlangıcım 2000 Haziran ayı. Yabancı bayraklı gemilerde çalıştım. 2004 Mayıs ayındaki yasaya göre yurt dışında ve gemilerde çalıştığımız zaman sigorta başlangıcı geriye çekiliyordu. 2004 ve Mayıs ayından sonraki olan hizmetlerde de emeklilik yaşından geri çekiliyordu. Toplam 3 yıl yurt dışı hizmetim var. Borçlanıp emekli olabilir miyim?
0: Şimdi bu gemi çalışanları ile ilgili bir farklı uygulama var. Yani aynı askerlik borçlanmasında olduğu gibi gemideki geçen süreleri borçlandıkları zaman, yani satın aldıkları zaman geri çekiyor. Ama askerlikte olduğu gibi, yani gemi çalışmalarının da sigortadan önce olması gerekiyor. 2000 girişine göre 7000 gün 60 yaş gerekiyor. Gemilerdeki süreleri borçlanıp yıpranma ile ilave prim kazanabilir. Hani aynen fiil hizmet zammı gibi gemilerde geçen süreler borçlanabiliyor. Ama gemilerdeki borçlanma yeni yasayla yurt dışı borçlanma sayılıyor. Yani Bağkur sayılıyor. Bence SGK'ya gidip bir dosyasına baktırsın. Dolayısıyla bu gemilerdeki borçlanmayla birlikte emeklilik imkanı da yakalayabilir. Yaşını vesaire söylememiş, primlerini de söylememiş. Dosyaya bir baktırıp bir hesaplatma yapabilir. Ama 98'deki staj tabii ki geçerli değil. Yani size yeterli yapmıyor. Ama eğer yabancı bayraklı gemilerdeki çalışmalar borçlanıp işe giriş tarihinin geri çekme imkanınız varsa, o zaman EYT'li de olabilirsiniz. O yüzden SGK'ya bir dosyasına baktırsın.
1: İbrahim Özbilici. Polis memuruyum. 20 yılı doldurunca ayrılırsam, sigortalı bir işte çalışırsam ikramiyem ve memur emekli maaşım yanar mı?
0: Yanmaz. Yani memuriyet süresini doldurduysa ikramiyesi yanmaz. Ama 4 A'lı çalışma süresi, eğer hani sigortalı bir işte çalışsam diyor ya, 3,5 yılı geçerse emekli olacağı kurum bu sefer SSK olur. Ona dikkat etmesi gerekiyor.
1: Evet. Peki. Devam ediyorum. 1973 doğumluyum. 3600 günüm var. 1988 girişliyim. Kadınım. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Bu primle emekli olacaksa 3600'den 58 yaşını beklemesi gerekecek.
1: Eşimin 5220 günü var. SSK'dan emekli aylığı kesildi. Ne yapmam lazım? SSK mı, Bağkur mu?
0: Şimdi bunun SSK veya Bağkur olmasının bir önemi yok. Kesilmesinin önemi var. Yani niye kesildi?
1: Evet.
0: Şimdi onu yazmamış izleyenimiz. İsmi de yok. Burada hileli bir sigorta varsa, biz hep uyarıyoruz. Hani bu hizmet dökümlerinize bakın. Burada 3 tane harf görürseniz lütfen SGK ile iletişime geçin. Bir K, S ve Ş. Şimdi K varsa kontrollü demek, kontrol ediliyor demek. Hı hı. Ş varsa şüpheli demek. Ama S varsa geçmiş olsun, sahte sigorta demek ve maaşınız kesiliyor. Kesildiği gibi size ödenen tüm paralar da faiziyle sizden geri alınıyor. O yüzden hani bu tür işlere tevessül etmemek lazım. Şimdi niye kesildiğini bizim bilmemiz lazım. Ne yapmam lazım? Eğer siz bir hata olduğunu düşünüyorsanız mutlaka SGK'ya bir dilekçe verin, itiraz edin veya bir hukukçuyla görüşüp dava açın. Çünkü hani bir haksızlık yapıldıysa, ama siz hileli bir sigorta yaptıysanız bunun sonuçlarına da katlanıyorsunuz. Yani eskiden olduğu gibi çuvallara falan bakılmıyor. Şimdi artık her şey dijital. Çok kolay bu işler çözülüyor. Algoritmalar sizin hileli mi değil mi olduğunu görüyor. Ve bu konuda da ciddi bir denetim var. Evet. Kimse tüyü bitmemiş yetimin hakkına tevessül etmesin.
1: Peki. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. Bekir Eraygen'in sorusu. Yaşım 54. İşe girişim 1989. 1900 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani doğru bir tarihte işe girmiş arkadaşımız. EYT'li olmuş, bir imkan yakalamış ama 1900 gün
2: az çalışmış.
0: Maalesef emeklilik için yeterli bir

0: Süre değil, en az 3600 olması lazım. Bir şekilde çalışıp bunları doldurmak lazım.
1: Memduh Onurlu, çıraklık sigorta başlangıcı sizce çıkacak mı?
0: Evet. Demiş. Dolayısıyla hani bence ya da sence diye bir şey yok. Yasamız bunu kabul etmiyor ve yeni bir yasa düzenlemesi de yok. Geçtiğimiz günlerde de Yargıtay'da bir Yargıtay'ın bir kararı çıktı. Stajyerleri de ilgilendiriyor. Staj sigortası ile ilgili bir başvuru vardı Yargıtay'da. O dönemin bir eğitim olduğunu, dolayısıyla emeklilikten sayılmayacağına hükmetti. Neticede evet. Çıraklık da buna benziyor. Yani siz aslında çalışıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz stajda ama neticede eğitim devam ediyor. Dolayısıyla bir eğitim süreci. O yüzden de o dönemde yatırılan primler emeklilikten sayılmıyor. Hani çıkacak mı diye böyle bir beklenti içine girmemek lazım.
1: Evet. Sevilay Sönmez'in sorusu. 1988 sigorta girişim var. 4500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? %10 engel durumum var.
0: Evet, yani 1988 girişine göre en az 5525 gün gerekiyor. O yüzden hani bir 1025 gün daha çalışmak lazım. %10 engel emeklilik için yeterli değil. En az %40 olması gerekiyor engelli emeklilik için. Malulen emeklilik için ise en az %60 ve üzeri olması gerekiyor.
1: Fatma Demirtaş, 1 Ağustos 1990 işe başlangıcım, SSK ve aile birleşimi dolayısıyla 11 Kasım 2000 Almanya'da başladı. 2025 yazında SSK kurumuna bilgi alımı için başvuru yaptım. Fakat çalışmış olduğum tüm yıllarda sadece bir ay gözüküyor. Nasıl bir yol haritası önerirsiniz?
0: Şimdi şunu anladım. Türkiye'de çalışmış izleyicimiz ama primleri mi yatırılmamış? Ben onu anlıyorum değil mi? Yani bir sürü çalışmış. 90'dan 2000'e kadar atıyorum, evet. 10 yıl çalışmış ya da aralıklı. Ama bir ay gözüküyor. Hani aynı iş yeri ise belki bir hizmet tespit davası açmak için bir hukukçuya danışılabilir. Ama orada da zaman aşımı var. Zaman aşımı olmaması için aynı iş yerinin önce sizi sigorta yapıp sonra primleri eksik yatırması söz konusu olması lazım. Bütün bunları dosyanıza bakıp anlamak lazım. Hani niye siz 10 yıl çalıştığınızda bir ay gözüküyor? Kim sizin primlerinizi yatırmamış? Farklı iş yerlerinde mi çalıştınız? Aynı iş yerinde mi çalıştınız? Bütün bunların bilinmesi lazım ama bir haksızlık olmuş. Öyle gözüküyor.
1: Gülsüm Özden, 15 Nisan 1961 doğumluyum. 1 Ocak 2004 SGK girişim. 6570 prim günüm var. Hala aktif çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi işe girişe göre 7000 günü dolduracaksınız. Yaş tamamlanmış, 58 yaş şartı vardı. Şurada hani bir 430 gün daha, bir yıl kadar daha çalışıp eğer varsa 2004'ten sonra doğumlar, onu borçlanıp hemen de emekli olabilirsiniz. Dolayısıyla hani 7000 günü tamamlayın ve emekli olun.
1: Peki, mailden devam ediyorum tekrar. Mehmet Bey'in sorusu. 21 Nisan 2006 sigorta girişim var. 5816 prim var. Askerlik ödemedim. Tazminat için prim kaç olmalı? Askerlik ödemesi yapmış olsam fiyat ne çıkar demiş.
0: Şimdi tazminat 7000 günü tamamladığınız zaman hem emeklilik için yaş dışındaki şartı tamamlamış oluyorsunuz hem de tazminat için gerekli prime ulaşmış oluyorsunuz. O yüzden hani bu primle tazminat olmaz. Askerliği nasıl borçlanacağınız önemli. %45. Bugün işte 30 bin lira olarak düşünürsek brüt asgari ücreti, nereden baksan 13-14 bin lira aylık ödemesi var. Bunu işte 10 ayla çarparsan 140 bin eder. İşte ne bileyim 18 ayla çarparsan 200 bin lirayı geçer gibi.
1: Evet. Devam ediyorum. İsmet Akkuş, 7000 sigorta girişim 2002. 7200 gün sigorta sürem var. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilikte maaşım artar mı ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi hiç gerek yok. Zaten priminiz tamamlanmış. Askerlik borçlanmasını ödeyip hem o kadar para verip hem de asgari ücretten ödeyeceğiniz için bir katkısı olmaz. Tüm kazançlarınıza bakılıyor. Bu primle 60 yaşında emekli olursunuz. Yaşınız tamamsa gidin emekli olun. Değilse yaşı bekleyin.
1: Peki. Nur Hanım'ın sorusu, Nur Saruhanoğlu. 1968

0: 8 doğumluyum. 3900 günüm var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi bir, ne zaman işe girmiş onu bilmemiz lazım. İki, doğum borçlanması yapabilmek için çocuğun sigortadan sonraki günlerde doğmuş olması lazım. Evet. İki bilgi de eksik. Bizi izliyorsa hemen o bilgileri tamamlasın, bilgi verelim.
0: Peki, devam ediyorum. Turgut Bey'in sorusu. 2000 yılı stajyer girişli, 2002 sigorta girişliyim. 4000 gün sigorta, 4000 gün Bağkur yatırdıktan sonra GSS'ye geçtim. Genel sağlık sigortasını kastediyor herhalde. Şu an GSS'ye yatırıyorum. Ne yapmalıyım?
1: Şöyle, eğer Bağkur daha sonraysa 1000 gün daha çalışmanız lazım ya da Bağkur yatırmanız lazım. SSK daha sonraysa sıkıntı yok. 7000 gün dolmuş. Genel sağlık sigortası, adı üstünde sağlık sigortası, emeklilikte bir ilgisi yok. Hastanelerden yararlanabilirsiniz onu ödeyerek.
0: Peki, bu da son sorumuzdu Faruk Erdem. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: stays, it stays with me.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Petrol Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.

Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

0: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Türkiye, welcome to America.
3: Çakır, bu abi kim
4: lan? Yetkili bir abiye benziyor ama.
2: Ben Rebel'in is John. Benim, uğra bana turnuva saçı yapalım sana.
5: Tamam Kemal abi, arayacağım ben seni.
2: What is turnuva saç?
6: Oğlum.

0: sıcak sıcak.
1: Ispanaklı yaptın mı Melahat teyze?
0: Ispanaklı olmaz mı?
2: Oh, for me. Thank you.
3: Sen misafir sensin, buyur.
2: Sport.
4: Kaptan, biz deplasmanda değil miydik bu kupada?
3: Oynadığımız her yerde ev sahibi biziz kardeşim. Buna inanan kazanır.
5: Çıkarsın Amerika.
6: Çıkarsın da.
7: Milli takımlar ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
8: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Haber ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen Halkbank davasında mahkeme dava dosyasının düşürülmesine karar verdi. Karar, uzun süredir devam eden hukuki sürecin sona ermesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken piyasalarda da olumlu karşılandığı detaylarına birazdan bakacağız. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla 400 milyon euro tutarında ek finansmanı onayladı. Kaynak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na sağlanacak iki ayrı krediyle aktarılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde yaptığı açıklamada piyasaların İran anlaşmasını olumlu karşıladığını ve petrol fiyatlarındaki düşüşün alım gücünü destekleyeceğini söyledi. Trump ayrıca ABD'nin İran'a yatırım yapmayacağını ancak diğer ülkelerin yatırımlarını engellemeyeceklerini belirtti. ABD-İran anlaşmasına ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda temkinli bir görünüm yaratırken gözler Fed'in faiz kararına çevrildi. Piyasalar Fed Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak mesajları bekliyor. Bugün açıklanacak Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararı. Şimdi günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Piyasalardaki son duruma hızlıca hemen bakalım. BIST 100'e devam edelim. BIST 100 endeksine bakalım. 14.393 seviyesinde BIST 100 endeksi %0,69'luk bir düşüş var. 14.583 sabah saatlerinde gördüğü ve gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeydi. Ve gün içerisinde gördüğü en düşük seviyede 14.378 seviyesi BIST 100 endeksinin hafta başında pazartesi günü 14.000'in üzerine çıktı ve 14.000'in üzerinde ki seyri de devam ediyor BIST 100 endeksinin. Şimdi sektörlerdeki genel duruma hızlıca bakalım. Bankacılık 18.255 seviyesindeki son 2 ayda gördüğü en yüksek seviyelerden. Sanayi 18.107, turizm %2,54'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Teknoloji 49.949, gayrimenkul 6.794 ve spor %0,30'luk bir düşüş var 1.909 seviyesinde. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle genel bir değerlendirme almak istiyorum ki bugün önemli bir gün. Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk faiz kararı bugün açıklanacak. Hem İran-ABD arasındaki anlaşmaya hem de yeni Fed Başkanı'nı Trump'ın desteklediğini de düşünecek olursak piyasalarda nasıl bir tablo var karşımızda?
1: Evet, daha çok zaten burayı hani FED, Boş ve faiz üçgeni arasında takip ediyoruz. Neden? Çünkü Boş biraz daha indirim söylentisiyle beraber hani gelen bir başkan kendisi ve savaşın çıkmasıyla beraber buradaki dalgalanmaların yaşanması biraz daha gelen rakamları faiz cephesindeki indirim tarafını zorlar yöne doğru evrildi. Hatta artık bir indirimden ziyade son gelen tarım dışı istihdam rakamlarıyla beraber arttırımı konuştuğumuz yöne doğru gelmiş durumda. Bugün itibariyle hani yapılacak toplantıda daha çok ilk açıklamalara piyasa odaklanmış durumda. Çünkü bu açıklamalarda Boş'un bir sonraki toplantılarda nasıl bir seyir izleyeceği ve patikası nasıl bir

0: bakış açısı olduğunu görmüş olacak. O yüzden önemli bir toplantı olarak önümüzde yer alıyor. Ama faiz kararı ne çıkar yönünde soracak olursanız, orayı da daha çok piyasaların sabit bırakması yönünde bir beklentisi var şu an için. Hani bekle gör. Evet, bazı rakamlar şu an için enflasyon içerisine girmiş durumda ama enerji dışı kalemlerde özellikle biraz daha seyirin sakin olmasından dolayı şu an için herhangi bir problem yaratmadığı görüşü hakim diyebiliriz. Açıkçası bu toplantının daha çok önemi BOŞ'un önümüze çizeceği projeksiyon diyebilirim.
1: Evet, şimdi kapanışa doğru BIST 100'e devam edelim isterseniz. Mayıs ayında 15.000'in üzerindeydi BIST 100 endeksi. Borsada nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Yani şu anda 14.000'in üzerinde, ki hafta başında 14.000 üzerine çıktı. ABD-İran arasındaki anlaşmayla birlikte, buna ilişkin haber akışıyla birlikte yükselişini sürdürdü ki şimdi de 14.000'in üzerindeki seyri devam ediyor. 14.000'in üzerindeki üzerinde hangi seviyeler kritik ve kısa vadede tekrar 15.000'in üzerini görür mü?
0: Evet, şu an zaten kısa vadede baş yapmış olduğumuz bir yükseliş hareketi mevcut. O hareket üzerinde devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle bizim için 13.900 önemliydi. Haberin gelmesiyle zaten o direnci kıraraktan o işte 14.200-14.600'e doğru ilerleyen bir sürecimiz oldu. Şimdi tekrardan haliyle biz geçtiğimiz yayınlarda da konuşuyorduk zaten sizlerle. Buranın hızlı bir yükselişini şu an için öngörmüyoruz. Çünkü arkadan bizi destekleyecek bir haber akışı lazım. Ama diğer taraftan baktığımızda yapısal birçok problemi çözmüş durumda değiliz. Yani ne bir petrol fiyatını, ne petrolün yaratmış olduğu enflasyonu şu an için çözebilmiş değiliz. Savaşın bitmesinden sonra biz dünyaca bu sürece kilitleneceğiz ve buradaki gelişmelerle birlikte ilerleyişimizi sergileyeceğiz. O yüzden buradan sonra 14.600 direncimizi önemli takip ediyoruz. Buranın aşılmasıyla beraber 15.200 o zirve seviyemizi tekrardan test edebileceğimizi düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki yapı kırılgan, sürekli haberler değişiyor. Hatta şu an için bir ön anlaşma imzalanmış durumda. Anlaşmaya ilişkin, ana anlaşmaya ilişkin ise haberler bölük pörçük, böyle su üzerinde gelen bir akış mevcut. O yüzden cuma gününde imzalanacak tarzında bir haber dolaşıyor. 14 maddelik anlaşma cuma günü imzalanırsa ondan sonra piyasaların bu haberle beraber ilerleyeceği bir görüşümüz var şu an için. Ama bu haber akışının yine hızlanacağı değil, asıl ana madde bilanço ve şirket ve sektör içini konuşarak devam edeceğiz aslında ondan sonra.
1: Peki şimdi günün en önemli gelişmelerinden bir tanesi ABD'den geldi. Halkbank davasıyla ilgili gelen haber akışı sonrası yükselişe geçti. Halkbank'ta ilk etapta %8'in üzerinde bir primlenmeyi de takip ettik ve bankacılık endeksine baktığımızda da o da tabii yükselişe geçti. 18.200'ün üzerindeki son 2 aydır gördüğü en yüksek seviyelerden 2 ay önce 18.500'ün üzerine test etmişti, görmüştü. Bankacılık endeksine ilişkin neler söylersiniz?
0: Evet, Halkbank davasında zaten devam eden bir trend vardı. O yükseliş trendi içerisindeydi. Ve gelen haber akışları son dönemde davanın seyrine ilişkin olumlu haberlerin ard arda gelmesiyle de bu hareketi desteklediğini söyleyebiliriz. Şimdi ise artık bu haber akışından, yani süreci tamamıyla arkasında bıraktığından dolayı Halkbankası'nın daha çok bankacılık endeksine paralel ve bankacılıktaki gelişmelerle beraber hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bankacılık tarafına bakacak olsak da evet, birinci çeyrekler iyi rakamlar aldığımızı söyleyebiliriz ama ikinci çeyrekler açısından değerlendirdiğimizde bunu sürdürülebilir bir şekilde olduğunu net bir şekilde söyleyemiyoruz. Niye? Çünkü burada gelirler açısından veyahut da kredi mevduat makası açısından daralmalar, işte kredi musluklarının daralması veyahut da şu an için en azından bu süreci devam ettirebilecek işte sorunlu krediler tarafındaki tereddütlü bakış açısı izlemede olduğumuz nokta olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ikinci çeyrekleri iyi bir şekilde atlatabilirsek bankacılık tarafında, üçüncü ve dördüncü çeyreklere ilişkin özellikle savaşın bitmesiyle beraber daha rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Ama yine hali hazırda Çözmemiz gereken

0: Dediğim gibi diğer sorunlar mevcut. Özellikle işte gelirler, kredi mevduat makası veyahut da buradaki muslukların açılma, reel sektöre mevduat sağlama açısından ki seyirleri veyahut da bugün konuştuğumuz öz kaynak karlılıklarının yükselmesi sektör önünde ilerleyeceğimiz önemli süreçler olacağını söyleyebilirim.
1: Peki Serdar Bey, yayında kalın. Bir kapanışa bakalım, ardından devam edeceğiz.

0: 2 1 ve gong.
1: Haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü 14.421 puandan tamamladı ve %0,5'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz BIST yüz endeksinde. Serdar Bey, bugünün performansına ilişkin neler söylersiniz? Endeksin 14.400'ün üzerinde bir kapanışı gördük. Tabii bununla birlikte ben aslında borsada yabancı yatırımcıyı da sormak isterim size ki CDS'ler dün 225'e gerilemişti. Bugün 220 bas puanda gördü. Önümüzdeki dönemlerde gelen olumlu haber akışıyla da birlikte yabancının payı artar mı sizce?
2: Evet, yabancı yatırımcı zaten çok hızlı bir şekilde giriş çıkış yaptığını görüyoruz ki son dönemlerde payının oldukça düştüğü bir süreç içerisindeyiz. Bu savaşın bitmesiyle beraber, hikayenin değişmesiyle beraber tekrardan bu akışın yine belirli dönemlerde devam edebileceğini düşünüyoruz. Özellikle hani bu patikanın değişmesi ve ayrıca işte ne bileyim havacılık gibi, işte konuştuğumuz demir çelik gibi sektörler açısından yaşanan iskontolar tekrardan girişlerin gelebileceğini gösteriyor. Ama diğer taraftan ise özellikle yurt dışındaki gelişmeleri izleyeceğiz biz bu süreçte. Yani tahvil getirilerinin veyahut da faiz tarafının biraz daha yurt dışında kendini düzeltmesi gerekiyor. Aşağı yönlü rakamlar görmemiz gerekiyor veyahut da oradaki yükselişlerin yavaşlamasını görmemiz gerekiyor ki gelişmekte olan ülkelere doğru bir fon akışını görebilelim. Bu fon akışından da tekrardan bize doğru bir rüzgar esebileceği konusunda düşüncemiz var. Dediğim gibi zaten çok hızlı hareket ediyorlar. Bu hareket içerisinde de yer alabilecekleri ülkeleri içerisine alıyor. Çünkü bizim son dönemde de biliyorsunuz ki fiili dolaşım oranındaki gelen değişiklikler yabancının izlediği ve istediği değişikliklerden birisiydi. Bir diğer nokta da özellikle savaşla beraber açığa satış yasağının gelmesi, biliyorsunuz ki hafta hafta karar alınıyor. Bu tarafta yabancının izlediği süreçlerden birisi diyebiliriz. Buradaki gelişmeler oldukça bu süreç sağlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, haberimizle devam ediyoruz. ABD'de Halkbank aleyhine açılan ve yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasında süreç resmen sona erdi. Dava daha önce tarafların ortak başvurusuyla davanın düşürülmesi talep edilmişti. Bugünse mahkemeden beklenen onay geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır devam eden Halkbank davasında nihai karar çıktı. Geçtiğimiz hafta Halkbank'ta Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulundu. Taraflar varılan anlaşma kapsamında davanın sona erdirilmesini talep etmiş, gözler mahkemenin vereceği karara çevrilmişti. Gerçekleştirilen duruşmada Amerika Birleşik Devletleri Güney New York Bölge Mahkemesi ortak talebi kabul ederek davanın düşürülmesini onayladı. Böylece Halkbank hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmış oldu.
4: Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler son zamanlarda bir iyileşme göstermişti. Bunun sonucu tabii ki bütün alanlarda görülüyor.
3: Kararın ardından Halkbank tarafından yapılan açıklamada mahkeme onayıyla birlikte ceza davasının tamamen sona erdiği belirtildi. Ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır denildi.
4: Halkbank Türkiye için oldukça önemli bir banka. Özellikle KOBİ'lerin finansmanında, diğer yatırımların finansmanında.

0: finansmanında ve kamu finansmanında çok önemli rol oynayan bir banka.
1: Açıklamada kararın yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar için hayırlı olması temennisine yer verilirken, bankanın faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde güçlü, güvenilir ve kesintisiz olarak sürdürmeye devam edeceği vurgulandı. Uzun yıllardır Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gündemde olan Halkbank dosyasında böylece hukuki süreç resmen tamamlanmış oldu.
2: Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu belli oldu. 2025'te TÜPRAŞ üretimden satışlarda 698,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları ise geçen yıl %28 artarak 11 trilyon lirayı aştı.
1: İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Listede ilk 3 sıra değişmedi. 2025 yılında TÜPRAŞ 698,8 milyar liralık üretimden satışta Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford Otomotiv 538,2 milyar lirayla yine ikinci sıranın sahibi olurken Star Rafineri 327,9 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. ISO 500 tarihinde ilk kez iki savunma sanayi kuruluşu devler arasına girdi. TUSAŞ 140,9 milyar lirayla 7. Aselsan'da 130,2 milyar lirayla 9. sıraya yerleşti.
3: Türkiye'de savunma sanayi hakikaten kendi adına büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Bu konudaki emek veren, bu konuya katkı sağlayan tüm sanayicilerimize, firmalarımıza, çalışanlarımıza ben yürekten kutluyorum, takdir ediyorum. Herhalde önümüzdeki yıllarda seyirde savunma sanayimizin lehine, savunma sanayimizin ağırlığının arttığı bir tabloyu göreceğiz.
1: İlk 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları %28 artarak 11 trilyon lirayı aşarken faaliyet kârı ilk kez 1 trilyon liraya yükseldi. ISO 500 şirketlerinin ihracatı da %8,4 artarak 104,7 milyar dolara ulaştı.
2: İNG Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, faiz ve enflasyon beklentilerine ilişkin A-Para'nın sorularını cevapladı. Yıl sonunda enflasyonun %29-%30 bandında, faizin ise %35 olmasını beklediklerini söyledi.
4: İNG Türk olarak Türkiye'de büyüme stratejimiz var. Türkiye zaten büyüyen bir ülke. İNG grubu için de önemli bir ülke. Çünkü nüfusu 85 milyon. İNG grubu içerisindeki en büyük nüfus ve en genç nüfus. 34 yaş ortalaması var. Medyan yaşı var Türkiye'nin. Ekonomisi de hızlı büyüyen bir ülke. Dolayısıyla biz de burada büyüyerek daha önemli roller edinmek isteyen bir bankayız. Türkiye'de 35 yıldır kurumsal bankacılıkta varız. Yaklaşık 20 yıldır da bireysel ve tüzel bankacılıkta faaliyet gösteriyoruz. Bu yılın rakamlarına gelirsek ilk çeyreği 283 milyar TL aktif büyüklüğüyle kapattık. 163 milyar TL'si nakdi olmak üzere 180 milyar TL üzerinde de kaynak sağladık. İNG grubu dünyada büyük bir grup. Dolayısıyla bu Türkiye'deki bilançomuzdan sağladığımız rakamlar. Ama biz aynı şekilde yine yurt dışı bilançolarımızdan da gerek Almanya'dan gerek Hollanda'dan da Türk şirketlerine finansman sağlıyoruz. O rakamları kattığınızda daha büyük tabii ki rakamlara ulaşıyoruz finansmanda. Bu senenin devamında da yine sektörün üzerinde büyüme göstererek müşteriye değer yaratarak daha hızlı büyümeye devam etmek istiyoruz. Ki enflasyon, dezenflasyon programı çerçevesinde makro ihtiyati tedbirler var. Ve orada belirlenen belli büyüme sınırlarına bütün bankalar gibi biz de uymakla yükümlüyüz. İhtiyaç kredisinde belirlenen bir sınır hatta geçtiğimiz haftalarda biraz daha daraltıldı. O çerçevede biz yine ona uygun bir şekilde büyüyoruz. Burada da müşterilerimize iyi bir şekilde ve uygun faizle imkan sağlamaya çalışıyoruz. Ticari kredilerde bazı başka alanlar var. Daha istisna kapsamında olan ihracat kredileri bizim kuvvetli olduğumuz bir alan. TL ihracat kredileri bu büyüme sınırlarının dışında oralarda büyüyoruz. Yine dış finansman kaynaklı FX krediler, yabancı para krediler de bunun dışında oralarda hızlı büyümeler sağlıyoruz. Ve orada da pazar payı aldığımızı her gün görüyoruz. O da bizim için çok değerli. Ama burada belki de en değerli olan müşterilerimiz müşterilerimizin bu volatil dönemde yanında olabilmek, onlara değer yaratabilmek bizim için birinci öncelik o. Burada sürdürülebilir finansmanı bir parantez açmak isterim. Biz ING Türkiye olarak sürdürülebilir dönüşümün Türkiye'deki öncülerinden biriyiz. Kendimizi bu sürdürülebilir finansmanın aksiyon lideri olarak tanımlıyoruz. Orada da 2025 yılında 3 milyar euro üzerinde finansmana ya kendimiz sağladık ya da aracılıkta bulunduk. Bu sene o rakamda 1.4 milyar euro bugüne kadar. Bunun da yine geçtiğimiz sene seviyesine belki de daha üzerine çıkacağını umut ediyoruz sene sonuna kadar.
5: Efendim, Merkez Bankası da politika faizini geçtiğimiz yıldan beri kademeli olarak düşürüyor. En sonki toplantıda da tabii sabit bırakma kararı aldı. Siz bundan sonra Merkez Bankası'ndan ne bekliyorsunuz? Faiz ve enflasyon beklentilerinizi alalım.
4: Biz sene başladığında aslında enflasyonun 2026 sonunda 20'li, düşük 20'li seviyelere gelebileceğini öngörüyorduk ve beklentilerimiz de o yöndeydi. Tabii ki İran savaşı bütün dengeleri değiştirdi ve enflasyon üzerinde hem maliyet kanalı üzerinden petrol fiyatları ve onun türevlerinden hem de beklenti kanalı üzerinden bir negatif etkisi oldu. Dolayısıyla bu etkiyi son birkaç aydır görüyoruz. Şimdi hafta sonunda umarım bu savaşın çözümlenmesi yönelik bazı mesajlar verildi. Piyasalar bunu belli bir ölçüde satın aldılar. Umarım bu gerçekleşir ve savaş sona erer ve bu sayede bu etkilerin bir kısmı bertaraf edilebilir. Ama yine de tabii ki geçtiğimiz dönem ve hala petrol fiyatları sene başı seviyelerin yukarısında, bunun bir enflasyon etkisi olacak. Dolayısıyla biz sene sonu enflasyonun 29-30 bandında olacağını öngörüyoruz. Eğer daha iyileşirse belki biraz daha 29'a yakın, inşallah da altında bir seviyeye gider. Ama onun da bundan daha kötü bir sonuçla karşılaşmayız. Bu na paralelde, enflasyonla paralelde para politikası faizleri de belirlenecek. Evet, dediğiniz gibi bugün politika faizi 37 ama efektif fonlama faizi %40 seviyesinde. Merkez Bankası üst banttan bunu fonluyor piyasadaki gelişmeleri gözeterek. Dolayısıyla ilk önce 37 politika faizine yeniden geri döneceğini, savaşın etkilerinin azalmasıyla birlikte sene sonunda da enflasyon düşüşüyle birlikte eğer 29-30 seviyelere gelirsek yine 35 civarında bir politika faizine ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Tabii bu yıllara sair bir yolculuk. Dezenflasyon Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesi. Burada atılan adımlar çok değerli. Umarım bu süreç devam edecek ve en kısa sürede tek haneli enflasyonları yeniden Türkiye'de görüyor olacağız. Türk bankacılık sektörü oldukça kuvvetli bir sektör. Aktif büyüklüğü 50 trilyonun üzerine geçti. Kredilerdeki büyüklüğü de 25 trilyonu geçti. Ekonomiye ciddi destek sağlayan bir sektör. Bu dezenflasyon programında da bu programı en ciddi destek veren sektörlerden bir tanesi. Net faiz marjları bizim yaptığımız işin en önemli konularından bir tanesi. Karlılığın da en önemli belirleyicilerinden bir tanesi. İlk çeyrekte bunun daha genişlemeye başladığını ve bunun da karlılıklara etkisi, pozitif etkisi olduğunu görüyorduk. Fakat yine ikinci çeyrekte Nisan sonuçları da BDDK'da açıklandı sektörün. Oraya baktığımızda yeniden net faiz marjının daraldığını, mevduat üzerinde bir 250-300 puan civarı bir yeniden bir yukarı gidişin olduğunu, kredilerin o kadar yukarı gitmediğini, bilançodaki faizlerin ve faiz marjının daraldığını gördük. Şimdi bu bir miktar devam edecektir ama yeniden Türkiye'de bu faiz marjlarının düzelmesiyle, ekonominin normalleşmesiyle Türkiye bankacılık sektörü yeniden o karlılık rakamlarına, umarım daha iyi karlılık rakamlarına ulaşacak. Bankacılık sektörünün kar etmesi ekonomi için çok önemlidir. Bazen eleştiri konusu da olabilir ama çünkü bankalar bu karlarını sermayelerine ekleyip daha fazla ekonomiye destek veriyorlar. Son birkaç yılda biraz enflasyon altında kaldı sektörün karlılıkları. Yeniden enflasyon üzerine geçerek gerçek manada, reel manada sermayenin kuvvetlenmesi, bu sayede Türk ekonomisine sağladığımız desteğin artması Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için de çok önemli bir konu. O yüzden karlılığa bu pencereden bakmanın çok değerli olduğunu da düşünüyorum. Yeniden bu normalleşmeyle de birlikte umarım sektörün karlılığı da yeniden o istediğimiz enflasyon üzerindeki seviyelere 2027 ve sonrasında gelecektir.
2: Sigorta sektörü hedeflerini büyütüyor. HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, Türkiye'de sigorta penetrasyon oranını %4,5-%5 aralığına çıkarmak istediklerini söyledi. Röportajımızı izliyoruz.
6: Teşekkürler. Öncelikle

0: özellikle burada bizi misafir ettiğiniz için. Sigorta sektörü geçtiğimiz yıllarda özellikle enflasyon üzerinde reel büyüme sağlayabildi. Sigorta bedellerinin artması, sigorta açıklarını kapatmak üzere tüm sektördeki yoğun çabamızla iyi bir büyüme sağlayabildik. Bu yıl o kadar kolay değil. Açıkçası büyümekte sektör olarak enflasyona yakın seviyelerde bir büyüme öngörüyoruz. Biz de aynı şekilde geçen sene pazar payımızı sektörün üzerinde büyüyerek, 5 puan üzerinde büyüyerek pazar payı kazanarak kapattık. Bu yıl da yine enflasyona paralel bir büyümeyle pazar payımızı korumak ya da bir miktar üzerine ek bir pay kazanmak istiyoruz. Tabii ki zorunlu sigortalarda, trafik sigortalarında en yüksek, yani orada mümkün olduğu kadar tabii ki yüksek seyretmesini bekliyoruz. Kasko sigortalarında %25-27'lik bir penetrasyonumuz var. Bizim için burada en kritik nokta vatandaşlarımız özellikle kurdukları iş yerlerinde, özellikle KOBİ boyutundaki şirketlerde, vatandaşların sahibi olduğu evlerinde, araçlarında olası risklere karşı korumak çok kritik. Çünkü bu varlıklar kaybedildiği zaman yerine konması, bu yıllarca birikim sonucunda elde edilen bu varlıkların yerine konması çok zor. Sigorta sektörü olarak biz bu koruma açığını azaltıp vatandaşlarımızın akşamları yastıklarına rahatça başlarını koymalarını istiyoruz. Biz bir finans endüstrisinin parçasıyız. Sigorta primleriyle aslında sigortalılarımızdan primlerini alıyoruz ve bu fonları yönetiyoruz. Paranın zamanla değer kaybının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü en önemli konu risk yönetimi. Sigortalılar bir bakıma varlıklarını bize emanet ediyorlar. Biz de topladığımız fonları enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak gelecekteki risklere karşı bu teminatları sağlıyoruz. Dolayısıyla enflasyon ve faiz oranlarındaki, reel faiz oranlarındaki pozitif bulunması bizim işlerimizde bu anlamda sigortalılarımıza daha iyi hizmet vermek, bizlerin de finansal olarak daha dayanıklı olmamız için çok önemli. Türkiye'de sigorta penetrasyonu henüz gelişmiş ülkelere göre çok ileride değil. 2,8. Bunu kısa süre içerisinde önümüzdeki dönemde 4,5-5 aralığına çıkarmak gibi bir sektör hedefimiz var. Koruma açığını azaltmak istiyoruz. En son yaşanan Kahramanmaraş depremlerinde sektör olarak sigortalılarımızın yanında olduk ve çok hızlı bir şekilde yaraları sarmak üzerine hem fiziksel olarak orada bulunduk hem de tazminat ödemelerini çok hızlı gerçekleştirdik. Ama dönüp baktığımızda orada yaklaşık 100 milyar dolarlık, o dönemin ölçüleriyle 100 milyar dolarlık bir kayıp oldu. Sigorta sektörü olarak biz bunun 5 milyar dolarını karşılayabildik ve önemli bir kısmında bu yurt dışından, restoran pazarlarından bu ödemeler yapıldı. Dolayısıyla sigorta penetrasyonu ne kadar arttırırsak, koruma açığını ne kadar düşürürsek, bu tür afetlerde sektör olarak ayağa kaldırmayı çok daha hızlı başarabiliriz.
1: Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden Perakende'de de Babalar Günü hareketliliği yaşanıyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel sektöre ilişkin Apara'nın sorularını cevapladı. Hazır giyim perakendesinin enflasyona olumlu katkısını ifade eden Öncel, lüks markalar Türkiye pazarına girebilir dedi.
2: En son yaptığımız Birleşmiş Markalar anketinde üyelerimizin %50'den fazlası cirolarının geçen Mayıs ayına göre %30'un altında arttığını beyan etti. Yani bu şuna işaret ediyor. Diyor ki üyelerimiz, 512 tane markamız var, üye markamız. Yarısı, en az yarısı, ben enflasyon artışı kadar ciromu arttıramadım. Bu onu söylüyor. Bunun tabii ki sebepleri var. Özellikle hazır giyimde, yabancı harcamasında önemli düşüşler var. Turist harcamalarında. BKM verilerine göre ilk 4 ayda geçen yıl 284 milyar liraymış yabancı harcaması. Bu sene fiyat artışı ve enflasyona rağmen bu 229 milyar liraya düşmüş. Yerliler ise yurt dışında geçen yıl ilk 4 ayda 227 milyar lira harcamışken bu yıl 341 milyar liraya çıkmış bu harcama. Yani harcama rakamları yerliler yurt dışında artıyor, yabancıların ise yurt içindeki azalıyor. Bu önemli bir problem. Dolayısıyla bizim bu enflasyon

0: ürün satan markalarımızla da işte ikinci ürüne, üçüncü ürüne kampanyalar devam ediyor. Önemli bir fırsat. Hazır giyim perakendesi zaten enflasyona çok olumlu katkı veriyor. Rakamlar onu söylüyor ama maalesef yeme içme sektöründeki enflasyon konusu çok ciddi bir problem. Bunu çok hızlı çözülmesi gerekiyor. Hem aile bütçesinde buna yer kalmıyor, ek harcamalar için yer kalmıyor. Hem de maalesef harcama dilimleri arasında hazır giyime harcanan pay giderek düşüyor. Diğer yeme içme veya gıda haricindeki kalemlere harcanan pay giderek düşüyor.
1: Efendim, yabancı markaların Türkiye ilgisini nasıl görüyorsunuz? Bu yıl yeni markaların pazara giriş yapmasını bekliyor musunuz?
0: Şu anda çok büyük, dünyaca ünlü çok önemli bir marka var biliyorsunuz. Onunla ilgili sabah gelirken radyoda haberleri dinliyordum. Onunla ilgili bir yorum vardı. Bir iki sene ötelemişler Türkiye'ye girişlerini. Çünkü gerek gümrük vergileri anlamında gerek sede maliyetler anlamında şu anda yabancı markalar beklemede. Ancak lüks markalarda çok lüks markalarda belki bu olabilir, daha hızlı bir giriş yapılabilir. Ancak çok lüks markalarında Türkiye'de turistin Türkiye'yi tercih etmesini çok beklemiyoruz. Çünkü yurt dışında aynı ürünler çok daha ucuz fiyata satılıyor. Bunun da ana sebebi gümrük vergisi ve maliyet artışları. O bakımdan yabancıyı da kaybetmemiz çok olumlu karşılamıyoruz yabancıyı kaybetmeyi. Türkiye'den bundan 2-2,5 yıl önce çok ciddi harcama yapan, alışveriş yapan bir kitle vardı. Ama maalesef bunu kaybettik diyebilirim.
2: Reklama gidiyoruz, devam edeceğiz.

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen okula karşı açtığı davayı kazandı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, Brooklyn Amity School'un Bank Asya'dan kullandığı kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.
1: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'yle bağlantılı olduğu belirtilen bir eğitim kurumu hakkında açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, Brooklyn Amity School'un Bankasya'dan kullandığı kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Davanın konusu, Bankasya'nın 2011 yılında okul binasının satın alınması ve tadilat çalışmaları için kullandırdığı toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Dosyadaki bilgilere göre 5 ayrı parça halinde verilen krediler, bankacılık sektöründe ender görülen şekilde 19 yıl vadeli ve 4 yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildi. Kredilerin dönemin Banka Denetim Kurulu üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansıyla kullandırıldığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada Bankasya'nın siyasi nedenlerle iflas ettiğini öne sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ancak mahkeme 1 Haziran

0: 2026 tarihli kararında bu iddiaları reddetti ve alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi. Öte yandan kredilere ilişkin BDDK raporlarında borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun vadeli kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye'de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi. Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.
1: ABD Merkez Bankası yılın kritik toplantılarından birini gerçekleştiriyor. Faiz kararı bu akşam açıklanacak. Yeni başkan Kevin Warsh'un ilk para politikası kurulu yönetiminde faiz kararının sabit bırakılması bekleniyor.
0: Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nda. Fed yılın en kritik para politikası toplantılarından birini gerçekleştiriyor. Yeni başkan Kevin Warsh döneminin ilk faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasa fiyatlamalarına göre politika faizinin %3,50-3,75 aralığında korunması neredeyse kesinleşmiş durumda.
2: Şu an için piyasanın faiz kararındaki beklentisi sağ faizlerin %3,5-%3,75 aralığında sabit kalması yönünde. Bizim beklentimiz de faizlerin bir süre daha sabit kalması yönünde. Karardan çok biraz daha karar metni ön plana çıkacaktır.
0: Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünüm Fed'in bekle gör yaklaşımını destekliyor. Ancak asıl dikkat faiz kararının ötesinde açıklanacak ekonomik projeksiyonlarda. Fed'in noktasal tahmin grafiklerinde 2026 yılına ilişkin faiz indirimi beklentilerinin zayıflayabileceği, hatta bazı senaryolarda tamamen ortadan kalkabileceği öngörülüyor. Bu durum para politikasında daha uzun süre sıkı duruşun korunabileceğine işaret ediyor. Yeni başkan Kevin Warsh'un ilk açıklamaları da piyasalar tarafından yakından izleniyor. Warsh'un daha temkinli ve daha sınırlı yönlendirme içeren bir iletişim dili benimsemesi bekleniyor. Enflasyonla mücadele vurgusunun ise güçlü şekilde devam edeceği değerlendiriliyor.
3: Bence bu toplantıda konu politika faizinin ne olacağı değil. Bu pas geçecek. Belli aşağı yönlü hareket yapma eğilimi olan, görevi bu olan Fed guvernörü kendisi. En azından imaj bu yönde. Trump'ın verdiği mesajlarla güçlenen imaj bu yönde. Ama mevcut dinamikler faiz indirimi için kısa vadede bir yer olmadığını gösteriyor.
0: Karar öncesi küresel piyasalarda ise genel tablo sakin ancak temkinli. Dolar endeksinde yön arayışı sürerken tahvil piyasaları Fed mesajlarına odaklanmış durumda. Fed'in toplantısı faiz kararından çok yeni dönem para politikasının tonunu belirlemesi açısından kritik görülüyor.

0: Alarko Holding CEO'su Ümit Nuri Yıldız, şirket yatırımları ve gelecek planlarına ilişkin Apara'nın sorularını cevapladı. 2030'da dünyada ilk 5 tarım şirketi içinde olmayı hedeflediklerini söyledi. Enerji tarafına da değinen Yıldız, 400 milyon dolarlık yatırım planladıklarını ifade etti.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim, 2026'da tabii ki bu savaş nedeniyle bazı revizyonlar yapmamız gerekebilecek ama bizim bütçelerimizde bu sene yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyorduk. Bunun büyük kısmı enerjide, bir kısmı tarımda, bir kısmı da turizmde olacaktı. Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarının, petrol fiyatlarının, finansman maliyetlerinin durumuna göre burada bazı revizyonlar yapma ihtimalimiz olabilir. Ancak bunun için son 6 ayı bir görmemiz lazım. Ben son 6 ayda eğer bu mutabakat zaptına uyumlu bir anlaşma yapılır ise petrol fiyatlarında hızlı bir geri geliş bekliyorum. Özellikle 9. aydan sonra tekrar 70 dolarlı seviyeleri görebiliriz. Bu tabii Türkiye'nin cari açığına da çok ciddi bir pozitif anlamda etki yapar. Ancak tabii savaşın Amerikan ekonomisine olan ciddi maliyeti nedeniyle bizim beklediğimiz faiz indirimleri ötelendi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz indirimleri ötelendi. Faiz indirimleri ötelendiği için de uluslararası piyasada finansman maliyetleri aşağıya doğru gelecekken belli bir süre daha yüksek kalacak. Bu da tabii bizim gibi Türk şirketleri üzerinde, yani yatırım yapmayı hedefleyen Türk şirketleri üzerinde ciddi bir finansman maliyeti baskısı oluşturuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönem bence enerji fiyatlarında olsun, talepte olsun ciddi iyileşmeler göreceğiz. Ancak finansman maliyetleri bir süre daha yukarıda kalacağı için bizim için olumlu yıl 2027 gibi olacak.
2: Efendim, tarım sektöründe hem Türkiye'de hem de Kazakistan'da modern sera yatırımlarınızı arttırıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde şirket gelirleri içinde tarımın payına hangi seviyeye ulaşmasını bekliyorsunuz?
1: Şunu şöyle söyleyeyim, biz 2030 yılına kadar bir strateji yaptık tarımda. Gerek Türkiye'de gerek Kazakistan'da 5'er bin dönümlük modern sera yatırımları planladık. Bunu yaptığımız zaman tarımın toplam şirket içindeki payı yaklaşık %30'lar seviyesinde, 25 ile 30 seviyesinde olacak diye tahmin ediyoruz şu anda. Bunu daha önceden daha farklı oranlarda da tahmin ettik ama tarım sektörünün gidişatı nedeniyle bazı revizyonlar yapmak durumunda kaldık. Genel olarak baktığımızda önümüzdeki döneme ilişkin bu stratejide bir değişikliğimiz yok. Zaman biraz daha fazlalaşabilir. Yani 2030'u geçmemek üzere 2026'da daha az yatırım yapıp 2027'de daha fazla yatırım yapabiliriz. 2028'de daha fazla yatırım yapabiliriz. Ama amacımız bizim 2030 yılına geldiğimizde bir Türk şirketinin dünyada ilk 5 büyük tarım şirketi içinde olmasını sağlamak.
2: Efendim, tabii enerji dönüşümünün de hız kazandığı bir dönemdeyiz. Alarko'nun yenilenebilir enerji stratejilerinde hangi başlıklar öne çıkıyor? Depolama ve batarya teknoloji konusunda yeni yatırım planlarınız var mı?
1: Bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi enerji depolama sistemleri. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu tür sistemlere çok ciddi bir ihtiyacı olacağını düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda Türkiye'de çok ciddi bir yenilenebilir enerji atağı gelişti. Yani gerek güneş gerek rüzgardan çok ciddi bir enerji üretimi söz konusu ve bu çok da güzel bir şey. Yani ülkenin kendi kaynaklarıyla enerji üretebilmesi, dışa bağımlılığın azalması açısından bence çok değerli bir gelişme. Ancak tabii bu enerjinin depolanması gerekiyor ki bu enerji santrallerinin en azından bir baz santral benzeri diyelim, baz santral gibi değil ama benzeri gibi çalışmasını sağlaması açısından. O nedenle enerji depolama tarafında çok ciddi yatırım şeyimiz var, beklentimiz var. O çerçevede de Sanayi Bakanlığı'yla da görüşüyoruz. Oradaki teşvik paketlerini inceliyoruz. O teşvik paketleri çerçevesinde Çinli ortağımızla birlikte Türkiye'de enerji depolama sistemlerinin üretimi, hücre dahil üretimi için bir yatırım planımız var. Bu da yaklaşık 350-400 milyon dolarlık bir yatırım. Ama dediğim gibi bu henüz bakanlıkla görüşme halindeyiz.
2: Efendim, son olarak turizm tarafına da değinmek istiyorum. Turizm tarafında yeni otel yatırımları ve yurt dışı açılım hedefleri var mı? Büyüme planlarınız neler? Yeni destinasyonlar eklenecek mi?
1: Şu anda Bodrum'da bir otelimizin yapımı sürüyor. Önümüzdeki aylar içinde bitecek ve bu oteli hizmete açacağız. İsmi yine Hillside Bodrum olacak. Turizm grubunu büyütme hedefimiz var. Özellikle yurt dışında bir resort yine hedefimiz var. Ancak öncelikli olarak buradaki oteli açıp ondan sonra buna karar vereceğiz. Yine bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi doğal olarak finansman maliyetleri.
0: Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, artan talebi desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık yeni bir

0: fabrika yatırım yaptıklarını söyledi. Üretim kapasitemiz 5 katına çıkacak dedi.
1: Efendim, öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Fairy ile bir işbirliği yaptınız Aksan Kozmetik olarak ve yeni sıvı el sabunu üretimi yapacaksınız. Tabii bu ürünün üretim kapasite ihtiyacını da karşılamak için yeni bir fabrikada açmayı planlıyorsunuz. Buraya ne kadarlık bir yatırım yaptınız? Ne zaman başlayacak yapımı ve ne zaman bitecek? Detayları sizden almak isteriz.
2: Evet, Fairy ile bu ayın 15'inde ilk üretimleri pazara sürdük. Sıvı sabun üretimine Fairy dünyada ilk kez sıvı sabun olarak çıkıyoruz pazara. Ürünün çok yeni özellikleri var. Ürün elde soğan, sarımsak, kötü kokuları hapseden bir odor teknolojisi kullandık. Yani mutfaktaki kadının o kötü koku problemini çözüp elleri yumuşatan, nemlendiren, gençleştiren bir ürün yaptık ve bugün onun lansmanını yaptık. Tabii bunun bizim üretimimize nasıl bir etkisi oldu? Bu ay 5 milyon adet bir sabun üretimimiz, bir siparişimiz var. Bu çok iyi bir adettir. Yani Türkiye pazarına baktığımızda 10 milyon bandında bir küçük şişeli sabun satışı vardır. Bunun %50'si kadar bir ürün ürettik bu ay. Ürüne çok ciddi bir talep oldu. Hem marka olarak hem de ürünün içeriği olarak raflara şu anda sevkiyatlarını yaptık. Raflarda bugünden itibaren bulabilirsiniz. Üretimimizde nasıl bir etkisi oldu? Üretimimiz şu anda full kapasite çalışıyor, sıvı tarafımız. Hem bizim kendi markalarımız vardı, Difresh, Savon de Royal ve market, bütün marketlerin private label sabun, şampuan, duş jellerini üreten bir firmayız. Onların yanına da bu gelince tabii ki üretim kapasitemiz doldu. Biz bunları öngörüyorduk. Ondan dolayı geçen yıl 2025 yılında Sakarya Kaynarca'da bir arazi satın aldık OSB'de, Kaynarca OSB'de. Burada 65 bin metrekare kapalı alan bir tesis planladık. Bu tesise Temmuz ayının 15'inde inşaatına başlamayı planlıyoruz. Burada 100 milyon dolarlık bir yatırım planımız var. Başlangıçta buraya bir spanlace hattı geliyor. Yani ıslak mendil, yaptığınız ıslak mendilin içindeki kumaşları üreteceğiz. Ambalaj, etiket, yani tam entegre bir tesis olacak bu tesisimiz. Şu anda Fairy'yi 14 ülkeye yüzey temizleme havlusunu, ihracatını yapıyoruz. Gün geçtikçe bu ülkelerin artacağını, P&G'nin, Procter & Gamble'ın bize yeni ülkeler açacağını hedeflediğimiz için ona göre buradaki Hadımköy'deki Aksan Kozmetik kapasitesinin yaklaşık 5 katı bir üretim kapasitesi planladık oraya. Dünyadaki birçok ülkeye gelecekte bu ürünü göndereceğiz ve Türkiye'de üretilen bir ürünün ihracatını yapmak ve bunun ülkemize döviz getirisi sağlamasının gururunu yaşayacağız.
1: Efendim, yeni merkezle birlikte bu artışın istihdama yansıması nasıl olacak?
2: Bizim şu anda 450 çalışanımız var. 5 katı büyüyeceğiz fakat robotik yatırımımız çok yüksek. Yani otomasyona yatırımımız çok yüksek. Ondan dolayı personel sayısı 2 katına çıkacak fakat üretim 5 katına çıkacak. Planımız öyle, 800-900 bandında bir kişi çalışacak orada.
1: Peki efendim, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Söz konusu yatırımla birlikte yatırımın ihracatı etkisi ne olacak?
2: Biz şu anda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve 10 Arap ülkesine ihracat yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta var. Toplam Procter & Gamble'ın bize açtığı ıslak mendilde 14 ülkeye ihracat yapıyoruz. Difresh markamızda yaklaşık 100 ülkeye ihracatımız var. Savon de Royal ile beraber. %40 ihracatı olan, %60 iç pazara ürün veren bir dinamiğimiz var şu anda. Fakat gelecekte Procter & Gamble'la yeni ülkeler açıldıkça ihracat oranımız yukarı çıkacak ve iç pazardaki payımız biraz daha düşecektir.
1: Efendim, son olarak pazar büyüklüğünüz nedir? Cirosal anlamda bu yılın ilk 6 ayını nasıl geçirdiniz ve yıl sonu hedefleriniz neler?
2: 2026 yılının ilk 6 ayında döviz bazında 2025 yılının tam 2 katını yaptık. Yani %100 bir büyüme sağladık. Bizim yüzey temizleme havlusunun Türkiye'deki kapasitesi, yani cirosu 500 milyon dolarlık bir kapasiteye sahip yüzey temizleme havlusu tüm markalarla. Burada baktığınızda pazarda lider markayız ve pazar payında da ikinci pozisyondayız.

Şimdi piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen bakalım yurt içi ve yurt dışında. Yurt içinde PPK toplantı özeti ve brüt döviz rezervleri, bu verileri takip edeceğiz. Ve küreselde ise İngiltere faiz kararı, ABD'den iki veri takip edeceğiz. Philadelphia Fed imalat endeksi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, bu verileri takip edeceğiz yarın. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A parada anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A parada buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatilini

takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Swap. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yer ise Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol, 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da, petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Tüm Türkiye'nin mücadelesine ortak olduğu bir isim. Yeni kitabını konuşacağız. Sevgili Yasemin Akıncılar Minguzzi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Stüdyomuzda bir çiçek var bugün. Çok mutluyuz. Çiçeğin annesi bir çiçek.
1: Sağ ol.
0: Kitabınızı çok beğendim. Çok güzel olmuş. 400 sayfalık. Hiç kolay olmamalı bu kitabı yazmak. Her sayfasında ayrı bir gözyaşı var. Ben çok duygulandım. Ama sizden dinlemek istiyorum. Bu kitabı yazma süreci nasıl gelişti?
1: Aslında geçen sene başlamıştım yazmaya. Fakat duruşmalar devam ediyordu. Henüz bitmemişti. Çok zor günlerdi. Benim için çok ağır günlerdi tabii. O zaman bir durmak istedim, ilerleyemedim. Ne kadar ilerlemek istesem de ilerleyemedim. Birkaç ay ara verdik. Ara verdikten sonra biraz kendimi toparlamaya başlayınca editörümle, Metin Bey'le konuştum. Metin dedim, ben hazırım, yazmaya devam edebilirim. Şurada son birkaç ay içerisinde bayağı ama böyle her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak. Çünkü orada Ahmet'in hatıraları var. Ailecek yaşadıklarımız var. Anılar var. Sonra duruşmalarda neler yaşandı, neler oldu, bunlar var. Adaletle ilgili insanları, toplumu bilgilendirecek çok şey var kitapta. Bir de mektuplara yer verdik. Çünkü Ahmet'in bahçesine binlerce mektup bırakılıyordu geçen seneden beri. Çok fazla mektup var. İçlerinden seçerek, tabii hepsini koyamadım. Alınanlar oldu ama ayrıca ekstradan bir böyle hani ansiklopedi gibi demeyeyim de böyle bir sadece mektupların olduğu bir kitap olacak. Hani kimseyi kırmak istemiyorum. Çünkü dünyanın her yerinden de ayrıca mektuplar geldi. Mektuplar çok güzel. 7'den 70'e mektup var. Bir 15 yaşındaki bir çocuğun bile yazdığı bir mektup. Geçen sene elime ilk ulaşan mektuplardan bir tanesiydi. Kütahya'dan yollamıştı. Özellikle onu hiç unutamıyorum. Çünkü ilk mektubu ondan almıştım. Sanki böyle...
0: Ne diyordu mektupta?
1: Çok uzun şeyler yazdı ama bir cümlesi vardı. O bana çok dokunmuştu. Keşke Ahmet abimin başına bu gelmeseydi. Onun yerine ben ölseydim.
0: Ah.
1: Damat çok da güzel şeyler yapmış, yazmış. Ayrıca bana böyle koca bir kargo Kütahya'dan. Bu çocuk 14 yaşında, yani Ahmet'le yaşıt, düşünebiliyor musunuz? Kargonun içini bir açtım. İşte şekerden rüzgar gülleri, işte bir şey var, dijital bir şey, ona basınca duman çalıyor. Hı hı. Bunun gibi, yani nasıl bunları o yaşta bir çocuk ince düşünüp de o kargonun içine bir sürü böyle güzel güzel şeyler koymuş. Yani o bir başlangıçtı. Ondan sonra biz zaten neler aldık, neler, tablolar, resim yapan gençler Ahmet'i çizdiler. Hı hı. Müzik yapan müzisyen çocuklar Ahmet için besteler yaptılar. Hiç kimse hiç durmadı.
0: Herkese ilham oldu aslında.
1: Evet, evet.
0: Peki kitapla ilgili adım adım gidelim istiyorum. Hı hı. Acı kelimelere sığmamış aslında. Bu 400 sayfaya sığamamış, sığamaz da.
1: Evet.
0: Hepimiz hala acınıza ortağız gerçekten. Ama sizi zorlayan bölümler hangisi oldu bu kitabı yazarken?
1: En çok Ahmet'le ilgili olan hatıralar, anılar, onları anlatmak çok zordu. Bir de duruşmada yaşadıklarımız çok ağırdı. Yazarken bunları oraya dile getirmek benim için çok ağırdı. Ama en çok da tabii Ahmet'i anlatırken, ailecek işte neler yaşadıysak. Ya aslında hiçbir şey bu kitaba sığmadı diyebilirim. Yani ben bunu bitirirken bile ya diyecekler ki bitti, hani keşke devamı gelse.
0: Ya şey dediniz, çok hoşuma gitti. Çiçekler ağlarken de açarmış dediniz. O çok duygusaldı gerçekten. Mektuplar da çok hoşuma gitti. Birçok insana da siz güç oldunuz aslında. Aynı olayı yaşayanlar da size ulaştı ve dediler ki sizinle aynı duyguyu paylaşıyoruz ve sizden güç buldular. Ne gibi şeyler söyledi bu aynı şeyi yaşayanlar mektuplarında ya da size ulaştıklarında?
1: Şimdi ben ilk Bakırköy Meydanı'na çıktığımda oraya Hatay'dan bir bayan geldi. Evladını kaybetmiş o da. Tanımıyorum. Uzaktan bana bağırdı. Dedi ki Yasemin Hanım dedi sizin sayenizde dedi ayağa kalktım dedi. Siz dedi bize güç verdiniz. Sizin mücadeleniz bize güç verdi. O bayan kalkmış Hatay'dan Bakırköy Meydanı'na benim yanıma geldi. Sadece o değil. Ondan sonra zaten bütün bu buluşmalarda Türkiye'nin her yerinden birçok baba, anne, çocuklarıyla beraber hep destek oldular.
0: Çok güzel. Peki 24 Ocak'tan bu yana neler yaşadım bölümü var. Sahiden neler yaşadınız?
1: Çok korkunç. Çünkü hala da Ahmet'in gidişini kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Yani burada yaşamıyorum ben, bu dünyada yaşamıyorum. Onun yanında da değilim. Böyle arada kaldım. Arada kalmak, işte arafta kalmak diyorlar ya, o çok kötü bir şey. Ailecek çok yıkıldık. Birbirimizin yüzüne bakamıyoruz bazen. Birbirimizin evine gidemiyoruz. Ben teyzemin evine gitmekte zorlanıyorum. Anneme gitmekte zorlanıyorum. Yani anneanne çok yıkıldı. Teyze, dayı, iki tane de yeğenim var. Bir tanesi Ahmet'ten bir yaş küçük, Miray. Çok içine kapandı. Çünkü hep beraberlerdi. Anneanne evine giderlerdi onlar hafta sonu. İşte anneanne onlara patlamış mısır yapardı, meyve soyardı. Ben de Taksim'de kaldığım için Ahmet'le beraber hafta sonları ben de bazen annemin evinde kalırdım. Film seyrederdik, patlamış mısır, meyve soyardı annem. Ama şimdi benim yeğenlerim de annemin evine gitmekte zorlanıyor. Çok koptuk. Bize çok büyük acı yaşattılar. Yani o bıçak darbeleri sadece bize saplanmadı. Bütün Türkiye'nin, bütün topluma acı verdi. Ve Ahmet kırmızı düğmeye bastı. Bizim olay gerçekten de yani Ahmet'in ben bir misyon olarak geldiğine çok inanıyorum. Bana bayrağı verdi. Anne yürü dedi o kadar. Ve
0: Çok
1: en başından beri de durmadım. Durmadık, ailecek durmadık.
0: sizin duruşunuz ama dediğim gibi herkese güç verdi. Çok ben de hayranlıkla takip ediyorum yaptıklarınızı. Herkese güç oluyorsunuz ve çok güzel bir şeye öncülük ediyorsunuz
1: Sağ
0: aslında.
1: olun.
0: Oturma eylemlerinden bahsediyorsunuz kitapta. O oturma eylemlerinde neler yaşadınız? Onun için de bütün Türkiye'nin birçok yerinden size desteğe geldiler.
1: Esas Bakırköy Meydanı'ndaki oturma eylemi çok ses getirdi. Benim ailemin haberi yoktu bundan. Normalde korumalarla benim dışarı çıkmam gerekiyor, haber vermem gerekiyor. Korumam da burada şu an. Haber vermeden, aileme dahi haber vermeden ben dedim gideceğim. Emrullah Erdinç'i aramıştım o zaman. Bir fikrini sormak istedim ona. Emrullah dedim böyle böyle bir şey yaparsam dedim ses getirir miyim? Getirirsin tabii dedi. Hiç düşünmeden oraya gittiğimde zaten bütün halk orada toplandı ve çok güzel bir oturma eylemi oldu.
0: İyi ki yapsınız.
1: Evet.
0: Peki Guns and Roses. Biraz da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben sizi artık gerçekten gülerken görmek istiyorum. Hep ağladınız, hep üzüldük, hep sizinle beraber biz de ağladık ama bir Guns N' Roses konseri var ve bu çok önemli bir konser. Neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, Ahmet böyle hep konserlere gitmek istiyordu. En son zaten Ayşenur ablasıyla, kuzenimle, küçük anne diyoruz ona. Duman konserine göndermiştim ben onları. İyi ki de göndermişim. Taksim'de otururken afişini gördüm. Ayşenur'u aradım. Dedim ki, Ayşenur, Ahmet'i götürür müsün Duman konserine? Tabii abla dedi, götürürüm. İşte ilk ve son konserde

0: ondan sonra Aralık ayıydı. 2 Haziran'da Guns N' Roses'ın İstanbul'a geleceğini öğrendik. Ahmet'in This I Love şarkısı çok seviyordu Ahmet. Bana dedi ki anne buraya geliyor, gidelim mi beraber? Tamam dedim, gidelim. Ve babası bize bileti aldı. Sadece Ahmet ve ben gidecektik. Ama sonra Ocak ayında bu olay olunca maalesef eşimle ben gittik. Ama Ahmet oradaydı.
1: Evet.
0: Yani o koskoca Beşiktaş stadının üzerinde böyle sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben böyle hissettim. O oradaydı. Ve çok anlamlıydı. Onların böyle bir şeyi kabul etmesi.
1: Evet.
0: Seçtiği şarkılar. Ama tabii önceden dosyayı okudular. Her şeyi biliyorlardı Ahmet'le ilgili. Hatta şey solist bir ara işte şarkının tam ortasında One More Time for Ahmet dediğinde çok hoşuma gitmişti. Çok inanılmaz
1: çok
0: bir
1: duygusal.
0: Akşamdı. Evet, çok güzeldi.
1: Ya çünkü böyle bir grup, dünyaca ünlü bir grup geliyor ve sahnesinde Ahmet'i
0: arka ekranda, evet, arka kocaman, ekranda
1: kocaman gösteriyor.
0: O insanlar hemen telefon ışıklarını yaktılar. Herkes çok
1: herkes
0: böyle coştu.
1: Oldu.
0: Çok duygulandı herkes. Hiç insanlar da beklemiyordu.
1: Tabii
0: bilmiyorlardı.
1: Ki. Bir de hani rock, evet. Yani ve onun dinleyicisi de hani, evet, ne kadar ve ne kadar
0: bir de eski grup.
1: Eski grup bu ya, gerçekten çok duygusal. Evet. Çok eşsiz.
0: Ben çocukluğumda bile dinlerdim. İşte Ahmet de benden. Ama en çok sevdiği şey This I Love şarkısıydı tabii. Bunu artık herkes biliyor.
1: Ya canım benim. Peki kitapta diyorsunuz ki İtalya ve Trabzon arasında yakın bir bağ var. Neden?
0: Şimdi şey var. Bir İtalyanca'da bir terim var. Ay perso la testa Trabzon'da. Aklını Trabzon'da mı kaybettin diye bir şey var. Bir deyim. Aslında Bologna'da mesela bir sokak var orada. Trabzon sokağı. Yani nasıl anlatsam? Biraz benzerlik. Mesela benim eşim Türkçe konuşuyor ya. I'ları söyleyemiyor. Kağıt havlu mesela. Kağıt diyemiyor. Yani biz oradan bağdaştırarak, bir de tabii Trabzonluyuz, Ofluyuz. Ahmet çok seviyordu. İtalya'ya tabii ki de gidiyorduk. Babaannesini ziyarete, dedesini ziyarete gidiyorduk ama en çok anneanneyle birlikte köyde, Of'ta vakit geçirsin. Orada Ömer diye bir arkadaşı vardı. Onunla takılırdı. Anneanneyle mutluydu. Anneanne ona her sabah kuymak pişiriyordu tabii.
1: Oh kuymak. Ah canım benim. Çok gerçekten ilginç geldi bana İtalya ve Trabzon'un bağının olması.
0: İşte biz Trabzonluyuz ya, baba, aha, İtalyan.
1: Ama birçok benzerlik var.
0: Benzerlik var, evet. Aslında tarihe baktığınızda da ben biraz bahsettim orada tarihten de. O zaman insanlar daha iyi anlayacak bağlantıyı. Evet.
1: Çok da spoiler vermeyelim. Kitabı okuyun lütfen.
0: Tamam.
1: Gerçekten spoiler olmasın. Ama bir de oğlum tüm taraftarların kardeşi oldu diyorsunuz.
0: Evet. Evet.
1: Gerçekten Trabzonspor'un birçok maçında hep selam gönderildi. Hep çok güzel anılar paylaşıldı orada da. Onlar için neler söyleyeceksiniz?
0: Trabzonspor bir kere zaten aile gibi olduk onlarla. Ayrıca tribüne de Ahmet'in ismini vermeleri bizim için yani gerçekten çok büyük bir mutluluktu. Trabzonlu olduğumuz için de. Ama diğer taraftan gerçekten Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe Spor, hepsi, Bursa, kimler yani şu an hani eksik olmasınlar. İsimlerini futbolla çok ilgilenmediğim için hani.
1: Ama bütün
0: ama
1: takımların
0: hepsi,
1: kardeşi
0: hepsi
1: oldu.
0: Ayrıca biliyor musunuz Mati Ahmet Spor Kulübü bile yaptılar.
1: Aa!
0: Evet, o da var geçen sene.
1: Çok
0: öyle
1: güzel
0: bir kulüp de var, evet. Mati Ahmet Spor Kulübü.
1: Ay çok hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Göztepe maçı galiba çok duygusaldı. Herkesin gözünü siyah boyarak çıktılar.
0: Evet.
1: O zaman ne hissettiniz?
0: Ya müthiş, çünkü mesela Eren Bülbül'le Ahmet'i yan yana koymaları, futbolcuların o tişörtleri giymeleri, kalecinin, bunlar çok güzel şeyler. İşte önlerinde çocuklarını aldılar. Çocuklar gözlerini Ahmet gibi boyamış.
1: Ya çok... Gerçekten çok güzel. Peki kedimiz var bir de, Pandi. Pandi 1,5 yıl sonra bulundu.
0: Evet, Pandi Şöyle, biz Malta'da yaşadık bir yıl, 2023-2024. Tam bir yıl yaşadık orada. O süre zarfında biz Pandi'yi tanıdık, benim bir arkadaşıma verdik. Ama Pandi evden kaçıyor, sokaklarda kalıyor, sonra bir aile Pandi'yi buluyor, sahipleniyor. Sonra biz Türkiye'ye döndüğümüzde 2024-2025'te, işte tabii Ocak ayında bu olay oldu. Ahmet 2 hafta komadayken, tabii ben bunları sonra öğreniyorum, Pandi'yi evlat edinen diyeyim, aile, baba sonradan anlattı bana. Dedi ki, bir şekilde Pandi'ye ulaştım sonrasında, Ahmet'in gidişinden sonra. Pandi'yi getirdi bana ve dedi ki, ben sizi tanımıyordum, bilmiyordum dedi. Ama ben o kişiye ulaştığımda, Pandi sizde mi dedim, siz kimsiniz dedi. Ben dedim, Yasemin Akıncılar Mingutsi, Ahmet'in annesiyim dedim. Nasıl yani dedi bu beyefendi, dedi ki, Pandi dedi Ahmet'in kedisi mi dedi. Biz 1,5 yıldır ona bakıyor. Evet dedim. İnanamadı. Ben dedi, hemen size getiriyorum Pandi'yi. Ah, hemen bana getirdi Pandi'yi. Ama o 2 hafta boyunca Pandi, bu beyefendi bile bilmiyor Ahmet'in 2 hafta komada kaldığını. Dedi ki, 2 hafta boyunca Pandi ne yedi, ne içti, hep ağladı. Hissetmiş.
1: Hissediyor gerçekten.
0: Evet. Sonra Pandi'yi getirdi ama Pandi hemen beni tanıdı zaten. Kazağımın içine girdi falan böyle. Ama maalesef 4 ay sonra Pandi'yi de kaybettim. Evet. Pandi'yi... Ama ikinci kedisi vardı, Lili. Lili hala duruyor bende. Onu da sokaktan bulmuştu.
1: Lili'ciğim, Allah Lili uzun ömür versin.
0: Lili çok tatlı. Burasında kalp işareti var onun da, doğum lekesi. Tam burada. Değişik bir kedi o da.
1: Ahmet'in çok güzel kediyle fotoğrafları var. Onu bulmaya çalışıyorum. Özellikle de Pandi'yle.
0: Pandi'yle var. Lili'yle de. Pandi'yle daha çok geçmişi var.
1: Çantada tuttu Lili.
0: O Lili. Pandi'yle daha çok geçmişi var. Daha bebekken almıştım ben Pandi'yi.
1: Çok tatlı. Çok tatlı. Ve Ahmet'in Kaykay'la fotoğrafı. Çok sever miydi Kaykay?
0: Çok. Çok.
1: Ya şunu, çay içiyor ya sen.
0: Evet.
1: Canım benim, sen evet, çay içemezsin.
0: Bir tane daha hatta var fotoğrafı, tam böyle şey, Türk çocukları gibi kasketli böyle. Orada da çay içiyor.
1: Çay içiyor. Ah canım. Ya şu kediyi bulma, o kadar güzel ki. Ve canım Ahmet chopstickleriyle bu sushi yiyor.
0: Sushi.
1: Çok sever miydi?
0: Çok severdi Japon mutfağını. Onun hikayesi, ama anlatmayayım tabii
1: evet,
0: şimdi.
1: Evet evet, spoiler olmasın. Biz böyle fotoğraflardan
0: onun hikayesi,
1: böyle
0: o Çin restoranı şok edici.
1: Of da var, memlekete selam evet olsun. Of'a hoş
0: evet,
1: geldiniz.
0: Evet.
1: Ya kediyi bulamadım, kediyi göstermek istedim. Çünkü o kadar beni etkileyen bir fotoğraftı ki, çok güzeldi. Canım Ahmet.
0: Kucağından inmezdi Ahmet.
1: Evet.
0: Hep kucağındaydı.
1: Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Peki. Benim oğlum kavga tartışma bilmezdi diyorsunuz. Aslında bunu hep söylediniz de. Çok, gerçekten çok şahane bir çocuk yetiştirdiniz. Bunun sırrı neydi Yasemin Hanım? Nasıl Ahmet böyle bu kadar sakin, bu kadar zarif bir çocuk oldu?
0: Yani bu aileden kaynaklanıyor. Hı hı. Anneanneden, teyzeden, ailemizden kaynaklanıyor. Hı hı. Anne babadan kaynaklanıyor. Hı hı. Yani önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil. Merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük. Hı hı.
1: Yani yetiştirme tarzı.
0: Tabii ki de yetiştirme tarzı. Yani...
1: Diğer ailelere biraz örnek olması açısından söylüyorum. Gerçekten Ahmet gibi, bakın böyle hani paşa gibi çocuk derler. Ahmet gerçekten öyleydi.
0: Çok naifti, çok merhametliydi. Yani büyüklere saygısı, küçüklere sevgisi. Yani, küçük yeğenim var, Nil. Mesela o küçükken karşıdan karşıya mutlaka elini tutardı, sahiplenirdi yani. Ama diğer çocuklara karşı da öyleydi. Tanımadığı çocuklara karşı da öyleydi. Hı hı.
1: sevgiyle büyümüş bir çocuk. Evet. Anneannesiyle biraz önce konuştuk, yetiştirme yeri de çok önemli.
0: Evet, evet.
1: Yani doğduğun mahalle, büyüdüğün yer, evet, komşunun çocuğu, beraber oyun oynadığın insanlar çok önemli. Nasıldı Ahmet'in mahallesi?
0: Biz aslında

0: çok güzel bir yerde yaşadık. Yani Taksim diyeceğim ama şimdi Taksim göbeğinde Fransız Sarayı'nda yaşadık biz. Aha. Konsolosluk sarayın içinde lojmanlarda kalıyorduk. Çok büyük bir bahçesi vardı, yüzme havuzu vardı. Orada kokteyller olurdu. Benim eşim orada konsolosun şefiydi. Hı hı. Aynı zamanda büyükelçi de geliyordu. Orada kokteyller olurdu. Mesela yurt dışından Armani gelirdi, Versace gelirdi, modeller gelirdi. Hep bunlara işte yemek yapardı. Yani çok müthiş bir yerdi orası ve Ahmet'in okulu da 100 metre. Yani arka sokakta Tom Mahallesi, hemen İtalyan Lisesi'nin Fransız Konsolosluğu sarayı ve arkasında da İtalyan Konsolosluğu'nun zaten okulu. Marco Polo'da başladı anaokuluna Ahmet orada. Yani kötü bir yer değil. Hani büyümedi Ahmet. Ama ben en çok tabii Taksim'den korkardım. Hı-hı. Tarla başından korkardım. Asla aklıma Kadıköy'de böyle bir şey olacak ki, ben Kadıköy'den mezunum. 10 yıl Kadıköy'de okudum ben. Hı-hı. Ortaokul, lise, üniversite 10 yıl. Yani benim gençliğim orada geçti. Hiç aklıma böyle bir şey bulacağı hiç aklıma gelmezdi.
1: Ama işte dönem de çok farklı Yasemin
0: Kesinlikle
1: Hanım.
0: Kesinlikle
1: yani
0: öyle.
1: O dönemle evet. şu anki dönem arasındaki çocuklar...
0: Nerede bizim çocukluğumuzun evet. zamanı, nerede şimdi? Tabii bu internet, bu diziler, mafya dizileri, hı hı. işte rapçilerin yaptığı müzikler, yani sözler korkunç.
1: Çok korkunç.
0: Ben zaten geçen sene ilk televizyon kanallarına, haberlere çıktığımda da hep bunları bana bir şey söyletti, yani söyletmiş. Hı hı. Ya oturuyorlar anne babanın dibinde, mafya dizileri seyrediyor çocuklar. Bizim zamanımızda Şirinler vardı, Haydi vardı. Pazar günleri senfoni orkestrası canlı AKM'den canlı yayın verirdi. Ben onu izlerdim. Her perşembe
1: Panter vardı, Pinokyo evet, vardı.
0: Ve her perşembe, bakın ben Ahmet'in yaşındayım, hatırlıyorum dün gibi. Her perşembe siyah beyaz, bilirsiniz, Charlie Chaplin'in filmleri oynardı. Ben onları beklerdim her perşembe, Charlie Chaplin. Mümkün mü şimdi? Yani
1: ama işte
0: dönem kötü.
1: Çok evet, onu da konuşmak istiyorum zaten, ama bence işte çocuğu yetiştireceğin mahalle.
0: Tabii. Biz bahçeli evlerde ben doğdum, büyüdüm. Orası gayet işte dediğimiz gibi bahçeli evler. Hı-hı. Tabii hani komşuculuk var. Öyle Hı-hı. biz gece 3'lere kadar kar yağardı. Gece 3'e kadar kar topu oynardık. Hı.
1: Hiç kimse korkmadan birbirinin Hiç. Evine çocuğunu gönderebiliyordu. Tabii. Herkes birbirinin evine evet. gidebiliyordu.
0: Evet. Lastik atlardık kapının önünde. Erkeklerle misket oynardım. Karatecilikmiş, futbolculukmuş. Bizim çocukluğumuz böyle. Kavgamız neydi? En fazla işte taş atardık ama aman kafasına denk gelmesin, bacağına denk gelsin. Böyleydi. Kavga yoktu ki.
1: Kavga yoktu.
0: Yoktu. Mutluyduk.
1: Yoktu.
0: Biz çok mutlu bir çocukluk yaşamışız. Evet. Ben çok üzülüyorum şimdiki çocuklara. Çok üzülüyorum. Vah vah yani.
1: Ya da hani biri sana vurduğu zaman git ona sarıl.
0: Evet.
1: Vardı
0: evet.
1: işte.
0: Evet.
1: Git sen ona sarıl. Sen ona uyma. Evet. Sen ona uyma,
0: uyma
1: vardı bir kere.
0: Evet.
1: Sakın uyma
0: evet.
1: ona.
0: Evet. Doğru.
1: Ki hala yaşıyoruz. Hala da annem beni şey diye uyarıyor. Trafikte sakın kimseyle kavga etme. Uyma onlara. Biri sana küfrederse uyma. Ama
0: kavga etmeyeceksin.
1: Trafikte hemen evet, trafikte silahlar de. Çıkıyor bir anda. Ben korkumdan evet. küfrü yiyorum ve diyorum ki çok teşekkürler. Hmm. Çok bu hale geldik çünkü evet. biz de yani evet. Korkuyla ne hale geldik. Güzel şeylerden bahsedelim. İmza Hı-hı. günleri oldu. Nasıl geçti?
0: Çok güzeldi. İmza gününden önce Metin bana kitapları getirdi. Yaklaşık 500 tane. O gün de benim bir programım mı bir şeyim vardı. Akşam eve gittim. 500 tane kitapla beraber geldi ama nasıl ağlıyorum? Nasıl ağlıyorum? 22 Nisan akşamıydı. Oturdum. 500 tane kitap imza, nasıl o yorgunlukta, nasıl bir tabii bir yandan Metin'le konuşarak bir yandan kitap imzalıyorum. 500 tane kitap imzalamışım. Çok duygulanmıştım ama o akşam müthişti benim için. Dedim ki yarın Ahmet'e bu kitabı hediye edeceğim. En güzel doğum günü hediyesi olacak Ahmet için.
1: Gerçekten.
0: Elimden geldiğince yazmaya çalıştım. Dediğim gibi yazar değilim. Hı hı. Elimden geldiğince kalemim aslında iyidir de hani hı hı. çok iyi değil tabii. O kadar oldu.
1: Bence çok iyi. Çok güzel anlatmışsınız. Her şey var. Yani her şeyi okuyucu bulacak. Bütün yaşadığınız mücadeleyi. Ahmet'e dair çok güzel detaylar var. Çok güzel mektuplar var. Mahkeme süreci var. Başka unutmayalım. Yani

0: Yani çok daha fazlası var ama dediğim gibi yani 14 yılı bu kitaba sığdırmak mümkün değil.
1: Mümkün değil. Belki ikincisi gelir kitabın. Düşünüyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Belki ama yani çünkü sizin mücadeleniz devam edeceği için bence bu örnek de oluyor herkese. Herkese güç de veriyor. O anlamda belki ikincisi de çıkabilir.
0: Kısmet.
1: Bütün bence şu ülkenin güzel çocuklarının geleceği için onları korumak adına. Onlara temiz bir dünya bırakmak adına evet, her zaman söylüyorsunuz. Evet, evet. Sizin mücadeleniz bu anlamda çok kıymetli.
0: Evet.
1: Peki ben eylemlere gelmek istiyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz gerçekten. Ama her geçen gün kötü haberler okuyoruz. Siz de şahit oluyorsunuz. Hı-hı. Son dönemde sanki daha da arttı gibi. Yani sürekli böyle haberler okuyup kahroluyoruz. Bu haberler sizce daha mı bu işi arttırıyor, normalleştiriyor? Yoksa benim düşüncem bunun bir farkındalık oluyor olması ki
0: hem insan... öyle bir de karşı tarafın öfkesini arttırdı bu benim mücadelem. Çünkü Yasemin Akıncılar Mingusi ne yapmaya çalışıyor? Neyin mücadelesini veriyor? İnfaz yasası değişsin.
1: Evet.
0: Yasa çıksın. Bundan dolayı. Ama eğer bu yasa çıkarsa o zaman bilecekler ki çok ağır cezalar alacaklar ve böyle şeyler yapmayı umarım bırakacaklar.
1: Çıksın ve burada evet, zaten o suça sürüklenen çocuk romantizmi bölümü var. O beni çok üzdü. Hatta kitabı bıraktım orada. Dedim ki gerçek üzülüyorum ben bunu. Çünkü 18 yaşından küçük diye bir sürü
0: ne kadar yatacaklarını biliyorlar çünkü o yüzden. Öfkeliler. Yani şimdi bunu söylemek doğru olur mu ama Ahmet'in iki tane katili biliyorsunuz içeride. Hı hı. Hücrede kalıyorlar ikisi. Hı hı. Neden koğuşta kalmıyorlar? Çünkü koğuşta kalan diğer caniler, çocuk onlarda, cani diyoruz. Bu iki katili, bizim iki katili öfkeliler. Hani şundan dolayı değil. Ahmet'e bunu yaptılar. Bundan dolayı değil. Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü Ahmet'in annesi yasa çıkarıyor. Yani daha çok ceza alacaklar. Bunun bilincine vardıkları için bunlara karşı o yüzden öfkeliler. Yani siz elinize, yüzünüze bulaştırdınız.
1: Gerçekten çok üzücü. İşte onu diyorum, biz bu haberleri okuyoruz, daha da arttığını görüyoruz. Bu kötülere daha da alan mı açıyor acaba?
0: Açıyor ama bir yerde açtı. Evet ama bir yerde duracak, bitecek bu. Ben inanıyorum.
1: Bir korku da olması gerekiyor evet, yani bir şeyden evet, de korkun.
0: Korkuyorlar aslında. Aslında korkuyorlar.
1: Bu bir yerde birinin bir durması gerekiyor çünkü. Yani bunların devam etmiyor olması gerekiyor.
0: İnşallah yasa çıkınca duracaklar.
1: İnşallah gerçekten bu çok önemli bir şey. Peki neler yapılmalı? Bu konular bu kadar arttı. Siz bu anlamda çok güzel, güçlü bir duruş sergilediniz. Siz ailelere ne önerirsiniz, okullara ne önerirsiniz? Bu anlamda söyleyecekleriniz çok kıymetli çünkü.
0: Yani aileler çok korkuyor şu anda haklı olarak. Çocuklar da öyle. Ben yolda yürürken beni çok kişi durduruyor. Hı hı. Tabii ki mücadelemi destekliyorlar. Bazen soruyorlar. Yasemin anne, Yasemin abla, yemek yiyor musun? Uyuyabiliyor musun? Ne olur durma, bizim için pes etme. Yani en son bu Kahramanmaraş'ta yaşanan olay. Yani,
1: kahrolduk, gerçekten kahrolduk.
0: Çok canımız yanıyor, öyle böyle değil. Yani ben dedim ya, Araf'tayım, ben bu dünyada değilim. Benim şu an burada olmam bile bana gerçek gelmiyor. Ben neyi yaşıyorum? Böyleyim yani.
1: Bence güzel şeyler olacak. Çalışmalar devam ediyor. Sizin de bu duruşunuzla çok güzel şeyler olacak. Bunların çünkü önünün kesiliyor olması gerekiyor. Bu böyle devam edemez.
0: Gidemez.
1: Bu yani mümkün değil gerçekten. Çok gergin bir gençlik var zaten. Bir evet. Neden bu kadar gergin bu çocuklar?
0: Çünkü olay aslında uyuşturucudan başlıyor.
1: Bu kadar başlıyor. Küçük yaşa yani akıl alır gibi değil.
0: Veriyorlar uyuşturucuları ellerine. İlk önce bedava veriyorlar. Alıştırıyorlar. Beyinlerini yıkıyorlar. Sonra ellerine Kalaşnikov veriyor. Silah veriyor. Ondan sonra işte dün de dedim. Bu çocukları kullanıyorlar ama bu çocukların da ailelerine şimdi bak.
1: Evet yani, aileler ne yapmalı?
0: Ne yapmalı? Yani bu tarz çocukların aileleri hiçbir şey yapmıyor. Çünkü gen meselesidir bu bana göre.

0: Yok filan diyor, hiçbir şey, hiç duymamazlıktan filan geliyor böyle, konuyu değiştiriyor filan. Aa, tekme attı. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Hı-hı. Hayır. Hı-hı. O çocuk, zaten çocuk öfkesini atamıyor bir kere yani, çocuk evet. gergin. Bence zaten başlangıcına inmek lazım. Çocuk neden gergin? Bir çocuk neden gergin olur?
1: Bu anne babadan kaynaklanıyor. Yetiştirme. Nasıl yetiştiriyorsun? Nasıl ilgileniyorsun? Ne kadar sevgi gösteriyorsun? Ne kadar saygı gösteriyor senin çocuğun başkalarına?
0: Sevilmeyen çocukların evet. cezasını bizler çekiyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Ama gerginliğin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Yani ailelere çok şey düşüyor ama bence okullara da çok şey düşüyor. Evet. Çünkü öğretmen de aile gibi oluyor. Öğretmen insanın hayatta en önemli şeyi, ilk ondan öğreniyoruz her şeyi.
1: En son bir Kocaeli'ne gittim. Orada bir okula sürpriz yapayım, gireyim. Hı-hı. Hani öğrenciler görsün. Selamlaşalım, sarılalım filan. Okul müdürüyle konuştum. Bana şey dedi. Yasemin Hanım dedi. Okullar artık dedi okul değil ki, oyalanma yeri. Nasıl yani dedim. Biz bir şey öğretemiyoruz ki çocuğa dedi. Çocuk yerinde durmuyor dedi. Laf geçiremiyorsunuz. Ben de bir dönem mesela Ahmet'in okulunda müzik öğretmenliği yaptım. Yani çocuk yerinde oturmuyor, elinde telefon, saygı yok öğretmene. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bahçeli evlerde de ben yan komşum var, anlattı bana. Çocuk bir kızı kurtarmak istiyor. Çünkü başka bir çocuk, bunlar 15 yaşındalar. Taciz ediyor çocuğu. Komşumun oğlu da kurtarmaya çalışıyor. Yanan kim oluyor biliyor musunuz? Benim komşumun oğlu. Sınıf değiştiriyorlar.
0: Ben o akran zorbalığı dövüş videolarını izledim.
1: Bir de bu yeni çıktı. Yani geçen sene ben duymuyordum mesela. Şimdi bu çıktı. Akran zorbalığı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ama nasıl bir dövmek ya? Bir insanı 10 evet. kişi dövmez bir kere. Evet. Yani bu olacak şey değil.
1: Zevk alıyorlar, videoya çekiyorlar.
0: İşte nasıl zevk?
1: Kızlar da yapıyor bunu.
0: Kızlar da yapıyor.
1: Yani saçlarından sürüklüyor yani. Ben anlamıyorum, siz neyi yaşıyorsunuz?
0: Biri onu videoya çekiyor evet. ve biri de çıkıp şey diyemiyor. Korkuyor orada çocuk.
1: Evet.
0: Ya korkuyor. Bu yaptığımız yanlış.
1: Evet.
0: Biz şu an birine zarar veriyoruz. Birinin canını acıtıyoruz, kalbini yok. Kırıyoruz. Onu rezil ediyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Demiyor.
1: Demiyor.
0: Kimse müdahale etmiyor.
1: Tam tersi kameraya çekiyor. Sonra da bir de sosyal medyada paylaşıyor.
0: Tabii paylaşılıyor bu. Çok güzel çalışmalar oluyor. İnanıyorum ki inşallah bir şeyler düzelecek. Ama işte en baştan başlayalım. Aileler çocuğu gerginse buna bir çözüm.
1: Evet.
0: Çocuğun
1: ya psikolojik gergin. Destek mi?
0: Evet.
1: Ya da ne bileyim, sanata yönlendirin. Bir enstrüman, bir kere bence her çocuk bir enstrüman çalmalı.
0: Kesinlikle.
1: Bu hemfikirim yani. Meditasyon, en güzel meditasyon. Her çocuk bir enstrüman çalmalı.
0: Hı hı. Spor yapmalı.
1: Spor yapmalı.
0: Müzikle iç içe olmalı.
1: Evet. Bir yabancı dil. Artık bir tane bile yetmiyor bizim şu zamanımızda. Bizim zamanımızda işe girerken İngilizcen var mı derlerdi ya. Şimdi kaç tane dil biliyorsun diye tabii. soruyorlar değil mi? Ha bir de Japonca, Çince mesela, daha Rusça. Şu an öyle.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Bunlar isteniyor.
1: Evet. Ya Ahmet Malta'da bir sene kaldık. Maltaca öğrendi kendi kendine ama yeteneği vardı Ahmet'in. Hı hı. Babası da öyle 6-7 dil konuşuyor. Ben de öyle Ahmet'in yaşındayken kendi kendime Almanca çalışırdım. Kendi kendime İtalyanca, İngilizce. O müzik kasetlerinden işte sözlerini yazardık, çalışırdık. Yani bizim uğraştığımız şeyler bunlardı.
0: Hı hı. Keza belki sosyal medya, bu kadar bu çocukların böyle gösteriliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ailenin izin vermemesi lazım.
0: Evet. Bu çocuk büyüdüğünde bunu belki istemeyecek. Çocuk sana büyüdüğünde dava açacak evet. beni sen bu
1: belki
0: kadar
1: de,
0: küçükken
1: tabii,
0: ifca tabii. ettin, sen beni tabii. böyle çıplak koydun diye.
1: Tabii. Ve o çocuğun şimdiden bir kere psikolojisi gitti.
0: Tabii.
1: Yani. Çocukluk mu bu? Çocukluğunu yaşamak mı?
0: Evet.
1: Değil.
0: Bir de çok sapık var. Çocuğu bu kadar görünür yapmak orada. O çocuk tanınıyor. Belki bir sapık onun peşine düşecek.
1: Tabii. Her şey olabilir.
0: Yani. Tabii. Sosyal medya bu anlamda cüret. Korkutucu. Ama evet. oraya da güzel denetimler geliyor. Haberlerini
1: İnşallah.
0: Alıyoruz.
1: İnşallah.
0: İnşallah orada da güzel gelişmeler olacak. Kitabın sonunda bir uzun bir teşekkür bölümünüz var ama ben bu süreçte size kimler destek oldu sanat dünyasından, onları da sormak istiyorum.
1: Yani sanat dünyasından Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Tarkan, yani şu an çok kişi var aklıma gelmiyor.
0: Hı hı.
1: Neredeyse hepsi.
0: Hı hı.
1: Çok büyük destek.

0: Ayrıca Türkiye zaten ayağa kalktı. Çok fazla dualar aldık. Çok destekler var. O sayfanın arkasında evet teşekkür sadece bir sayfa ama ben onu ikinci baskıda düzeltmek istiyorum. Çünkü isimlerini yazsam bitmez ki. Hani bir toplu teşekkür belki hani bu şekilde yazılabilir. Yani futbol camiası, müzik, sanat, yani gazeteciler, çok fazla kişi var. Çok. Ya sadece Türkiye'den değil, dünyadan da öyle.
1: Ne güzel, ne mutlu. Peki yani bu zor bir şey. Bu soruyu gerçekten sormak da istemiyorum ama sizin güçlü duruşunuz herkese örnek. Siz bunu yaşayan insanlara ne önerirsiniz? Çünkü bununla başa çıkmak ve devam edebilmek çok zor. Ben hala sizinle konuşurken her an gözleriniz doluyor. Gelmeden ya stüdyoya girmeden önce her dakika gözleriniz doldu. Biraz ben sizi neşelendirmeye çalışıyorum.
0: Bilmiyorum.
1: Ama gerçekten bu acıyla başa çıkmaları için ne önerirsiniz?
0: Ya ben geçen gün mesela Yiğitcan bisikletten hani biliyorsunuz bisikletli olay. Annesiyle tanışmıştım Ankara'da, konuşmuştuk. Geçen gün şeyi öğrendim. Kadıncağız yaklaşık 4 aydır hastanedeymiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Ve teyzesi şu an mücadele ediyor Yiğitcan. Ve
1: Çok üzüldüm.
0: katilleri de biliyorsunuz serbest. Hiçbir şey olmadı onlara. Evet bizim de 2 tane beraatimiz var dışarıda. Ama ben en başından beri benim kuzenim yanıma geldi. Sosyal medyayı iyi kullanan bir kuzenim var. Aynı zamanda Fanatik Gazetesi'nde de gazeteciydi. Bana Ahmet'in gidişinden sonra dedi ki, abla bak dedi biliyorsun ben sosyal medyayı çok iyi kullanırım. Değil Türkiye'yi dünyayı ayağa kaldırırız ama sen evde yas tutarsan kendini eve kapatırsan bu iş olmaz. Öyle mi diyorsun Ayşenur dedim. Yapabilir miyiz bunu? Yaparız abla dedi. O sosyal medyadan ben de hiç evde durmadan oraya buraya oraya buraya böyle. Bir de mücadele ederken de yas tutmak yerine unutmuyorsunuz da hani oyalanıyorsunuz. Bu önemli ama bunu herkes yapamıyor şimdi o da var anlıyorum. Kimi sosyal medyayı kullanamıyor, kimi benim gibi belki güç bulamıyor. Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Bunun da etkisi var. Yani ben bu şekilde ayakta kalabildim. Tabii ki bazen aklımı kaybedecekmişim gibi şeyler oluyor. Bana da olmadı değil yani böyle. Ama o sırada hemen Allah'ım hayır lütfen hemen dua. Bazen etimi koparıyorlar sanki. Yani inişli çıkışlı anlatabiliyor muyum? Her günümü tutmuyor. Her dakikamı da tutmuyor.
1: Çok normal bir yaz
0: Bazen
1: süreci.
0: annemle kavga ediyorum. Bazen kardeşimle. Bazen komşumla. Ama sonra en azından ama özür dilerim diyorum. Hani mesela ya anlıyorlar. Herkes beni anlıyor.
1: Tabii ki.
0: Böyle annesi benim. Ayakta durmak çok zor. Yani ama o burada. Hala burada. Bütün hücrelerimde hissediyorum Ahmet'i. Yani onun bahçesinde bir tane tabela var işte. Sen gittin mi sanıyorsun çocuk? Biz böyle kalmak görmedik diye. Çok doğru. O gerçek, o bir melekti zaten bu dünyada ve gerçek bir melek oldu.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: Yani bu kadar
0: Çok güzel
1: çok
0: çocuktu.
1: güzel bir
0: Çok.
1: çocuk. Yani bir insanın bu kadar böyle nur yüzlü derler ya
0: Küçücük
1: o kadar.
0: çocuklar bile böyle yolda yürürken bakarlardı böyle ona.
1: Öyle ama
0: Evet.
1: çok güzel.
0: Evet.
1: Maşallah çok güzel bir çocuk getirdiniz dünyaya. Bir de onun heykelini Bodrum'a dikmişler. Onu da okudum. Rhinos
0: Evet,
1: Garden'ı. Sizden
0: evet.
1: izin istemişler. Onu
0: Evet.
1: koyabilir miyiz ismini diye. O nasıl oldu? Onu
0: Evet.
1: da sizden dinlemek istiyorum.
0: Yani bunu aslında bana sormalarına bile gerek yok. Yani kim ne yapmak istiyorsa yapabilir hani. Ama bu çok hoşuma gitti. Öyle bir şey
1: Benim de çok hoşuma
0: düşünmeleri
1: gitti.
0: Bodrum'da bir de hani sadece Bodrum'da değil, ülkenin birçok tarafında da yerinde de biliyorsunuz pistlerine ismi konuldu.
1: Ah çok güzel. Başka?
0: Kırmadılar bizi. Yani mesela Kocaeli'nde halk istemişti. En son Kocaeli'ne gittiğimde

0: İşte bir orada da tanıştığımız, sonradan tanıştığımız bir bey var. Dedi ki Yasemin abla şurada kaykay pistinin önünde senin fotoğrafını çeksem kesin Kocaeli Belediye Başkanı hemen kabul eder. Çünkü biz aylardır uğraşıyoruz bir türlü yapamadık demişti. Fotoğrafı paylaştık hemen hemen kabul etti. Yani Kocaeli, İzmir, Ankara, İstanbul'da Kalamış da var. Maltepe en çok gittiği Kalamış ve Maltepe Kaykay Parkı. Oraya da ismi verildi. Yani insanlar çok güzel şeyler yaptılar. O kadar çok tablo, böyle küçücük çocuklar Ahmet'i bir güzel çizmişler. Yani bize kargo ile gelen böyle çerçevelettirmişler, Ahmet'i çizmişler, mektuplar, fotoğraflar, neler neler. Böyle hani Masumiyet Müzesi var ya, müzesi. Onun gibi bir şey yapmak lazım. Onun böyle
1: çok güzel.
0: Dünyanın her yerinden gelen eşyaları, mektupları böyle koymak lazım. Düşünüyoruz, öyle bir şey düşünüyoruz yapmak, bakalım.
1: Çok güzel olur. Ben sizin müzik yolculuğunuzu da konuşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile başlıyor. Evet. Ve profesyonel olarak şu an hala görev yapıyorsunuz İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda. Nasıl gidiyor?
0: Şu an henüz başlamadı. Eylül ayında sezon açılınca inşallah bir şeyler de değişir de hani şu yasa çıkar da ben de bir rahatlarım i̇nşallah. Da işe başlarım diye düşünüyorum. Yani biraz kendi sanatıma artık yönelmek istiyorum. Yani yaklaşık 15 yıldır elime çelloyu almadım. Öyle düşün. Yani Ahmet'e bakmak için. Güzel olur inşallah her
1: çok
0: şey
1: güzel.
0: Bu yıl.
1: Eylül'de yanınızdayız.
0: Evet, inşallah.
1: Merak ediyoruz. gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir konser izleyeceğiz
0: i̇nşallah,
1: acaba?
0: İnşallah.
1: Yakın gelecekteki planlarınızı da sormak istiyorum. Yakın ve uzun gelecekte ne gibi planlarınız var?
0: Yani bu gitmem gereken yine yerler var tabii. İmza günleri için özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Yalova. Öncelik Trabzon tabii ki. Trabzon'a gideceğiz. Nalan Hanım'la hatta öyle konuştuk. Henüz tarihi belli değil ama yakın zamanda ilk önce Trabzon'a gitmeyi düşünüyoruz. İmza günleri işte, onun dışında belki yine böyle bir bakanlarla görüşme, buluşma bir şeyler olursa iyi olur tabii. Haber bekliyorum onlardan da.
1: Güzel. Yine umut verici gelişmeler olacak.
0: İnşallah.
1: İnanıyoruz,
0: İnşallah.
1: Hissediyoruz.
0: İnşallah.
1: Yanınızdayız her zaman.
0: Sağ olun.
1: Mücadelenize ortağız. İyi ki geldiniz Yasemin
0: teşekkür
1: Hanım.
0: Teşekkür ederim Funda.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Kurumi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Ardan, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
4: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Zannediyorum ki bayan üreticiyim ben.
5: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde oluyor.

0: Unuttun mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: bilirim.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik. 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yazda adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: Hadi, böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
1: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
2: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
1: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lira da otobüs parası verirler. Sonra, "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "3 güne kalmaz," dediler. "Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar," dediler.
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler," diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır. Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin?" dedim.
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "10 Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Akbulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör, hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım gelin! Hayda! Duruyorum!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim. Ne çağırması Dündar?
2: Nerede Osman?

Yeşil'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der.

Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir sevda ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onun için de anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablası ise uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
0: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde burası okul kokuyor diye bağırır. Oyuncular aramıza hoş geldin diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur güzel yıldızın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
7: Neden söndü elektrikler?
5: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
7: Korktunuz mu?
5: Neden?
7: Karanlıktan.
5: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
8: Şimdi şaka işine.
3: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
8: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
3: Ne? Senin evin mi? Yandık.
8: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
3: Adresi mi? Şeyden
8: ne? Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
3: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan.
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı, 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever.

0: Gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
1: Sizi kaybetmek istemiyorum.
2: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
3: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
4: Arka tarafı indirelim. Evet. Arkaya indir.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
6: Göksel?
5: Merhaba. Bana bir şey mi söyledin?
6: Ne fikrin var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
7: Nereden biliyorsunuz?
5: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyor.
8: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
5: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
9: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
10: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
10: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
10: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
9: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
10: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
1: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
9: Göksel.
1: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
11: Necla.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
11: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız. mı?

0: Söylemeyen derman bulamaz derdi.
1: Annenizin size verdiği nasihatler etseydi hırsız olmazdınız.
0: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
2: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenarın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
3: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
4: Bir delinin saçmalığı dedim.
3: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
4: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
3: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
4: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
3: Biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
4: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
3: Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
4: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
5: Yaran var mı?
6: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
5: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
6: Sağ olun.
7: Geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim.
5: Az daha kebap oluyordu.
6: Geçmiş olsun üstelik.
5: Teşekkür ederim.
3: Çok korkuttun bizi.
6: Olur böyle şeyler.
5: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
6: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
5: Üstelmen bu bir emirdir, ambulansa marş marş.
6: Baş ne bin başım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
1: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
8: Çavuk kuşu, sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
1: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
8: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
9: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerim filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

Biraz Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal

0: Hayal etmeyen Göksel Ersoy ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Ersoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun, güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar seni.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hakkı. Kurban oldum.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü, anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşlı. Yoluna erdim, açlık.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yaptım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun.
4: Herhalde çok romantik bir insan.
5: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
2: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
7: Doğru, çok geç.
0: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
8: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
2: Tahir!
8: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
2: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
9: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
10: Kiremithaneden hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
11: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
10: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
11: Asılı Tella Hanım, bu yıl da eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
12: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
10: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
12: Bekar hanımların kaderi budur.
10: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
12: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
13: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, korkak, yıllarını sanata adayan ustalardı.
14: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapusta mına? Babayı da massınlar. Aneyin, bacıyın canı yok mudur?

0: Ocağımız sönmüş durumda.
1: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Priyan Savaş.

0: kıymamalı kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Perihan'ına. Şehre kaçıp gidelim buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbat Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Olursun dedeciğim, ben de gelirim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Ha? Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Ha? Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusluktan
4: sevdim. Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
5: Bedrana öyle. Ne istiyorsun?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
5: Helaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
5: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden be?
5: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Karayazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Karayazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'le hayatını birleştirir.
6: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
5: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu ölende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
6: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim,

0: Işık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
1: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
2: İşte açar kızım.
1: Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi. Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
2: Haklısın.
1: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
3: Baba. Midem affedersiniz.
1: Midene gidecek al kız.
0: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
4: Hoş geldin kızım.
3: Hoş bulduk.
4: Kolay gelsin.
3: Sağ olun.
4: Güzel kızım, adın ne senin?
3: İnci.
4: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
3: Allah razı olsun teyze.
4: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
3: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
4: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
0: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu, bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu, genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
4: Bebem benim, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
1: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı bank

0: gücü adında.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm. Ara beni arabamla, takoma,
3: yerinde Tinksat. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
4: TV başında olmasam bile harçları istediğin yer.

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Efendim Afan ekranlarından herkese merhaba. Bugün Fed günü, malum kararı bekliyoruz ki birazdan da zaten yeni başkan Kevin Warsh'un başkanlığında evet ki karar geldi. Fed faizi sabit tuttu. Zaten beklentiler de böyleydi. Çok değerli konuklarımıza da kararı ve ardından tabii Warsh'un ilk toplantısını takip ediyor olacağız burada. Değerlendirmeleri de birlikte yapacağız. Kimlerle? Doçent Doktor Bilal Bağış, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Murat Ferman, Beykent Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Şimdi, hoş bulduk, sağ olun.
0: Hocam sizinle başlayalım Murat Hocam. Zaten beklenen bir şu andaki sabit tutması. Bakıyoruz da Amerikan borsalarında şu an Dow Jones 0.21, Nasdaq 0.34 yukarıda. S&P'de 0.10'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi tabii biz açıklamalarına odaklanacağız malum. Yayın öncesi de konuşuyorduk. Hani kendisi zaten sözlü yönlendirme sevmiyor.
1: Evet.
0: Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde analistlerin yorumlarında ilerleyen dönemde basın toplantısını kaldırma ihtimalinden de bahsediliyor. Ne dersiniz? Nasıl bir başkan göreceğiz sizce bugün?
1: Evet. Tabii bu önemli bir şey.
0: Siz kravatını merak ediyorsunuz hocam.
1: Doğru. Haklısınız. Yani İngilizce'de biliyorsunuz maiden voyage diye bir kavram var. İlk seyahat veya ilk yolculuk. Denize ilk indirilme. Geminin hal ve usulü denizcilikte önemlidir. Bu da tabii ki

0: Stephen Walsh bugüne kadar böyle bir parça şeyle, yani rezervli bir duruşu var. Böyle kendine göre bir daha muhafazakar, pek renk vermeyen, doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çünkü evet, zaman içerisinde herhalde Fed'in mekanizması, gelişmeleri, tarih içinde ne oldu vesaire, bunlar hep geri geldiğinde değineceğiz ama netice itibariyle Fed'in bir mekanizması var. Rezerv paranın parasal politikalarını belirlediği için sadece Amerika Birleşik Devletleri, yani merkez bankacılığı rolünü üstlendiği Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinden ziyade bütün dünya ekonomisini ve finansal varlıkları ve mekanizmaları da doğrudan etkileyen bir güce, etkiye, yapıya, dairesel etkiye sahip. Dolayısıyla bugün yani Fed toplantısı sadece Fed'in işi değildir. Hatırlarsanız O'Connell'i de bir laf etmişti 1971 yılında, bu Nixon altın dolar illiyetini, karşılığını kaldırınca demişti ki Amerikan doları bizim paramız ama dünyanın problemi sizin probleminiz demişti. Evet, bugünkü faiz kararı, parasal politikalar, beklenenlere paralel bir karar geldi. Dolayısıyla piyasa zaten beklentileri satın almıştı, gereğini yaptı. Dolayısıyla böyle bir şok tedavisi vesaire yok. Yani bir böyle beklenmeyen bir şey yok. Olabilir miydi? Evet, belki olabilirdi. Çünkü teorik olarak ve pratik olarak merkez bankaları aslında gerektiğinde beklenmeyen kararları alarak piyasaya yön verme, benim deyimimle piyasayı parmak uçlarında tutma gibi bir fonksiyonla da anılırlar. Hatta biliyorsunuz Fed'in mekanizmaları ve kendi iç yapısı farklı bir tablo vermekle beraber Fed başkanlarının da kendine göre üslup ve dokunuşları vardır. Özellikle sözlü yönlendirmelerin dışında, yani metinde ve ifade edilenlerin dışında jestler, mimikler, aksesuarlar, hareket tarzı, vücut lisanı da önemlidir. Alan Greenspan vardı, hatırlarsan Bilal, maestro diyorlardı. Maestro'nun mesela çok böyle eski bir deri çantası vardı. Eskiden akademisyen olmanın, bizim zamanımızda biz böyle şey derdik, hoca olunca biz de hemen o çantalardan bir tane alacağız. Kafamızda öyle bir şey vardı. Şimdi her şey dijital olduğu için çantaya falan pek gerek kalmadı ama o mesela şey yapılırdı. O da böyle İngilizce'deki tam karşılığı abuz surat. Yani böyle yüzüne baktığınız zaman bir renk vermiyor. Öyle abuz suratlı bir büyüğümüzdü. Fakat o çantayı hızlı mı açtı, hızlı mı kapadı, oradan, çarptı mı çarpmadı mı, oradan hatta böyle endeksler geliştirilirdi. Biliyorsunuz bundan evvelki çok Trump'tan çeken başkan bir eflatun kravatı vardı. Siz hanım gözüyle mutlaka takip ettiniz. 8 kez üst üste o eflatun kravatı giydi. Neden? Aynı steril, hiçbir reaksiyon vermeyen, işte kravatıyla kırmızı mı seçti, pastel mi seçti, ne yaptı? Aynı adam, aynı gözlükler, aynı duruş, aynı vurgulamalar. Dolayısıyla böyle steril, banal, işaret vermeyen bir havadaydı. Heyecanlı Fed başkanları olabilir, geçmiş dönemlerde olmuştur. Ama Kevin Walsh bilindiği kadarıyla background'unu da biliyoruz.
1: Evet, bir hatırlatalım. Tabii, çünkü lütfen. Stanford'dan kamu politikası mezunu, lisansı. Sonra Harvard Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam etmiş. Morgan Stanley'de birleşme satın alma biriminde başkan yardımcısı ve yönetici olarak çalışmış 1995'ten 2002'ye kadar. George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da ekonomi politikalarından sorumlu özel yardımcılarından biri George Bush'un ve de Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri 2002-2006 yıllarında. Sonra 2006'da Fed Yönetim Kurulu üyesi oluyor. 35 yaşında atandığında da Fed tarihinin en genç üyelerinden biriymiş. Evet. Ve 2011'den sonra da öğretim üyeliğine başlıyor. Evet. Kendi okulu zaten Stanford'da.
0: Evet, adjunct profesör, dışarıdan öğretim görevlisi olarak çalışıyor.
1: Ve bir sonra ortaklığı da var Family Office'e. Evet, evet. Zaten kendi eşinin de önemli bir kozmetik ve markasının varisi olduğunu.
0: Yani bir önemli bir iş şeyinin, grubunun damadı diyelim. Tek varis çünkü eşi. Bu açıdan bakıldığında aslında Kevin Walsh Cumhuriyetçi Parti'nin daha ziyade elitist seçkin WASP dediğimiz White Anglo-Saxon Protestant profiline uyuyor. Trump'ın genel seçmen mekanizması veya tabanından bir parça daha uzak, seçkinci ve elit yaklaşımlarıyla tanınıyor. Akademik hayatta da çalışmalarına ve duruşuna baktığınızda bunu görüyorsunuz. Bir önceki başkan gibi aynı zamanda hukuk formasyonuna ve avukatlık ehliyetine de sahip. Bunu da vurgulamakta fayda var. Çünkü netice itibariyle ekonomide hukuki mülahazalarda önemli. Bugün tabii ilk şeyine çıkacak, kamuoyunun karşısına çıkacak. Çok renk vermeyeceği ifade ediliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi büyük bir ihtimalle bu dot dediğimiz nokta, yani 2028'i de içine alan para politika kurul üyelerinin, onun İngilizce adı farklı ama bizdeki tam para politika kurulu olduğu için söylüyorum, yaptıkları görev icrası dolayısıyla beklentilerini bir grafik olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda da biliyorsunuz çok tartışmalar
1: kendisinin
0: var.
1: Kendisinin evet oy kullanmayacağı orada bir...
0: Onu açık etmeyeceği söyleniyor. Çünkü son dönemlerde çok tartışmalar var biliyorsunuz. Bunun kendi ayaklarını bağladığı, yani Fed'in kendi kendini aslında bir sıkıntıya soktuğu, bir takım böyle önden yükleme yaptığı söyleniliyor. Bir parça daha ileri gidenler var. Programdan önce de konuştuk. Hatta bu soru cevap kısmı acaba iptal edilebilir mi gibi veya ertelenebilir mi gibi şeyler var. Ben ona ihtimal vermiyorum ama formatı değişebilir. Daha evvelki başkan da format konusunda dikkat ederseniz zaten iyice içini boşaltmıştı. Yani 7-8 dakikalık bir sunumdan hemen sonra 22 ila 25 dakika arası süren bir soru cevap kısmı vardı ve o soru cevapta hep basma kalıp ifadeler ortaya konmuştu. Her Merkez Bankası Başkanı, bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil olmak üzere, kendine göre bir üslup, hal ve gidiş soruyor, takip ediyor. İşte 3 soruyu bir arada alıp onları cem etmek, bir takım konuları şu anda politik, ben buna girmeyeyim demek. Bütün bunlar ortak görülen şeylerden bir tanesi. Bakalım Kevin Warsh bunu nasıl yapacak? Sesini nasıl kullanacak? Kılık kıyafetini nasıl seçecek? Bugünden itibaren gözlemeye başlayacağız. Dünyanın kritik bir noktasındayız. Özellikle savaşın sönümlenme aşamasında biliyorsunuz.
1: Evet, aslında iyi denk, yani şu anda baktığımızda hani açıklaması bir barış umutlarının olduğu bir döneme denk geldi.
0: Ama şu var.
1: Amerika'da da enflasyonun malum geldiği noktayı da biliyoruz ki benzin fiyatları özellikle çok sıkıntılıydı.
0: Tabii bir de çevreyi yapalım, ondan sonra ben hocama da sözü bırakayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 33 aydan sonra ilk defa Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı. Ve Temmuz ayında da gene 0.25 puanlık, yani 25 pipsik bir faiz artışı bekleniyor. Japonya Merkez Bankası
1: o da faiz
0: arttırdı. Hatta bu faiz artışı carry trade efsanesini tamamlayacak mı, sonlandıracak mı deniliyor. Saatler sonra İngiltere Merkez Bankası toplanacak. Orada da faiz arttırma ihtimali menzilde. Çünkü İngiltere'de en son enflasyon göstergeleri yukarı yönlü. Esasen biliyorsunuz bu Körfez Savaşı'nın en önemli özelliği olarak başta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, sonra Kristalina Georgieva ve diğerlerinin işaret ettiği ve işaret etmeye devam ettiği bir ikili kıskaç etkisi var. Nedir bu? Küresel büyüme aşağıya, küresel enflasyon yukarı. Buradan kaçabilen, kaçınabilen bir ekonomide henüz gözlenmedi. Avrupa Birliği de biliyorsunuz büyüme prospektlerini, öngörülerini düşürdü. Enflasyon beklentilerini arttırdı. Ez cümle mutabakata varma konusunda mutabakata varan Amerika Birleşik Devletleri ile İran hafta sonunda bakalım Rudenstock'ta, İsviçre'de, son dakikada Katar'da işin içine katıldı. Katar kartı girince biraz mide bulandırıcı olabiliyor. Ama şimdi spekülasyon yapmayalım. İnşallah bir metinde anlaşırlarsa 60 günlük bir geçiş periyodu var. Dolayısıyla Fed'in bu kararı, bu muhtemel gelişmelere atıf yapacak mı? Nasıl bir ihtimal hesabı ortaya koyacak? Bütün bunlar çok önemli. Dolayısıyla bu seferki metin hakikaten didik didik edilip aranılacak sorular var. Arka plan okumalarını bol miktarda yapacağız hocayla beraber.
1: Evet, şimdi bu arada şunu da belirtelim. Bir not olarak karar oy birliğiyle 12 kişi de sabit tutalım demiş.
0: Evet.
1: Ve de Fed projeksiyonları 2026 yılında 25 bas puanlık faiz artışı, önemli.
0: Sadece bir kez demek
1: evet,
0: ki.
1: Ardından 2027'de 25 pas puan, 2028'de ilave 25 pas puanlık evet. faiz indirimi ima ediyor evet. Vurgusu var. Şimdi siz ne beklersiniz bu başkandan? Önemli. Tabii burada bir açıklama noktasında da bu bilanço küçültme konusu çok

0: kritik. Hani Fed'in şu anda hani politikasında yepyeni bir dönem olacak yeni başkanla birlikte. Tabii oradan gelecek mesajlar da önemli. Tabii bunun da bir gecede olmayacağı kesin. Hani orada nasıl bir takvim bakalım planlanıyor. Muhtemelen gelecek soru, tabii soru cevap yaparsa sizin dediğiniz gibi. Evet. Muhtemelen bu konuda gündeme gelecektir. Ne dersiniz? Sizce ne öne çıkabilir bugünkü mesajlarda? Ben bu arada hemen şöyle bir kısaca şunu toparlayayım Fed üyelerinin tahminlerini. 2026 büyüme beklentileri 2.2 oldu. Önceki 2.4'tü.
1: Evet. Aşağı yönlü bir şey burada da etki ortaya çıkmış.
0: Fed üyelerinin 2026 yılı sonu PCE beklentisi 3.6 olmuş. Bu daha önce 2.7 idi. Bu da bayağı artmış.
1: Bu bayağı yüksek.
0: Aynen öyle. Evet. Ama bu arada borsa ilişkin bir nokta da ağırlıklı olarak PCE yerine trimmed mean gibi çekirdek göstergelere bakılması gerektiğini savunuyormuş. Evet. Hocam ona gireriz.
1: Ona da konuşmamız lazım.
0: Aynen
1: bravo.
0: Öyle. Ona gireriz. Fed üyelerinin 2026 yıl sonu işsizlik beklentisi 4.3 olmuş. Bu düşmüş bir önceki 4.4. Evet. Dediğimiz gibi 2027 büyüme 2.3. 2026 2.2, 2027 2.3. 2027 sonu PCE 2.3 olmuş. Önceki 2.2, bu da artmış.
1: Evet, artmış.
0: Evet. Hocam nasıl bir genel değerlendirdiniz? Şimdi burada büyümede düşüş 2026. PCE'de 2.7'den 3.6'ya ki ciddi yükseliş bu. Ve işsizlik beklentisi bu arada düşüyor. Nasıl değerlendirdiniz siz?
2: Bir taraftan tabii beklendiği gibi aslında küresel trende uygun olarak büyüme verileri zayıflıyor. Amerika'da da öyle, dünyanın geri kalanında da öyle. Diğer taraftan enflasyon yükseliyor. Amerika'da işte %4'leri bulan bir enflasyon var artık karşımızda. Tabii Walsh için önemli
0: bir...
2: Bir
0: parantez açayım mı? Niye dersiniz? Toplantının ardından yayınlanan metin... deki kısımlardan bir vurgu yapayım. Çünkü onu da değerlendirin. Ekonomik faaliyet kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızla genişlemektedir.
1: Evet.
0: Verimlilik artışı ve sermaye yatırımları güçlüdür. İstihdam artışı iç gücündeki büyümeye ayak uydurmuş. İşsizlik oranı çok az değişmiştir. Ve de enflasyon kısmen enerji dahil bazı sektörlerde fiyat artışlarına yol açan arz şoklarının etkisiyle komitenin %2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmektedir. Yani burada tabii ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda güçlü olması, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarında güçlü olması vurgusu önemli, ne dersiniz?
2: İstihdam piyasası güçlü tabii. Özellikle tarım dışı istihdam verileri.
0: Çok iyi geliyor beklentilerin
2: evet,
0: iki katı.
2: Çok iyi. Diğer taraftan da bir enflasyon önemli bir sorun. Dünyanın her tarafında. Türkiye'de de bunu çok konuşuyoruz. Ama Amerika'da da artık %4'leri bulan enflasyon önemli bir sorun. Tabii bir taraftan Amerika'da Walsh ve Fed enflasyonu artık ciddiye almak zorunda hissediyor. Diğer taraftan tabii Trump'ın baskısı malum. Fed'in özellikle güvercin politikalar biraz daha genişlemeye doğru eğilim göstermesini arzu ediyor. Trump bunu saklamıyor. Ancak Walsh'un tabii önemli bir avantajı son dönem Trump yönetimi de artık o yönlü baskısını artık biraz zayıflatmış durumda.
1: Evet.
2: Tabii biraz önce Japonya'daki faiz artışını konuştuk. 30 yıl sonra tekrar %1'lere yükselmiş faizler. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası faizleri uzun bir dönem sonra onlar da arttırdılar.
0: Bu arada faiz demişken şunu da söyleyeyim hemen. Fed'in 18 üyesinden 9'u nokta tahminlerde 2026'da faiz artırımı tahmin etmiş.
2: Evet. Biz tabii öte yandan önceki yayınlarda da ifade ettik. Aslında piyasadaki genel beklenti Amerikan Merkez Bankası'nın güz dönemine kadar faizleri değiştirmeyeceği yönündeydi. Ama ancak tabii son dönemler her ne kadar şu an bir uzlaşıya doğru süreç gidiyor olsa da son dönemler Orta Doğu'daki gerginliğin tekrar artması, enerji fiyatları, oradaki oynaklıklar tabii Avrupa'da örneğin faiz artışlarını getirdi. Japonya aynı şekilde reaksiyon gösterme gereği duydu. Bunlar Amerika'da da işte enflasyondaki artışa paralel olarak bir baskı unsuru haline gelir mi tartışması ya da beklentisi vardı. Ancak Fed tabii beklendiği gibi daha temkinli bir duruş, biraz daha süreci izleme. En azından güz dönemine kadar malum özellikle Fed üyeleri arasında da piyasada da mevcut enflasyondaki birçok farklı boyutun aslında geçmişte,

0: geçici olduğu, geçici olarak görülmesi gerektiği ile ilgili algı, beklenti ya da pozisyon da var. Onu da göz önüne almak gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ayda belki bu geçici etkilerin bir kısmı, malum bir kısmı tarife artışlarından, bir kısmı enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı hem büyümedeki zayıflama hem enflasyondaki artış trendi. Bunun tabii zaman içinde belki gerçek seviyesini ya da reel seviyesini bulması bekleniyor. Biraz da politika yapıcılar açısından, Fed üyeleri açısından. O yüzden de tabii Fed'in Warsh'un her ne kadar ilk dönemi olsa da mevcut beklentiye paralel risk almaması, faizleri olduğu seviyede %3.5-3.75 aralığında tutması bekleniyordu. Warsh'da tabii bu ilk karar gününde ya da ilk toplantısında risk almamayı tercih etti. Hem biraz önce de bahsettiğimiz gibi artık Amerika'da Trump yönetimi de o eski baskısını biraz zayıflatmış durumda. Öte yandan tabii iş gücü piyasasındaki olumlu seyir. Bunlar da Warsh'un açıkçası elini güçlendiriyor. Tabii Warsh'un kendisiyle ilgili de malum işte tarihsel olarak daha şahin bir duruşun olduğu biliniyor. Ancak özellikle seçim öncesi biraz daha güvercin açıklamaları ya da duruşu ile ilgili bir algı da ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Warsh biraz diğer Fed üyeleri ve Fed'in politikalarının mevcut seyrine paralel, onlarla uyumlu bir politika izleyeceğini açıkçası hem işaretlerini vermişti hem o yönlü hareket edeceği ile ilgili bir algı da oluşturmuştu. Dolayısıyla sürpriz olmayan bir karar. Faizler evet, olduğu seviyede tutulmuş oldu. Ancak önümüzdeki dönemler tabii hem veriler yakından takip edilecek, enflasyondaki veriler özellikle, hem faizlerle birlikte biraz önce de bahsettiğiniz gibi özellikle bilanço tarafında nasıl bir pozisyon alınacak. Açıkçası tabii faiz tarafında güvercin ya da mevcut faiz seviyesi belki tutulur önümüzdeki birkaç dönem daha, ancak özellikle bilanço tarafında daha şahin bir tutum mümkün. Belki evet, bunu bugünkü metinde de göreceğiz. Diğer taraftan belki metin içinde Fed üyelerinin özellikle bazılarının yoğun bir şekilde biraz baskı da kurmaya çalıştığı, o güvercin duruşu ifade eden bazı ifadelerin belki çıkarılması. Bu da tabii...
1: Şimdi zaten şuna bir parantez açayım çünkü devamı yani nasıl getirirsiniz. Nokta tahminlerde de hani daha şahin bir duruş var.
2: Evet, genel olarak evet, öyle. Haklısınız.
0: Bu metinlere de tabii yansıyacaktır muhtemelen.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Fed Başkanı Warsh olduğu herhalde bu gibi düşünülmüş. Bir üye nokta tahminleri için değer belirtmemiş.
2: Evet. Büyük ihtimalle Warsh'tür, evet.
1: Şimdi bunun...
0: Murat Hocam'ın beklentisine uygun olarak.
2: Evet, yani bizim Amerika'da temasta olduğumuz akademisyenler de bunu belirttiler. Hatta diğer konuyu, yani bu soru cevabı da ben bugün bypass yapacaklarını zannetmiyorum ama belki farklı bir formada getirecek. Bilal, müsaade eder misin? Bir
0: lütfen
2: yapayım, müsaade edersen. Çünkü demin konuşuldu. Ben açık ve net olarak şunu söyleyeyim. Evet, manşet olarak beklentilere uygun. Yani pas geçildi ve anlaşılıyor ki belirli bir müddette faiz indirimi beklentileri karşılanmayacak.
1: Evet. Bu bakalım tabii, şimdi Trump ne diyecek?
2: Tabii ne diyecek?
1: O çünkü biliyorsunuz en son tabii, yine faiz indirilebilir diyordu.
2: Aynen öyle.
1: Daha yakın geçmişteki.
2: Şimdi tabii
1: Evian'dan. Ben görmüyorum bir neden evet, diyordu indirmemek evet, için.
2: Fransa'dan haber gönderecek. Bakalım nasıl olacak. Tabii bu genel geçer bir ifadeyle kripto ve altın gibi finansal varlıkların önünü açıcı değil, nefeslerini daraltıcı bir etki yapacak. Benim esas beni bir parça şaşırtan büyüme konusunda bir parça muhafazakar olmaları. Hmm. Yani büyümeyi aşağıya çekmeleri. Çünkü açık ve net söyleyelim. Biraz sonra ona da değinmemiz lazım. Hani enflasyonla vesaireyle ilgili yeniden yapılandırmalar var. Ben istihdam rakamlarına da çok şüpheyle yaklaşırım Amerika'da.
1: Neden?
2: Yani netice itibariyle Amerika'da hani bizdeki biliyorsunuz işsiz sayılabilmek için bayağı bir uğraşmak lazım. Yani işte aktif iş aramak lazım, size teklif edilince 2 hafta içerisinde kabul etmek lazım vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında bu tanım olduğu zaman işsiz sayılabilmek sayımız oldukça aşağıda ama genişletilmiş işsizlik tanımına baktığımız zaman daha farklı bir tablo çıkıyor. Şimdi burada da şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle birden fazla işte çalışan çok sayıda kişi vardır. Part time çalışan vardır. 4 saat gittiniz hamburgercide çalıştınız, bir istihdam. Oradan çıktınız gittiniz kütüphanede çalıştınız, ikinci istihdam. Yani aslında anlatabiliyor muyum? Bir kişinin aslında full time yapabileceği bir şeyi 3 kişilik istihdam gibi gösterebilirsiniz.
1: Evet hocam, bir bilgi konuşalım. Bir reklam arasına gideceğim.
2: Tabii. Yani ben en son şeyde çok iyiydi, 2 katı beklentilerin. Ama ben imalata bakarım. İmalattaki kazançta kadar sadece 16 bin tane yeni istihdam. Amerika gibi 380 milyonluk bir yerde 16 bin imalat istihdamı işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Ama gene de büyümeyi biraz, madem ki enflasyondan bu kadar hani biraz kötüleşme var ama istihdamdan ve diğer konulardan ve işte Körfez Savaşı'na rağmen iyi gidiyoruz dediler. Büyümeyi ben açıkçası biraz aşağıya çekmelerini, hani bu kadar beklemezdim.
1: Bu arada borsaları da, Amerikan borsalarına baktığımızda şu anda kıpkırmızı rengimiz. Evet. Amerikan tahvil getirileri de Fed açıklamalarının sonrasında yükseldi. Bunu da söyleyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim efendim. Devam edeceğiz Fed özel yayınımıza ve değerlendirmeleri Kevin Warsh'a dair.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırılan Halkalı-Arnavutköy etabının tamamlanmasıyla dev metro hattı hizmete giriyor. Artık Halkalı'dan İstanbul Havalimanı sadece 30 dakika, Gayrettepe ise 57 dakika. Türkiye yüzyılının bu büyük ulaşım yatırımı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran Cuma günü hizmete giriyor.
1: Bu Babalar Günü'nde ona Konyalı Saat'ten bir radyo alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, Babalar Gününüz kutlu olsun.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyayı görüyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'in. Sebi, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: İçim hayaller dolu.
13: Fedadır uykularım, umutlarım kalbim.

0: Erman ve doçent doktor Bilal Bağış'la birlikte. FED sabit tuttu faizleri beklendiği gibi, ama özellikle dot plot grafiklerdeki tahminlerdeki bazı detaylar dikkat çekici. Şimdi Murat Hocam, siz bir son cümleyi tamamlayın reklama gitmeden önce. Çünkü şöyle, yorgunuz vardı. Sonra Bilal Hocam'la tabii, devam edelim. Bu arada Amerikan borsalarının da ekside olduğunu hatırlatalım. Bir de tahvillere bakalım, çünkü tahvillerde de yükseliş var.
1: Evet. Beklentiler alınır, gerçekleşince satılır gibi bir söze hatırlatmak istedim sadece.
0: 10 yıllık 4.46'ya geldi, 0.86 yukarıda.
1: Tahminimize uygun.
0: 5 yıllık 4.22, 1.61. Evet. 2 yıllıktaki yükselişte dikkat çekici. Evet. 2.30'luk 4.14'e gelmiş. Şimdi
1: kritik
0: bu herhalde
1: soru, kritik hocam, soru güçlü dolara tekrar geri dönüyor muyuz?
0: Evet, dolar endeksi de bir alalım rica edelim yönetmenimizden, güçlü dolar demişken. Şimdi borsanın düşmesi, tabii tahvillerdeki yükseliş. Dolar endeksi de şu anda 0.50 yukarıda, 99.77'de. Bu tane piyasada bir yani şahin mesaj algısı diye.
1: Şahin tınısı yüksek diyelim. Sözünüzü balla kestim. Sevgili Bilal herhalde bana katılacak. Yani son dönemlerde artık böyle kategorik olarak şahin veya güvercin değil, güvercine yakın bir şahin.
0: Şahinimsi mi oluyor hocam bu?
1: Yani biraz böyle. Burada da haklısınız. Şahin tınısı yüksek bir şey. Ama bir taraftan da iyimserlik dozu da var. Benim anlamadığım hala büyüme niye? Yani büyümenin bir parça biraz fazla tenzilat olmuş büyüme. Çünkü bu beklentiler, istihdamdaki özellikle iyi gelişmeler, değerli izleyenlerimizi bir kere daha hatırlatalım. Merkez bankalarının farklı kendilerine verilmiş fonksiyon ve asli görevleri vardır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlamaktır. Amerika Birleşik Devletleri için merkez bankacılığı rolünü üstlenen FED kuruluşunun, ki aslında ticari bir, yarı ticari bir kuruluştur, vakit kalırsa konuşuruz, üretimi bastığı şey bir fabrika. Ürünü de paradır. Parayı basar, Amerikan hazinesi de satar. Yani bir ticarethanedir aslında. Onun da gerçek kimliğini bilmemiz lazım. Ama dönersek sadece fiyat istikrarı değil, FED aynı zamanda istihdamı da gözlemek zorunda. Şimdi burada istihdam gayet iyi gidiyor diyoruz ve istihdamda iyileşme var diyoruz. Dot plotlarda gördünüz. Ama büyüme nasıl olacak yani? Bir şey şudur, bu yapay zeka ve diğer işte uzaktan çalışmalar vesairelerle beraber, hani Trump'ın çok hayal ettiği böyle imalat sektörünü tekrar fabrikaları Amerika'ya getirmek değil, ama bu şekilde büyüyebilir. Bir de tabii bu enflasyon, çekirdek doğru ölçülüyor mu? Güzel bir söz var biliyorsunuz.
0: Hocam oraya hiç girmeyelim. Yani sonra şey yapalım. Gideriz. Tabii, çünkü tabii. Hocam birazdan çok toplantı başlayacak.
1: Tabii, elbette.
0: Bilal hocama da ben döneyim. Ve burada aslında hocamızın değindiği, büyüme azalıyor, istihdam artıyor. Bunu siz neye bağlıyorsunuz tahminlerdeki bu görünümü?
2: Yani Amerika'da tabii istihdam piyasası genelde hakikaten güçlü seyrediyor. Biraz ilginçtir de açıkçası. Bunun tabii şöyle okumak gerekiyor. Faizler çok yüksek. Bu işte Warren kendisinin de Trump yönetiminde sık sık dile getirdiği bir mevzu.
0: Ki onun da kolay kolay düşeceği görünmüyor yine tahminlerde. Aynen,
2: evet. Ancak ona rağmen istihdam piyasası, reel ekonomi tarafı hakikaten iyi seyrediyor. Bu biraz da tabii hocamın da bahsettiği gibi AI ile ilgili, teknoloji ile ilgili yatırımlar. Bunlar büyümeyi, istihdamı ciddi anlamda güçlendirmiş durumda ve diğer taraftan açıkçası biraz işin içine girdiğiniz zaman biraz enflasyonist etkiler de oluşturuyor.
1: Elbette, elbette.
2: Dolayısıyla bir taraftan pozitif bir resim var ortada. Bu biraz önce de bahsettiğimiz gibi aslında Fed'in, Walsh'un elini güçlendiren bir unsur. Diğer taraftan tabii enflasyon gibi ciddi bir risk var. Büyüme tabii bütün dünyada.
0: Bu arada
2: aslında
0: Walsh salonda kürsüye doğru yürüyor. Onu da ifade etmiş olalım.
1: Evet, sade bir şey, dikkat ederseniz kravatı vesairesi.
0: Şimdi dönelim ve bunlar dinleyelim yeni başkanını Fed'in, Kevin Warsh'a kulak verelim.
3: Bu görevi böyle sonuçlar olan bir zamanda aldım ve özellikle bu sıcak karşılamanız, eski arkadaşlar, yeni meslektaşlar ve ben de diğer üyeleri dikkatlice dinledim, fikirlerini ve Fed'i ileri götürmek için gerçekten bir efor gösterdik. Bu yılki toplantı, bu haftaki toplantıda en iyi Fed sonuçlarını aldık. Açık fikirlilik, misyona bağlılık, sorumluluk ve performans sorumluluğu. Bu işte hepsi bir noktaya geliyor. para politikasını, evet.

demek adına komite aynı zamanda politikasını bankacılık sistemindeki rezervlerle destekleyecek, ekonomik faaliyetler güçlü bir hızla ilerleyecek. Aynı zamanda belirlilik ve Ortadoğu'daki krizin geçmesiyle üretkenlik büyümesi, bunlar ikisi de güçlü. İş kazanımları, iş gücü için ve işsizlik oranı az değişti. Bizler şunun farkındayız. Enflasyon Fed'in uzun süreli %2 hedefine doğru gidiyor. 5 yıldır bu şekilde hedefimiz. Israrlı bir şekilde yüksek fiyatlar Amerikan insanları, Amerikan halkı için bir yüktür. Ama yakın geçmişi uzatmaya gerek yok. Burada size şu raporu vermekten memnunum ki bizim komite üyelerimiz hep birlikte fiyat stabilitesini başaracağız ve liderliği değişen herhangi bir kurumda doğal olarak zamanlı bir fırsat olur. Bu görevlerini bir gözden geçirmek için ve bu uygulamalar hedefleri karşılıyor mu diye bakmak için benim FED meslektaşlarım ve ben yakın işbirliği içinde hangi değişiklikler şu anki para politikasını daha iyi yürütmemizi sağlayabilir diye baktık. Ve bugünün para politikasından farklı, biraz daha kısa, biraz daha basit ve harcamalar daha az. Ve burada bunu yargılayabileceğimiz beyanlar, yani ileri doğru rehberlik diyebiliriz, mevcut politika konjonktürüne tam uymuyordu bu. Bu öğleden sonra aynı zamanda ekonomik projeksiyonun her zamanki özetini aldınız. Bu komitenin bu projeksiyonları özetleme geleneği var ve ben bu şekilde devam etmeye teşvik ettim. Herhangi bir projeksiyonları engellemek istemem. Özellikle mevcut yapısı içerisinde orta vadeli projeksiyonda gayri safi milli hasıla %2.2 artıyor. Seneye de o kadar artıyor. Ve toplam enflasyon ise bu yıl 3.80, bir sonraki yılda 3.60. İşsizlik 4.3'te. Orta vadeli katılımına baktığımızda FED fonlarının bu yılın sonunda, önümüzdeki yıl sonunda 6.7 öngörüyoruz. Şimdi birkaç sözümüz olacak anahtar inisiyatiflerle ilgili.

Dördüncüsü işlerdeki üretkenlik, özellikle dönüşüm zamanında ve sonuncusu da Fed'in enflasyon çerçevesi. Bu hedefler zamanlı birbirine bağlı sonuçlar içerisinde ve meslektaşlarım ve bu enerji ve amacı tartıştık ve bu bağımsız görev güçlerini kuracağız. Hem içeride hem dışarıda ekonomi profesyonelleriyle birlikte. Bunlar özel konu uzmanları ve FED uzmanları tarafından desteklenecekler. İlk prensiplerle birlikte başlayacaklar. Soru sorun. Mevcut uygulamaları bir gözden geçirin, alternatiflere bakın ve nihai olarak bir sonraki adımları önerin. Politika geliştirmede geçen yazdan beri meslektaşlarım FED iletişiminin reformuyla ilgili bir düşünceler geliştirdi. Ben de burada bazı değişiklikler öngörüyorum. Bu birkaç dakika önce bahsettiğim SIP üzerine. İkincisi de görev gücü, bütçe bilanço üzerine ve mevcut rezerv rejimi üzerindeki riskler ve FED bilançolarının terkibi ve para politikalarının yürütülmesi ve gözlemlenmesi. Üçüncüsü de yeni bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi ve metodolojik değişikliklerle veri toplamadaki veri değişikliklerine bakmak, daha isabetli, daha iyi.

0: ilgili daha kalıcı ve belki de en önemlisi aksiyon alınabilir veri önemli ekonomik değerlerimizde. 4. Görev gücünün istihdam üretiminde aksiyon alması, hız, erişim ve ekonomik etki. Yeni genel amaçlı teknolojiler yapay zekada dahil olmak üzere ve burada bizim istihdam ve enflasyon görevlerimizle uyumlu olmalı. Son görev gücü de enflasyon bağlamında enflasyonun arttırıcılarına bakacağız ve bir sürü fikirle birlikte fiyat stabilitesini getirmeye çalışacağız. Bu görev güçlerinden biraz daha duyacaksınız önümüzdeki haftalarda. Şu an için basit bir beyanla yeterli kılalım. Her bir görev gücü sistem içerisinde herkes tarafından paylaşılmış özel görevler olacak ve Fed'in burada misyonuyla ilgili, amacı uygunlukla ilgili ve geleceğe odaklanmakla ilgili bir amacı var. Ve bununla birlikte teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sorularınızı alabilirim. Sizi görmek güzel tekrardan. Pek çok duygu var tabii ki burada. Zaman çizelgesini aklınızdaki bunların her birisi için. Bence bu görev güçlerine bağlı, aynı zamanda aciliyetine bağlı, net cevapları aramamıza bağlı. Benim beklentim burada istihdam etmek ve finalize ederken bunlar önümüzdeki haftalarda başlayacak görevlerine ve oradan biraz bilgi toplayacağız, çerçeve kuracağız. Ümit ediyoruz ki yıl sonuna kadar çoğu tamamlanmış olur ve spesifik olarak enflasyon çerçevesiyle alakalı ilk prensip olarak bu bir gözden geçirmeyi de içeriyor mu? %2 hedefinizle ilgili olarak. Çünkü noktadan sonrası fark etmez demiştiniz. Bu %2 çok mu katı sizce? Bunu ikiye ayırayım. İlk olarak enflasyon çerçevesi gözden geçirmesinde burada enflasyonu artıranlar nelerdir? Fed'in sorumluluğu var ve hatta biz burada ölçüyoruz. Ve %2'lik enflasyon hedefi bu Fed'in uzun vadeli hedefidir. Beni daha önceden şunu söylerken duymuşsunuzdur, noktanın soluna odaklanalım. 2. Sola odaklanalım. Sağda sıfır olmasına engel bir şey yok. Eğer %2 hedefine erişebiliriz yani.
1: Thank you so much, Colby Swift from the New York Times.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Enflasyonun bir seçim olduğunu demiştiniz ve burada bir fiyat tutarlılığından bahsettiniz. Burada meslektaşlarınız da burada yıl sonuna kadar 3,5 ve enflasyon hedefini 2028'e kadar 3,5 hedeflenmiyor. Yani FED burada bu dönüm noktasında bir seferlik enflasyon dalgasının yıkayıp geçmesini bekleyebilir mi? Bu kadar yıllık enflasyondan sonra hedefin üzerine geçmesinden sonra ve hangi durumlarda Fed'in bir aksiyon alıp oranları arttırmasını bekleyebiliriz? Tamam, bunu da böleyim parçalara. İlk olarak bizim hem yeterliğimiz hem bir adanmışlığımız var %2 için. Ve FED stratejisini gözden geçirdiğinizde herhangi bir yıl üzerinde özellikle hala bağlı olduğumuz strateji üzerinde FED beyanları diyor ki enflasyon ağırlıklı olarak para politikalarına bağlıdır. Bunu yıllardır söyledim. Enflasyonun bir seçim olduğunu ve bu komitenin tek bir fikirle bunu yapacağımızı söyleyebilirim. Son sorunuzda ileriye doğru teşhis için bir teşvik görüyorum. Yol boyunca komite geçtiğimiz günlerdeki tartışmalarımızdan düşündüğüm üzere şu an zaman bize ileriye doğru bir rehberlik vermiyor. Farklı görüşler ve genel bir öneriler var içinde bulunduğumuz iş için ve bu görüşler görev güçlerinin iletişimi olacak. Benim politika yapıcı meslektaşlarım, biz uzmanların söylediklerini dikkatlice dinleyeceğiz ve kendi kararımızı vereceğiz. Ama sonraki adımlarımızı söylemiyorum. Ama 6 hafta içerisinde tekrar buluşuyoruz. O zaman şunu merak ediyorum. Ne kadar kısıtlayıcı olacak halihazırda veri akışına baktığımızda ve tahminlere baktığımızda, karakterizasyonları duydum hem FED içerisinde. Bu eşit değil. Mesela ev piyasalarına baktığımızda FED politikası tek belirleyici değil. Buradaki imar sektöründe ve FED politikaları hatta kısıtlayıcı olabilir, ama o zaman zor bir zaman yaşarım. Orada bir şey söylemek için finansal piyasalara baktığımızda, yani eşit değil, bu farklı aktarım mekanizmalarının bir fonksiyonu para politikası. Bu da bizim faiz oranımız, faiz aletimizle bir orantılı ve bilançolara bakacağız bununla alakalı.
2: You said you don't like forward guidance. You dropped it.
0: Dediniz ki ileri doğru rehberliği sevmiyorum dediniz. Ama bu dot spot'ta bir artış öngörülüyor yıl sonuna doğru ve piyasalar bunu alacak ileri doğru rehberlik olarak. Peki bu piyasalara rehberliğinizle ilgili olarak nasıl değerlendirilecek, buradaki dot plot'ın geleceğiyle ilgili olarak? Aynı cevabı verebilirim size. Sayın Smith'e verdiğimde bununla ilgili bir görev gücümüz var. Tamam, biraz daha size cevap vereyim bununla alakalı. Ben buradaki dot spotları inceledim. Bu sunumların hepsinin kalemle yapıldığını biliyorum. Yani büyük silgisi olanlarla, yani diyelim ki benim meslektaşlarım masada oturanlar noktalarını sunduklarında dünyanın hızlıca değiştiğini farkındalar ve kendilerini 6 hafta bile değil 6 günde bile bağlamıyorlar. Ve birkaç şey daha var. Burada masa dendiğinde onlar kendi tahminlerini, motor tahminlerini sunduklarında bu daha çok diğer senaryolardan daha olası olanlar. Yani burada tonlarca yorum duymadım. Yani mütevazı olmamız gerekiyor bence. Ben de bir dat sunmadım. Yani bir nokta grafiği benim için politika sunmada faydalı olduğunu düşünmüyorum ve yıl sonunda açılış beyanımda da söylediğim gibi gözden geçirmeler olacak. İletişimle ilgili konferanslar, bu noktasal grafikler, toplantılar, transkriptler, raporlar, bunların bir parçası olacak. Yani burada önden yargılamak istemiyorum ama açık fikirliyim ne olabileceğine dair ve son birkaç günden çok etkilendim. Son iki günde meslektaşlarım son derece açıktılar değişikliğe yönelik olarak. Değişiklik iyidir, değişiklik risktir. Ama para politikasını doğru uygulamak bizim hedefimiz. Para politikasını doğru uygulayacağız. Kongrenin bize verdiği görev bu. Fiyat stabilitesi ve kimse bunu aksine fikir etmiyor. Görev güçleriyle ilgili de aynı cevabı alacağım sanırım, ama iletişimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu basın toplantıları her bir sizin toplantınızın ardından faydalı mı sizce? Bunun geleceği Kevin Walsh nasıl yapacak bunu? Bu 15-20 dakika olacak. Çıktıları yargılamayacağım. Basın konferansları son derece kullanışlı olabilir. Özellikle hane halkı işleri için. George Shultz, onun bir mantrası vardı. Basın konferansları faydalıdır. Ama önemli bir şey söylediğinizde, bence önemli bir şey söylüyoruz şu anda. Fiyat stabilitesine olan adanmışlığımız ve FED'i ileri götürme yolundaki adanmışlığımız ve Amerikan halkı, bunların somut fikirler olduğunu siz anlıyorsunuz ve en iyi zihinlerle FED rezervin içinde, FED'in içinde ve aynı zamanda iş dünyasından, akademi dünyasından, teknolojiden en iyi uzmanlar fikirlerini paylaşacak. Gerçeği bulmak adına bunu yapacağız ve yeni ve ilgi çekecek ilgili şeyler çıkabilir burada. Bugün bazı şeyler değiştirdik.

0: Başka değişikliklerin de gelmesini bekliyorum ve bunların bazıları basın toplantısına layık olabilir.
1: Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thanks for taking our questions. Could you give us a sense of how you see inflation more in the long term?
0: Siz enflasyonu uzun vadede nasıl gördüğünüze dair hislerinizi paylaşır mısınız? Özellikle enerji fiyatları ve İran savaşı, bunlar baskı yapıyordu ekonomiye. Ben de komitenin zaten yaptığından daha iyisini yapamam. Tekrar ifade edeyim. Enflasyon komitenin %2'lik hedefiyle bağlı kalıyor ve burada ki tedarik şokuna rağmen ve paragraf aynen bu şekilde devam ediyor. Net olmak adına FED fiyat stabilitesini sağlayacak. Yani komite burada sadece iki gün değil birkaç haftadan biridir. Enflasyonla ilgili çok şey söylüyor bu zaten. Bizim adanmışlığımız güçlü ve tek birlikte isteğimiz bu. 5 yıldır mesajımız bu ve bunu düzelteceğiz. Ve veri görev gücünüzle alakalı olarak genel olarak konuşurken öncesinden de bu hissediliyordu zaten.
1: I mean, you mentioned the trim demean in the past, but again, that's well known to certainly most Fed members. So what is that task
0: force? FED üyeleri tarafından biliniyor, görev güçleri neye bakacaklar?
1: Judge the outcome, but are there examples?
0: Tabii ki sonucu önden yargılamayacaksınız.
1: Thank you.
2: So.
0: Ama buna dair elinizde örnek veri var mı? Sorumu siz cevaplıyorsunuz. Evet, önden yargılamak istemiyorum. Hala birkaç telefon konuşması yapacağım insanların neler yaptığına dair. Burada uzmanlarımızın fikirlerini merak ediyorum bu konu üstünde. Bakacağız buna. Verinin çoğu merkez bankaları ve diğer hükümet yetkilileri Amerika'da eski tip anket yöntemleriyle bir araya geliyor. Ulusal bir hesap çok ufak gözüküyor Amerikan ekonomisinde 2026'da anket yöntemleri istediğimiz yanıt seviyesinde değil. Sorular sormak daha uygulanabilir olabilmiş eski kuşağı şu an değil. Profesyonel istatistiklerin içinde bile ben açık fikirli olacağım görev gücümüzle ilgili olarak ve bu bu resmi istatistikler belli bir standarda gelebilir yeni analitik yöntemlerle ve şunu da söylemek istiyorum. Her bir özel şirket CEO'su işini yöneten onlar da bunu gerçek bilgiyle yapıyor zaten. Yani bu çok fazla revizyona tabi değil. Ve halihazırda neler olduğuyla alakalı olarak normal bir para politikası izleniyor. İlgi çekici olan şu an neyin olduğu, daha az ilgi çekici olan ise geçmişin ek yankıları. Siz benim cevabımı dinlerken aldığımız bazı verilerin beklediğini düşünebilirsiniz. Özellikle mi border endeksinden sonraki ilk cuma olabilir. Yani bunlardan bazıları faydalı olabilir. Revizyonları çünkü zor kararları gerçek zamanlı olarak vermek zorundayız. Ben çok açık bir kirliyim. Pek çok yeni veri kaynağı olacağına dair özel sektörden özellikle de yeni analitik teknikleri kullanarak daha rafine olabilir. Basit bir soru sormak yerine bir şey çekirdek midir değil midir yerine.
3: Mr. Chairman Edward Lawrence with Fox Business. So if you don't give a lot of on forward guidance, won't the markets have more volatility?
0: Doğruluk rehberlikle ilgili çok şey vermezseniz burada bir belirsizlik olmaz mı ileriye doğru giderken? Bence finansal piyasa var. Veri geldiği zaman en iyi yanıtı veriyorlar. Yani finansal piyasalar bir soru sorduklarında ve bu bilgiye FED nasıl tepki vereceklerinde daha az verimli hareket ediyorlar. Yani piyasaların gerçek ekonomide merak ettikleri neyin iyi veri ve neyin daha az iyi veri olmasında ve burada en muhtemel olan ne gibi riskler olabilir finansal piyasalar var. Muhtemelen en önemli veri kaynağına sahipler. Merkez bankalarında yönetildiği ama bunların hepsi bizim

0: insanları gönderilerimizi geri yansıtıyorlar ve en önemli bilgi kaynağını alıyorlar ve biz ona karşı körüz. Ben öyle bir sistem kurmak istiyorum ki bu göz bantlarımız çıksın ve bu verimli veriyi izleyebilirim. Daha iyi bilgilerle birlikte gelebilirsin. Daha fazla bilgili kararlar alabilirim ve fiyat stabilitesi hedefi kongrenin bize yapmamızı istediği. Evet, toplantıdan bahsedecek olursak bu ilk görüşmenizde çok şahin taraftarı, sizce bu faiz indirimleriyle ilgili bir tartışma olacak mı? Bir teklif vardı masada ama bu başka bir teklif olmadı ve o teklifle ilgili tartışma çok kısıtlıydı. Grup bütündü ve bu da bu Merkez Bankası'nın ve diğerlerinin bir uygulaması. Bugün daha ileri tartışma yapmalıyı ve neye ihtiyacımız olduğunu ve bunu nasıl yapabileceğimizi gördük ve ileride de yani tek bir konu olacak bizim için, iyi bir aile kavgası olabilir ama bence daha iyi bir yerde bitireceğiz bu kavgayı.
1: Thanks a lot, Claire Jones, Financial Times. You know, coming to this blind, reading this very nice short statement that I think we've all appreciated.
0: Bu kısa beyanınızı hepimiz takdir ettik. Bu salonda şunu merak ediyorum, neden faiz oranını neden arttırmadınız? Amerikan enflasyonu riski ve görevinizle ilgili olarak. Yani o noktaya gelmek için ne görmeniz gerekir ve ikinci olarak görev güçlerinizin merkez bankalarında başka bir iyi uygulaması var mı? İki soru sormanız güzel çünkü ilki çok kısa olacak. Yani bu beyanın ötesinde bir şey söylemeyeceğim ve piyasaların söylediğimize reaksiyonu filtresiz bence burada beyanlar ben daha iyi görev güçleri. Bu görev güçleri de ben de bulundum hayatım boyunca en iyi uygulamalar, en iyi zihinler ve bu görev güçlerinin hem arka planlarında hem de sunumlarında, yani aralarında tabii ki onların aile kavgası olabilir ama bir görev gücü kurarken burada orada onların da bir payı olduğunu düşünün. O yüzden nihai en yetkin yetenekleri alacağız ve bunları Merkez Bankası uzmanlarıyla eşleştireceğiz. Ve aylar sürebilir bunlar. Ve görev güçlerinin liderleri en analitik Merkez Bankası zihinleri olacak bunlar. En iyi uygulamalar üzerinde olabilecek. Yani kimseye aslında outsource etmiyoruz biz fikirleri. İdareler geçmişte de, şimdi de, gelecekte de 19 kişi oturuyor o masada ve onların kararı bu. Tabii ki bazı tavsiyeler alabiliriz. İyi bir aile kavgası olabilir ama sonrasında ümit ediyorum ve şunu inanıyorum ki daha iyi ve daha güçlü kararlar için yapılır bu tartışmalar ki böylece bu fiyat stabilitesi hedefimize erişebiliriz. Hızlı bir takip sorusu. Burada piyasaların daha katılaşacağını düşündünüz. Önümüzdeki 2 yıl için buna mı ihtiyacımız var? Çok iyi bir yerdeyiz. Bu yüzden 3. soru geldi. Burada piyasa reaksiyonları üzerine yorum yapmayacağım. Biz piyasalara yeni bir sayfa açtık. Yeni bir düşünüş, yeni bir zihin getirdik ve bunlar kendimize zor sorular sormak, özellikle de daha önce yaptığımız sözleri tutmak. Burada pek çok finansal piyasanın değişiklikleri var. Özellikle bunlar ilk birkaç dakikada veya ilk birkaç günde nasıl tepki vereceğini bilmiyorum ama finansal piyasalar için ve hane halkı işleri ve fiyat stabilitesine erişmek en önemlisi.
2: Ryan Chung with NBC News. Thank you for taking our questions. So when you say that we've dropped forward guidance for the layperson, that might
0: be dönük rehberlik vermeyeceğiz derken buradaki bu borçlanma nereye gidebilir diye gibi sorularda fiyat etiketleri hızlı artıyor maaşlara kıyasla, görev gücü buna nasıl yanıt verecek sizce? Nasıl bu sayfasını mesela bakın bunun için bir görev gücüm var deseydim zor bir iş olurdu. Takdir ediyorum o yüzden bunu. Marketlerde insanları görüyorum. Onlara dediğim çok ciddi bir etki sahibi olamayız belli fiyatlar üzerinden. Çünkü petrol fiyatları yumurta fiyatını arttırıyor ve bu bizim yaptığımızın ilk sonucu değil. Ama önemli bir işimiz var. O da bu petrol fiyatlarındaki değişikliğin ekonomide yaygınlaşmaması, ikinci, üçüncü etkisi olmaması. İşte bu bizim işimiz, bu bizim sözümüz ve bu bizim yeteneğimiz.
2: Treasury also under review. There was the normal breakfast meetings with the Treasury Secretary.
0: Normal bir kahvaltı toplantınız olacak mı? Hazine müsteşarlığıyla gene ya da başkanla. Başkanla ilgili bilmiyorum. Sizin için bir şey söyleyemem. Ama Hazine Bakanlığı tabii ki kahvaltı resimleri paylaşıyor. Ve bunu reddedemem. Bu Merkez Bankası'ndaki eski bir gelenek. Haftalık olarak buluşuyorlar. Ve bu hafta istisnası olacak tabii ilk hafta olduğu için ve çok faydalı tartışmalar yapıyorlar. Merkez bankalarının hedefi, rolü ve sorumlulukları tabii ki mali kuruluşlardan biraz farklı ve benim mali politik, para politikam yaptığımız görevde farklı ama tabii ki ilgi duymuyor değiliz mali kuruluşların ne yaptığına. Ben şöyle düşünüyorum, bu Fed'in geniş bir dalga üzerinde daha dar bir hedefi olmalı. O yüzden herhangi bir haber vermek istemiyorum ama Orta Doğu'da olanların tabii ki bizim günlük işleyişimizde etkisi var. Ama bu bizim sorumluluğumuz değil demek değil ve benim Hazine Bakanlığı'yla olan toplantılarım bu geniş resmi görmemizi sağlıyor ve bunlar da işte işimizi etkileyebilir.
3: Steve Leisman, CNBC. Mr. Chair, thank you, Mr. Chairman. Thank you for taking my question. You had said in the before you became chairman that you thought productivity.
0: Başkan olmadan önce demiştiniz ki üretkenliğin Fed'in faiz oranlarını indirmesine yol açabileceğini düşünüyordunuz. Hala öyle mi düşünüyorsunuz? Komite burada üretkenliği konuştu bugün. Yapay zeka çıktı ve grupla birlikte sosyalleşince yapay zeka buradaki genel amaçlı teknoloji muhtemelen önemli bir değişiklik ekonomi ve hane halkı için bizim yaşam zamanımızda hem büyük bir fırsat var hem de riskler var. Her ikisini de çok ciddiye alıyorum. Beni daha önce şunu söylemiş, duymuş olabilirsiniz. Yapay zeka Amerikan dehası için kısa kesebilir ama bu yıkıcı olacak demek değil. Ama uzun vadede benim yorumum ve bununla ilgili komitenin de desteklediğini gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nin biz bu alanda gittiğimizde kazanan olacağını ve diğerlerinden iyi olacağını düşünüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bunu para politikasına uygulamada zamanlama, ölçek, hız, uygulamalar. İşte bizim görev gücümüzün yapacağı şeyler. Bir de takip eden bir sorum daha olacak. Güçlü işlere bakacak olursanız Kaysaf Minas'la gidiyor gibi, borsa da aynı şekilde. Bu ekonomiye baktığınızda fonların kısıtlandığını mı düşünüyorsunuz şu an? Bu ikinci soru, aynı cevabı vereceğim demin verdiğimi. Ben burada politikanın uygulanmasını uyguluyorum. Politikayı ne etkilerse etkilesin, ne olursa olsun en iyi bu şekilde tarif edebilirim ve özellikle emlak ve imarla ilgili aynı şekilde

0: you talked about one of our dual mandates.
1: Burada bizim ikili görevlerimiz ve istihdam alanımız. Burada zalim bir seçimimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu görüşü paylaşmıyorum. Birkaç kuşak öncesi söylenen, yani FED Başkanı podyuma böyle çıkar ve bunu kabul etmelisiniz der, seçmelisiniz der. Yani burada yüksek enflasyona tolerans mı göstereceksiniz daha çok istihdam için? Ben buna inanmıyorum. Biz işimizi düzgün yaparsak güçlü büyüme, düşük fiyatlar ve güçlü istihdam sağlayabiliriz. Bunların hepsi bir arada olabilir. Bugün komiteden de duyduğunuz bu alanda fiyat stabilitesi üzerinde yapmamız gereken şeyler oldu.
2: Thank you, Nick Timiraos with Wall Street Journal. Chairman Warsh, you've said repeatedly credibility is
1: earned. Devamlı olarak şunu dediniz. Burada eğer güvenilirlik performansa bağlıysa, bugün bunu yapmadınız, neden?
0: That judgment you expressed was not expressed by any of the 19
1: people. Bahsettiğiniz bir yargılama masadaki 19 kişi tarafından paylaşılmadı. 6 hafta boyunca sonra tekrar görüştüğümüzde bakarız. Yapay zeka ile ilgili olarak inanılmaz bir talep artıyor. CAPEX, veri merkezleri, enerjisi ve siz burada yapay zekanın talebi mi, arıza mı daha çok katkı yaptığını düşünüyorsunuz? İyi bir soru. Fed'in ekonomik uzmanlığında biz zamanımızın çoğunda arzı değerlendiriyoruz. Talebi değerlendiriyoruz, sonra arzı bakıyoruz. Burada ikinci paragrafta şuna bakabilirsiniz ki çok kısa bir beyan var. Şöyle bir cümle var. Talep tarafından, daha sonra da arz tarafından. Her ikisi de önemli. Biz birini diğerinden iyi, önemli diye değerlendiremeyiz. Ve yapay zeka ile ilgili olarak ve bugün iş veri merkezleri ve altyapıları ile ilgili olarak burada talep tarafına bakıyoruz. Ve bu tabii ki gayri safi milli hasıla rakamlarına yansıyor ama daha az belirsiz olabiliriz. Zaman içerisinde tedarik arz kısmına bakabiliriz. Arz kısmı daha uzun süre olabilir genişlemesi. Bir yarış var aslında arz ve talep arasında. Milton Friedman'ın da söylediği gibi ekonomi hakkında bildiğiniz tek şey bir arz ve bir talep çizgileri vardır ve sonunda kesişirler ve burada işsizin için iyi haber. Bunun için de bir görev gücümüz var.
3: Thanks, Mr. Chairman. It sounded like on the task force on data that you were looking at overhauling.
1: Buradaki veriyle ilgili görev gücünüzde.
3: Government minds the economy. Is that your ambition?
1: O sizin.
0: In a word, no.
1: Azminiz mi? Tek kelimeyle hayır ama birkaç kelimeyle bu veri toplamanın büyük kısmı diğer hükümet kuruluşlarında oluyor ve bizim de büyük bir saygımız var. Ama bunun burada tavsiyeleri açığız. Burada FED personeli de yapabilecekleri şeyler var. Bizi bu politik yapıcılar ile ilgili olarak ve buradaki araştırmanın dört tarafını da göstermeli ama bir gözden geçirme olacak profesyonel istatistikler için ve en iyi uygulamaları getireceksiniz. Özel sektörden ve analitik araçlarda yapay zeka sayesinde sağlanacak ve bunlarla birlikte daha iyi bir gerçek zamanlı bilgi inşa edeceğiz ve istediğim gibi biz karar alırken bu veri bizim için kalıcılığı çok önemli diyeceğiz. Diğer sorumda herhangi bir değişiklik öngörüyor musunuz projelerle alakalı politik bir alan olarak? Bunu duydum. Herhangi bir yeni haber vermiyorum ama bu yeni bir kuruluş olduğunda iyi bir uygulama olarak bu tabii ki genel müfettişle görüşmeyle bir toplantım oldu onunla ve kendisi bana bir raporla geleceğime inandığını sağladı. Bu inşa etmekle alakalı olarak bu yazın bir noktada

0: Ben de Rupert okumak istiyorum. Benim perspektifimden ileri doğru baktığımızda bir şey yapmalı mıyız yoksa yapmalı mıyız ve vergi mükelleflerinin parasını iyi kullanıyor olmalıyız, sözlerimizi tutuyor olmalıyız ve yapacağımız işler var. İlk birkaç haftada başka konularla ilgileniyor olacağım ama söz veriyorum, tam bir nefes alıp bu görev güçleriyle ilgileniyor olacağım bir iki hafta içerisinde.
1: Hi, Victoria Guida with Politico. So I know that you did not submit a forecast, but you are the person who is authorized.
0: Tahmin vermediğinizi biliyorum ama F-16 hakkında konuşabilirsiniz. Bu S&P'de artış ve enflasyon beklentileriyle alakalı olarak bunların hepsi İran savaşından dolayı mı? Yani tartışmalarda neler konuştunuz? Enflasyonun yükselmesi ve büyümenin küçülmesiyle alakalı olarak sebep olarak.
2: What I heard in the room reflected.
0: Odadan benim duyduklarım SAP'den meslektaşlarımın yarısı bu gelişmelerden dolayı bu seviyede veya daha az olmalı. Diğer tarafta dedi ki daha yüksek olmalı. Ben de bir oy vermedim 19. kişi olarak. Bu tarz birinci ve ikinci etki olan sorularda herhangi bir karar veya yargıya varmamaya çalışıyorum. 6 hafta içerisinde görüşeceğiz tekrar ve benim meslektaşlarım da son derece katkı sağlamaya istekli. Bir tane daha takip sorum burada. Komite üyelerinizden tahmin alıyorsunuz ama siz yapmıyorsunuz. Siz yapmıyorsanız bunun faydası ne? Bu işte FOMC'nin sözü. Ben de bu sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Yani biz fiyat stabilitesini sağlamaya çalışıyoruz ve bu yılın sonuna geldiğimizde dediğim gibi şaşırmayacağım. Eğer ki yeni bir iletişim çerçevesi olursa SAP'de ve bu bir komite tartışması güçlü bir tartışma olacak ve biz bence daha iyi bir iletişim karmasına geleceğiz.
2: But I wouldn't want to prejudge what
0: söz verdiğimiz şeyler üzerinden ama önyargıda bulunmak istemiyorum. Ve meslektaşlarım onlar SAP'lerini gönderebilirler ve pek çok reform duydum bu konularla ilgili olarak. Çok güzel birkaç gündü ve sıcak birkaç gündü. Kurum nasıl daha iyi yapabiliriz diyordu. İlk prensiplerle ilgili olarak
2: thinking about doing with respect to the SEP, that instinct towards a new chapter is a real one, and by the end of the year I hope we can put some
0: ve yıl sonunda ümit ediyorum.
2: And in substance,
0: her ikisi de buradaki
3: Bloomberg News. Could you guide us through, please, some of the principles that guide your own reaction?
0: Bize bazı prensipleri anlatar mısınız?
3: When the Fed
0: ve Fed'in yanıt vermesiyle alakalı olarak.
2: Very unsatisfactory answer to the final question.
0: Son sorunuza cevap çok tatmin edici olmayacak. Federal Rezerv, yani Fed'in pek çok sorumluluğu var ve burada özellikle ödemelerle ilgili olarak benim görüşüm güvenilirlik, performansla alakalı ve yaptığımız her şeyde bunu görmek istiyoruz. Ve ilk para politikalarımda ve sözlerimiz üzerinde gittiğimizde daha fazla fayda sağlıyoruz. Daha fazla güvenilirlik, daha fazla para politikası hedeflerimize baktığımızda Amerikan halkı buradaki zorlukları görecek, içinde yaşayarak geçtikleri son 5 yıllık enflasyona bakacaklar ve o güvenilirlik önemli olacak. Ve kurum böyle bir basın toplantıları
2: to do better.
0: Her zaman daha iyi yapmak için bu bize bir teşvik olacak.
3: Labor data in recent months. How would you sum up the labor market right now? Do you see it as stable?
0: İş gücü

0: piyasası nasıl görüyorsunuz son zamanlarda, stabil mi? Evet, komite. Komitenin düşüncesi buradaki stabil iş gücü piyasası. Komite etrafında bazıları var. Bundan daha yaptığını, trendler veri noktalarından daha önemlidir. Yani burada herhangi bir veri noktası yayınlandığında işler iyi bir yere doğru gidiyor diyemem. Ve bu konuyla ilgili bir şey daha var. Konuştuğum son birkaç gündür benim duyduğum şu: güçlü üretkenlik iş gücü piyasası bizim sahiplendiğimiz bir şey, korktuğumuz bir şey değil. Herkese teşekkürler.
1: Efendim, dinledik Kevin Warsh'un açıklamalarını, yeni Fed Başkanı. Önemli açıklamalar var çünkü yeni bir sayfa açıyoruz piyasalar için Merkez Bankası adına diyor. Ve bu yeni sayfanın da altını dolduran 5 gruptan oluşacak, 5 çalışma grubundan oluşacak bir ekip sistemi diyelim. Ve bu da özellikle bazı metodolojileri sorgulayacakmış gibi görünüyor. Şimdi bu toplantıda tabii en çok öne çıkan bu 5 yeni çalışma grubu oldu ve aynı zamanda da ileriye dönük bir yönlendirme yapmayacağını söyledi Warsh, yeni başkan, ve aynı zamanda da kendisinin dot plotlara katılmadığını ifade etti ki zaten bu konuda bir çekincesi olduğunu da biliyorduk ki yayında da konuşmuştuk sevgili hocalarımızla. Şimdi Bilal Hocam, sizinle başlayalım. İleriye dönük yönlendirmeyi terk ettik. Merkez Bankası için piyasalara yeni bir sayfa. İletişim, bilanço, veri kaynakları, enflasyon çalışma grupları geliyor. Ve de burada tabii kendi damgasını vurmaya hazırlanan bir başkan imajı da var gibi görünüyor. Ne dersin?
2: Evet, Warsh hakikaten yeni dönemde kendi damgasını vuracak gibi.
1: Bir parantez açayım çünkü şunu da unutmayalım, hani sorunun da devamı olarak aslında bir noktada. Aynı zamanda ileriye dönük yönlendirmeyi terk ettik derken metin de başka bir metin. 300 kelimeymiş daha önceki iki toplantının metni. Bu 130 kelime. Yine ileriye dönük yönlendirme yok metinde. Ve de burada özellikle dediğimiz gibi ek faiz ayarlamaları ifadesinin de çıktığını biliyoruz ki bu da önemli. Yeni de bir metin bizi karşıladı.
2: Hem aslında Fed üyelerinin o projeksiyonları biraz şahin bir döneme doğru gidildiği izlenimi vermiş oldu ki piyasanın reaksiyonu da biraz önce konuştuğumuz gibi biraz ona yönelik. Diğer taraftan metnin kendisi de, bu sade metin, oradaki bazı ifadelerin değişmiş olması, o metnin kendisi de açıkçası biraz daha şahin tona doğru bir eğilim gösteriyor.
1: Diyor ki daha basit, daha kısa, eski ifadelerden arınmış bir metin bu diyor. Kendi
2: evet,
1: ifadesi
2: biraz
1: bu.
2: İşte gündemdeki yorumları da takip etme fırsatı buldum. Greenspan dönemini hatırlatan daha sade metinler dönemi geliyor. Bununla birlikte tabii sizin de bahsettiğiniz gibi artık veriler üzerinde, modeller üzerinde çalışan yeni çalışma gruplarıyla bambaşka bir FED yaratma ya da FED'i dönüştürme amacı gidiyor Warsh. Anlaşılan o ki FED üyelerinden de gerekli desteği görmüş. FED üyeleri de metnin en azından o yönlü değişmeyle ilgili tam bir fikir birliğine varmış durumdalar. Dolayısıyla faizler değişmemiş olsa da aslında Amerika'da mevcut karar ve bugünkü konuşulanlar, açıklamalar, hem metin hem basın toplantısındaki yorumlar artık görece daha şahin bir döneme girildiğini gösteriyor ki projeksiyonların içinde de
1: 2026'da bir faiz artışı,
2: 9 tane
1: FED üyesi, zaten beklentisi evet. Aynen piyasalarda da bu algıyı yaratan konu.
2: Evet. Biz önceki programlarda ya da önceki kararlar açıklanırken açıkçası daha ziyade güz döneminde faiz indirimi gelebilir mi onu konuşuyorduk. Ancak şu an gündem tamamen 2026'nın sonuna kadar faiz indirimi gelebilir mi yönünde değişmiş.
1: Trump'tan bu arada açıklama gelmiş, hemen onu söylemiş olayım. Fed faizi değiştirmedi, yapacak bir şey yok demiş.
2: Evet, Trump tabii inmesini bekliyor, tam tersine.
1: Şu an başkana yüklenmemiş ama yapacak bir şey yok demiş. Hani kendi, hani zaten görüşü belli de hani ilk toplantısında
2: önceki başkana evet, çok yükleniyor. Ancak yeni başkan döneminde biraz daha o konuda esnek olacağını işaretlerini veriyordu zaten. Aslında büyük oranda iyi anlaşacakları görünüyor. Zaten

0: Walsh'un kendisi de cumhuriyetçi çizgiden, muhafazakar çizgiden geldiği için aslında fikirler açısından çok ciddi bir uyumsuzluk yok. Bugünkü tabii yayının ilk kısmında da bahsetmiştik. Walsh tarihsel olarak şahin bir duruşa sahip, ancak son dönemler biraz daha güvercin duruşa doğru bir kayış eğilimi gösteriyor. Her ne kadar bugünkü metin piyasa açısından daha şahin bir imaj vermiş olsa da, bu da aslında Trump'ın arzu ettiği bir değişim. Önümüzdeki dönemler özellikle veri tarafındaki yeni güncellemelerine getirdiği de önemli olacak. Ancak piyasadaki tabii enflasyon ile yorumsuzluklar, özellikle Fed'in bu bahsettiğimiz görece şahin duruşunu biraz zorunlu hale de getirmiş durumda. Önümüzdeki dönemlere yönelik özellikle bu metindeki değişim, projeksiyonlardaki değişim ve bununla birlikte tabii Fed'in o oluşturacağı takımlar, onların yapacağı işler yepyeni bir döneme işaret ediyor. Piyasada da kısmi bir volatilite, oynaklık söz konusu ve bunların hepsinin geçici olduğu kanaatindeyim. Özellikle Fed ve Amerikan siyaseti, Trump arasındaki uyum bence Amerika için pozitif bir önümüzdeki döneme işaret ediyor. Demek yanlış olmayacaktır.
1: Evet, bu arada ekranda Amerikan tahvilleri de şu an son durum. Orada da özellikle 2 yıllıktaki yükseliş dikkat çekici. 10 bas puanlık bir yükseliş oldu orada. 30 yıllıklarda mesela 1 bas puan olmuş. Evet. Şimdi burada da tabii hani tüketiciyi etkileyen bir durum. 2 yıllıklardaki kısa bu artış. Özellikle kısa dönem işte kredi kartı faizleri gibi.
2: Kredi kartı faizleri.
1: Evet, aynen gibi konular. Şimdi bir taraftan da Amerikan borsalarındaki son durumu da bir yönetmenimizden rica edelim. Toplantı başlamadan önce borsalar rengi kırmızıya dönmüştü. Aynen. Ama yukarı yönlü hareket gördük. Şu an Nasdaq yatay, fakat Dow Jones da yukarıdaydı konuşma devam ederken, fakat yine eksiye dönmüş. Şu anda 0.20 geride orada. S&P'de de 0.50'lik bir kayıp olduğunu takip ediyoruz. Ne dersiniz hocam? Evet. Siz nasıl bir başkan gördünüz?
2: Ben hemen hani derler ya, bir tane böyle manşet atmak lazım diye. Ben Kevin Walsh'a bir başkan şeyi buldum. Tabir buldum. Onu da makalemde yazacağım. Doktor Sinerji. Yani sinerji birliktelikten doğan güç demek. Walsh diyor ki komitenin yaptığından daha iyisini yapamam. Hep komiteyi öne çıkartıyor dikkat ederseniz. Basın mensupları döndüler dolaştılar. Farklı kişiler nezdinde ve farklı şekillerle, üsluplarla hep bu forward guidance dediğimiz ileriye yönelik beklenti ve tahminleri sordular. Hep dikkat ederseniz ben bunu diyorum, ben şöyle yapıyorum demedi. Tam tersine kendisi daha kapsayıcı. Evvel konuştuğumuz gibi, evet, kapsayıcı. Hep komiteyi öne çıkartarak 19 kişiye vurgu yaptı. Tabii şunu da söyleyelim, komite ilk toplantısında bir unison dediğimiz, her ne kadar Miran ayrıldıysa da, yani tam bir şey verdi. Çünkü en son toplantıda hatırlarsanız 3 muhalefet vardı. İlk defa uzun zamandır böyle bir şey ortaya çıkmıştı.
1: Diyor ki bir kişi diyor böyle indirim konusunu gündeme getirdi.
2: Getirdi ama kısa süre, evet, kaldı aynen. Diyor. Kısa süre kaldı diyor. Burada tabii hızla gelişen ve değişen dünyada böyle kendimizi belirli konularla kısıtlamamak lazım diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Baştan da söylediğimiz bu DAT yaklaşımı Fed'in bir tür kendi kendine aslında opsiyonlarını kısıtladığı bir dönem oluyor.
1: Buna diyor ki hocam, benim için noktasal tahminlerin sunulması para politikası yürütülmesinde faydalı değil.
2: Değil diyor. Ve anlaşıldığı kadarıyla bir takım böyle değişiklikler, işte 300 kelimeden 130 kelimeye düşmesi, yalın.
1: Bu arada bir nokta daha metinle ilgili. Kimin ne oy verdiği yok.
2: Açıklanmıyor.
1: Evet,
2: bravo.
1: Aynen. Bu da yeni bir
2: açıklanmıyor.
1: Konu.
2: Bu da enteresan bir konu. Yani işte sinerji, birliktelikten, unison. Yani biz hatta dikkat
1: doğru
2: ederseniz.
1: Doğru, aslında o da onun bir kapsamı. Yani tabii, hani ayrılmak gibi gözükmek mümkün.
2: Şeffaflık, hesap verilebilirlik, biraz governance dediğimiz kurumsal yönetişim ilkesine.
1: Geleneklerine uygun bir toplantı oldu diyor zaten.
2: Geleneklerine uygun bir toplantı oldu diyor. Bir de mesela enteresan şeyleri var diyor ki, yani forward guidance, böyle önceden tahmin etmek tense diyor. Veriler, somut veriler, ama bu verilerin de çalışılabilir ve arka planı iyice tekrar sorgulanmış veriler olması lazım. Mesela enteresan şeylerinden bir tanesi, aksiyon alınabilir veri diyor. Özel sektör de bunu bekliyor diyor.
1: Evet,
2: böyle
1: çünkü
2: beklenti
1: şu da vardı.
2: Yönetimiyle hareket etmektense.
1: Enflasyon konusunda hani tek bir soruyla belirlenmemesi gerekir tarzı
2: aynen.
1: Bir laf.
2: Hatta diyor ki çekirdek midir değil midir değil de diyor, farklı şeyler bulalım
1: evet,
2: diyor.
1: Çünkü biz enflasyon tetikleyen unsurları inceleyeceğiz demiş.
2: Aksiyon alınabilir veri. Gerçek zamanlı bilgi. Bunlar çok enteresan şeyler. Tabii

0: Türkçe'de bir söz vardır biliyorsunuz. Bunu ben...
1: Nazlak'taki bu arada yukarı yönlü hareket biraz arttı.
0: Evet. Ben bunu hep büyüklerimden duymuştum. Daha sonra kendi idarecinin döneminde de bizzat yaşama imkanı buldum. Hı. Bir şeyin sürüncemede bırakılmasını istiyorsan komiteye havale et derler biliyorsunuz. Hı. Şimdi tabii burada hani 5 tane böyle komite ama bunlar task force. Yani uzman çalışma gücü ve diyor ki akademisyenlerden
1: diyor ki önemli operasyonların elden geçmesi için. İşte yani burada da iletişim, bilanço, veri kaynaklarının kullanımı, evet, enflasyon.
0: 5 tane ve çok enteresan diyor ki bunlar Fed bünyesindeki uzmanlarla birlikte çalışacaklar. Evet. Yani aslında bunlar komiteyi bir üst karar makamı ve sorumluluk üstlenen FOMC'yi yani bu para politika kuruluna bilgi hazırlayacaklar, tartışmalar sürecek. Oradan çıkan mesela metodoloji konusu çalışma gruplarının en önemli meselelerinden bir tanesi yapay zeka. Tabii burada aslında yani anlaşılıyor ki hani komiteye havale et, ondan sonra iş sürüncemede kalsın veya üzerinden kendi sorumluluğu at gibi unsurların çok daha hani prim yapmayacağı şimdiden görülüyor. Yani bu task force adı üstünde, task force sadece böyle görüşü ifade etmez, actionable dedikleri yani üstüne bir şeyler yapılabilecek, fiili sonuç verebilecek.
1: Aslında hocam fiile... o task force'un da sanki tam Türkçesi çalışma grubu değil.
0: Değil. Evet. Aksiyon grubu falan filan gibi bir şey. Taze bir başlangıç olduğuna hiçbir şüphe yok. Vücut lisanına biraz bakalım. Gayet muhafazakar bir şey. Lacivert bir kravat, beyaz gömlek. Bunlar önemli şeyler. Aksesuar yok. Ne bileyim ben mesela bugün kırmızı beyaz giyindim. Milli takımı desteklediğimiz için ama yarın hep sürekli bunu giymem. Ama Kevin Walsh ilk günden itibaren gayet muhafazakar bir kılık kıyafetle çıktı. Dikkat ederseniz yakın gözlüğü kullanmıyor. 70 doğumlu olmasına rağmen çok genç değil ama genç bir görünüm verdi. Çok enteresan şeylerden bir tanesi soruyu sorana dönerek cevap veriyor, muhatap alıyor. Biliyorsunuz Powell daha evvel karşıya bakıyordu. Teknik ayrıntılara girmeyeceğim ama ön profili daha iyi, yan profilleri pek vermemesi lazım. Aynı ifadeyi vermiyor. Yani bunlar tabii önemli şeyler. Hatta biz şeyde konuştuk. Yani kolunun buruşukluğu bile önemli olabilir. Biraz Greenspan'in bazı dokunuşları var ama Greenspan enteresan bir adamdı. O kadar çok uzun müddet kaldı ki hani bu şuna benzer böyle yani Powell son dönemlerde devamlı dayak yiyordu ama yani haksızlık da etmemek lazım. Bilal hatırlarsın ilk döneminde can ciğer kuzu sarması olmuşlardı. Evet. Christmas'a gitti. Pijamalarla Christmas'ta pijamalarla ne derler poz verdiler Trump'la vesaireyle falan. Yani dolayısıyla aslında taze bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Fakat burada bir oksimoron bir durum var. Ben tabii piyasa uzmanı arkadaşların dışında akademik bir bakış açısıyla baktığımızda şu görülüyor. Çok güzel. Ne diyor? Özel sektör hani beklentilerden vesaireden ziyade veriyle hareket etmek ister diyor. Peki ben şöyle o zaman bir buradaki oksimoron veya karşılıklı bir çelişkiyi izah edeyim. Şimdi bugün enteresan bir durum üzerinden değerlendirme yapmak imkanını buldum. Amazon'a bakıyorsunuz. Amazon'un bilançosunda reel kar var. Biliyorsunuz SpaceX'te bu yapay zeka yani hep uzay gibi gözüküyor ama içinde aslında yapay zeka ağırlıklı ki diğer iki büyük yapay zeka şirketinin de önünü açıyor. Biliyorsunuz onun bilançosu zarar açıklamıştı SpaceX. Buna rağmen maşallah diyelim halka arzdan sonra birdenbire hani böyle geri çekilir genellikle halka arzlarda bir düzeltme hareketi olur. Prim yapmaya devam ediyor ve Amazon'u geçti. Şimdi Amazon fiilen kar eden, fiilen operasyonel karlılık ortaya koyan bir şirket. SpaceX ve AI, yapay zeka bir hayale.
1: Doğru.
0: Yatırım yapılıyor daha karşılığı yok. Şu anda zararda. Hatta dikkat ederseniz Walsh'a sordular yani ne olacak? O dedi ki biz öne geçeceğiz dedi. Çünkü Çin'in şöyle bir iddiası var. Çin diyor ki arkadaş ben senin yaptığını daha az yatırımla daha az masrafla aynısını yapabilirim diyor. Hatırlar mısınız bu ilk bir şey çıktığında ben tam Silikon Vadisi'ndeydim. Başkanın şeyinde yemin töreninde. Orada Çinliler bir şey çıkarttılar. Alt üst oldu bütün piyasa.
1: Evet,
0: adamlar gayet ucuza Değil mi? Evet, yani %1 şeyine yatırım yaptım. Şimdi dolayısıyla bu AI, yapay zeka bazılarına göre hani balon hava mı kaçıracak bilmem ne falan filan.

0: bu balonun daha bunun daha nemasını yiyecekler. Yani borsalar da onun için böyle idare ediyorlar durumu. OpenAI gelecek, ondan sonra Anthropic gelecek. Onlar zaten açıklama yaptılar dikkat ederseniz. Satın
1: hocam,
0: almalar falan filan.
1: Hocam bu arada 2 yıllıkta artış daha da
0: yükselmeye başladı.
1: 3.43 şu an yukarı yönlü hareket.
0: Evet.
1: Şimdi, bu arada 10 yıllıklar da şu anda 4.50'ye yaklaşıyor.
0: Evet. 4.47'de. O zaman kritik sorularımız şunlar. Tekrar güçlü dolar politikasına dönüş oldu mu? Bu önemli bir nokta. Çünkü biliyorsunuz benim özellikle paylaştığım DC Gap modelim var. O çerçevede baktığımız zaman Amerika
1: Hocam,
0: Birleşik
1: Devletleri...
0: Hocam dolar
1: endeksi 100'ü geçti şu anda.
0: Evet yani baktığınız zaman güçlü doları senelerce takip edip altın başta olmak üzere hepsini baskıladılar. Sonra dış borcunu dolar bakımından iskonto etmek için altına yol verdiler, gümüşe yol verdiler, kriptoya yol verdiler. Ve dolayısıyla ne oldu? Yani altın görüyorsunuz çılgın bir rally yaptı. Altını sonra iskonto ettikten sonra dış borçlarının ödemelerini pat bir çektiler. Altın yatırımcısı hala onun şokundan kurtulamadı. Bütün beklentiler alt üst oldu vesaire. Şimdi tekrar güçlü doların anlaşılıyor ki hakimiyeti gelebilir. Çünkü petrol bacağında o DC gap
1: modu. Orada da şimdi güçlü dolara ayrı bir başlık olarak şöyle geçelim. İlhan Hocam'la ben de devam edeyim. Şimdi burada hani bu Trump zayıf dolar diyerek geldi de mevcut durum işte bizi şu anda gördüğümüz gibi dolar endeksi
0: ama
1: üzerinde.
0: Ama operasyon çok özür dilerim Bilal'e geçme. Operasyonu yaptı. Orada o DC gap onu şey yapıyor. Baktığınız zaman dolar, kripto, silah endüstrisi ve petrolle beraber bakıyor. Altınla beraber. Bunları tahterevalli gibi oynuyor. Kriptoyu bir çıkarıyor, öbürsünü indiriyor vesaire. Sonuçta Amerika karlı çıkıyor. Bakın, savaş başlamadan evvel, 109 gün evvel 69 dolarda seviyelerinde Brent petrol. Şimdi 95 dolardan günde 2,5 milyon ton petrolü Trump'ın deyimiyle modama tercüme ediyorum, izleyicilerden özür diliyorum, dünyaya çakıyoruz diyor. Dünyaya çakıyor. Dolayısıyla burada Amerika politikaları görüyor, ortaya çıkıyor. İkinci kritik soruyu sorup hemen sözü Bilal'e bırakayım. Birincisi ne dedik? Güçlü dolar politikası devam edecek mi? Bunun açılmaları ne? İkincisi Şahin duruş şu benimsediğini söyleyebilir miyiz? Şahin tınısının ağır bastığında hiçbir şey yok, tereddüt yok. Şahin eğilimli, Şahin duruşlu.
1: Yani bu, ama hocam, bu dot bloklar Şahin algılandı.
0: Aynen. Ama bu bir politik olarak devam edecek mi? Yani hawkish dediğimiz şey.
1: Evet.
0: Wash döneminin hakim karakteristiği mi olacak? Ona da daha emin değiliz.
1: Hocam, da
0: güçlü dolar gibi.
1: Ilgili.
0: Aynen öyle. Güçlü dolar gibi onu da yakından takip etmeye başlayacağız.
2: Daha esnek olacaklar. Yani.
0: Esnek olacaklar ama başlangıçta Şahin tınısını yüksek tutup girdi. Ve dikkat edersen parasal genişleme, daralma, bütçe
1: kaldı.
0: Konusu.
1: Biz bunu merak ettik ama soramadık tabii.
0: Konuşulmadı. Evet.
1: Şimdi esnek dediniz.
2: Dolar... İsterseniz o dolar kurundan devam edeyim. Yani dolar güçlü tabii ama Trump bence onun altyapısını hazırladı. Geçen yılın Nisan 2025'teki tarife savaşlarını hatırlayalım.
1: Evet.
2: Zaten Amerika ekonomik gücüyle, politik gücüyle o dış ticaret açıkları ve cari açıklar açısından ortamı kendisi için olumlu bir düzene doğru soktu. Sonrasında aslında doları güçlü yapmak için diğer adımlarına geçmiş oldu. Dolayısıyla bugün doların çok güçlü olması Amerika için çok ciddi bir risk teşkil etmeyecek. Yani artık Trump'ın seçim öncesi bahsettiği zayıf dolar, onun gerekçeleri de tabii biraz daha fazla dış ticaret, cari açıkla ilgiliydi ama mevcut konjonktürde Amerika'nın o açıdan çok ciddi bir riski olmayacak. Çünkü tarife savaşlarıyla Amerika her şeyi kendi lehine doğru biraz açıkçası döndürmüş oldu son bir yıllık süre zarfında. Diğer taraftan sizin sorunuzu kaçırmış oldum ama ben...
1: Hocam güçlü dolarla devam edecektik zaten.
2: Evet.
1: İşte bu nasıl devam eder gibi. Ben buradan başka bir konuya geçeyim. Şimdi diyor ki enflasyon hedefini 5 yıldır tutturamadık, onu düzelteceğiz diyor. Ve de geçmişte de zaten Fed'in enflasyonu geçici olarak tanımlamasını eleştiren bir isim. Şimdi burada bu Fed'in enflasyon hedeflemesi ve iletişim stratejisine ilişkin olarak bu merkez bankaları mı piyasaları yani nasıl yönlendirecek yoksa piyasanın peşinden mi gidecek? Nasıl bir algı yarattı sizce bugün?
2: Ya biraz önce

0: Tahminler konusunda da eğer yeni bir döneme geçecek olursak, o da tabii hem Walsh'un hem Trump'ın elini güçlendirecek. Dolayısıyla hakikaten farklı bir dönemdeyiz. Bence takım çalışmasından ya da uzlaşıdan ziyade Walsh'un bireysel olarak daha fazla damgasını vuracağı yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde tabii enflasyon üzerinden bence o şahin duruş etkisini hep gösterecek. Bugün tabii çok fazla konuşulmadı. Özellikle bilanço daraltma tarafında.
1: Başlangıçta şunu yakaladım. 6.7 olarak devam edecek yıl sonunda diyor.
2: Evet. Yani bir
1: yani
2: şey yok.
1: Şu anda hani evet,
2: bekle ve gör
1: en azından
2: şeyine
1: bu
2: girmişler.
1: Sene bekleyecekler gibi gözüküyor.
2: En azından o şeyi tabii sabit bırakıyorlar. O videoyla oynamayacaklar.
0: Evet. Yani zaten yeterince bir etki oluşturmuş oldu.
2: Evet.
0: Piyasada bu şahin eğilim. Belki bir süre o konuda bir pozisyon alınmayacak ancak
1: zaten bu herhalde Walsh'un, bu 5 tane kurduğu bu çalışma grubunu aslında birazcık böyle bu lansmanı gibi hani yeni dönem bir dediğim kendi ifadesi Merkez Bankası için piyasalara yeni bir sayfa açtık diyor. İşte sayfa dediği de zaten bu çalışma grupları.
0: Evet.
1: Onu öyle çıkarmak istedi.
2: Yani aksiyon alınabilir veri ve gerçek zamanlı bilgi. Çünkü hatırlarsanız Powell'da sürekli biz veri temelli böyle değil mi? Onun ben onun döneminden aklımda kalan birkaç ibareden bir tanesi veri temelli karar vereceğiz. Aslında. Sıkıştığımız zaman veri temelli karar vereceğiz. Anlatabiliyor muyum şeyleri? Evet. Ama bu bir parça daha bir adım daha öteye aldı. Aksiyon alınabilir veri, gerçek zamanlı bilgi, özel sektörün özellikle verilerden hareketle şey yapar. İngilizce'de güzel bir söz var. Proof is in the pudding derler. Yani tamam çok güzel hayaller, beklentiler, projeler ama sonuç bilanço nasıl çıkıyor. Ama burada işte o oksimoron durum şu. Şu anda dünya şeyi özellikle Amerikan ekonomisi bir hayal, bir hülya, bir
1: yapay
2: emel.
1: Yapay zeka işimi.
2: Yani, evet yapay zeka. Yatırdık. Karşılığını alabilecek miyiz? Karşılığını aldığımız zaman kaldıraç, etkinlik, etkililik, verimlilik bakımından Çin faktörü veya Çin kartı nasıl karşımıza çıkacak? Evet. Ve orada da dikkat ederseniz son haftada geçtiğimiz yıl bir AI başkanlık kararnamesi çıkarttı. Dedi ki Trump biz dünyada bir numara olacağız. Kimseye bırakmayacağız dedi. Tabii Çin'e bırakmayacak, Türkiye'ye bırakmayacak hali yok veya Pakistan'a bırakmayacak hali yok. Ve gayet açık ve net adresleme yaptıktan sonra özel sektör inisiyatifinde gelişecek. Devlet mümkün olduğu kadar az müdahale edecek dedi. Şimdi 2 Haziran da bir başkanlık kararnamesi çıkarttı. 180 derece döndü. Dedi ki biz gene birinci olacağız ama AI özel sektör bize önceden haber verecek. Biz düzenleme yapacağız. Gerektiği zaman kısıtlama yapacağız. Biliyorsunuz antropiyi yasakladılar birçok şeyde. Kısıtlama yaptılar. İşin enteresanı kategorik olarak minimum devlet müdahalesi isteyen sektör de bir araya geldi. Hatta antropiyin kurucusu dedi ki biz dedi aylardır gaz pedalına basıyoruz ama fren yok dedi. Fren pedalını devletlere sesleniyorum dedi. 3 tane önemli şirketin CEO'su ve diğer katılımcılarla beraber bir manifesto yayınladılar. Dediler ki özellikle biyolojik silah yapımı konusunda yapay zekaya düzenleme bekliyoruz dediler. Şimdi bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani sektörde bir takım sıkıntılar var. Bu biliyorsunuz Körfez Savaşı'nda da
1: hocam,
2: ilk defa
1: bu arada şunu söyleyeyim.
2: Yapay zeka yine kullanıldı.
1: Bir parantez açayım çünkü yine şu anda görüyorum ajanslarda traderların Ekim'de bir faiz artışı fiyatladı.
2: Evet, bir artış evet. Ama Ekim'e kadar daha çok var.
1: Çünkü biz hep Aralık konuşuyorduk.
2: Evet.
1: Fakat şimdi Ekim'e çekildi.
2: Evet, tabii bu bir parça sönümlenme aşamasında, Nisan'dan beri haftalardır sönümlenme aşamasında olan ama bir türlü bir nihai anlaşmayla en azından önümüzü görmemize müsaade etmeyen savaş koşullarını da gerektiriyor. Bir de unutmayın, yani bir tarafta da Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Yani bu artık belki bundan sonra şu anda Apsala'daki Barış Enstitüsü'nün tespitlerine göre hani biz zannediyoruz ki dünyada savaş azaldı. 103 ülke
1: bu
2: aktif savaş.
1: Euro-dolar paritesi de 1.1486'ya geldi.
2: Geldi. Evet. 103 ülke aktif savaş halinde. Belki de bundan sonra böyle donuk savaş devam eden savaş, üstü örtülü savaş gibi böyle bir savaş şey gelecek. Her an böyle bir takım krizlerde ve bugün Hürmüz'de oldu, yarın Malakka'da olabilir, öbür gün başka bir yerde olabilir. Baksanıza,
0: yani aynı savaşlar da devam edebilir.
2: Aynı savaşlar.

0: devam edebilir. Evet. Bir de böyle enteresan şeyler oldu.
1: G7'den Rusya demişken yeni yaptırımlar da geldi Rusya'ya.
0: Evet, evet. Yani çok enteresan. Bir taraftan da Trump biliyorsunuz tekrar Rusya'yı alalım falan dedi. Yani bir acayip bir şey var. Ve dikkat ederseniz bu sefer İngiltere ve Fransa Rusya'nın hayalet filosuna karşı doğrudan askeri operasyon düzenlediler ve kararlı olduklarını açıkladılar. Yani bu da enteresan. Avrupa Birliği biliyorsunuz G7'nin gölge 8. üyesi. Tam üye gibi her yere katılıyor. Bu sefer Arap ülkeleri de geldi. Yani netice itibariyle bir de Trump böyle enteresan bir şey söyledi. Dedi ki Ukrayna Savaşı bizim hiçbir zaman önceliğimiz olmadı. Rusya-Ukrayna Savaşı gibi bir şey söyledi. Allah Allah denildi. Şimdi o zaman bu Körfez'deki bu durum da böyle senelerce devam mı edecek? Ne olacak? Gibi sorular akla gelirken tabii Şahin duruşa bir zemin hazırlanıyor. Ve dediğiniz gibi Aralık belki Ekim'e çekiliyor ama ben yani şu öyle bir noktadayız ki Ekim bile biraz şeyde kaldı. Yani o kadar hızlı ve sıcak gelişmeler var ki yani bu hafta sonu bakalım Cuma günü sözleşme beklerken birdenbire tekrar sıcak savaşın başlamasından millet şaşırmayacak. Yani o noktadayız.
1: Onu da söyledi hani, zaten. Gibi, evet. Bugün Trump dedi.
0: Beklenmeyen.
1: Evet, füzeleri yeniden gönderebilirim diye.
0: Ama ya olmazsa dedi. Ama evet. Olmazsa dedi. Evet.
2: Bu arada. Orta Doğu'da bir de Netanyahu gerçeği var. Evet. Siz ne yaparsanız yapın. Netanyahu yani, bildiği.
0: Bir şey söyleyeceğim. Netanyahu tabii ben Netanyahu'dan ziyade İsrail gerçeği var. Çünkü Netanyahu bu dönemde başkaları gelir falan. Ama bir İsrail gerçeğinin olduğu yani o kart orada durduğu müddetçe o parametre olduğu müddetçe tabii hesabın kitabın farklı şekilde yapılması gerekiyor.
2: Biraz aslında FED üyeleri de o açıdan haklı olabilirler. Evet, projeksiyonlarla ilgili. Evet, işte hem büyüme tarafı hem enflasyonla ilgili.
0: Yani bir taraftan Ekim yakın gibi gözüküyor. Ekim'e çekildi. Ama bir taraftan da çok uzak. Hani anlatabiliyor
1: muyum? Doğru, bu gündemin içinde diyorsunuz.
0: Unutmayın bakın bu kadar hani derler ya hoopla derler bir sürü konuşmalar. Hani bu yapay zekada da hype diyoruz. O şöyle olacak böyle olacak. Acaba bilmiyoruz yani bilemiyoruz. Şimdi burada da dikkat ederseniz an itibariyle taraflar savaşı bitirme mutabakatının üzerinde mutabık kaldılar. Hani biraz Bilal'i güldüreyim. Hani şair ne demiş? Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim demiş. Yani ben evet. Hani bakıyorum piyasalardan acaba barışa giden yolda ilk adımı atmada mutabakat mı sağlandı? O ihtimal mi de? Evet. Daha bakın 14 tane madde çıktı. Nereden sızdığı belli değil. Ne olduğu belli değil. Bir de araya son dakikada Katar kartı girdi. Katar katalizör olarak karıştırıcı rol oynar. Katar'ın olduğu yerde vekalet vardır. Katar'ın olduğu yerde para pul vardır. Ne oluyor? 20 milyar dolar, 29 milyar dolar, 300 milyar dolar. Böyle garip garip yeni denklemler ortaya çıkıyor. Bir şey söylemezsem hani burası evet haber değil apara ama ekopolitik açıdan şunu söylemem lazım. İran Dışişleri Sözcüsü teşekkür etti dedi ki Pakistan ve Katar'a teşekkür ediyorum dedi. Ben de canlı yayında aynen şunu söyledim. Bir kere daha geçmesi bakımından kayıtlara söylüyorum. Değerli İranlı dostlarımız ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunu unutmasın. 400 küsür yıldır Kasr-ı Şirin'den beri bu coğrafyada İran'ın dostu ve komşusu Türkiye'dir. Katar gelir, Matar geçer, o olur, bu olur. Herkes gider, Türkiye'yle baş başa kalır İran. Dolayısıyla Türkiye'nin halisane tutumunu, baştan beri bu görüşmelerdeki çalışkan katkısını, perde arkası rolünü, Pakistan'la olan muhabbetini sakın küçümsemesinler. İran bir gün gelir, Türkiye'nin hani o Ukrayna-Rusya savaşında herkes konuştu. Hububat yolunun teknik altyapısını nasıl Türkiye kurdu? Teknik yapıyı Türkiye kurar. Onun için İranlı dostlarımıza mesajımız öyle Umman'dı, Katar'dı, yok şuydu buydu gibi. Hatta Pakistan değerli kardeşimiz, can dostumuz Pakistan'da olmak üzere bir Türkiye gerçeği vardır. Türkiye'nin arabuluculuğu, Türkiye'nin parmağı, gönlü, tırnak ucu değmeden hiçbir şey olmaz. Olsa evet. Da yürütülemez. Onu da hatırlatmakta fayda var.
2: Barış olsun da Türkiye'ye teşekkür etmesinler.
0: Evet işte onu yani onu söylememeli. Yani,
1: bu arada hocam kusura bakmayın evet, araya gireyim çünkü kıymetli metal tarafında şu an gümüş 4.27 evet, aşağıda 67. Evet.
0: Ama 0, söyledik 6, altınla 27, 4, altınla şey nefesini 233, kesecek.
1: 33 2 yıllıklardaki evet, yerlenen Amerikan tahvillerindeki seviye Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeymiş. Evet. Dolar endeksini bir daha bir rica edelim. Hocam şu an 4.18 4.18
0: oldu. 3.38'a
1: zaten 10 yıllıkta 4.5'a geldi.

0: Demek üzere.
1: 3,5'luk bir artış var. Çok büyük bir artış.
0: Aynen öyle. Dolar endeksinde gördüğümüz gibi aynen öyle gördüğümüz en yüksek seviye. O da neredeyse %1'e yaklaşan bir yükseliş.
2: Aynen.
0: Euro dolarda da 1.1482'deyiz şu anda. 1.09'luk bir geri çekilme. Şimdi bu üst üste saydığımız zaman işte bu kıymetli metaldeki geri çekilme, özellikle Amerikan 2 yıllıklardaki 10 bas puanı geçen
1: herhalde kriptolarda artış. Da durum kötüdür değil mi?
0: Bilmiyoruz, bakarız hocam şimdi. Bu ne anlama geliyor sizce şu anda? Bunları üst üste koyduğumuzda.
3: Tabii faizler yüksek seyrediyordu. Önümüzdeki dönemlerde bu
0: Bitcoin yatay.
3: Dönemler için de bu şahin eğilim tabii faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı, belki bir nebze artacağına işaret ettiği için bunun tabii piyasaya özellikle emtialara, altın başta olmak üzere negatif yansımaları oluyor. Sabit getirili yatırım araçlarının faizi yüksekse herkes tabii oraya doğru hücum
0: ediyor. Aşağıya gidiyor şu an.
1: Bütün değerli metaller, dört kız kardeş, dördü de aşağıya doğru gidiyor.
0: Evet. Tabii büyümeyi de sonuçta aşağı çekti.
2: Aynen.
0: Baktığımızda.
1: Tabii. Orada şahin değiller mesela. Onun için dedim. Acaba şahin duruş diyemiyorum. Çünkü
0: hocam
1: büyümede
0: işte
1: şahin
0: bu,
1: değil.
0: Yani,
1: değil mi Bilal? Hatta, yani
0: faiz artışı konusu şu anda bu şahin mesajı olarak.
1: Evet. Şahin tınısı. Ama aynen. Hani şahin duruş diyebilir miyiz? Güçlü dolar kalıcı mı? Kritik doğru. Sorular bunlar. Önümüzdeki haftalarda bunlara bakacağız.
0: Evet. Bilal hocam siz devam edin.
3: Ya tabii bu yüksek faizler hem reel ekonomiyi, konut piyasasını, tüketici kredilerini, her şeyi olumsuz etkileyecek. Yüksek maliyetler tabii borçlu ülkeleri de açıkçası zorlayacak. Evet. Amerika'nın kendisini de zorlayacak.
0: Tabii.
3: Biraz Trump'ın tabii bu mevzularda rahatsızlığının sebeplerinden biri de o. İşte cari açık, dış borçlanma, ama bununla birlikte tabii borçlanmanın maliyeti de Amerikan ekonomisini ciddi anlamda zorluyordu.
1: Ama bu seneyi çevirdi Bilal. O problem
3: çeviriyorlar.
1: Orada. Çeviriyorlar. Ve dikkat et, 69 dolardan satamıyordu. Petrolü şu anda 95-96 dolardan satıyor.
0: Gerçi bugün de açıklaması vardı Trump'ın. Petrol fiyatları bu savaş öncesinden daha da geriye çekilecek.
1: Çekilecek ama o arada kasayı... Trump'ın, kusura bakma Bilal, bir şey söyleyeyim. Evet. Trump'ın şeyi şu. Trump, hani güzel bir söz vardı. Bizim Belgin Maviş, sevgili Belgin söyler. Güzel bir şeydir. Kazanç cebe yakışır ya. Trump hemen şu anda kasada istiyor. Gümrük vergileri ilk koyulduğunda feryadı figan edildi. Denildi ki bunun akademik, hukuki, teknik temeli yok. Trump dedi ki olsun, biz alalım, kasaya para girsin, sonra düşünürüz. Hakikaten de 165 milyar dolar girdi. İlk taksit 22 milyar dolar ödedi. Bence bir 30 milyar dolar ödedi. Başka da kimse gelip parayı istemeyecek kasada. Şimdi petrol parasını da kasaya soktu. O DC Gap modelinde de öyle. Silahlarını sattı, siparişlerini aldı. Kriptoyu bir 136'ya çıkarttı, pat diye 50'ye indirdi. Sürekli olarak kaldıraç kullanıyor. Oyun teorisine göre daima oyun kurucusu, sistemin kurucusu ve banisi her hal ve halükarda ev, yani oyunun sahibi, oyunu kuran, oyunu oynatan kasa kazanıyor. Hocam, kasa acaba, Amerika Birleşik Devletleri.
3: Kriptoyu da Amerikalılar mı çıkardılar?
1: Borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Hayır, şöyle, kripto biliyorsun çok enteresan bir nokta. Onun için kriptoyu mutlaka koymak lazım. DC Gap'ta o önemli. Arkadaşlar varsa gösterebilirler. Yani netice itibariyle baktığımızda...
0: Bu arada satışlar arttı. Amerikan evet, borsalarında S&P'de 1.15.
1: Realize ediyorlar.
0: 0.91. Evet. Nasdaq 0.59. Burada büyük ihtimalle bu traderların Ekim ayında bir faiz Fed Watch'ta hocam şu anda Ekim ayında bir faiz artışını 60.7'lik bir ihtimal veriliyormuş.
1: Bu kriptolar güzel bir soru. Çünkü daha evvel hatırlarsanız Başkan Trump'a soruyorlar. Diyor ki kriptoyla benim işim olmaz. Ben sadece Krypton gezegenini biliyorum. Superman'in geldiği hayali gezegen. Bu kadardan birdenbire bu şeyden 47. dönem göreve başlamadan bir hafta evvel, işte tam ben de o zaman Silikon Vadisi'ndeydim, Amerika'daydım. Bir dizi konferans vermeye gitmiştim. Kriptocuları topladı. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kripto konusunda dünyanın değil galaksinin merkezi yapacağız dedi ve birdenbire böyle bir kripto aşkı doğdu. Trump Corporation kuruldu. Steve Witkoff'un evladı Katar sermayesiyle bu işi şey yaptı. Trump'ın tokenleri, Melania hanımefendinin tokenleri vesaire birdenbire 130.
3: Dönemler,
1: aynen evet. Çıktı. Buradaki çünkü bütün yükseliş. Mesele şu. Güçlü doları yürütüyorlar, sonra güçlü doları indiriyorlar, iskontoyu ediyorlar, dörtte birini döndürüyorlar borcun. Tekrar ondan sonra altını çekince evet. Tabii

0: Bu arada altının yanına gümüşü de kattılar. Dolayısıyla vatandaşın beklentisi de bütün dünyada şaşırdı. Vatandaş güçlü liman nedir? Güvenilir liman
1: hocam,
0: nedir?
1: Hocam dolar endeksi daha da arttı.
0: Arttı tabii. Evet, demek ki güçlü dolar şu anda önümüzdeki... Bu güçlü dolar hakimiyeti kalıcı hale gelecek mi? Unutmayın. Güçlü dolar senelerce kaldı. Altın yatırımcısı dünyada saçını başını yoldu.
1: Evet. Hocam şimdi şu noktayı da bir altını çizelim. Şimdi... İlk başta ne oldu dedik biz burada yayındayken, Amerikan borsaları eksi dedik. Sonra başkan konuşmaya başlayınca kayıplarını geri aldı dedik. Daha sonra şimdi bakıyoruz ki
0: tekrar
1: aynen
0: satış
1: öyle
0: önemli.
1: Satışların derinleştiğini takip ediyoruz ki rica ederim yine yönetmenimizden bir
0: Amerikan borsaları. Ama çok yüksek şeyler yok, biraz böyle karşılıklı tavır değişiliyor.
1: Ha, evet. Onu demek istiyorum.
0: Karar vermeye çalışıyorlar.
1: Aynen işte burada da çok büyük ihtimalle traderların Ekim'de bir faiz artışı.
0: Bunlar biraz düzeltme hareketi, sözünüzü kestim özür dilerim. %1'in altında hep.
1: Ama hocam Dow Jones artıya geçmişti.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz burada konuştuk. Hatta büyüme azalıyor ama Dow
0: Jones %3'de çökmedi
1: dedik.
0: Dikkat edin.
1: Evet ama hani sonuçta geri çekiliyor şu anda.
0: Kaldı ki primli şu anda da, yani şeyin getirdiği müthiş bir prim var.
1: Buradaki bu dediğimiz gibi 60.7'lik bir ihtimal veriliyor şu anda FedWatch'ta Ekim ayındaki artışa. Bilal hocam siz ne dersiniz? Siz bekler misiniz Ekim'de faiz artışı?
2: Yani artık tabii Fed üyelerinin beklentileri, tahminleri de o yönde. Artık olası. Biraz da enflasyondaki gerçekleşmelerle ilgili. Ancak enflasyon son birkaç aydır malum yükseliş trendinde. %4'lere kadar çıktı Amerika'da. Bu %2'lik hedefin çok çok üzerinde.
1: Eğer enflasyonla ilgili... Ki tahminlerde de zaten arttı. Enflasyon beklentisi.
2: Evet, arttı. Aynı şekilde. Ya tabii piyasa yüksek faizleri sevmez. Sabit getirili araçlar dışındaki bütün piyasa, borsalar, emtia piyasaları, özellikle altın ve gümüş, bundan hiç yok ki negatif etkilenir. Çünkü para, nakit para artık sabit getirili araçlara doğru kayıyor. Bu tabii 2 yıl vadeli tahvil faizlerine de, 10 yıl vadeli tahvil faizlerine de yansıyor.
1: Evet, tahvili bir daha bir rica edebilirsek, çünkü bir bakalım. 10 yıllıkta çünkü 4.5'a yaklaşıyordu.
0: Doğru. Yani sadece 2 yıllıklarda değil, aynı zamanda 2 yıllıkla 10 yıllık arasındaki oran da çok önemli.
1: Hocam tam sınırdayız zaten.
0: Evet, bakın,
1: şu anda 4.49.
0: Neredeyse 2 yıllıkta öbürünün 2.5 katı oranında daha hızlı bir büyük yükselme var.
1: Evet.
2: Belki
1: hocam bu şeyi bir anlatalım mı?
0: Evet, bravo.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Evet hocam. Bir yani bu 2 yıllık niye daha fazla reaksiyon verdi sizce?
2: Ya tabii kısa vadeli faizler bu tip piyasadaki hem haberlere hem Fed'in kısa vadeli faizlerine daha sert reaksiyon verirler. Bu biraz da piyasadaki tabii
1: İşte bunun da tabii sıkıntısı direkt yarına, yani şimdi
0: bir de biliyorsunuz tahvilin değeriyle faiz arasında ters orantı vardır.
1: Evet, direkt yani, tüketicinin hani kalbindeki bir konu.
0: Evet. Tahville onu belki anlatmanda fayda var. Hani tahville faiziyle değeri arasında evet
2: yani bu uzun bir konu tabii ama özellikle 2 yıl vadeli tahvillerin faizleri tabii hepimizin hayatını doğrudan etkiliyor.
0: Evet.
2: İşte konut kredilerinin faizleri, taşıt kredileri, tüketici kredileri,
0: kredi kartı
1: evet.
2: Yani tabii tüketici hakikaten doğrudan olumsuz etkileyecek bir yukarı yönlü hareket. Bu tüketiciler için çok daha önemli. Önümüzdeki dönemde bu özellikle enflasyondaki yükseliş trendi eğer aşağı doğru bir eğilime girmezse, bu yükseliş trendi benim tahminim yüksek kalmaya ve artmaya devam edebilir. Bu da hiç şüphesiz tabii tüketiciler için, bütün piyasa için olumsuz bir haber. Borsalar için de öyle. Altın, gümüş piyasası için de aynı şekilde. Tabii daha uzun vadede bunun uzun vadeli tahvilleri, diğer uzun vadeli faizlere yansımalar da olacak.
0: Geçişkenliği olur ama bir süre sonra tabii.
2: Tabii. Ama şimdiden o yüksek faizler fiyatlanmış görünüyor. Tabii bizim için o önemli. 2 yıl vadeli tahvil faizlerinin artışı artık önümüzdeki döneme ilişkin faiz artışlarının bugünden fiyatlandığını göstermiş oluyor.
1: Evet. Enteresan bir hocam, şey söyleyeyim. Sürenin sonuna
0: tamam,
1: geldik.
0: Son bir şey söyleyeyim. Enteresan. Trump'a soruyorlar, diyorlar ki yani siz işte ekonomi çok iyi gidiyorsunuz ama diyorlar enflasyon var. Enflasyon yükseldi. Trump şöyle diyor. I love inflation diyor. Enflasyonu seviyorum. İlk önce diyor fiyatlar yükselecek ki diyor. Sonra indiği zaman rahatlayalım diyor. Bu arada bizim de kasalar dolacak diyor. Bu yani Trump'ın düşünce tarzını da gösteriyor. Hocam, hakikaten seçimlerden 3 ay evvel
1: hocam,
0: eğer 4,5 doları tekrar 3 dolara indirirse seçmen tekrar gönlünü
2: Trump'ın kafası farklı çalışır.
1: Evet.
2: Farklı
1: çalışır. Çok teşekkür ediyoruz sevgili doçent doktor Bilal Bağış, profesör doktor Murat Ferman. Size görüşmek üzere diyelim yayınlarda. Efendim kapatıyoruz FED özel yayınını. Birlikteydik 2 saat boyunca. Görüşmek üzere yarın Apara ekranlarında. Hoşçakalın.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
9: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
10: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
11: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
10: Kadınlar da olmalı tarımda.
9: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
11: Tarlaya girmeye başladım.
9: Bırak doğru sürmeme.
12: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
13: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Kartları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Uğurcan daha 101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
4: Abi hocam affetmez.
2: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
5: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Çok yakında Akbank ve tüm bankalarda.

24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram. TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecan.

0: Yani doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa 33, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 15. Konya 32, Kayseri 29, Nevşehir 28, Sivas 26. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 36, Aydın 38, Muğla 33. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 32, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 18. Bolu 29, Karabük 31, Rize 26, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 31, Van 25, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam
1: ederim,
0: her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden diyelim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam. Nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler? Merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus. Ve Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Beyazıt dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Beyazıt döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türkistan devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortam içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
0: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
1: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminle çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun sıfatını adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
2: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
1: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor. O şartlara bakarak.
2: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
1: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var. Netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var. Ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
2: Anıları
1: yani.
2: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
1: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
2: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
1: Yok aman boş verin.
2: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle şimdi, onunla alakalı neler görüyoruz?
1: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazareviç. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostaneçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazareviç'in tarihini yazdı. Yazarken Lazareviç'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün. İmparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağı'na kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
2: Hocam, iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım. Bizans İmparatoru.
1: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı. Sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostanevski'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet hüküm yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı Gaza ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı, neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve Gaza ile şöhret kazanmış olan bir yapıyı haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabullenmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir Yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
2: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
1: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
2: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
1: Bu o dönem için çünkü imaj önemli. Etrafındakileri nasıl buna inanır, şey yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar. Herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden Mısır'dan ne bileyim işte halifeden Sultan Unvanı almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren Timur'a rağm olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle sen basit bir beysin yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beylikten, hatta böyle önemi olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da Nevri'yi belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz'in sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı, ya Selçuklu daha doğrusu, İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden hani şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı şimdi hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini, Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altına girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey, bu Kostanecki'nin eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer onun şeylerin tekliflerini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor. Yani ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı tarihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Bir savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
2: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama hani biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Hani günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor yani. Hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
1: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
2: Beklik
1: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
2: arkadan geliyor.
1: Evet, arkadan Osmanlı topraklarına, onların bir Beyşehir civarındaki bir ihtilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli, hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de Yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönemin şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
2: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa
1: yok. Timur'un asker, yani Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber şeyin sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağı yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
2: Ben şöyle dinlemiştim, o zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin, ben senin kellerini kendim alacağım.
1: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden geliyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid şeyde, yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretine açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
2: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
1: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat bir toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağının dediği şey bu.
2: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
1: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
2: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
1: Evet, tabii yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını şeye götürecek, Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid işte malum işte esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, işte onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik

0: bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi işte Bayezid'in haremini hani tuttuğu için güya işte ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid buna çok sinirlenmiş, hikayeleri var malum biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
1: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
0: Hizmet etmek değil yani aynı yerde ziyafet sırası onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir şey husumet beliriyor. Yani orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar işte hakaret etti, çağırdı falan gibi ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç güç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
1: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
0: Onlar işte bizim söyleniyoruz. Böyle oldu. Ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
1: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
0: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
1: Bir de özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde işte bir yüzüğü vardı. Olası evet. Bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
0: Çok var. Evet öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. İşte onun hani bizim Osmanlı kaynakları işte demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok hani tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu şeyi mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. İşte kadınları işte hanımına falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek işte intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi o konuda da bir istifam var. Ama yani o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama bu üzüntüyle beraber kendisine helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre. Uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle.
1: Kim kaybedecek? Hayır, savaşa gider ki yani kaybedeceği savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gelerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin karşısında Çorum bölgesinde mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki defa mağlubiyeti uğradı.
1: Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya. Onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin var. De katıldı.

0: mutlu olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi de olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18 17. sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma evet açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı tabii öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı tarihçiler buna imparatorluk denemesi diyorlar. Bu düşünceler tamamen ortadan kalkıyor. Bu manada. Dolayısıyla da Osmanlılar küçük bir beyliğe dönüşüyorlar. Yani Timur amacı zaten bu. Yani Osmanlı beyliğinin ilk dönemlerdeki statikoyu yeniden muhafaza etmek. Tıpkı ilanlara bağlı olan İşte beylikler gibi o hale getirmek anlatılıyor. Onlar parçalık bir yapı olsun ama benim yüksek hükümranlığımı tanısın. Mesele bu. Dolayısıyla da Osmanlı beyliğini bu hale getiriyor ve Yıldırım Bayezid'in oğullarının her birine de kendi bulundukları bölgelere hakim olduklarına dair bir takım belgeler veriyor. Menşur dediğimiz belgeler veriyor. Emir Süleyman işte şeye gidiyor. Bursa'daki evrakı alıyor. Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı hakimiyetindeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu. Başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışı geliştirecekler. Yani demek istediğim şey işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plan çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O Fetret devrindeki yaşananlar.
0: Yaşanan büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genellikle işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu

0: ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, Fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onlara tekrar Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkez devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış
1: yani,
0: yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte ben bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimmemişim benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti. Çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani şimdi belki... Ya
1: birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Edemez. Çelebi Mehmet bertaraf olmuş olsa, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yani yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğlu'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var meşhur şeyde Aydın Bey'i onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği daha yok. Çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerlerde hakim olsunlar. Yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar. Bölük, daha kolay yönetim.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi Çelebi Mehmet'e. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. O bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fetret döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat

0: Mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını gerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, de boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: mu? Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar için de sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki evet ama o diyor. Şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdarlık zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa biraz romantik işe baksak bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan. Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu pozisyonu takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın

0: sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede ya da bir anekdot, bir anlatım?
1: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırılmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Çok evet. İlgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
1: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri işte efendim Yıldırım Bayezid'çi, işte malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı şey içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girdiler. Netice olarak da evet, kazanan Timur oldu. Mesele bu.
0: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok rica kıymetli ederim anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim, Evvel Zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta Evvel Zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlence izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Film, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
1: You're looking for someone. So am I.

0: Uçuşumuz için son çağrı.
1: Hey Rick, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
2: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
4: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.
5: What did you find?
2: Kim Parsons'ın yönettiği Backrooms bilim kurgu gerilim türünde bir yapım. Film, gerçekliğin dışına çıkan ve bitmek bilmeyen odalarda mahsur kalanların gerilim dolu mücadelesini konu alıyor.
6: You feel me?
7: Yes.
6: Follow my lead.
8: Clark, what is this?
6: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow.
9: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
6: Rooms. This place builds them. It's like a maze that just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost.
10: Clark, can you hear me?
8: I don't understand. What is this?
6: It's beautiful. Am I right?
11: Hello?
4: Ne çaldın?
6: Sırları.
2: Bilim kurgu gerilim türündeki ifşa gününün yönetmeni Hollywood'un duayeni Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor ve Colin Firth gibi ünlü oyuncuların rol aldığı film, dünya dışı varlıkların yıllardır insanlıktan gizlenen gerçeklerinin tüm dünyaya açıklandığı bir dönemi anlatıyor.
6: Hayır.
11: Günaydın Kansas City. Bugüne bir göz atalım. Bugün.
6: Ne dediğini anlıyor musun?
4: Onu duyuyorum. Bu anlamsız, anlayamıyorum.
6: Ben anlıyorum.
11: Bana neler oluyor?
6: Halk gerçeği öğrenmek istiyor. Bu işe bulaştım. Seni de bulaştırdıkları için özür dilerim. Merhaba Jane. Lütfen. Otursana.

0: Bu 79 yıllık yalanlarla dolu terör kampanyası sona ermelidir.
1: Ne yapacaksın?
2: Bütün dünyaya ifşa edeceğim.
0: Bu gerçek dünyadaki yerleşik düzeni alt üst edecek.
2: Bunu yaparsan geri dönüşü yok.
1: Neden yapsınlar?
2: Zamanı geldiğinde her şey netleşecek.
1: Ne olursa olsun, sakın bırakma.
3: Mich gefunden erlaubt hier zu bleiben.
4: Dram türündeki Aynalar Noe'nin başrollerinde Paula Beer ve Barbara Auer var. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir kazadan mucize

0: Seri kurtulan Laura fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Ancak geçmişleriyle yüzleşme zamanı geldiğinde Laura da kendi hayatıyla hesaplaşmak zorunda kalır.
1: Kim Mustafa sana?
2: Josie ile.
0: Animasyon türündeki cesur kedi Moxie vizyona girdi. 8 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi ve çok sevdiği kedisi Moxie ile birlikte Fransa'da bir çiftliğe tatile gider. Ancak Moxie sıradan bir evcil hayvan değildir. Meraklı, cesur ve biraz da yaramaz olan bu sevimli kedi aynı zamanda piyano çalmadaki olağanüstü yeteneğiyle herkesi şaşırtır.
2: Kimse yok mu?
3: Bu taraftan.
4: Moxie dikkat et.
2: Unut gitsin.
3: Ben de geliyorum.
2: Ha? Tabii.

Türkiye'nin kültürel mirasını gecenin kendine özgü atmosferinde ziyaretçilerle buluşturan Gece Müzeciliği uygulamasında yeni sezon başladı. 20 müze ve öğren yeri 1 Haziran-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gece saatlerinde de ziyaret edilebilecek. 3, 2, 1...

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan uygulamanın yeni dönemini duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür rotalarında ziyaretçilere yine unutulmaz bir deneyim sunacaklarını açıkladı.

Nemrut'tan Efes'e, Side'den Zeugma'ya, Galata Kulesi'nden İstanbul Arkeoloji Müzelerine uzanan kültür rotalarına dikkat çeken Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık vurgusunu yaptı.

Bu kapsamda TC kimlik numarasına sahip müze kartlı ziyaretçiler müze kart geçiş aktarına ek olarak 200 lira ücret karşılığında Nemrut Ören Yeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Likya Uygarlıkları Müzesi, Side Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Hierapolis Ören Yeri, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Galata Kulesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Efes Ören Yeri, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Şanlıurfa Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'ni saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar ziyaret edebilecek. Ahlat Selçuklu Mezarlığı ise ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Altay, sözleri ve müziği

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar.

Sefo'nun seslendirdiği milli takım şarkısı Türkiye'm dinleyicilerle buluştu. Sözleri milli takımın motivasyonunu artırmak ve taraftarları birleştirmek için büyük anlam taşıyan şarkı, dijital platform

Azeri sanatçı Azer'in sözleri Hanefi söz tutan, bestesi Zümrüt Dağıyeva imzalı Haydi Türkiye'm milli marşı ile izleyicilerle buluştu. Top.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü programına katıldı ve Azeri'nin seslendirdiği Haydi Türkiye marşına eşlik etti. İşte

Yanar, Haziran ayında edebiyattan müziğe, çocuk kitaplarından ilham veren söyleşilere uzanan dopdolu etkinlik programıyla okurlarını ve sanatseverleri buluşturuyor. Müziğin büyüsü, edebiyatın ilham veren dünyası ve imza günleriyle renklenen etkinlik takvimi, Yanar Bağdat Caddesi mağazasında kültür ve sanat dolu buluşmalara ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi Gupi'nin lansmanı kapsamında okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikayeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak. Oyuncu ve yazar Engin Akkürek, 14 Haziran'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde gerçekleşecek imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek. Akkürek, son kitabı isimsiz için düzenlenecek etkinlikte okuyucularıyla sohbet ederek kitaplarını imzalayacak. Yayınların sevilen etkinlik serisi Gece Yarısı Kütüphanesi 16 Haziran'da yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırlayacak. Yeni kitabı Anlaşılmak Şifadır'ın lansmanı kapsamında gerçekleşecek özel gecede Budayıcıoğlu, anlaşılmanın iyileştirici gücünü, insan hikayelerini ve kitabın ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaşacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali, 350 bini geçen ziyaretçi sayısıyla büyük ilgi görüyor. Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek, küratörlüğünü Ayşe Kalyoncu'nun üstlendiği Biyanel'in mottosu renkli ise gerçektir. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Kalyoncu, organizasyonun çıkış noktasının kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerlere, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor. Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor. Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar-çizer buluşması ve katılımcı deneyim programı sanatseverlerle buluşuyor.

Konya Çumra'nın eski yerleşimlerinden Çatalhöyük, bugün Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri. İlk kez 1958'de keşfedilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu eşsiz arkeolojik alan, yıl boyunca binlerce turistin uğrak noktası. Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden, hatta tarihteki ilk kent olma özelliği taşıyan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Peki Neolitik ve Kalkolitik çağların izlerini taşıyan, kentlerin atası kabul edilen Çatalhöyük'te bundan 9000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Lovik History, yapay zeka ile bir zamanlar Çatalhöyük'ünü canlandırdı. Öncelikle döneminin en kalabalık şehriydi bu kadim kent. Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ve tarımın başlangıcının en net örneklerini barındırıyordu. Klasik anlamda bir devlet olmasa da 10 bin kişilik nüfusu, planlı bitişik nizam mimarisi ve gelişmiş toplumsal düzeniyle tarihteki ilk şehirlerden kabul ediliyor. Bu kadim kentte ulaşım çatılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük ayrıca medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgeleniyor. Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden biri de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerinde tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'nun yoğun ilgi gören sahne projesi Aurora, Burak Onur Erdem şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi İşbirliği ile AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sahne ve ışık tasarımıyla görsel bir gösteride sunan konser, farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın sesleriyle insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu. İnsanlığın savaş ve şiddetle olan ilişkisini sorgulayan eser, konserin dramatik zirvelerinden biri olarak dikkat çekti.

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı StagePass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

PSM Love Summer by %100 müzik konser serisi şehri yeniden müzikle sarmaya hazırlanıyor. Seri kapsamında 29 Haziran akşamı Zorlu PSM sahnesinde dünyaca ünlü Moby sahne alacak. Moby, 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmasına hazırlanıyor. Sanatçının kendine özgü felsefesini ve görsel dünyasını sahneye taşıyacağı bu gece, serinin 5. yılında müzikseverleri bekleyen heyecan verici deneyimlerden biri olacağı benziyor.

2000'ler efsanesi Craig David 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu unutulmaz İstanbul konserinde Craig David'in imzası haline gelen ve canlı vokalle DJ setini tek bir sahnede buluşturan TS5 konsepti sergilenecek. 2012'de Miami'deki dairesinden yaptığı bir radyo programı olarak başlayan TS5, bugün Ibiza, Dubai, Londra ve Tokyo gibi dünya şehirlerini dolaşan uluslararası bir fenomen haline geldi.

Twist in My Sobriety'nin ikonik sesi Tanitati Karam 1 Aralık'ta İstanbul'da. Derin vokali, kendine has yorumu ve türler arası geçişleriyle dikkat çeken sanatçı, zorlu PSM sahnesindeki konserinde hem klasikleşmiş parçaları hem de 2025'te yayımlanan son albümü Liar'dan bir seçkiyle sahnede olacak.

%100 müzik sunar. Ormanda klasik ve akustik 27 Haziran günü açık hava tutkunlarını ve müzikseverleri Life Park'ta ağırlıyor. Festival programında kendine özgü yorumuyla Birsen Tezer, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistlerinden Fahir Atakoğlu, dünya müziği ve perküsyon alanındaki ustalığıyla Burhan Öçal, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve henüz 16 yaşında uluslararası müzik sahnesinde yükselen bir yıldız olarak dikkat çeken İlyon Bürkev sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Kamera Akademi Postem, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Çiçeğen Atelbaletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jason, Besot Abdurrahimov, Ian Bostrich ve Sara Koheya gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahnede olacak.

sanatın, gastronominin, müziğin, yaşam deneyimlerinin ve düşünsel buluşmaların iç içe geçtiği Art on the Boat 2026, 20 Haziran'da Kalamış Marina'da gerçekleşecek. Gün boyu devam edecek festivalde sahne performansları, tekne sohbetleri, sanat köşeleri ve ilham veren buluşmalar ziyaretçilere deniz üzerinde bütünsel bir deneyim sunacak. Katılımcıların ücretsiz ziyaret edeceği festivalde Şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğin birleştirici gücüne dair anlatımıyla, şarkılar eskiden daha güzeldi konseptiyle Suat Suna şarkılarıyla yer alacak. Ayrıca uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel olanı çağdaş anlatımla bir araya getiren özel bir sanat deneyimi gerçekleştirecek. Kaptan Özcan Özverim ise yelken ve yaşam arasındaki görünmez bağı ziyaretçilere anlatacak.

Lucifer'den dinlediğimiz bir klasik, Her Yerde Kar Var'ın orijinal sahibi ayrıca Salvatore Adamo. Albümlerinin satışı dünya çapında 100 milyonu aşan sanatçı, bugün 83 yaşında ve hala işinin başında.

Son günlerde sosyal medya platformlarında Adamo'nun bizim efsanemiz Barış Manço'yla 1989 yılında yaptığı düet gündemde. Türk televizyon ve müzik tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer alan Her Yerde Kar Var düeti adeta 80'ler ve 90'ların ruhunu yansıtıyor. Bu tarihi buluşma ayrıca gerçek sanatın ve unutulmaz melodilerin zamansız olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Yayoi Kusama, küresel sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir Japon avantgard sanatçısı. Aslında ona terapötik sanatçı da diyorlar. Zira o bir obsesif kompulsif bozukluğu hastası ve 10 yaşından itibaren gördüğü halüsinasyonlarını resimlerine yansıtıyor. Kusama'yı diğer ressamlardan ayıran psikolojik olarak gerçekten rahatsız olması ve bilinçaltını izleyiciye ham halde sunması. Buna rağmen yaratıcılığı, çalışkanlığı, hırslı oluşu ve amacına ulaşmak için kararlılığıyla günümüz sanatında da önemli bir yerde. 10 yaşındayken duvarlarda, çiçeklerde ve kendi bedeninde puantiye silsileleri görmeye başlar sanatçı. Gördüğü bu sonsuz motifleri resmederek korkularını yatıştırmaya çalışır. Puantiye motifi onun zihnini yansıtan estetiğe dönüşür ve ikonik eserlerini üretir. Bugün Yayoi Kusama eserleri müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenen çağdaş sanatın en ikonik figürlerinden ve popüler sanatçılarından biri.

adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda Bezcan Fırlar'ın serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip full sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğu ise 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil

0: Tüyk Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi, 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
1: Who's that?
2: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
3: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
0: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
1: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber. You're crazy.
0: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
4: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
5: Come on, North, you gotta stay.
6: Yeah, we really want you.
0: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Got a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve aslında

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu deneyim.

wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your

Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Down the road, the earth on my hands.

Yeppe Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Marco Seder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bile kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim, diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyütüyor.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suadi Yelinesin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

seslen bir uçaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum buna benzer bir şey. Çünkü parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsan

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Duydu dünya, gir içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım gitsin içeri. Arabanın kapısını

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar. 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

sevdiği eşi kime yazdığı mektupsa, onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bidanem, ilkimim, ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok seviyorum.

yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret Devri'nde imparatorluk inşası ve temsil yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Matiye Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Matiye Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Canova Yayınlarından okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yaz sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Matiye Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır. Yaşanır ama anlatılamaz.

İçinde bir ses, bir titreşim kalır. Zaman geçer, adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım diyor.

0: Herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Tüm Türkiye'nin mücadelesine ortak olduğu bir isim. Yeni kitabını konuşacağız. Sevgili Yasemin Akıncılar Minguzzi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Stüdyomuzda bir çiçek var bugün. Çok mutluyuz.
1: Sağ olun.
0: Çiçeğin annesi bir çiçek.
1: Sağ olun.
0: Kitabınızı çok beğendim. Çok güzel olmuş. 400 sayfalık. Hiç kolay olmamalı bu kitabı yazmak. Her sayfasında ayrı bir gözyaşı var. Ben çok duygulandım. Ama sizden dinlemek istiyorum. Bu kitabı yazma süreci nasıl gelişti?
1: Aslında geçen sene başlamıştım yazmaya. Fakat duruşmalar devam ediyordu. Henüz bitmemişti. Çok zor günlerdi. Benim için çok ağır günlerdi tabii. O zaman bir durmak istedim, ilerleyemedim. Ne kadar ilerlemek istesem de ilerleyemedim. Birkaç ay ara verdik. Ara verdikten sonra biraz kendimi toparlamaya başlayınca editörümle, Metin Bey'le konuştum. Metin dedim, ben hazırım, yazmaya devam edebilirim. Şurada son birkaç ay içerisinde bayağı ama böyle her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak. Çünkü orada Ahmet'in hatıraları var. Ailecek yaşadıklarımız var. Anılar var. Sonra duruşmalarda neler yaşandı, neler oldu, bunlar var. Adaletle ilgili insanları, toplumu bilgilendirecek çok şey var kitapta. Bir de mektuplara yer verdik. Çünkü Ahmet'in bahçesine binlerce mektup bırakılıyordu geçen seneden beri. Çok fazla mektup var. İçlerinden seçerek, tabii hepsini koyamadım. Alınanlar oldu ama ayrıca ekstradan bir böyle hani ansiklopedi gibi demeyeyim de böyle bir sadece mektupların olduğu bir kitap olacak. Hani kimseyi kırmak istemiyorum. Çünkü dünyanın her yerinden de ayrıca mektuplar geldi. Mektuplar çok güzel. 7'den 70'e mektup var. Bir 15 yaşındaki bir çocuğun bile yazdığı bir mektup. Geçen sene elime ilk ulaşan mektuplardan bir tanesiydi. Kütahya'dan yollamıştı. Özellikle onu hiç unutamıyorum. Çünkü ilk mektubu ondan almıştım. Sanki böyle...
0: Ne diyordu mektupta?
1: Çok uzun şeyler yazdı ama bir cümlesi vardı. O bana çok dokunmuştu. Keşke Ahmet abimin başına bu gelmeseydi. Onun yerine ben ölseydim.
0: Ah.
1: Damat çok da güzel şeyler yapmış, yazmış. Ayrıca bana böyle koca bir kargo Kütahya'dan. Bu çocuk 14 yaşında, yani Ahmet'le yaşıt, düşünebiliyor musunuz? Kargonun içini bir açtım. İşte şekerden rüzgar gülleri, işte bir şey var, dijital bir şey, ona basınca duman çalıyor. Hı hı. Bunun gibi, yani nasıl bunları o yaşta bir çocuk ince düşünüp de o kargonun içine bir sürü böyle güzel güzel şeyler koymuş. Yani o bir başlangıçtı. Ondan sonra biz zaten neler aldık, neler, tablolar, resim yapan gençler Ahmet'i çizdiler. Hı hı. Müzik yapan müzisyen çocuklar Ahmet için besteler yaptılar. Hiç kimse hiç durmadı.
0: Herkese ilham oldu aslında.
1: Evet, evet.
0: Peki kitapla ilgili adım adım gidelim istiyorum.

0: Acı kelimeleri sığmamış aslında. Bu 400 sayfaya sığamamış, sığamaz da.
1: Evet.
0: Hepimiz hala acınıza ortağız gerçekten. Ama sizi zorlayan bölümler hangisi oldu bu kitabı yazarken?
1: En çok Ahmet'le ilgili olan hatıralar, anılar, onları anlatmak çok zordu. Bir de duruşmada yaşadıklarımız çok ağırdı. Yazarken bunları oraya dile getirmek benim için çok ağırdı. Ama en çok da tabii Ahmet'i anlatırken, ailecek işte neler yaşadıysak. Ya aslında hiçbir şey bu kitaba sığmadı diyebilirim. Yani ben bunu bitirirken bile ya diyecekler ki bitti, hani keşke devamı gelse.
0: Ya şey dediniz, çok hoşuma gitti, çiçekler ağlarken de açarmış dediniz. O çok duygusaldı gerçekten. Mektuplar da çok hoşuma gitti. Birçok insana da siz güç oldunuz aslında. Aynı olayı yaşayanlar da size ulaştı ve dediler ki sizinle aynı duyguyu paylaşıyoruz ve sizden güç buldular. Ne gibi şeyler söyledi bu aynı şeyi yaşayanlar mektuplarında ya da size ulaştıklarında?
1: Şimdi ben ilk Bakırköy Meydanı'na çıktığımda oraya Hatay'dan bir bayan geldi. Hı-hı. Evladını kaybetmiş o da. Tanımıyorum. Uzaktan bana bağırdı. Dedi ki Yasemin Hanım dedi, sizin sayenizde dedi ayağa kalktım dedi. Siz dedi bize güç verdiniz. Sizin mücadeleniz bize güç verdi. O bayan kalkmış Hatay'dan Bakırköy Meydanı'na benim yanıma geldi. Sadece o değil. Ondan sonra zaten bütün bu buluşmalarda Türkiye'nin her yerinden birçok baba, anne, çocuklarıyla beraber hep destek oldular.
0: Çok güzel. Peki 24 Ocak'tan bu yana neler yaşadım bölümü var. Hı hı. Sahiden neler yaşadınız?
1: Çok korkunç. Çünkü hala da Ahmet'in gidişini kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Yani burada yaşamıyorum ben, bu dünyada yaşamıyorum. Onun Hı-hı. yanında da değilim, böyle arada kaldım. Hı-hı. Arada kalmak, işte arafta kalmak diyorlar ya, o Hı-hı. çok kötü bir şey. Hı-hı. Ailecek çok yıkıldık. Birbirimizin yüzüne bakamıyoruz bazen, birbirimizin evine gidemiyoruz. Hı-hı. Ben teyzemin evine gitmekte zorlanıyorum. Anneme gitmekte zorlanıyorum. Yani anneanne çok yıkıldı. Teyze, dayı, iki tane de yeğenim var. Hı hı. Bir tanesi Ahmet'ten bir yaş küçük, Miray. Çok içine kapandı. Hı hı. Çünkü hep beraberlerdi. Anneanne evine giderlerdi onlar hafta sonu. İşte anneanne onlara patlamış mısır yapardı, meyve soyardı. Ben de Taksim'de kaldığım için Ahmet'le beraber hafta sonları ben de bazen annemin evinde kalırdım. Film seyrederdik, patlamış mısır, meyve soyardı annem. Ama şimdi benim yeğenlerim de annemin evine gitmekte zorlanıyor. Hı hı. Çok koptuk. Bize çok büyük acı yaşattılar. Yani o bıçak darbeleri sadece bize saplanmadı. Bütün Türkiye'nin, bütün topluma acı verdi. Ve Ahmet kırmızı düğmeye bastı. Bizim olay gerçekten de yani Ahmet'in ben bir misyon olarak geldiğine çok inanıyorum. Bana bayrağı verdi. Anne yürü dedi. O kadar. Çok en başından beri de durmadım. Durmadık. Ailecek durmadık.
0: Sizin duruşunuz ama dediğim gibi herkese güç verdi. Çok ben de hayranlıkla takip ediyorum yaptıklarınızı. Herkese güç oluyorsunuz ve çok güzel bir şeye öncülük ediyorsunuz aslında.
1: Sağ olun.
0: Oturma eylemlerinden bahsediyorsunuz kitapta. O oturma eylemlerinde neler yaşadınız? Onun için de bütün Türkiye'nin birçok yerinden size desteğe geldiler. Hı hı.
1: Esas Bakırköy Meydanı'ndaki oturma eylemi çok ses getirdi. Benim ailemin haberi yoktu bundan. Hı hı. Normalde korumalarla benim dışarı çıkmam gerekiyor, haber vermem gerekiyor. Hı hı. Korumam da burada şu an.
0: Evet.
1: Haber vermeden, aileme dahi haber vermeden ben dedim gideceğim. Emrullah Erdinç'i aramıştım o zaman. Hı hı. Bir fikrini sormak istedim ona. Emrullah dedim, böyle böyle bir şey yaparsam dedim ses getirir miyim? Getirirsin tabii dedi. Hiç düşünmeden oraya gittiğimde zaten bütün halk orada toplandı ve çok güzel bir oturma eylemi oldu.
0: Hı hı. İyi ki yaptınız.
1: Evet, evet.
0: Peki Guns N' Roses. Biraz da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben sizi artık gerçekten gülerken görmek istiyorum. Hep

0: hep ağladınız, hep üzüldük, hep sizinle beraber biz de ağladık ama bir Guns N' Roses konseri var ve bu çok önemli bir konser. Neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, Ahmet böyle hep konserlere gitmek istiyordu. En son zaten Ayşenur ablasıyla, kuzenimle, küçük anne diyoruz ona, Duman konserine göndermiştim ben onları. İyi ki de göndermişim. Taksim'de otururken afişini gördüm. Ayşenur'u aradım, dedim ki Ayşenur, Ahmet'i götürür müsün Duman konserine? Tabii abla, dedi, götürürüm. İşte ilk ve son konserdi. Ama ondan sonra Aralık ayıydı. 2 Haziran'da Guns N' Roses'ın İstanbul'a geleceğini öğrendik. Ahmet'in This I Love şarkısı çok seviyordu Ahmet. Bana dedi ki anne, buraya geliyor, gidelim mi beraber? Tamam dedim, gidelim. Ve babası bize bileti aldı. Sadece Ahmet ve ben gidecektik. Hı hı. Ama sonra Ocak ayında bu olay olunca maalesef eşimle ben gittik. Ama Ahmet oradaydı.
0: Evet.
1: Yani o koskoca Beşiktaş stadının üzerinde böyle sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben böyle hissettim. O oradaydı. Ve çok anlamlıydı. Onların böyle bir şeyi kabul etmesi.
0: Evet.
1: Seçtiği şarkılar, ama tabii önceden dosyayı okudular. Her şeyi biliyorlardı. Hı-hı. Ahmet'le ilgili. Hatta şey, solist bir ara işte şarkının tam ortasında One More Time for Ahmet dediğinde çok hoşuma gitmişti. Çok. İnanılmaz
0: çok
1: bir
0: duygusal.
1: Akşamdı. Evet, çok güzeldi.
0: Ya çünkü böyle bir grup, dünyaca ünlü bir grup geliyor ve sahnesinde, evet, Ahmet'i
1: arka ekranda, evet, arka kocaman ekranda Ahmet,
0: kocaman gösteriyor.
1: O insanlar hemen telefon ışıklarını yaktılar. Herkes çok,
0: herkes
1: böyle
0: coştu, oldu.
1: Çok duygulandı herkes. Hiç insanlar da beklemiyordu.
0: Tabii
1: bilmiyorlardı.
0: Ki. Bir de hani rock. Evet. Yani ve onun dinleyicisi de hani, evet, ne kadar
1: bir de eski grup
0: bu ya, gerçekten çok duygusal. Evet. Çok eşsiz.
1: Ben çocukluğumda olmadı. Bile dinlerdim işte Ahmet de benden, ama en çok sevdiği şey This I Love şarkısıydı tabii. Onu artık herkes biliyor
0: ya, canım benim. Peki kitapta diyorsunuz ki İtalya ve Trabzon arasında yakın bir bağ var, neden?
1: Şimdi şey var, bir İtalyanca'da bir terim var. Ay persona testa Trabzon'da. Aklını Trabzon'da mı kaybettin diye bir şey var. Bir deyim. Aslında Bologna'da mesela bir sokak var orada. Trabzon sokağı. Yani nasıl anlatsam. Biraz benzerlik. Mesela benim eşim Türkçe konuşuyor ya. I'ları söyleyemiyor. Kağıt havlu mesela. Kağıt diyemiyor. Yani biz oradan bağdaştırarak, bir de tabii Trabzonluyuz, Ofluyuz. Ahmet çok seviyordu. İtalya'ya tabii ki de gidiyorduk. Babaannesini ziyarete, dedesini ziyarete gidiyorduk ama en çok anneanneyle birlikte köyde, Of'ta vakit geçirsin. Orada Ömer diye bir arkadaşı vardı. Onunla takılırdı. Anneanneyle mutluydu. Anneanne ona her sabah kuymak pişiriyordu tabii.
0: Oh, kuymak. Ah canım benim. Çok gerçekten ilginç geldi bana İtalya ve Trabzon'un bağının olması.
1: İşte biz Trabzonluyuz ya, baba, evet, İtalyan.
0: Ama birçok benzerlik var.
1: Benzerlik var, evet. Aslında tarihe baktığınızda da ben biraz bahsettim orada bir tarihten de. O zaman insanlar daha iyi anlayacak bağlantıyı. Evet.
0: Çok da spoiler vermeyelim. Kitabı okuyun lütfen.
1: Tamam.
0: Gerçekten spoiler olmasın. Ama bir de oğlum tüm taraftarların kardeşi oldu diyorsunuz.
1: Evet.
0: Gerçekten Trabzonspor'un birçok maçında hep selam gönderildi. Hep çok güzel anılar paylaşıldı orada da. Onlar için neler söyleyeceksiniz?
1: Trabzonspor bir kere zaten aile gibi olduk onlarla.
0: Hı hı.
1: Ayrıca tribüne de Ahmet'in ismini vermeleri, hı hı, bizim için yani gerçekten çok büyük bir mutluluktu. Hı hı. Trabzonlu olduğumuz için de. Ama diğer taraftan gerçekten Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe Spor, hepsi, Bursa, kimler yani, şu an hani eksik olmasınlar,
0: hı hı,
1: isimlerini futbolla çok ilgilenmediğim için hani.
0: Ama bütün, ama takımların
1: hepsi,
0: kardeşi
1: hepsi
0: oldu.
1: Ayrıca biliyor musunuz, Mati Ahmet Spor Kulübü bile yaptılar.
0: Aa,
1: evet, o da var geçen sene.
0: Çok
1: öyle
0: güzel
1: bir kulüp de var, evet. Mati Ahmet Spor Kulübü.
0: Ay çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Göztepe maçı galiba çok duygusaldı. Herkesin gözünü siyah boyarak çıktılar.
1: Evet.
0: O zaman ne

0: hissettiniz?
1: Ya müthiş, çünkü mesela Eren Bülbül'le Ahmet'i yan yana koymaları, futbolcuların o tişörtleri giymeleri, kalecinin, bunlar çok güzel şeyler. İşte önlerinde çocuklarını aldılar. Çocuklar gözlerini Ahmet gibi boyamış.
0: Ya çok, gerçekten çok güzel. Peki kedimiz var bir de, Pandi. Pandi 1,5 yıl sonra bulundu.
1: Evet, Pandi. Şöyle, biz Malta'da yaşadık bir yıl. 2023-2024. Tam bir yıl yaşadık orada. O süre zarfında biz Pandi'yi tanıdık. Benim bir arkadaşıma verdik. Ama Pandi evden kaçıyor. Sokaklarda kalıyor. Sonra bir aile Pandi'yi buluyor, sahipleniyor. Sonra biz Türkiye'ye döndüğümüzde 2024-2025'te, işte tabii Ocak ayında bu olay oldu. Ahmet 2 hafta komadayken, tabii ben bunları sonra öğreniyorum. Pandi'yi evlat edinen diyeyim, aile, baba sonradan anlattı bana. Dedi ki, bir şekilde Pandi'ye ulaştım sonrasında, Ahmet'in gidişinden sonra. Pandi'yi getirdi bana ve dedi ki, ben sizi tanımıyordum, bilmiyordum dedi. Ama ben o kişiye ulaştığımda, Pandi sizde mi dedim, siz kimsiniz dedi. Ben dedim, Yasemin Akıncılar Mingutsi, Ahmet'in annesiyim dedim. Nasıl yani dedi bu beyefendi, dedi ki, Pandi dedi Ahmet'in kedisi mi dedi. Biz 1,5 yıldır ona bakıyor. Evet dedim. İnanamadı. Ben dedi, hemen size getiriyorum Pandi.
0: Ah,
1: hemen bana getirdi Pandi'yi. Ama o 2 hafta boyunca Pandi, bu beyefendi bile bilmiyor Ahmet'in 2 hafta komada kaldığını. Dedi ki, 2 hafta boyunca Pandi ne yedi, ne içti, hep ağladı. Hissetmiş.
0: Hissediyor gerçekten.
1: Evet. Sonra Pandi'yi getirdi ama Pandi hemen beni tanıdı zaten. Kazağımın içine girdi falan böyle. Ama maalesef 4 ay sonra Pandi'yi de kaybettim.
0: Ah.
1: Evet. Pandi'yi... Ama ikinci kedisi vardı. Lili hala duruyor bende.
0: Ah,
1: onu da
0: ya
1: sokaktan bulmuştu.
0: Lili'ciğim, Allah Lili uzun ömür versin.
1: Lili çok tatlı. Burasında kalp işareti var onun da, doğum lekesi. Tam burada. Değişik bir kedi o da.
0: Ahmet'in çok güzel kediyle fotoğrafları var. Onu bulmaya çalışıyorum. Özellikle de Pandi'yle.
1: Pandi'yle var. Lili'yle de. Pandi'yle daha çok geçmişi var.
0: Çantada tuttu Lili.
1: O Lili. Pandi ile daha çok geçmişi var. Daha bebekken almıştım ben Pandi'yi.
0: Çok tatlı. Çok tatlı. Ve Ahmet'in Kaykay'la fotoğrafı. Çok sever miydi Kaykay?
1: Çok, çok.
0: Ya şunu, ah, çay içiyor ya sen.
1: Evet.
0: Canım benim, sen evet, çay içemezsin.
1: Bir tane daha hatta var fotoğrafı. Tam böyle şey, Türk çocukları gibi kasketli böyle. Orada da çay içiyor.
0: Çay içiyor. Ah canım. Ya şu kediyi bulma, o kadar güzel ki. Ve canım Ahmet chopstickleriyle bu sushi yiyor.
1: Sushi.
0: Çok sever miydi?
1: Çok severdi Japon mutfağını. Onun hikayesi, ama anlatmayayım tabii,
0: evet,
1: şimdi.
0: Evet evet, spoiler olmasın. Biz böyle fotoğraflardan
1: onun hikayesi
0: böyle...
1: o Çin restoranı şok edici.
0: Of da var, memlekete selam evet olsun. Of'a hoş
1: evet
0: geldiniz.
1: Evet.
0: Ya kediyi bulamadım, kediyi göstermek istedim. Çünkü o kadar beni etkileyen bir fotoğraftı ki, çok güzeldi. Canım Ahmet.
1: Kucağından inmezdi Ahmet.
0: Evet.
1: Hep kucağındaydı.
0: Bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Peki. Benim oğlum kavga tartışma bilmezdi diyorsunuz. Aslında bunu hep söylediniz de. Çok, gerçekten çok şahane bir çocuk yetiştirdiniz. Bunun sırrı neydi Yasemin Hanım? Nasıl Ahmet böyle bu kadar sakin, bu kadar zarif bir çocuk oldu?
1: Yani bu aileden kaynaklanıyor.
0: Hı hı.
1: Anneanneden, teyzeden, ailemizden kaynaklanıyor. Hı hı. Anne babadan kaynaklanıyor.
0: Hı hı.
1: Yani önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil. Merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Hı hı. Yani yetiştirme tarzı.
1: Tabii ki de yetiştirme tarzı. Yani
0: diğer ailelere biraz örnek olması açısından söylüyorum. Gerçekten Ahmet gibi bakın, böyle hani paşa gibi çocuk derler. Ahmet gerçekten öyleydi.
1: Çok naifti, çok merhametliydi. Ya büyüklere saygısı, küçük

0: Küçüklere sevgisi, küçük yeğenim var Nil. Mesela o küçükken karşıdan karşıya mutlaka elini tutardı, sahiplenirdi yani. Ama diğer çocuklara karşı da öyleydi. Tanımadığı çocuklara karşı da öyleydi.
1: Sevgiyle büyümüş bir çocuk.
0: Evet.
1: Anneannesiyle biraz önce konuştuk. Yetiştirme yeri de çok önemli.
0: Evet.
1: Yani doğduğun mahalle, büyüdüğün yer,
0: Evet.
1: komşunun çocuğu beraber oyun oynadığın insanlar çok önemli. Nasıldı Ahmet'in mahallesi?
0: Biz aslında çok güzel bir yerde yaşadık. Yani Taksim diyeceğim ama şimdi Taksim göbeğinde Fransız Sarayı'nda yaşadık biz. Konsolosluk sarayın içinde lojmanlarda kalıyorduk. Çok büyük bir bahçesi vardı, yüzme havuzu vardı. Orada kokteyller olurdu. Benim eşim orada konsolosun şefiydi. Aynı zamanda büyükelçi de geliyordu. Orada kokteyller olurdu. Mesela yurt dışından Armani gelirdi, Versace gelirdi, modeller gelirdi. Hep bunlara işte yemek yapardı. Yani çok müthiş bir yerdi orası ve Ahmet'in okulu da 100 metre. Yani arka sokakta Tom Tom Mahallesi, hemen İtalyan Lisesi'nin Fransız Konsolosluğu sarayı ve arkasında da İtalyan Konsolosluğu'nun zaten okulu Marco Polo'da başladı anaokuluna Ahmet orada. Yani kötü bir yer değil, hani büyümedi Ahmet. Ama ben en çok tabii Taksim'den korkardım. Tarla başından korkardım. Asla aklıma Kadıköy'de böyle bir şey olacak ki, ben Kadıköy'den mezunum. 10 yıl Kadıköy'de okudum ben. Ortaokul, lise, üniversite 10 yıl. Yani benim gençliğim orada geçti. Hiç aklıma böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi.
1: Ama işte dönem de çok farklı Yasemin Hanım.
0: Kesinlikle
1: Yani
0: öyle.
1: o dönemle
0: Evet.
1: şu anki dönem arasındaki çocuklar.
0: Nerede bizim çocukluğumuzun zamanı, nerede şimdi? Tabii bu internet, bu diziler, mafya dizileri, işte rapçilerin yaptığı müzikler, yani sözler korkunç.
1: Çok
0: Ben
1: korkunç.
0: zaten geçen sene ilk televizyon kanallarına, haberlere çıktığımda da hep bunları bana bir şey söyletti, yani söyletmiş. Ya oturuyorlar anne babanın dibinde, mafya dizileri seyrediyor çocuklar. Bizim zamanımızda Şirinler vardı, Haydi vardı. Pazar günleri Senfoni Orkestrası canlı AKM'den canlı yayın verirdi. Ben onu izlerdim her
1: Pembe Panter
0: Perşembe.
1: vardı,
0: Evet.
1: Pinokyo vardı.
0: Ve her Perşembe, bakın ben Ahmet'in yaşındayım, hatırlıyorum dün gibi. Her Perşembe siyah beyaz, bilirsiniz, Charlie Chaplin'in filmleri oynardı. Ben onları beklerdim her Perşembe, Charlie Chaplin. Mümkün mü şimdi? Yani
1: Ama işte
0: dönem kötü.
1: çok, evet, onu da konuşmak istiyorum zaten, ama bence işte çocuğu yetiştireceğin mahalle.
0: Tabii. Biz bahçeli evlerde ben doğdum, büyüdüm. Orası gayet işte dediğimiz gibi bahçeli evler. Tabii hani komşuculuk var. Öyle biz gece 3'lere kadar kar yağardı. Gece 3'e kadar kar topu oynardık.
1: Hiç kimse korkmadan birbirinin
0: Hiç.
1: evine çocuğunu
0: Tabii,
1: gönderebiliyordu.
0: tabii.
1: Herkes birbirinin evine
0: Evet.
1: gidebiliyordu.
0: Evet. Lastik
1: Gerçekten.
0: atlardık kapının önünde. Erkeklerle misket oynardım. Karatecilikmiş, futbolculukmuş. Bizim çocukluğumuz böyle. Kavgamız neydi? En fazla işte taş atardık ama aman kafasına denk gelmesin, bacağına denk gelsin. Böyleydi. Kavga yoktu ki.
1: Kavga yoktu.
0: Yoktu.
1: Gerçekten
0: Mutluyduk.
1: yoktu.
0: Biz çok mutlu bir çocukluk yaşamışız. Ben çok üzülüyorum şimdiki çocuklara. Çok üzülüyorum. Vah vah yani.
1: Ya da hani biri sana vurduğu zaman git ona sarıl.
0: Evet.
1: Vardı
0: Evet.
1: bizde.
0: Evet.
1: Git sen ona sarıl. Sen ona uyma. Sen
0: Evet.
1: ona uyma
0: Uyuma
1: vardı bir
0: vardı.
1: kere.
0: Evet.
1: Sakın uyma
0: Evet.
1: ona.
0: Evet. Doğru.
1: Ki hala yaşıyoruz. Hala da annem beni şey diye uyarıyor. Trafikte sakın kimseyle kavga etme, uyma onlara. Biri sana küfrederse uyma. Ama hay,
0: Kavga
1: korkuyorum. Trafikte
0: etmeyeceksin.
1: hemen
0: Evet,
1: silahlar
0: trafikte
1: çıkıyor bir anda. Ben
0: o
1: korkumdan
0: evet.
1: küfrü yiyorum ve diyorum ki çok teşekkürler. Çok
0: Hmm.
1: diye, bu hale geldik çünkü
0: Evet.
1: biz de yani
0: Evet.
1: korkuyla ne hale geldik. Güzel şeylerden bahsedelim. İmza günleri oldu. Nasıl geçti?
0: Çok güzeldi. İmza gününden önce Metin bana kitapları getirdi. Yaklaşık 500 tane. O gün de benim bir programım mı bir şeyim vardı. Akşam eve gittim. 500 tane kitapla beraber geldi ama nasıl ağlıyorum? Nasıl ağlıyorum? 22 Nisan akşamıydı. Oturdum. 500 tane kitap imza, nasıl o yorgunlukla, nasıl bir, tabii bir yandan Metin'le konuşarak bir yandan kitap imzalıyorum. 500 tane kitap imzalamışım. Çok duygulanmıştım ama o akşam müthişti benim için. Dedim ki yarın Ahmet'e bu kitabı hediye edeceğim. En güzel doğum günü hediyesi olacak.

0: Evet. Gerçekten.
1: Elimden geldiğince yazmaya çalıştım. Dediğim gibi yazar değilim. Hı hı. Elimden geldiğince kalemim aslında iyidir de hani çok iyi değil tabii. O kadar oldu.
0: Bence çok iyi, çok güzel anlatmışsınız. Her şey var yani. Her şeyi okuyucu bulacak. Bütün yaşadığınız mücadeleyi. Ahmet'e dair çok güzel detaylar var. Çok güzel mektuplar var. Mahkeme süreci var. Başka unutmayalım.
1: Yani çok daha fazlası var ama dediğim çok, gibi yani 14 yılı bu kitaba sığdırmak mümkün değil.
0: Mümkün değil. Belki ikincisi gelir kitabın. Düşünüyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Belki. Ama yani çünkü sizin mücadeleniz devam edeceği için bence bu örnek de oluyor herkese. Herkese güç de veriyor. O anlamda belki ikincisi de çıkabilir.
1: Kısmet.
0: Bütün
1: bakalım.
0: Bence şu ülkenin güzel çocuklarının geleceği için onları korumak adına, onlara temiz bir dünya bırakmak adına, evet, her zaman söylüyorsunuz. Evet, evet. Sizin mücadeleniz bu anlamda çok kıymetli.
1: Evet.
0: Peki ben eylemlere gelmek istiyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz gerçekten. Ama her geçen gün kötü haberler okuyoruz. Siz de şahit oluyorsunuz. Hı-hı. Son dönemde sanki daha da arttı gibi. Yani sürekli böyle haberler okuyup kahroluyoruz. Bu haberler sizce daha mı bu işi arttırıyor, normalleştiriyor? Yoksa benim düşüncem bunun bir farkındalık oluyor olması ki.
1: Hem insan... öyle bir de karşı tarafın öfkesini arttırdı bu. Benim mücadelem. Çünkü Yasemin Akıncılar Mingusi ne yapmaya çalışıyor? Neyin mücadelesini veriyor? İnfaz yasası değişsin.
0: Evet.
1: Yasa çıksın. Bundan dolayı. Ama eğer bu yasa çıkarsa o zaman bilecekler ki çok ağır cezalar alacaklar ve böyle şeyler yapmayı umarım bırakacaklar.
0: Çıksın ve burada evet, zaten o suça sürüklenen çocuk romantizmi bölümü var. O, hı-hı, beni çok üzdü. Hatta, hı-hı, kitabı bıraktım orada. Hı-hı. Dedim ki gerçek üzülüyorum ben bunu. Çünkü 18 yaşından küçük diye bir sürü
1: ne kadar yatacaklarını biliyorlar çünkü o yüzden. Öfkeliler. Yani şimdi bunu söylemek doğru olur mu ama Ahmet'in iki tane katili biliyorsunuz içeride. Hı hı. Hücrede kalıyorlar ikisi. Hı hı. Neden koğuşta kalmıyorlar? Çünkü koğuşta kalan diğer caniler, çocuk, hı hı, onlardı, cani, hı hı, diyoruz. Bu iki katili, bizim iki katili öfkeliler. Hani şundan dolayı değil. Ahmet'e bunu yaptılar. Bundan dolayı değil. Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü Ahmet'in annesi yasa çıkarıyor. Yani daha çok ceza alacaklar. Bunun bilincine vardıkları için bunlara karşı o yüzden öfkeliler. Yani siz elinize, yüzünüze bulaştırdınız.
0: Gerçekten çok üzücü. İşte onu diyorum, biz bu haberleri okuyoruz, daha da arttığını görüyoruz. Bu kötülere daha da alan mı açıyor acaba?
1: Açıyor ama bir yerde açtı. Evet ama bir yerde duracak, bitecek bu. Ben inanıyorum.
0: Bir korku da olması gerekiyor, evet, yani bir şeyden, evet, de korkun.
1: Korkuyorlar aslında. Aslında korkuyorlar.
0: Bu bir yerde birinin bir durması gerekiyor çünkü. Yani bunların devam etmiyor olması gerekiyor.
1: İnşallah yasa çıkınca duracaklar.
0: İnşallah, gerçekten bu çok önemli bir şey. Peki neler yapılmalı? Bu konular bu kadar arttı. Siz bu anlamda çok güzel, güçlü bir duruş sergilediniz. Siz ailelere ne önerirsiniz, okullara ne önerirsiniz? Bu anlamda söyleyecekleriniz çok kıymetli çünkü.
1: Yani aileler çok korkuyor şu anda, haklı olarak. Çocuklar da öyle. Ben yolda yürürken beni çok kişi durduruyor. Hı hı. Tabii ki mücadelemi destekliyorlar. Bazen soruyorlar. Yasemin anne, Yasemin abla, yemek yiyor musun? Uyuyabiliyor musun? Ne olur durma, bizim için pes etme. Yani en son bu Kahramanmaraş'ta yaşanan olay. Yani,
0: kahrolduk, gerçekten kahrolduk.
1: Çok canımız yanıyor, öyle böyle değil. Yani ben dedim ya, Araf'tayım, ben bu dünyada değilim. Benim şu an burada olmam bile bana gerçek gelmiyor. Ben neyi yaşıyorum? Böyleyim yani.
0: Bence güzel şeyler olacak, çalışmalar devam ediyor. Sizin de bu duruşunuzla çok güzel şeyler olacak. Bunların çünkü önünün kesiliyor olması gerekiyor. Bu böyle devam edemez.
1: Gidemez.
0: Bu yani mümkün değil gerçekten. Çok gergin bir gençlik var zaten. Evet. Neden bu kadar gergin bu çocuklar?
1: Çünkü olay aslında uyuşturucudan başlıyor.
0: Küçük yaşa yani akıl alır gibi değil.
1: Veriyorlar uyuşturucuları ellerine. İlk önce bedava veriyorlar. Alıştırıyorlar. Beyinlerini yıkıyorlar. Sonra ellerine Kalaşnikov veriyor. Silah veriyor. Ondan sonra işte dün de dedim. Bu çocukları kullanıyorlar ama bu çocukların da ailelerine şimdi bak.
0: Evet yani, aileler ne yapmalı?
1: Ne yapmalı? Yani bu tarz çocukların aileleri hiçbir şey yapmıyor. Çünkü gen meselesidir bu bana göre. Aileler de aynı. Bilakis tam tersi, ben hep ne dedim, aileler de cezalandırılmalı dedik. Hı hı. Ya. Yani ilk önce aile.
0: Bu kötü alışkanlıkların bir çözülmesi
1: gerekiyor. Sonra da ne
0: oluyor?
1: Affedersin, üzülerek söylüyorum. Kedilerden başlıyorlar. Sonra ne oluyor? İnsan öldürüyor.
0: Evet. Bu da çok dediğiniz çok önemli.
1: Cezve kediyi hatırlar mısınız? Cezve kedi.
0: Kedilere yani işkence yapan çocuk, ailelerin buna bir dur demesi lazım. Ben görüyorum. Ama alışverişe gidiyorum. Ailelerin, tekme atıyor. Anne babası hiçbir şey yapmıyor.
1: Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey.
0: Tekme attı diyorum. Yok filan diyor. Hiçbir şey. Hiç duymamazlıktan filan geliyor böyle. Konuyu değiştiriyor filan. Tekme attı. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Hayır. O çocuk... Zaten çocuk öfkesini atamıyor bir kere. Yani evet. Çocuk gergin. Bence zaten başlangıcına inmek lazım. Çocuk neden gergin? Bir çocuk neden gergin olur?
1: Bu anne babadan kaynaklanıyor. Yetiştirme. Nasıl yetiştiriyorsun? Nasıl ilgileniyorsun? Ne kadar sevgi gösteriyorsun? Ne kadar saygı gösteriyor senin çocuğun başkalarına?
0: Sevilmeyen çocukların evet. Cezasını bizler çekiyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Ama gerginliğin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Yani ailelere çok şey düşüyor mu? Bence okullara da çok şey düşüyor. Evet. Çünkü öğretmen de aile gibi oluyor. Öğretmen insanın hayatta en önemli şeyi, ilk ondan öğreniyoruz her şeyi.
1: En son bir Kocaeli'ne gittim. Orada bir okula sürpriz yapayım, gireyim. Hı-hı. Hani öğrenciler görsün. Selamlaşalım, sarılalım filan. Okul müdürüyle konuştum. Bana şey dedi, Yasemin Hanım dedi. Okullar artık dedi, okul değil ki, oyalanma yeri. Nasıl yani dedim. Biz bir şey öğretemiyoruz ki çocuğa dedi. Çocuk yerinde durmuyor dedi. Laf geçiremiyorsunuz. Ben de bir dönem mesela Ahmet'in okulunda müzik öğretmenliği yaptım. Yani çocuk yerinde oturmuyor, elinde telefon. Saygı yok öğretmene. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bahçeli evlerde de ben yan komşum var, anlattı bana. Çocuk bir kızı kurtarmak istiyor. Çünkü başka bir çocuk, bunlar 15 yaşındalar. Taciz ediyor çocuğu. Komşumun oğlu da kurtarmaya çalışıyor. Yanan kim oluyor biliyor musunuz? Benim komşumun oğlu. Sınıf değiştiriyorlar.
0: Ben o akran zorbalığı dövüş videolarını izledim.
1: Bir de bu yeni çıktı. Yani geçen sene ben duymuyordum mesela. Şimdi bu çıktı. Akran zorbalığı.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Ama nasıl bir dövmek ya? Bir insanı 10 evet. kişi dövmez bir kere. Evet. Yani bu olacak şey değil.
1: Zevk alıyorlar, videoya çekiyorlar.
0: İşte nasıl zevk?
1: Kızlar da yapıyor bunu.
0: Kızlar da yapıyor.
1: Yani saçlarından sürüklüyor yani. Ben anlamıyorum, siz neyi yaşıyorsunuz?
0: Biri onu videoya çekiyor evet. ve biri de çıkıp şey diyemiyor. Korkuyor orada çocuk. Evet, ya korkuyor. Bu yaptığımız yanlış.
1: Evet.
0: Biz şu an birine zarar veriyoruz. Birinin canını acıtıyoruz, kalbini yok. Kırıyoruz. Onu rezil ediyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok demiyor.
1: Demiyor.
0: Kimse müdahale etmiyor.
1: Tam tersi kameraya çekiyor. Sonra da bir de sosyal medyada paylaşıyor.
0: Tabii paylaşılıyor bu. Çok güzel çalışmalar oluyor. İnanıyorum ki inşallah bir şeyler düzelecek. Ama işte en baştan başlayalım. Aileler çocuğu gerginse buna bir çözüm.
1: Evet.
0: Çocuğun
1: ya psikolojik
0: gergin.
1: Destek mi?
0: Evet.
1: Ya da ne bileyim, sanata yönlendirin. Bir enstrüman, bir kere bence her çocuk bir enstrüman çalmalı.
0: Kesinlikle.
1: Bu hemfikirim yani. Meditasyon, en güzel meditasyon. Her çocuk bir enstrüman çalmalı.
0: Hı hı. Spor yapmalı.
1: Spor yapmalı.
0: Müzikle iç içe olmalı.
1: Evet. Bir yabancı dil. Artık bir tane bile yetmiyor bizim şu zamanımızda. Bizim zamanımızda işe girerken İngilizcen var mı derlerdi ya. Şimdi kaç tane dil biliyorsun diye tabii. soruyorlar değil mi? Ha bir de Japonca, Çince mesela, daha Rusça. Şu an öyle.
0: Tabii.
1: Yani...
0: Bunlar isteniyor.
1: Evet. Ya Ahmet Malta'da bir sene kaldık. Maltaca öğrendi kendi kendine ama yeteneği vardı Ahmet'in. Hı hı. Babası da öyle 6-7 dil konuşuyor. Ben de öyle Ahmet'in yaşındayken kendi kendime Almanca çalışırdım. Kendi kendime İtalyanca, İngilizce, o müzik kasetlerinden işte sözlerini yazardık, çalışırdık. Yani bizim uğraştığımız şeyler bunlardı.
0: Keza belki sosyal medya, bu kadar bu çocukların böyle gösteriliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ailenin izin vermemesi lazım.
0: Evet, bu çocuk büyüdüğünde bunu belki istemeyecek. Çocuk sana büyüdüğünde dava açacak, beni sen bu belki kadar küçükken ifşa ettin, sen beni böyle çıplak koydun diye.
1: Tabii. Ya o çocuğun şimdiden bir kere psikolojisi gitti.
0: Tabii.
1: Yani çocukluk mu bu? Çocukluğunu yaşamak mı?
0: Evet.
1: Değil.
0: Bir de çok sapık var. Çocuğu bu kadar görünür yapmak orada. O çocuk tanınıyor, belki bir sapık onun peşine düşecek.
1: Tabii, her şey olabilir.
0: Yani sosyal medya bu anlamda korkutucu ama oraya da güzel denetimler geliyor, haberlerini alıyoruz.
1: İnşallah
0: orada da güzel gelişmeler olacak. Kitabın sonunda bir uzun bir teşekkür bölümünüz var ama ben bu süreçte size kimler destek oldu sanat dünyasından, onları da sormak istiyorum.
1: Yani sanat dünyasından Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Tarkan, yani şu an çok kişi var aklıma gelmiyor. Neredeyse hepsi. Çok büyük destek. Ayrıca Türkiye zaten ayağa kalktı. Çok fazla dualar aldık. Çok destekler var. O sayfanın arkasında evet teşekkür, sadece bir sayfa ama ben onu ikinci baskıda düzeltmek istiyorum. Çünkü isimlerini yazsam bitmez ki. Hani bir toplu teşekkür belki hani bu şekilde yazılabilir. Yani futbol camiası, müzik, sanat, yani gazeteciler, çok fazla kişi var, çok. Ya sadece Türkiye'den değil, dünyadan da öyle.
0: Ne güzel, ne mutlu. Peki yani bu zor bir şey, bu soruyu gerçekten sormak da istemiyorum ama sizin güçlü duruşunuz herkese örnek. Siz bunu yaşayan insanlara ne önerirsiniz? Çünkü bununla başa çıkmak ve devam edebilmek çok zor. Ben hala sizinle konuşurken her an gözleriniz doluyor, gelmeden ya stüdyoya girmeden önce her dakika gözleriniz doldu. Biraz ben sizi neşelendirmeye çalışıyorum. Ama gerçekten bu acıyla başa çıkmaları için ne önerirsiniz?
1: Ya ben geçen gün mesela Yiğitcan bisikletten, hani biliyorsunuz bisikletli olay, annesiyle tanışmıştım Ankara'da, konuşmuştuk. Geçen gün şeyi öğrendim, kadıncağız yaklaşık 4 aydır hastanedeymiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Ve teyzesi şu an mücadele ediyor Yiğitcan. Ve katilleri de biliyorsunuz serbest. Hiçbir şey olmadı onlara. Evet, bizim de 2 tane beraatimiz var dışarıda. Ama ben en başından beri benim kuzenim yanıma geldi. Sosyal medyayı iyi kullanan bir kuzenim var. Aynı zamanda Fanatik gazetesinde de gazeteciydi. Bana Ahmet'in gidişinden sonra dedi ki, abla bak dedi, biliyorsun ben sosyal medyayı çok iyi kullanırım. Değil Türkiye'yi, dünyayı ayağa kaldırırız ama sen evde yas tutarsan, kendini eve kapatırsan bu iş olmaz. Öyle mi diyorsun Ayşenur dedim. Yapabilir miyiz bunu? Yaparız abla dedi. O sosyal medyadan, ben de hiç evde durmadan oraya buraya oraya buraya böyle. Bir de mücadele ederken de yas tutmak yerine unutmuyorsunuz da hani oyalanıyorsunuz. Bu önemli ama bunu herkes yapamıyor şimdi, o da var, anlıyorum. Kimi sosyal medyayı kullanamıyor, kimi benim gibi belki güç bulamıyor. Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Bunun da etkisi var. Yani ben bu şekilde ayakta kalabildim. Tabii ki bazen aklımı kaybedecekmişim gibi şeyler oluyor. Bana da olmadı değil yani böyle. Ama o sırada hemen Allah'ım hayır lütfen hemen dua. Bazen etimi koparıyorlar sanki. Yani inişli çıkışlı, anlatabiliyor muyum? Her günümü tutmuyor. Her dakikamı da tutmuyor.
0: Çok normal.
1: Bazen annemle kavga ediyorum. Bazen kardeşimle, bazen komşumla. Ama sonra en azından ama özür dilerim diyorum. Hani mesela ya anlıyorlar. Herkes beni anlıyor.
0: Tabii ki.
1: Böyle annesi benim ayakta durmak çok zor. Yani ama o burada. Hala burada. Bütün hücrelerimde hissediyorum Ahmet'i. Yani onun bahçesinde bir tane tabela var işte.

0: Sen gittin mi sanıyorsun çocuk, biz böyle kalmak görmedik diye. Çok doğru. O gerçek, o bir melekti zaten bu dünyada ve gerçek bir melek
1: gerçekten
0: oldu.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet.
1: Yani bu kadar
0: çok güzel çocuktu.
1: Çok güzel bir çok. Çocuk. Yani bir insanın bu kadar böyle nur yüzlü derler.
0: Küçücük ya, çocuklar kadar bile böyle yolda yürürken bakarlardı böyle ona.
1: Öyle ama çok güzel. Maşallah evet. Çok güzel bir çocuk getirdiniz dünyaya. Bir de onun heykelini Bodrum'a dikmişler. Onu da okudum. Rhinos Garden'a.
0: Evet, evet.
1: Sizden izin istemişler. Evet. Onu koyabilir miyiz ismini diye. O nasıl oldu? Evet. Onu da sizden dinlemek istiyorum.
0: Yani bunu aslında bana sormalarına bile gerek yok. Yani kim ne yapmak istiyorsa yapabilir hani. Ama bu çok hoşuma gitti. Öyle bir şey düşünmeleri Bodrum'da bir de hani. Sadece Bodrum'da değil, ülkenin birçok tarafında da yerinde de biliyorsunuz kaykay pistlerine ismi konuldu.
1: Ah çok güzel.
0: Kırmadılar başka bizi. Yani mesela Kocaeli'nde halk istemişti. En son Kocaeli'ne gittiğimde işte bir orada da tanıştığımız, sonradan tanıştığımız bir bey var. Dedi ki Yasemin abla şurada kaykay pistinin önünde senin fotoğrafını çeksem kesin Kocaeli Belediye Başkanı hemen kabul eder. Çünkü biz aylardır uğraşıyoruz bir türlü yapamadık demişti. Fotoğrafı paylaştık hemen hemen kabul etti. Yani Kocaeli, İzmir, Ankara, İstanbul'da Kalamış'ta var. Maltepe en çok gittiği Kalamış ve Maltepe Kaykay Parkı. Oraya da ismi verildi. Yani insanlar çok güzel şeyler yaptılar. Çok. O kadar çok tablo, böyle küçücük çocuklar Ahmet'i bir güzel çizmişler. Yani bize kargo ile gelen böyle çerçevelettirmişler. Ahmet'i çizmişler. Mektuplar, fotoğraflar, neler neler. Böyle hani Masumiyet Müzesi var ya, müzesi. Onun gibi bir şey yapmak lazım. Onu böyle
1: çok güzel.
0: Dünyanın her yerinden gelen eşyaları, mektupları böyle
1: koymak
0: düşünüyoruz.
1: Lazım.
0: Öyle bir şey düşünüyoruz yapmak. Bakalım.
1: Çok güzel evet. Olur. Ben sizin müzik yolculuğunuzu da konuşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile başlıyor. Evet. Ve profesyonel olarak şu an hala görev yapıyorsunuz İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda. Nasıl gidiyor?
0: Şu an henüz başlamadı. Eylül ayında sezon açılınca inşallah bir şeyler de değişir de hani şu yasa çıkar da ben de bir rahatlarım i̇nşallah. Da işe başlarım diye düşünüyorum. Yani biraz kendi sanatıma artık yönelmek istiyorum. Yani yaklaşık 15 yıldır elime cello'yu almadım. Öyle düşün. Yani Ahmet'e bakmak için. Güzel olur inşallah
1: çok
0: her şey
1: güzel. Bu yıl. Eylül'de yanınızdayız.
0: Evet, inşallah.
1: Merak ediyoruz. gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir konser izleyeceğiz
0: i̇nşallah,
1: acaba?
0: İnşallah.
1: Yakın gelecekteki planlarınızı da sormak istiyorum. Yakın ve uzun gelecekte ne gibi planlarınız var?
0: Yani bu gitmem gereken yine yerler var tabii. İmza günleri için özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Yalova. Öncelik Trabzon tabii ki. Trabzon'a gideceğiz. Nalan Hanım'la hatta öyle konuştuk. Henüz tarihi belli değil ama yakın zamanda ilk önce Trabzon'a gitmeyi düşünüyoruz. İmza günleri işte onun dışında belki yine böyle bir bakanlarla görüşme, buluşma bir şeyler olursa iyi olur tabii. Haber bekliyorum onlardan da.
1: Güzel. Yine umut verici gelişmeler
0: evet, evet.
1: Olacak.
0: İnşallah.
1: İnanıyoruz,
0: İnşallah.
1: Hissediyoruz.
0: İnşallah.
1: Yanınızdayız her zaman.
0: Sağ olun.
1: Mücadelenize ortağız. İyi ki geldiniz Yasemin
0: teşekkür
1: Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygun.

0: geleceğim.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

0: 1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.
1: İçince karşına çıkamıyorum, darılırsın diye aklım çıkıyor.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: derdim var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit,

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "3 güne kalmaz," dediler. "Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar," dediler.
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler," diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin?" dedim.
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "On Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Ak Bulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. "Yörük Efe'de" ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör, hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

0: Çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda! Duruyor!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de Gönül Dostları ile ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim, ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı Yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der.

yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: Bu temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir sevda ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma, kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol elimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım, açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken

0: Kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrist olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
1: Yanılmış olabilirsin.
2: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
1: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
2: Garip bir tesadüf ama gerçek.
0: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raş Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
3: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı o günden sonradır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde burası okul kokuyor diye bağırır. Oyuncular aramıza hoş geldin diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
1: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
1: Neden?
2: Karanlıktan.
1: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne, senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden...
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan.
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 2000'lerde.
1: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
2: Sen nasıl buldun?
0: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
0: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
1: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret.

0: Hasret, Yaşamaya Mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
1: Sizi kaybetmek istemiyorum.
2: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
3: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesli Ali. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
4: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
5: Göksel?
4: Merhaba. Bana bir şey mi söyledin?
5: Ne fikrin var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
6: Nereden biliyorsun?
4: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyor.
7: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
4: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
8: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
9: İşte bir sabah erken masal böyle başladı. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
9: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
10: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
9: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
8: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
9: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
11: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
1: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
8: Göksel.
1: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
5: Neşle.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
10: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
1: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız.

0: güzel bir kadın.
1: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
2: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
3: Ne iş yaparsınız siz?
2: Profesyonel hırsız. Yo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
3: Bu sizi alakadar etmez.
2: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
3: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
2: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
1: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
4: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
5: Bir delinin saçmalığı dedim.
4: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
5: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
4: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
5: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
4: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
5: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
4: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
5: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
1: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
5: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
6: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
5: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
5: Geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim. Az daha kebap oluyordu. Geçmiş olsun üstelik.
5: Teşekkür ederim.
4: Çok korkuttun bizi.
5: Olur böyle şeyler.
6: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
5: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üstelmen bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
5: Baş üstüne bin başım.
1: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
3: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
7: Çavuk kuşu, sus böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
3: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
7: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
1: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
8: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç arkasındadır.